0: Yani aslında oraya karşı bir düşmanlık besleme yönünde bir yakıta dönüştürdü. Peki. Uğur Mumcu'nun ölümü.
1: Bir de tabii Uğur Mumcu ile özdeş cümleleri olur. Ya. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Bir kişiye yapılmış olan haksızlık bütün topluma yapılmış, kabul edilmelidir. Hepimizin de hatırlaması gereken, hepimizin ortaklaşacağı cümleler bunlar. O yüzden hani hem rahmetle anarken o ifadelerinde de hatırlatmadan geçmek istemem.
2: Kapatıyorsunuz herhalde ama şunu söylememiz lazım. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. 28 Şubat'daki junta, Türk Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş junta, bunu söylemem gerekiyor. Bakın aynı zamanda bir Alevi örgütlenmesi olarak bize sunuldu ve çıktılar. Dolayısıyla bu şöyle bir şeydi. Hep bu memlekette, biraz önce orada işaret edildi, formlar bakıyorsun yani. İşte efendim, ya şeriat geliyor, birisi Uğur Mumcu'yu katlediyor, şeriat geliyor diye slogan attırıyorlar.
0: Ama bakın, sonra siz orada şunu atıyorsunuz, mevcut İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Arşivlere girin bakın.
2: Kimin?
0: İçişleri Bakanı'nın, yani İsmet Sezgin Bey'in bu yönde açıklamaları var. Ya böyle bir kamuoyu o dönemde kendileri oluşturdu.
2: Biliyorum. Tamam, güzel.
0: Bunun yanlış zaten olduğunu güzel söylüyorum ben de zaten.
2: Tamam.
0: Bir anda
2: ben
0: İran'a
2: de bir şey işaretliyorum. Bakın zaten ondan sonra 28 Şubat süreci oluşuyor.
3: O şekilde bilgi bakın, vermiştir yani.
2: Bak İslamcılar, şeriatçılar Uğur Mumcu'yu katlediyor. Bak burada bir örgüt, bir şey yapıyorlar, psikoloji yönetiyorlar. Öbür tarafta İsrail'le iş tutan cuntacılar kendilerini pazarlarken Alevi örgütlenmesi olarak pazarlıyor. Ben oraya işaret etmek istiyorum. Evet. Bakın nasıl toplumsal yarılmaya neden oluyor.
3: Hocam 28 Şubat'ın en kudretli paşasının İsrail'li üst düzey isimlerle önemli uluslararası dergilerde makalelerini de hatırlatalım.
1: Peki. Kimi buradan da Perşembe günü görüşme olacak. Tabii ki Perşembe günü belki buna ilişkin net bir şey olmayacak ama böyle bir açıklama yapıldığına göre geçen hafta bu faili meçhullerle ilgili belki de belli bir aşamaya gelmiş, olgunlaşmıştır. Yani açılmış bir dosya vardır. Üzerine daha kısa vadede yeni bilgiler de göreceğiz umuyorum. Göreceğiz birlikte ve elbette bunu paylaşacağız. Şimdi gelelim. Yani son dönemde en çok konuştuğumuz CHP'den yeni partinin ayrılması, yeni partinin bu kuruluş süreci, ardından transferler. Bu arada CHP'den ya da yeni partiye geçmek üzere olan belediyelerden AK Parti'ye transferler. Çok hareketli siyaset. Şimdi yarın ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de ilk kez grup toplantıları var. Yeni röportajlar ve açıklamalar var. Hepsini buradan konuşacağız. İkisi de yarın 11.30'da yeni partinin grup toplantısı var. 12.30'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı var. Bunları konuşurken seni davet edebilir miyim Can? Buraya gelme konusunda beni kırmayan konuklarımdansın.
4: 13.30 olması lazım.
1: 13.30'da zaten CHP'nin grup toplantısı her zaman aynıydı. Bugün de Özgür Özel MYK için meclisteydi. Partisi MYK toplantısını yönetmek için. Oradan da bir görüntü paylaşıldı. Sosyal medyada çok gördüm. Şöyle yorumlar da gördüm biraz insanlar değerlendirirken. O görüntüyü verebilirsek yönetmenim saniyeden rica edeyim. Aslında meclise gelirken genel başkan yardımcıları gördüğüm kadarıyla Sayın Özel'i karşılıyorlar aracından indikten sonra ve ardından içeriye geçiyor. Ha şöyle bu tarafa böyle verebilir miyiz? Çok geride kaldım ben ama böyle. Burada daha iyi görebiliriz rica edeyim. Yani Ankara'da görmeye alışık olduğumuz bir görüntü. Çok sıra dışı bir şey yok aslında. Fakat Sayın Özel'in genel yaklaşımından daha farklı gibi de değerlendirildi bir yandan. Bir lider profili olarak çünkü kapıda karşılıyorlar, bir karşılama komitesi gibi. Öyle mi Sayın Özel'in böyle bir siyasi parti lideri olarak daha başka bir ne denir profil mi çizecek? Buradan bu anlam çıkarılabilir mi? Ne dersin Can?
5: Yani öncesinde bir katkı olarak yani genel başkanlar zaten çok fazla meclisi kullanmazlar. Henüz genel merkez olmadığı için Özgür Bey grup toplantılarının olduğu gün grup toplantısına gelirler.
1: Şimdi benim hep eleştirim vardır zaten. Sadece şimdi siyasetçiler hep
5: genel
1: böyle
5: birçok görüşmesini genel merkez yaptığı için.
1: Tabii tabii.
5: Yani meclise grup toplantısının olduğu gün gelirler, saatte evet, bir yarım saat önce gelirler yani.
1: Evet siyasetçiler normalde çok kalabalık geziyorlar zaten bilirsiniz. Hatta benim birazcık böyle niye böyle dediğim en çok da çok erkek var siyasette. Bir erkek ordusu şeklinde olur zaten. Ya da böyle karşılama genel başkanı karşılama nadir olan.
5: Grup toplantısı için sadece haftada bir geldiği için genel başkan bu her partide bu karşılamalar olur yani.
1: AK Parti'de de olur,
5: MHP'de de olur, Saadet'te de olur.
1: Her zaman mecliste böyle genel başkan karşılanır.
5: Haftada bir grup toplantısı

0: Öncesi geldiği
1: Evet,
0: için bir nevi
1: olur.
0: misafir gibi oluyor yani.
1: Misafir gibi olduğu için milletvekili
0: Yoksa her gün
1: genel başkanı
0: gelse
1: karşılarlar. Yani bu daha önce de olmuştu. Niye bu kadar şaşırtıldı anlamadım
2: yok
1: yani.
2: Yok, büyük bir şaşkınlık yok. Evet. Çok şaşırtıldı diye demiyorum. Evet.
1: Hayır, şimdi
2: yani
1: şöyle bir...
2: çok protokollerle siyaset yapan ya da o genel
1: Kemal Bey de böyleydi mesela, geldiğinde böyle karşılanırdı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu belki daha
1: ama
2: o anlamda
1: şöyle,
2: klasik bir
1: uzun zamandır
2: siyasetçi olabilir.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı, genel başkan ve böyle bir karşılama görmediğiniz için iktidarda ve işte ittifak ortağında MHP'de.
0: Onlarda da böyle oluyor, daha fazla
1: oluyor. Oluyor ama görüntü olarak dediğiniz çok doğru. Yansımamış. Yani görüntü olarak yansımadığı için o...
0: Yani eleştirdiğim için değil, bir nezaket
1: olarak. Görüntü olarak yansımadığı için çok konuşulmuyor.
2: Yani her zaman genel olarak
0: genel başkanlar grup toplantısı
2: yani,
0: evet, için meclise geldiğinde mutlaka milletvekillerinden bir kısmı görevli olanlar... Nezaketen genel
1: tam
0: başkanım.
1: Doğru tarif şu.
2: Olacak olan var mı? Farklı bir şey gören
1: doğru
2: var.
1: Tarif şu. Şöyle, misafir dediği
3: benim,
1: çok
3: benim
1: doğru.
3: Grup toplantısı var, değil ama.
0: Tabii ben onu söyledim. Yani henüz daha...
1: Genel merkez
4: aslında yani Kemal Bey'in böyle bir karşılaması yok. Kemal Bey nasıl karşılanıyor? Grup toplantısı yapacağında evet, tamam, böyle bir kalabalık evet, oluşabiliyor doğru, kendiliğinden.
2: Genel merkez
1: ama
2: olmadığı
1: burada,
2: için diyor Bülent Bey.
1: Ama şimdi genel merkezde bir parti toplantısı burada yapıyor. Normal yani.
5: Şöyle bir şart.
2: Aynı şekilde bir karşılama gibi demek istedim.
5: Şöyle bir şart. Düşelim. Henüz yani fiili olarak bölünmemişken parti içerisinde çatışmaların, o hani partinin bölünmesine doğru gittiği anlarda da grup başkanı iken de böyle karşılanıyordu.
1: Evet, karşılanıyordu.
5: Zaten.
2: Evet. Özgür Hasan Bey.
0: Ya ben 3 yıldır mecliste olduğum için Özgür Bey genel başkan olduğu dönemde sadece grup toplantılarının olduğu gün ağırlıklı meclise gelir. Öbür günler genel merkezde olur. Diğer liderler de öyledir yani.
2: Siz ne dersiniz Hasan Bey?
3: Burada
2: başka bir şey diyeceğim.
3: Bir şey yok ama benim dikkatimi çeken başka bir şey var.
2: Nedir o?
3: O açıdan hani Kemal Bey'in haram parayla alınan araba satılık diye bir üzerinde levha koyduğu araba vardı ya. Onu bırakmış ilk defa başka bir marka araçla gelmiş Özgür Bey.
2: Ama zaten aldı. O CHP o araçlar
1: zaten CHP
2: genel merkezde.
3: Hayır. Geçen hafta hala
4: vermedi,
3: aynı arabaya biniyordu.
4: Vermedi. Yeni verdi.
3: Geçen hafta hala aynı arabaya biniyordu.
4: Geçen hafta kadar bindi. Hatta 4 güne kadar bindi. Yeni alınan arabaya biniyor şu an.
2: Yani o araç Özgür Güzel'deydi.
4: Yani
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınacağız dedikten sonra CHP genel merkezinin önüne koyduğu 2 tane araç vardı. Üzerine de kocaman yazmışlardı. Haram parayla alınan araçlar satılık diye. Sonra bunun yanlış olduğunu düşünüp kaldırdılar. Sonra da
1: yok yanlış Özgür olduğunu düşünmediler. O araçların
3: Özgür
1: Kemal Bey döneminde alındı ortaya
3: Özgür
1: çıktı.
3: Özgür Bey o arabaya binmeye devam etti.
2: Duydunuz mu Cennet Çeli?
3: Bir dakika Özgür Bey o arabaya binmeye devam etti. Özgür
4: olabilir.
3: Bey ya para toplayalım hadi bizim paramız yok 5 kuruşumuz bile yok dedikten sonra bugün benim dikkatimi çekti o bilmiyorum yani
1: anlaşılan...
3: başka bir arabayla araçla geldi.
4: Şeref Hanım orada şunu
1: Hasan
4: ekleyelim.
1: Abi, bak CHP'de o arabaya bile bu tartışma milyon... yokken bu
4: şöyle,
1: tartışmaya dahil etmen de çok ilginç. Artık
4: o
1: oradan
4: arabaya...
1: geçti o tartışma bitti orada.
4: Uşak Belediyesi yasal olmayan belediyenin parasıyla Özgür Özel'in bindiği arabaya 10 milyon TL'ye yakın restorasyon yaptırarak
3: bindi. Ya 170
4: bindi.
3: Bin dolar ya.
4: Evet.
3: Şey euro. 170
1: evet,
3: bin euro.
1: Evet.
4: Yani o haram para oluyor o zaman Can Bey. Yani onu düzeltelim.
2: Yani aracın alınması değil sonra yapılan
1: neyse,
2: işler.
1: Neyse ben o tartışmaya girmiyorum değil mi? CHP'de yeni parti bu tartışmayı yapmıyor artık yani.
3: Yok hayır ben söylemiştim ya madem ayrıldınız o para arabayı bile geri bırakın diye yani bugün
1: bırakmışlar yenisini almışlar.
2: Bu arada bir koridor yani bunu Bülent Bey bilir yani çok da önemli bir şey değil ama şimdi bu partide bölünme olduktan sonra hem mecliste oturma düzeni hem işte başkan vekillerin odaların kullanımı ile ilgili bir değişiklik oldu çünkü yeni parti ana muhalefet partisi. Şimdi onunla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı itirazları varmış yani bu gündeme geldi kendi aralarında yazışmalar. Hayır bizim odalarımız alınmamalı diye. Sonra şu an resmi bir başvuru yapılmamış ama bununla ilgili bir anlaşmazlık
0: öyle,
2: var.
0: Yani normalde meclis yeni seçildiği zaman milletvekillerinin kullanacağı odalar kura usulü belirlenir. Oda numaralı bir torbaya, milletvekili isimleri bir torbaya ve rastgele seçilir. Gruplar da aslında meclis başkanının başkanlığında toplanır danışma kurulunda. Hep beraber kimin nereye kullanacağına dair hep birlikte karar verirler. Yani meclis başkanı tek taraflı bir dayatmada bulunur. Burada biz mesela Saadet Grubu olarak yaklaşık meclis açıldıktan bir ay sonra grup kurduk. Dolayısıyla bu nereye oturacağız tartışmaları başlattı. AK Partili arkadaşlarımız o kadar sevdiler ki bizi yere göğe sığdıramadılar. 2-3 ay bize yer bulamadılar. En son Sayın Devlet Bahçeli'nin bir jestiyle o sorun çözüldü. Şimdi
1: bak,
0: de geçici
1: musun?
0: Bir
1: AK Partililer cevap
0: verdi. Şimdi de geçici bir çözüm bulundu.

0: Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı o jesti şimdi de DEM Parti yaptı. DEM Parti'nin 4 sırasının 2 tanesini Cumhuriyet Halk Partisi kullanıyor. 2 evet. tanesini DEM. Ama meclis zaten önümüzdeki hafta
1: bir
0: muhtemelen...
1: Bir de odalar ve koridordaki odalarla işte ilgili sanıyorum talepleri var.
0: Bir hafta sonra zaten meclis 1 Ekim'e kadar tatile girmiş olacak. O arada kalıcı kararlar
1: yani
0: alınacak.
1: Yani normalde odalarla ilgili uygulama nasıldır?
0: Gruplara tahsis edilir. Hayır, gruplara yani o Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilmiş. Ama o zaman 6 partinin grubu vardı. Şimdi 7 grup olunca... Meclis başkanı partilerle oturur. Ya bunlar sorun olmaz çünkü herkese yetecek kadar ama yer vardır.
2: O, yeter o vardır ki.
1: Ama şöyle evet, diyormuş Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili sayısındaki değişim genel kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler, ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz demiş. Evet. Yani şunun verilen odalar mesela, varmış zannediyorum ama CHP'de
0: yani
1: kalması
0: yeni yol
1: gerektiği.
0: Grubu olarak mesela biz 20 milletvekilinden oluşan bir şeyiz. Dolayısıyla bizim grupta meclisin görevlendirdiği danışman sayısı daha az. AK Parti'nin haliyle hem milletvekili sayısı daha fazla, hem meclis yönetimi daha fazla, komisyon başkanlıkları daha fazla. Şimdi 138 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyaç duyduğu oda sayısı farklı olur. İşte 50 milletvekili olan DEM'in, işte 30 milletvekili olan evet. İYİ Parti'nin daha az olur. Bu doğası gerekir. Şimdi 138'den daha da azaldığı için ya bunlar bence... Hani bir
1: yani zaten o ayrılan vekil sayısı kadar bölünse sorun çözülmeyecek mi? Çözülür herhalde.
0: Meclis başkanı parti gruplarıyla bir araya gelir. Evet, bunlar çözülmeyecek konular evet, değil. Hiç konulardır. Böyle bu, oda tartışması kadar siyaset
1: tartışma ya da çekişme hayır, boyutunda olmaz. Bir şey değil. Ama Özgür Özel Fatih Altaylı'ya röportajında birazdan başka ifadeleri yani de
0: şöyle, mesela bu oda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından tahsis edilmiş bir oda. Özgür Bey Genel Başkanken kullanıyordu. Dolayısıyla buradaki bu ana muhalefete tahsis edilmiş bir oda mı yoksa CHP mi tahsis edilmiş
2: ama
0: bir
2: burada,
0: oda?
2: Işte burada...
0: yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki burası bizim odamız. Yani genel başkan.
1: Ama nezaketen, diyor ki ana muhalefetinde biz ana muhalefetin.
0: Nezaketen de evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkana tahsis edilmiş bir odanın o şekilde kalması devam eder. Yeni partinin genel başkanı oturabileceği aynı efsatta bir yer zaten var oralarda. Çünkü ikinci kat bu katın tamamı AK Parti, MHP, bizim İYİ Parti'nin, HDP'nin kullandığı grup
2: katları. Grubu olan bütün siyasi partiler.
0: Dolayısıyla bu yeni milletvekili sayısına göre bunlar çözülür. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Yeni Parti'deki arkadaşlar o da üzerinden herhangi bir tartışmanın içerisine girmezler. O konu çok rahat çözülür. Yani. Çünkü herkese yetecek kadar yer ama vardır. Bu çok... gereksiz ve siyasetin itibarını düşüren bir tartışma.
1: YSK'ya temsilci gönderme konusundaki açıklamasını gördünüz mü?
0: YSK'daki tartışma şu. Şimdi YSK'da grup...
1: Hayır, açıklamayı gördüm. İzleyici bilmiyordur. Belki izleyicimize söyleyeyim.
0: Son seçimde en fazla oyu alan ilk 5 parti evet. YSK'ya temsilci gönderir. Bir de mecliste grubu olan partiler.
1: Ya, çok mesela affedersiniz. Biz... O değil, şunu soracaktım. Özgür Özel diyor ki biz diyor grup kurduktan sonra YSK'yı temsilci vermek için başvurduk ama AK Parti ile CHP sadece itiraz etti.
0: Oradaki diğer itiraz şundan dolayı olabilir.
1: Bu tutum Serap olarak Hanım. Dikkat çekici değil hani mi CHP'nin?
0: Şimdi itiraz
1: karşı...
0: sebebini anlarsak şey, itiraz sebebi şu. Yeni parti henüz yeni kurulmuş. Seçime katılma yeterli henüz elde etmemiş bir partinin YSK'da temsili soruna yani edilir mi edilmez
1: ama
0: mi tartışması.
1: Ama MHP, DEM Parti ve diğer partiler
0: onlar da
1: karşı
0: hayır,
1: çıkmadı
0: yani
1: diyor.
0: Seçime katılma yeterli olmasa bile yasada grubu bulunan partiler evet. Üye verir dediğine göre o da, onlar da o yorumu yapmışlar.
1: Biraz yani. Böyle centilmenlikle ilgili de bir şey galiba değil
0: ben
1: mi?
0: Olsam
1: yani
0: ben de,
1: az önce Sayın Bahçeli'nin centilmenliği
0: biz de yani yeni yol grubu şey. Olarak YSK'da Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip olan bir parti olarak mecliste ama, 91 milletvekiliyle grup kuran bir partinin mutlaka YSK'da çünkü bunlarda da kullanma hakkı yok Serap
2: Hanım. Burada şu olması lazım. Yani bu, teşkilatlanması gerekiyor. Yani onu beklenmesi
0: şöyle Murat,
2: gerekiyor.
0: Bunların zaten
2: sizin
0: oy kullanma hakkı yok.
2: Eski Türkiye'de öyleydi. Yani daha
1: yani,
2: yasa değişti.
1: YSK'da temsilci olabilmesi için 40 ilde teşkilatı mı olmalı?
2: Grup kurmak yeterli değil seçime girmek için.
0: Doğru.
2: Kriterler ama, var. Bunu sağlayamadan bu şekilde yapması doğru değil.
0: Ama kanunda
2: YSK'nın kuralları var. Yani
0: YSK'nın kuralları arasında seçime katılma yeterliliğine sahip olan grubu
2: siz
0: bulunan partiler
2: şey
0: demiyor.
2: Ya,
0: grubu
2: 90...
0: bulunan partiler diyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu siyasi partilerin gönderdikleri temsilciler sadece YSK toplantılarında görüş belirtebilirler. Hiçbir oylamaya katılma hakları yoktur. Sadece resmi üyeler yani YSK üyeleri oy kullanır. Yani evet. AK Parti'nin de MHP'nin de
3: gözlemci gibi dururlar aslında. Gözlemci
1: yani
3: olurlar.
1: Aslında bunlar
0: gözlemin
1: bunlar,
0: ötesinde görüş belirtebiliyorlar. Tartışmalara katılıyorlar.
1: Bunlar büyük krizler değil. Teknik ayrıntılar gibi görünüyor ama şu nedenle buna bakıyoruz. Yeni Parti ile

0: Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisini belki de nasıl şu an nasıl oldu ve bundan sonra nasıl olabileceğine ilişkin de bir şey söylüyor. Siz ya, de yorum yapmadınız. Bir değerlendirme yapmak ister misiniz Turgay Bey, Doğan Bey?
1: Yani ben şunu söyleyeceğim. Yani neticede bu parti kuruldu. Hani hazineden bir yardım alması gerekiyorsa şu anda hani yasalara göre alamıyor.
0: Ha, bu arada yardımla ilgili başlar başlamaz böldüm ama şuraya da notumu almıştım. 5. günde toplanan yardım 240 milyon 305 bin lira olmuş. Evet. 113 bin 678 kişi yeni partiye bağışta bulunmuş. 240 milyon 305 bin lira olmuş. Nasıl bir rakam diye soracağım ama siz cümlenizi de tamamlayın ondan sonra.
1: Yani iyi bir rakam toplanmış ama yeterli bir rakam değil. AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye verilen bütçe belli. Yani ona baktığınız zaman kuş gibi kalıyor yani ama yine de iyi para toplamışlar.
0: Aslında i̇yi şöyle yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi 750 milyon lira, evet. İyi Parti 680 milyon öyle baktığımızda 3 günde
1: evet, onların 3'te 1'i toplamış. Yani,
0: öyle bakınca... Evet,
1: evet, şöyle diyeceğim Serap Hanım yani neticede bu parti kuruldu. 90 küsür tane milletvekili de geçti. Yani hazineden para almasının önü açılmalı. O da ihtiyaçları karşılanmalı. Artık normal değil mi? Yani bu teferruatlardan geçilmeli. Evet. Artık ülkenin gündemine bir an önce dönsünler diye mücadele etmemiz gerekiyor. Yani hani bu yeni partinin aslında odasını, bütçesini değil de hani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili evet, planları, programları neler ona artık Türkiye'nin ona odaklanması lazım. Biz de bu ekranlarda artık onu tartışmalıyız. Yani az önce mesela karşılama vesaire onları izledik ama yani değil mi? Bizim asıl daha önemli gündemimiz var yeni partiyle ilgili.
0: Yarınki grup toplantılarında verilen mesajlara da bakacağız önemli. Bu arada. Geçmişe dönük mü olacak, ileriye dönük mü? Ve Turgay Bey bu bağış oranıyla ilgili son ne
1: cümlem,
0: dersiniz?
1: Son cümlem karşılama ile ilgili. İyi karşılamışlar. Bizim orada bir söz var. Derler ki şeyhi müritleri uçurur. Zaten parti kurulduğundan beri yani Özgür Bey'in etrafındaki insanlar yani bayağı iyi karşılıyor kendisini.
0: Cinayeli söylediğiniz
2: zaman demek ki ilgi var. Demek ki ilgi var.
1: İlgi var tabii ki. Ama şeyhi müritleri de uçurur tabii ki.
0: Peki. Turgay Bey?
1: Evet.
3: Siyasi partilerin yani hiç kuşkusuz rekabet ortamında adil bir biçimde rekabet edebilmesi için finansal desteğe ihtiyaç duydukları açık ama bunu hani ben hukukçu olmadığım için bilmiyorum. Devlet Bey bir jest olarak bu yolun açılmasına dair bir şeyi oluşturdu ama Bülent Bey daha iyi bilir. Bu böyle kısa vadede yapılabilecek bir şey mi? Mesela kesin. Parlamentodaki o oturma dağılımı meselesinde jestler üzerinden bu çözüldü ama zannetmiyorum yani bunun böyle bir bütçe desteğiyle çok kısa bir süre içerisinde
0: çözümlenebileceği. Parlamentodaki oturma düzeni böyle dair... soldansa ona ilişkin bir...
4: Şimdi mecliste iki şey var. Bir iş düzükteki kurallar var.
0: Çerçeve var diye
4: i̇ki,
0: biliyorum.
4: Grubu bulunan siyasi partiler, danışma kurulu dediğimiz meclis başkanı veya başkan vekilinin başkanlığında gruplar toplanır. Meclisin çalışma düzenine onların aldığı kararlar ama oy birliği gerekir orada. Onların aldığı kararlarla idare edilir. Mesela oturma düzenini bütün partiler beraber altına imza atarlar. Bu diğer odaların. Ya bunlar gerçekten meclisin oturmuş tahammülleri var. Türk demokrasisinin evet. Önemli kazanımlar var. Mecliste bunlar tartışma konusu olmaz. Yani kamuoyunda biraz belki de dediğim gibi iki parti biraz rekabet halinde.
0: Sıra dışı bir durum yaşandığı için.
4: Biraz rekabetin getirdiği şey ama yani Sayın Meclis Başkanı dediğim gibi bir hafta sonra meclis tatile girer. 1 Ekim'e kadar önünde yeterince süre var. Parti yani kendisi bir dayatmada da bulmaz. Çağırır partileri hep beraber uzlaşıyla bu konular çok rahat çözülür. Hazine yardımıyla ilgili de şöyle bir şey. Daha önce yani siyasi partileri yasası gereği %10 seçim barajını aşan partiler ile mecliste grubu bulunan partiler hazine yardımı alabiliyordu. Yani seçime girmemiş ya da %10 almamış evet. Olanlar. Hatırlarsanız 2007 yılında Erkan Mumcu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Ve 20 milletvekiliyle ayrılan milletvekiliyle bir grup kurdu. Dolayısıyla hazine yardımı almaya başladı anavatan. AK Parti hemen bir yasa değişikliğiyle onların hazine yardımı almasını engellemek için hani bugün yeni partiyle şeyin tartışmasını söylüyoruz ya AK Parti ANAP hazine yardımı almasın diye kanunu değiştirdi.
0: Grubu olan benzer çekişmeler
4: grubu olan partiler hazine yardımı alamaz diye grubu olan partiler kısmını çıkarttı. Sadece seçim barajını aşanlar. Bu daha sonra 2017'deki değişiklikle %3
0: ve üzeri
4: alanlar alamıyor. Grubu olanlar alamıyor. Peki. O da AK Parti'nin ANAP'la olan rekabetinden yoksa biz şimdi yeni yol grubu olarak
3: yani hazine yardımı alabilecek. Bir jestle çözülebilecek düzeyde değil. Top atarken
4: mutlaka.
0: Tabii yasal düzenleme lazım. Gerekir. Meclise getirilmesi
2: ama
0: lazım.
2: Ama istenirse üzerine. O yapılabiliyormuş.
4: Ya yani. Da bütçe kanunu mesela.
2: Yani. O çoğunluk var ittifakta. Evet, o yasal düzenleme ki bütün herkes destek verir buna. Bütün siyasi partiler.
4: Zannetmiyorum. AK Parti'nin evet demesi lazım. AK
2: hayır, hayır, hayır, hayır. Ya onun getirip çözebileceği
4: bir tabii.
2: Husus yani.
0: AK Parti getirirse orada tabii herhalde.
4: Cumhur İtfanı da gerekiyor. AK Parti evet derse zaten evet. Yeni evet. Parti itiraz etmeyeceğine göre 300 biri bulurlar yani.
5: Şunu eklemek isterim. Şimdi

0: Kamuoyunda siyasi parti genel başkanlarının da açıklamaları oldu. Özgür Özel'in ekonomik anlamda öne açılması gerektiğiyle. Fakat MHP'den de biliyoruz ki İyi Parti'nin doğduğunu hatırlayalım. O dönemde Meral Akşener İyi Parti kurduğunda çok ciddi zorluklar yaşadı. Ama onun için böyle bir hassasiyet güdülmedi. Tam aksine toplantı salonları ya da etkinlik yapacağı otellerde dahi rezervasyonlarının iptal edildiği, hatta ödemesinin yapıldığını, iptal edildiğini hatırlayalım.
1: İddialar vardı.
0: Ben de bizzat şahitim. Meral Hanım'la o dönemde danışmanlık yapıyordum. Yani Meral Akşener'i o dönemde çok ciddi anlamda önüne engel olmak istendi. Şu anki hassasiyet o dönemde İyi Parti'ye, yani Meral Akşener'e gösterilmemişti. Burada ikinci konu
1: Murat Bey, meclis başkanının itirazınız olabilir size.
0: Şöyle devam edeyim.
1: Hep iddia
2: itirazı başkanı... duyalım. Evet. Ardından da cümlenizi.
1: Yani şimdi şöyle. Hani İyi Parti kurulurken Devlet Bey'in ya da MHP teşkilatının işte İyi Parti'nin işini zorlaştırma gibi bir çalışması, eylemi olmadı. Bunların hepsi iddia.
0: Yani ben o dönemde engel oldu demedim.
1: Hayır ya, ama dediniz ya hani.
0: Kamuoyunda hatırlayalım, çok ciddi.
1: Bunların hepsi iddiaydı.
0: Yani yeni, oldu.
1: Tabii yeni işte ayrılan bir parti yine, değil mi? O yani, zaman yine onlar da MHP'ye bir tepkiyle
2: engel bu tarz açıklamalar yapıyordu. Engel olanını tarif etmiyor da ben bu engellemeler üzerine bir destek çıkılmadı.
1: Bunların hepsi iddiaydı.
3: Daha çok katkı vereyim Murat Bey'e. Bunlar... Sayın Bahçeli'nin yeni partiye işte efendim hazine yardımı verilmesini önermesinin aynı zamanda şu tartışmanın da önüne geçmek için ya da şuna tevessül edilmesin demek için de yapmış olduğunu düşünüyorum. O da şudur.
4: Siyasetin finansmanı mı?
3: Efendim?
4: Siyasetin finansmanı.
3: Çok güzel. Çok güzel hocam. Yani aynen o. Şu anda yeni partinin liderliği dahil ve CHP'nin eski birçok belediye başkanı ve belediyelerinin neyle tartışıldığı, hangi davalarla uğraştığına bakıp ve sonrasında bir gün önce Özgür Bey'in adamı bizim para problemimiz yok dedikten sonra bir gün sonra Özgür Bey'in çıkıp da Sözcü TV'de veya Halk Sözcü TV'de bir kuruş paramız yok, hepsi mutlancılardı dedikten sonra
2: Halk TV'de
3: bağış kampanyası yapmaya başladığını da hatırladıktan sonra Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin ya siz bu tür şeylere tevessül etmeden hazine size desteğini versin, finansman meselesi ve böylece de size dış destek, dışarıdan gelebilecek veya başka bir yerden gelebilecek şeylere tevessül etmeyin de demiş olabilir.
2: Bir konu ya da bu çağrısı Kemal Kılıçdaroğlu'na
3: benim kendi yorumumu da söylüyorum. Kendi yorumumu da Özgür Bey'in adamının paramız çok, sorunumuz yok dedikten sonra Özgür Bey'in ya 5 kuruşumuz yok, hadi bakalım hazine yardımı, çok özür dilerim, bağış yardımı başlatıyorum demesinin aynısı, şöyle bir yönü de olabilir diye düşünüyorum. Bir para var ve onun kayıt altına alınıyor oluyor ihtimalini de göz ardı edilmemesi gerekiyor.
1: O dönemde İYİ Parti kurulduğu zaman CHP'den 20'ye yakın milletvekili geçmişti yanlış hatırlamıyorsam.
4: Yok 5.
1: 5 tane mi geçti?
2: 20'ye tamamlamak için.
3: Pardon.
2: 20'ye tamamlamak
1: için. 20'ye tamamlamak için 5 tane milletvekili geçti. Diğer partilerden bir geçiş vardı. CHP'den geçti. Yeni partinin ise CHP'den 91 milletvekili direkt geçiş var. Yani Devlet Bey'in değerlendirmesinde bunun da katkısı var. Yani orada diğer partilerden bir geçiş var. Burada direkt CHP'den bir kopma var.
2: Peki şimdi bu arada devam ediyordunuz.
0: Evet, şeyi eklemek isterim. Bu para toplanma meselesine baktığımız zaman Özgür Özel'in hatırlayalım partisine üye olacak kişileri üyelik işlemleriyle ilgili MİT'ten ve güvenlik kurumlarından teyit aldıktan sonra üye yapacağını ifade eden Özgür Özel'in...
2: Bir dönem FETÖ iddialarına karşı denmişti değil mi?
0: Evet.
2: FETÖ'ye karşı bir...
4: İbrahim Kalın'ın ziyaretinden bahsediyor.
2: Evet, evet.
0: O dönemde bu kadar hassas olup partiye üyelik işlemlerinde dahi MİT'e sorarak o kişilerin güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra üye alacağını ifade eden Özgür Özel, İBAN hesaplarını açık bir şekilde sosyal medyadan paylaşarak kimden ne kadar geleceğini bilmeden, yani düşünsenize.
2: Ama açık bir kampanya olunca kendinizi zaten o tartışmanın dışına çıkarmıyor musunuz?
0: Ama
2: hani
0: Türkiye'de
2: şey gibi değil, bak, böyle kişisel

0: Açık bir kampanya, herkes bağış yapabilir dediğinizde bu soru işareti olur mu?
1: Soru işareti şöyle olabilir. Düşünün, FETÖ'yle yargılanmış ya da bir PKK'yla yargılanmış.
0: 600 küsür.
1: İşgüzarlık yapılabilir. Yani burada güvenlik sorunu ortaya çıkabilir. Yarın bir gün bu paraları yollayanlardan bazıları tehdit unsuru oluşan kişilerden olabilir. O yüzden parti de zarar alabilir. O yüzden bu kadar, bu kampanyaya bu kadar odaklanmamaları gerekirdi ve partinin ilk gelip ilk icraatı para toplama toplumda tepki topladı. Bir yandan da 300 milyona yakın bir para topladılar. Bu topladıkları para aslında
0: 240 milyon şu an.
1: Bu topladığı para şöyle bakın, bu yıl
2: bir karşılığı
1: devam
2: var
1: edeyim.
2: Yani.
1: Bu yıl yani 2026'nın daha ilk 6 ayından kısa bir süre içerisinde Özgür Özel bu topladığı paranın 4 katını Cumhuriyet Halk Partisi'nde harcadı zaten genel başkanlığı döneminde. 1 milyar 800'ün neredeyse 3'te 2'sini genel başkanlığı bırakmadan öncesinde harcamıştı. Yarın bir gün bunlarla ilgili sanırım da CHP Genel Merkezi açıklama yapacak. Yani düşünün, bu topladığı paranın 6 katını partiden ayrılmadan önce harcamıştı.
0: Şeyleri var. Bunlar
1: neden?
0: Denetlenmeli elbette.
1: 4-5 aylık bir süre içerisinde harcıyor. Yani bu paranın bu kadar hızlı bir sürede harcanması da manidar.
0: Peki. Yani bir bağış kampanyası yaptığınızda oraya nereden bağış geldiği sizin tarafınızda bir şey gölge soru işareti yaratıyor mu?
3: Siyasi CHP'nin parasını harcıyor değil mi?
4: Siyasi parti.
3: Daha partiyi kurmadan önce ilginç yani. Bunu aslında tartışmak
4: lazım. CHP'nin parasını CHP'deyken harcadı.
3: Yani. CHP'nin parasını harcıyor.
5: CHP'deyken harcıyor. CHP genel başkanıyken harcıyor. Yani bunun niye bu kadar tartışıyorsunuz? Genel başkanı
0: sadece yani 4-5
5: ayda. Partinin genel başkanı.
0: Yeni parti için.
1: Ama bu
5: miting yapıyor, ne yapacak yani Allah aşkına yani.
1: Olağan akışına aykırı. Bu kadar büyük bir parayı.
5: Ya genel başkan partisinin parasını harcarken
3: ama olağan bir şey para harcamış diyor. Bak son 4-5 ay parti kurmasına az
5: neye
3: bir süre var.
5: Söylüyorsun? Olağan bir şey neye göre söylüyorsun? Şey,
3: CHP'nin partisinin yeni parti kurmak için harcamış mı?
5: Hayır ya muhasebeci
0: iddia eder bir ortaya
1: belki koyar. Sayıştay'da mısınız? Her parti şunu ekleyeyim hocam bir saniye.
5: Neye göre söylüyorsunuz onu anlamıyorum.
1: Can Bey anlatmak çalışayım, ben size anlatmaya çalışayım. Ocak ayında girer bu para. Bu tamam. Para girdikten 4 ay içerisinde bahsettiğim rakam 1 milyar 800'ün neredeyse 3'te 2'si. Yani 1.200 milyon parayı harcamış bir Özgür Özel'den bahsediyoruz.
0: Peki.
1: Yani bu para 4 ay içerisinde harcanıyor.
0: Peki.
4: Şöyle yani siyasi partiler genelde hazine yardımıyla ilk 6 ayı geçirirler. Sonra bağışlarla 2. ayı tamamlamaya çalışırlar. Hiçbir zaman hazineden gelen parayla yetinmez hiçbir parti yani. Biz hiç
0: ya
4: hazine yardımı...
0: Ya o yüzden 3'te 2'si 4 ayda harcanmışlar.
1: Bu arada biz hazine yardım alıyor musunuz?
4: Hiç almıyoruz 25 yıldır kendimki ama yani alan partiler genelde ilk 6 ay o gelen parayı değerlendirirler. Daha sonraki 2-6 ayda da bağışlarla seneyi tamamlamaya çalışırlar. Yani
3: Murat Bey bir şey
4: soruyor. Şöyle siyasi parti Serap Hanım. Siyasi partiler
5: aramızda siyasetçi ve var ki
4: siyasi partilerin
5: anlatıyor yani.
4: Siyasi partilerin bütün hesapları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Şayet usulsüz bir para girişi varsa ya da usulsüz bir harcama varsa parti yöneticilerine zimmet çıkar zaten. Yani bu dolayısıyla o partinin diyelim ki usulsüz bir para geldi.
0: Onu zaten tespit edilebilir.
4: Hazineye gelir olarak kaydedilir.
0: Evet.
4: Ya da diyelim harcanmaması gereken bir yere partinin amaçları dışında bir para harcandı. O zaman parti yöneticilerine zimmet çıkar, o parayı alır, hazineye gelir olarak kaydeder Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bütün
0: sorun
4: ama
0: tabii ki bir çünkü vakıf konuya
5: Bülent Bey. Şimdi bir önce konusu olduğu için hani bir araba var. Araba alınıyor. Sayın Özgür Özel'in makamında kullanılması için alınıyor. Sonra o araç işte dizayn atölyesinde 170 bin euro verilerek yeniden dizayn ediliyor. İçi
1: ama
5: yapılıyor.
1: O parayı
5: ve parayı da Uşak Belediyesi veriyor.
1: Evet.
5: Şimdi bu nasıl denetlenecek? Yani bu hazineden gelen bir para değil ama CHP'nin bir belediyesine ait bir para.
0: Belediyelerin denetlenmesi lazım.
5: CHP her Genel Başkanı için alınmış bir arabanın dizayn için
1: ama
5: kullanılıyor.
1: Ama onunla ilgili bir buradaki açıklama yaptı Özgür Özel.
5: Ondan dolayı Özgür Özel ya niye böyle bir şey yaptın şimdi, diye sorguya çekilebilir mi? Onu soruyor.
4: Bu olayın iki tarafı var. Bir, partinin gelir ve giderlerini Anayasa Mahkemesi inceler.
5: Tamam.
4: Ama bir belediyeden faturası belediye kesilerek hizmet partiye verilmişse Anayasa Mahkemesi'nin o gelir gider kaleminde o görülmediği için onu görme şansı yok.
5: Hı.
4: Bu sefer İçişleri Bakanı müfettişleri devreye girer. Belediyenin hesaplarında mesela iki araç için yapılan bir harcama tek bir araç gibi gösterilmişse faturada o artık İçişleri Bakanı'nın ilgili kişiler hakkında açacağı bir zimmet davasını Dünya Parti bazen teftiş kurulu devreye girer. Çünkü o

0: Artık belediyenin kasasından çıkan bir para, onu partiden daha çok o işlemi, ama buna aracılık edenler de suçta yargılanabilir mi? Yargılanır, ama
1: Anladım.
0: Anayasa Mahkemesi değil, İçişleri
1: İçişleri
0: Bakanlığı
1: Bakanlığı
0: müfettişlerinin
1: müfettişleri.
0: belediyenin hesaplarını incelerken, diyelim hani 170 bin euro diyorsun, örnek
1: Evet.
0: olduğu için söylüyorum. Bu iki araba için harcanan para olup da tek bir arabaya fatura edilmişse,
1: Evet.
0: artık bunun gerçekten bir araba için mi, iki araba için mi harcanıp
2: Bunlar
0: harcanmadığını
2: soruşturmadaki
0: İçişleri
2: iddialar
0: Bakanlığı
2: mı, kesinleşmiş konular mı? Ben
0: müfettişler onu
2: atlamak
0: rapor haline
2: istiyorum.
0: getirir.
1: Şu anda
0: Bir suç varsa
1: o
2: etkin
1: teknik olarak bir
2: düşmandan
1: şey söylüyor.
2: yararlanan
3: teknik olarak.
2: Yok, bundan bahsetmiyorum. Ben 170 bin euro
1: Yok.
2: kısmında şu
1: Etkin
2: an bir
1: düşmandan
2: iddia aşamasında mı,
1: yararlanan
2: kesinleşmiş?
1: belediye başkanı, peştemalli belediye
0: Onu İçişleri
1: başkanı
0: Bakanlığı
2: ifadesinde var, onu biliyorum.
1: ve buna da cevap veren aslında Murat Bey, ben şey yapmayayım, rol almayayım diyordu.
4: Ben
1: Özgür Bey de buna
4: eklemeyeyim.
1: cevap vermişti, kabul ediyordu onu.
4: Bir cevap
1: Murat
4: verdi. Şey sormak istiyorum.
1: Şöyle, şöyle bunu
2: Tamam,
1: açıklayayım.
2: pardon,
3: Özgür
2: soracaksınız.
3: Özel, bakın, rasyonel davranış sergileyemiyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet yönetme geleneğinden gelen bir ülke. Siz çıkıp böyle bir olayda 170 bin euro Uşak Belediyesi'nin parasından makam arabanızı tadilatını yaptırıyorsunuz. Restorasyonun lüks bir araca dönüştürüyorsunuz. Ve bu size sorulduğunda, o bahsettiğiniz medyada bu soruldu. Diyor ki, yani açıklamaya bakar mısınız? Devletin, diyor, sağ cebinden sol cebine geçiriyor, ne fark eder diyor. Oraya da
1: Evet.
3: devletin vergileriyle giden paraydı diyor. Bakın, o belediyenin o il o şehrin vatandaşlarına harcanmasına yönelik o para yollanıyor. Ve bunun o şekilde bir arşivlenme yöntemiyle,
2: Peki.
3: faturalandırmasıyla
2: Çok spesifik
3: Sayıştay'a
2: bir şey,
3: gider.
2: umarım eksik bir şey
3: Ama
2: paylaşmıyoruzdur. Son
3: burada
2: açıklamaya, çünkü
3: şimdi
2: vakıf değil mi? Atlamış olmak
3: şöyle
2: istemem,
3: Özgür
2: çünkü bunlar
3: Özel'in baktığınız
2: ciddi
3: zaman işte
2: iddialar.
3: biraz önce Mustafa Bey de diyor, yani yapılabilir diyor, ama bakın, kurallar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir grup kurmuş olabilir. 90 milletvekili gelmiş olabilir. Fakat şu an halen seçilme yetkisi olan bir siyasi parti değil. Kanun değişti. Yani eskiden 20 tane milletvekili olan seçime girme
2: Peki,
3: hakkı
2: yani
3: elde
2: teşkilatları
3: edildi.
4: Zaten
2: tamamlayınca, bu
4: verilmiyor.
2: aşamalar
4: Tartışma
2: tamamlayınca
4: ama
2: ondan sonra
4: Özel
2: oradan.
4: verilmiyor.
3: Özgür Özel,
4: tartışmaya gerek yok
3: Özgür
4: ki.
3: Özel
2: Evet,
3: sürekli
2: zaten
3: Özgür
2: verilmiyor.
3: Özel kamuoyunda mağduriyet
4: Zaten
3: algısında oluşuyor.
0: Şöyle, yani
1: ben
2: Özgür Özel,
1: YSK'ya,
2: o zaman
3: Murat Bey,
2: bu konuyu
1: şunu
2: orada
1: ekleyeyim
2: çok
0: YSK sizin gibi yorumlamadı o maddeyi ve üye verebilirsin dedi yani.
4: Verdiler
0: 30,
4: de.
2: Vermişler bu arada üye.
1: Şey, orada
4: evet.
1: yüksek ihtimal Numan Kurtulmuş devreye girdi.
4: Hayır, yani yüksek seçim kurulu Numan Kurtulmuş
1: bakın,
4: ne alakası var?
1: Aslında
4: yani.
1: Yapılmaması gereken
4: yani,
1: bir şeydi.
4: Numan
1: Seçilme
4: Kurtulmuş'a
1: yetkisini
4: YSK
1: elde
4: ne
1: etmemiş
4: alakası?
1: Bir partiye siz mecliste
4: Murat Bey,
1: yetki veremezsiniz.
2: Ama YSK
4: bir
2: vermiş.
4: Dakika,
2: yani.
4: YSK ile Numan Kurtulmuş'un ne alakası var birbirine?
1: Baktığınız zaman
4: Büyük
1: yani
4: Millet Meclisi'ne
1: bir şekilde
2: tamam,
1: bir bilgi bak koruyup olmadığını görüyoruz.
0: Şöyle, biz Temmuz ayında
2: evet.
0: ayında Yeni Yol grubu olarak pardon Ocak ayında Yeni Yol grubu olarak mecliste grup kurduk. Yeni Yol grup partisinin Saadet Partisi seçime girme yeterli var, devamı var, geleceği var, ama biz Yeni Yol grubunun milletvekilleriz. Yeni Yol Partisi diye bir parti var. Bu parti grubu olduğu için YSK'ya temsilci verebilme hakkına sahipti. Ama Yeni Yol'un seçime girme yeterli hala yok. Ama biz YSK'ya üye bildirdik. Örnek var YSK'nın
2: evet,
0: elinde.
2: Yani
0: verdi.
2: Dolayısıyla dışı
4: yani.
2: Bir şey değil.
0: Tabii tabii.
2: Araya
0: yani YSK burada
1: aykırı.
0: Yasa
1: Nasıl
0: diyor ki
1: yapılıyor, onu
0: ilk 5 parti ve mecliste grubu bulunanlar.
2: Peki, zaten şu an çok kritik bir şey de değil bu. Bugün
4: yani,
2: içinde
4: evet.
2: bir anekdottu. O yüzden orada çok uzun
4: Ama
2: kalmaya
4: onu,
2: gerek yok. Ben
4: özelliği şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin itiraz etmesi buna. Mesele o. Yoksa
2: zaten
4: üye
2: o yüzden
4: verilip
2: ben sordum,
4: verilmemesi
2: o
4: meselesi değil
2: kısmından
4: ki.
2: Bir yorum alamadım.
4: Mesele
2: yani,
4: o değil ki. Mesele
2: ona
4: AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ortak itiraz etmesi. Diğer siyasi partiler verebilir. Bir şey yok. Orada sonuçta bir evet tartışmaya katılıyor. Bir gözlemci sohbetiyle
1: orada.
2: Ne
1: demek istiyorsunuz?
0: Karar da YSK'ya ait.
5: Bunun cevabını almak istiyorum Murat.
2: Murat Bey, size doğan benim bir sorusu var.
5: Murat Bey, siz dediniz ya, parti
4: olarak
5: 4 ay önce 1 milyar para harcamış. Ne kadardı o para? Ben çok takıldım oraya.
3: 1 milyar civarında.
5: 1 milyar civarında. Yani bunu söylerken hani amacınız ya da kastettiğiniz şey nedir? Yani olağan dışı bir para mı harcandı ve para,
4: yani,
5: bu para bir yere mi harcandı demek
4: Murat
5: istiyorsunuz?
4: Murat Bey değil işte.
5: Murat Bey'i anlamak
4: ama
5: istiyorum.
4: Ama onu
2: Murat Bey, onu
4: Murat Bey
2: kastediyor. Ben özetleyeyim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilisi
2: Efendim?
4: Olsa bu soruyu
2: Murat Bey
4: sorarsınız.
2: Diyor ki,
4: doğru
2: çok yüksek bir meblağ harcamışlar
5: evet,
2: diyor.
5: Evet.
2: CHP de bunu
5: tamam,
2: açıklayacak
5: bunu niye
2: diyor.
5: Söyledik mesela?
0: 200
5: bin
0: ne
5: mesela,
0: ki diyor yani?
2: Murat Bey de diyor ki
1: bence
2: zaten ilk yarısı bu yardımla geçirilir.
3: Bu şunu öngörüyorum ben şahsen. Butlan kararının çıkacağı öngörülüyordu. Aslında Kemal Bey hiç öngörmüyordu. O dönemde tatil planı vardı.
4: Nasıl öngörmedi ya?
3: Zaman,
4: bir gün önce açıklama
5: ya
4: yaptı Kemal Bey. Allah aşkına ya. Yapmayın ya.
3: Ben Butlan kararının da şahsen kendi adıma da çok
4: Siz
3: erken çıktığını...
4: Ben, biz unutmuyoruz ya. Bir gün önce açıklama yaptı Kemal Bey. Yapmayın Allah aşkına. Çıktı.
5: Ama şu sözünü bitirsin Can Bey lütfen. Yani. Bak soruyu sordum. Şu
4: Doğan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilisi
5: Hayır, ne
4: olsa
5: demek
4: evet
5: istiyorum?
4: De yani
5: söyle, siz... tamam 1 milyar
4: Olmayın,
5: para harcadık.
4: Bakın
5: bir saniye,
4: ama
5: Can Bey.
4: Bir dakika.

0: Ama bir dakika bir değil ama bir şey sordum.
1: Bunun cevabını almak için
0: Murat Bey dedi ki binler para harcandı. Tamam, bu cümleyi niye kullandık yani? Ama niye bunu söyleme gereği duyduk?
1: Nedir? Doğru değil ama ya.
0: Yani
1: doğru
0: bunu anlamak istiyorum.
1: Doğru olmayan bir şeyi tartışıyorsunuz burada.
0: Olmayan değil, fikrini söylesin. Niye söyledi adam bunu?
1: Çıkartın belgeleri, gösterin, çıkartırsınız. Dersiniz ki bakın Özgür Özel yasa dışı bir şekilde bilmem bunu harcadı dersin. Bu ayrı,
2: evet.
0: Bir Murat Bey bitirsin cümleyi.
2: Murat Bey'in tartışacağı. Murat Bey ilerlemek istiyorum.
0: Soru sorduk.
3: Normal, tamam. Normal doğal olayın akışına baktığınız zaman bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir paranın harcanması mümkün değil baktığınız zaman. Ya diyorum ki yani kendime sorduğum soru bu butlan kararını çıkacağını biliyorlardı aslında baktığınız zaman.
2: Ama Bülent
3: Bey
2: bambaşka bir şey söyledi. Bak,
4: Serap Hanım,
2: partiler
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: yarısını zaten ilk yılın ilk yarısında bitirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesabına diğer partilerin olduğu Ocak ayında paranın tamamı yatar. 1 milyar 800 milyon. Bunun 6 ayda 1 milyarın harcanıp geriye kalan 6 ayda da 800 milyarın harcanmasından daha doğal ne olabilir? Bir aşırı değil ki.
3: 6 ay dediğimiz...
4: O hepsini bitirdi. O zaman 1.8
3: harcadı. Karar ne zaman çıktı?
0: Son 4 ay diyor ama.
4: Mayıs'ın sonunda çıktı. Haziran başı
3: gibi. Baktığınız zaman 6 4 ay çıktı.
4: 6 ayda 1 milyar... Yani 1 milyar 800 milyon bütçenin...
5: Ocak'ta başlamış, 6 ay geçmiş.
4: Devlet bile bütçesinin çoğunu ilk 6 ay harcayıp ondan sonra evet borçlanmaya yani başlıyor. Yani kasada para varken niye bağış alasınız? Yani 1 milyar 800'ün 1 milyarını 6 ayda dağıtıyor... Ve kasada da bırakırken 1 milyara yakın bir para var bağışlarla beraber. Eğer bir kötü niyet olsa o 1 milyar trilyonu da harcar yani.
1: 900 milyon da vadeli hesapta duruyormuş yani.
3: Bir gazeteye 50 milyon veriliyor. Bir televizyona 70 milyon veriliyor. Bir anda veriliyor bunlar.
4: Yani rakamları
3: baktığınız zaman
0: Murat Bey'in şey söyleyenlerin. Bak bunu niye önemsiyorum bu kadar? Bundan 2 gün önce yine bu ekranlarda. Bak bu ekranlarda bir Kemal Bey vardı. Kemal Bey vardı. Dedi ki ya dedi giderken CHP'nin binalarını yağmalayarak gidiyorlar. CHP'nin binaları yağmalanarak gidiliyor. Evet. Yani böyle bir yağmalama var resmede. Bunu Kemal Bey söyledi. Şimdi siz bunu söyleyince son 4 ayda 1 milyar para harcanmış dediğiniz zaman insan aklına her şey geliyor.
2: Ben programın en sahibi olarak böyle şeylerde biraz ben yayıncılık gereği dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. O onu yağmaladı, bu buna. Bunlar hani taraflar birbirine söyler ama.
0: Yok Kemal Bey'in söylediğini söyledim.
2: Biz yine de şey yapmayalım. Onlar belgeleri koyarsa haberlerimizde paylaşıyoruz zaten.
3: Son 30 saniyelik bir süre istiyorum. 30 saniye. Şimdi Mustafa Bey diyor ki normal harcanır deniyor. Bülent Bey özür dilerim.
4: 12 ayda 1.800.
3: Size.
4: Yani ben nereye harcandığını bilmiyorum.
3: Tamam,
4: ama
3: bakın,
4: ben, 12 ay ben, için bir...
3: Yani konuşmama bir isim verin.
4: Ben kendimi ifade edeyim. Siz bana atıfta bulunuyorsunuz.
2: Tamam, ya, bu
4: 1.800 milyarlık bir paranın...
3: Doğal diyorsunuz.
4: İlk 6 ayda 1 trilyonu harcayıp sonraki 6 ayda da 800'ün hala kasada olması siz, bana normal gibi geliyor. Ama nereler harcanmış?
3: Bakın,
4: bunu Anayasa Mahkemesi...
3: Özgür Özel'in temsilcisi gibi ifade ediyorsunuz.
4: Ben hakkaniyetli bir şey söylüyorum. Anayasa Mahkemesi...
2: Şimdi bununla ilgili bir belge varsa... Cumhuriyet Halk Partisi bunu belgeleriyle ortaya koymalı dediğiniz gibi ya da resmi yetkililere bunu bildirmeli denetimlerde
3: koymaya devam
2: konuşalım.
3: Bakın siz normal diyorsunuz 4 ay içerisinde bu para harcanır diyorsunuz. Ben size söyleyeyim hangi siyasi parti 70 milyonluk bir ödeme yapıyor? Medyada bir sadece bir televizyona.
4: Başka bir şey Murat Bey.
3: Ama ben size
4: bunu Anayasa Mahkemesi inceleyecek. Siz tutarı söylüyorsunuz.
3: Ama ben 30 saniye süre istediğim yerime konuştum. Ben bunu ifade edeyim.
2: 15 dakikadır sizinle ilerliyor program. Medyada, bana biraz medyada, izin verin lütfen.
3: Medyada şunu söylememiz lazım. Bir gazeteye 40 milyon ödeniyor. Bir televizyona 70 milyon ödeniyor. Aylık ödeniyor. Siz bu parayı bir anda 3-4 ayın içerisinde siz tabii ki 1 milyar çıkartırsınız.
2: Peki.
3: Siz bunu doğal bir akış olarak yorumlayamazsınız.
2: Nereye varmak istediğinizi anlayamadım. Konudan ben başka başlıkları geçmek istiyorum. İzin verirseniz tamam. Burada bir patinaj yapıyoruz ve bunlar hani resmi yetkilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değilsiniz. Onların dile bir Cumhuriyet Halk Partisi vekili burada dile getirse belgeleriyle bambaşka bir şey olur. Ama siz bir kamuoyu araştırmacısınız. O yüzden ben böyle hukuki yanıt hakkı doğuracak bir şey üzerinden böyle hani kimseye itham etmek
3: Gürsel
2: istemiyorum.
3: Yani ben
2: siyaseten yorumluyoruz
3: mi?
2: Burada.
3: Gürsel Tekin faturaları gösterdi. 70
2: evet.
3: Milyon, 40 milyon gördünüz mü?
2: Evet onlar gösterebilir elbette çünkü onlar pozun tarafı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi
3: parayı
1: konuşuyorsak bununla ilgili mesela.
3: Serap Hanım neden rahatsız oldunuz ki? Ben kamuoyunda konuşulan, biz madem para konuşuyoruz, bu bağışı konuşuyoruz, bunu ifade etmem gerekir. Ben de ifade ediyorum.
2: Peki.
3: Ben bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi olarak oturmadım buraya. Ben olağan... akışına yani bu sürecin akışına normal olmayan davranışlardan bahsediyorum. Benim vergilerim Eğer ki bir siyasi partiye aktarılıyorsa bir yurttaş olarak hesabını ben de sorarım.
2: Elbette.
3: 70 elbette. Milyon bir televizyona aylık para ödeyemezsiniz.
2: Ama kesin ifadeler kullanmaktan bahsediyorum. Ben vakıf değilim. O nedenle konuşulanlar üzerinden ancak bir resmi belge ya da

tarafı tarafından dile getirilmesi bence yayıncılık açısından daha doğru. Ben de programın ev sahibi olarak bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bir de ilerleyemedik diğer konularda. En son hatta işte geçen hafta çok konuşulan Özgür Özel'in abdest alma görüntüleri vardı. Ona ilişkin açıklamaları var. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin aslında cümlelerine yorum almak isterim. Turgay Bey, siz çok sessiz kaldınız. Hiç girmediniz bu konuya. Reklamın ardından diyor editörüm Erdem. Reklamın ardından devam.

0: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor kaldığımız yerden. Geçen hafta Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilmiş görüntüleri çok konuşuldu, tartışıldı. Bayağı da gündem oldu yani o gün. Daha sonra yaklaşık birkaç hafta önce ya da bir ay öncesinde çekilmiş görüntüler olduğu ortaya çıktı. En son Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda buna ilişkin soruya şöyle demiş Özgür Özel. Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve paylaşmış. O görüntü 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi. Sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar. Ben buna üzülüyorum. Biz paylaşmadık. Birisi de onu hiç görmedim demiş. Manisa'da Hatuniye Camii'nin imamına beni sorsunlar. Ben vakit namazlarını kılmam ama cuma ve bayram namazlarını kılarım. Çocukluğumdan beri böyledir demiş. Anneannesinin kendisi abdest almayı öğrettiğini söylemiş. Turgay Bey, yani Türkiye'de bir siyasi parti genel başkanının camide abdest alması da konuşulacak şey mi diyenlerdensiniz? Yoksa hayır, böyle şeylerin Türkiye'de bir mesajı var. Yani zamanlaması ya da görülmesi başka şeylerde tartışma yaratır, bu normaldir diyenlerden misiniz?
2: Ya tabii Türkiye'de özellikle din devlet ilişkileri açısından bakıldığında çok netameli dönemler söz konusu oldu ve özellikle dinin ve dindarların kamusal temsiline ilişkin ciddi yaptırımlar, ciddi müeyyideler, kısıtlamalar söz konusuydu özellikle 28 Şubat ve sonrasında. Tabii yani dindarların kamusal temsiliyle ilgili özellikle kamuda başörtülülerin istihdamı süreçleri çok çetin mücadelelerin sonunda geldi. Bugün hani böyle bir tartışmayı yapıyor olmak nereden nereye geldiğimizi gösteren bir emare. Elbette ki Özgür Özel kendi şahitliğiyle bir Müslümandır. Biz de onun şahitliğine iman ederiz. Hani böyle bir tartışmayı yapmak, onun bu pratik üzerinden başka bir emeli olduğunu iddia etmek vesaire bizim haddimize değil. Ama Türkiye'de din ve dindarlar söz konusu olduğunda şunu ifade edelim. 20 sene içerisinde başörtülü öğrencileri cumhuriyete tehdit gören tırnak içerisinde gazetecilik ya da medya pratiğinden Türkiye'de bu meselelerin çok normal olağan süreçler olduğunu gösteren, görmemiz gerektiğini ifade eden bir çerçeveye de kavuştuk. Bu da tabii bir mesafedir. Bu mesafenin kat ediliyor olması önemlidir. Yani bırakın insanlar inançlarını, dinlerini yaşasınlar özgür bir biçimde. Ama bu kolay da olmadı yani, onu ifade edelim. Çok çetin mücadelelerin sonunda oldu. Bunun dediğim gibi yani pratikteki karşılığı ne üzerinden olur, amaç nedir, neye matuf yapılıyor. Onlar hakikaten yani benim haddim değil, bir Müslüman olarak söyleyeyim onu. Onun için keşke kendi dindarlık pratiğinde ifade ediyor zaten çocukluğundan itibaren. Aileden tevarüs ettiği bir gelenek var, cumalar vesaire. Buna da şahitlik edecek insanlar olduğunu söylüyor. Ben Özgür Bey'in bundan sonraki dini hayatında daha mütedeyyin bir istikametli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.
1: Sen ne dersin Can? Turgay Bey'in yorumuna da ne dersin ayrıca?
3: Şöyle tabii doğru, kimsenin haddi değil. Yani namaza gittiğine işte bu abdest alırken işte yok abdesti yanlış almış, işte cumaya gittiğini görmemiş, işte gazeteci Barış arkadaşımız başka bir televizyon programında söylemişti bunu ısrarlı bir şekilde. Biz de ona şunu sormuştuk, sen gitmediğin için görmemiş olabilir misin diye de espriyle yaklaşmıştık ona. Yani bu tartışma
2: senin değil.

0: Hayır. Geçen hafta da bunu konuşuldu. Geçen hafta da konuşuldu ve böyle konuşmuştuk yani o programda. Şimdi kendisi söylüyor zaten. Diyor ki ben vakit namazı kılmıyorum ama cuma ve bayram namazlarını kaçırmıyorum. Şimdi bu tartışma bir genel başkanın şunun için yapılıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi daha önce işte statükonun temsilcisi, işte 28 Şubat'ta ve sonrasında aldığı tavırlar ortada. İşte bir genel başkan bunu yapıyorsa işte CHP'den ayrılmış.
1: Yani dini istismar mı ediyor diye
0: burada bir takiye var iddiası. Ama baktığımızda bu tür görüntüler sadece Özgür Özel ve Yeni Parti içinde değil ki, geçmişe bakın, bütün siyasi partilerde ki sağ kökenli diye tabir ettiğimiz sağ ideoloji temsil eden bütün siyasi partilerin genel başkanlarının bu tür görüntüleri olur. Cuma'ya gider, bayram namazına gider, çıkışta açıklama yapar ve bu tartışma yaratmaz. E tamam, bugün de diyor ki Özgür Özel, ben zaten bunu CHP genel başkanı iken de yapıyordum. Bugün bu tartışma ve görüntü, bu görüntü bugün çıktığı için yapılıyor ama ben bunu geçmişte de yapıyordum. Yani 3,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı ve Cuma'ya da gitti, bayram namazı da gitti ve çıktığında da biz onu gördük, açıklamalarını gördük. Ki o gün Cuma'dan çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı nasıl Cuma'ya gitti ve açıklama yapıyor tartışması yaşamadık. Bugün niye bu tartışmayı yaşıyoruz? Çünkü yeni partinin gerçekten toplumda bir karşılığı olduğu anlaşıldı, görüldü. Ve Özgür Özel'in bile beklemediği bir karşılık oldu. Ki işte biraz önce ilk bölümde tartışıp dedi ki kaç 130 bin kişi mi?
1: Şeyi mi diyorsun?
0: Bağışlarda.
1: Bağışları yapan.
0: 180 bin kişi bağış yapmış ve
1: 240 milyon lira.
0: 250 milyon liraya yakın bir para toplamış.
1: Bir bağış bulursam hemen
0: ki,
1: paylaşacağım.
0: Bu bağış toplama olayı da bir travmanın üzerine yaşanan bir olay. Bakın biz bağışlarımız işte kumara gitti, işte yasa dışı bahise gitti, insanlar dolandırıldı tartışmaları yaşarken bir siyasi parti genel başkanı çıkıyor. Bizim hiçbir paramız yok, bizim örgütlenme yapmamız gerekiyor ve bu siyasi partiyi ayakta tutmamız gerekiyor deyip bir bağış kampanyası 113.678
1: başlatıyor.
0: 115.000 kişi para veriyor ve bir bağış yapıyor. Şimdi bu demek ki toplumda evet Özgür Özel ve Yeni Parti bir karşılığın olduğunu gösteriyor. Şimdi bu tartışmada tamamen bu karşılığın görülmesinden ortaya çıkan
1: nasıl
0: ve
1: yani
0: tartışılan. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ayrılan bir yeni parti aslında bu takiye yapıyor. Aslında bu dindar değil. Aslında bu bunu takiye yaptığı gösteriş, insanların gözünü boyamak için yaptığı algısı yaratmak için. Bırakın insanlar
1: yani
0: dinini yaşasın.
1: Yani bulduğu karşılıktan rahatsız olundu diyorsun.
0: Ki bu ne diyor? Bu bir ay önce çekilmiş bir görüntü. Yani ben orada bir ay önce bulundum. Bu görüntü o zaman çekilmiş anlaşılan.
2: Nerede
0: biz bunu
2: görüntü?
0: Kastamonu'da. Nasrullah Camii'nde.
2: Biraz böyle şey yani Adıyaman menzil gibi falan da onun için yani.
0: Yok herhalde. Yok, kendi dedi zaten. O bir de Nasrullah Camii önünde görüntü de paylaştılar zaten. Bayağı da kalabalık orası. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesinin olduğu yer Kastamonu. Kastamonu bir de malum geçmişte hem AK Parti hem de MHP'nin çok yoğun şekilde oy aldığı bir ilimiz. Ve uzun yıllarda AK Parti ve MHP tarafından yönetilmiş bir yer. Son dönemde işte bu son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı Kastamonu'yu ve bu görüntülere
2: hocam,
0: baktığınızda caminin önündeki kalabalık da
2: Şeyh Şaban-ı Veli'nin de makamı diye devam edelim daha güzel olsun.
0: Tamam ben bilmiyordum.
1: Sen söylemiş oldun.
0: Ben bilmiyordum, sen söylemiş oldun.
2: Ben konuşacağım.
0: Yani bilmediğim için o yorumu yapamam ben. Bilmiyorum çünkü ama o cami önünde
2: biliyor.
0: Biliyordur, muhakkak biliyordur yani o sonuçta...
1: Şey, görüntünün paylaşıldığını mı biliyor demek istiyorsun?
0: Hayır, namaz
3: kılan caminin türbesi.
0: Türbesiyle alakalı.
1: Şimdi yani ama vurgulama gerekçesini merak ettim. Bir daha
0: o benim bilmediğimi herhalde, benim bilmediğimi göstermek için söyledi.
4: Nasrullah Camii'nin milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri. Hatta Mehmet Akif orada hutbe irade ediyor. Kastamonu milli mücadele anlamında da çok kıymetli bir yer.
2: Tabii, Tirebolu suyla yani nakil... Anadolu'ya silah göndermenin...
0: Topları, hatta yani Şehit Şerife Bacı'nın da işte o Kastamonu'dan, İnebol'dan işte milli mücadelede o topları, hatta çocuğunu sardığı battaniyeyi topa sarıp taşıdı, hatta o meydanda da
4: ama
0: o
4: şöyle
0: Şehit Şerife Bacı'nın anıtı da vardır.
4: Bir
0: yani milli mücadelede de önemli bir
4: bundan sonra
0: yerdir
4: Özgür
0: Kastamonu.
4: Bey'in dini pratiklere, yani dinin temas ettiği alanlara ilişkin de çok daha dikkatli olması gerekiyor. Böyle
1: neden?
4: Bir beklenti de oluşur yani çünkü...
1: Bunu

0: Lan bu görüntü ardından mı?
1: Mezarlık başındaki tırnak içerisinde uygun olmayan ritüellerle vesaire de anıldığı için bundan sonraki süreçte ki kendisine sorulduğu için söylüyor. Evet. Dini pratiklere ve dinin hani o toplumsal yaşamdaki anlamına hakim olan bir aileden geldiği için sonraki süreçte bu ve akabinde muhtemelen önüne farklı şeyler çıktığında daha mütenasip, uyumlu bir takım pratikler sergilemesi gerekebilir.
0: Ülkemizde çok dindar olmayan insanlar da zaten cuma namazı ya da bayram namazı
2: kültürel
0: ülkemizde yaygın olan içki içen insanlar da
3: olgu olarak da bakıyoruz.
1: Ya mesele saygı duymak, hani kısıtlamamak yani Türkiye'de gayrimüslim olup İslam'ın anlaşılması adına ya da İslam'a Müslümanlara yönelik hassasiyet anlamında Müslümanlardan daha kıymetli insanlar da olmuştur. Onlara da kültürel Müslüman deriz bunu içselleştirdikleri için. Mesele yani saygı duymak, onun alanına tecavüz etmemek, evet, onun alanını genişletmek. Türkiye'de son 20 yıl önce birisini dışarıdan getirseniz Türkiye'nin kair ekseriyeti Müslüman bir topluma sahip, demografiye sahip ama başörtüsü kamuda yasak, üniversitede yasak, okullarda yasak dedi. Herhalde kimse inanmazdı. Yani buradan buraya geldik. Biraz oradan bakmak lazım.
3: Tabii çok
1: normalleşti.
0: Daha çok da zaten oradan yani onun üzerinden de bu yorumlar yapıldı. Haklısınız. Ki,
3: bir cümle falan bitireyim ben.
0: Geleceğim
3: bunu bunu da çok güzel yönetti Yeni Parti ve Özgür Özel ki bugünkü yaptığı açıklama zaten onun karşılığı. Yani evet. Ben bunu zaten yapıyorum. Doğal ama vakit namazı kılmıyorum diyor. Yani burada da bir şeyi anlatıyor yani evet bu benim çocukluğumdan beri yaptığım bir şey. Cuma namazına gitmek, bayram namazına gitmek bu benim için bir yeni bir şey değil de güzel bir şekilde anlattı bence.
0: Siz toplumda da karşılığını buldu. Yani bunun bu şekilde tartışılması, Özgür Özel'in verdiği cevaba sizin yorumunuz nedir? Dilersen geçebilirsin
4: canım. Çıktığında Can da vardı sanırım bir başka televizyonda yorumlamıştım. Tekrar olacak ama yani ben bir kere çok hoşuma gitti. Yani çok güzel, çok nizami bir abdest alıyor. Yani Allah kabul etsin. Maşallah yani onu söyleyeyim ama bu görüntüyü görünce aynı zamanda şunu da düşündürdü bana. Şimdi böyle bir abdest alma seremonisi hangi siyasi parti genel başkanına nasip oldu? Bakmamız lazım yani tarihte bir önce dedi ya Can işte efendim özellikle sağ siyasetçilerin böyle görüntülerine çok rastlarsınız falan diye. Hayır öyle bir görüntü ben bilmiyorum yani. 40 yıldır meslekteyim görmedim. Ben bir tek Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca rahatsızken bakın Erbakan Hoca artık yaşlılığı evresindeyken onun yanındaki o Sakarya grubu
2: kendi bir de mülkiyetinde olan bir yerde. Kendi mülkiyetinde olan bir evde başladı.
4: Tabii yani orada abdest alırken yardım ederlerken bir fotoğraf görmüştük, görüntü görmüştük. Şimdi ama şu var.
0: Bu arada gerçekten hatırlamadığım için sordum. Hiç biz başka siyasi parti liderlerini pek böyle abdest alırken görmedik mi?
2: Gördük mü? Var, yani
0: Tayyip Bey'in de,
2: Tayyip Bey'in de ev ziyaretlerine falan çekmiş ama
4: şöyle
2: şey anlamda değil bak, yani. Şöyle, bu gösteriş anlamında değil.
3: Ama bu da gösteriş.
4: Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okuyor ya.
2: Ben de öyle demiyorum.
4: Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okuyor ya filan diye.
3: Hayır hayır abdest tazelerken var görüntüler de böyle dışarıda değil yani var ama.
4: Şimdi bu güzel bir şey ya. Yani bu memlekette
0: ya da o dikkat çekmiyor bu dikkat çekiyor da mı kaydedildi?
4: Yani bu niye
0: öyle de bir bakış farkı
4: niye
0: olabilir?
4: Niye konuşuluyor meselesi daha önemli. Yani bu görüntü çıktı. Bu görüntüyü kim yayınladı, nasıl yayınladı istiyor ki bizden çıkmadı diyor Özgür Bey. İnanıyoruz tamam. Oradaki bir vatandaş çekti yaydı. 20 gün beklemiş sonra niye yaydı? Onlar bir sürü tartışma konusu olabilir ama şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Başta galiba paylaşmış ama 20 gün sonra başkaları Özgür ondan Bey, çoğaltmış. Özgür benim
4: Bey,
0: anladığım
4: o. Özgür Bey bu görüntüyü niye verme ihtiyacı hissetti? Kameraya değil, oradaki vatandaşlara da. Yani bakın, bu normal bir abdest alma seremonisi de değil. Yani şadırvanda alınmış bir abdest. Camiye gidenlerin çoğu şadırvanda abdest almazlar. Çoğu işte efendim evinde alır, başka yerde alır, gelir. Orada çok daha nadir. Yani böyle acelesi olanlar, geç kalmış olanlar filan. Önemli değil, o da var. Bu görüntü niye tartışılıyor meselesinde şunu konuşmamız gerekiyor. CHP veya Özgür Özel'in, yani bireysel olarak Özgür Özel'in ya da CHP'nin, şimdi artık yeni parti, dinle arasına koyduğu mesafe üzerinden, yani bu acaba takiye mi, değil mi? Mesela neydi İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu muydu? Sayın evet. Kaftancıoğlu böyle bir dua seremonisinde yakalanmıştı ve demişti ki biz bu oyları almak için takiye yapmak zorundayız diye bir cümle kurmuştu. Şimdi aynı şekilde CHP'nin eski yeni

0: Genel Başkanı'nın seçim saltımı halindeyken ayakkabıyla namazdaya bastığı günleri hatırlıyoruz. Saadet Partisi'nin önünde hani Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiniz. Kemal evet, Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum.
1: Yani şöyle,
0: şimdi burada devam edeyim. Ben size devam edeyim.
1: Burada yani. Tam bir cevap vermem lazım. Evet. Saadet Partisi'nin genel merkezine bizim adayımız olduğu için Kemal Bey'in posterini astık ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 195 tane İranlı kız çocuğunun katili Amerika'nın bayrağını asmadık çok.
0: Evet, güzel. Tamam. Devam edeyim. Siz, buyurun. Şimdi dolayısıyla Özgür Özel'in bu yaptığının ne anlam ifade ettiği konusunda bir tartışma var. Takiye mi yapıyor, sahici mi? Ben sahici olduğunu düşünüyorum. Çok güzel abdest alıyor. Allah da kabul etsin. Çünkü ben Ferdi Zeyrek dedim herhalde Manisa.
2: Evet, Ferdi Zeyrek. Evet,
0: onun toprağa verilme anında Özgür Özel'in mezara inip merteklerin dahil onu koyduğunu ve çok da böyle insani olarak da ağladığını da gördüm. Onun da sahici olduğunu düşünüyorum. Bunu da sahici olduğunu düşünüyorum. Fakat siz geçmişinizde sürekli olarak dinle aranıza mesafe koyarak ya da dindarlara sürekli bir şey söyleyerek bunun bir siyaset olduğunu bize anlatmış iseniz bugün ne oldu da siz dinle bu kadar haşir neşir ve muhabbetli olduğunuz sorusunu sorma hakkına da sahibiz. Burada sahici veya sahici olmadığı anlamda bir şey söylemiyorum. Şunu düşünmemiz lazım. 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğiniz tek bir kişiyi Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan'da her akşam 60-70 yerde iftar ediyoruz dediği bir dini söylemin sonrasında yeni partinin merkez sağa mı oturacak, merkez sola mı oturacak tartışmasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in ayrıştığı bir yerde bu görüntüyü vererek aslında ya Ekrem İmamoğlu'nun dediği de oluyor ama diyemiş olabilir mi? Ben burasına bakıyorum. Demiş olabilir. Oradayım ben. Başka bir şey değil. Ama Allah kabul etsin. Güzel bir adres. Ama şunu da söyledim. Hani niye öyle dedim sorusuna. Bu tıpkı Adıyaman Menzil Cemaatinin bir elemanının caminin şadırvanında abdest alması gibi bir ritüel. Onu da söylemek isterim.
3: Bülent Bey siz ne dersiniz? Bir siyasetçi olarak.
1: Bu şöyle da, yani niyetinde Türkiye hani böyle İslam'da tartışılan değil de genel kabul gören bir şeydir. İbadetler imanın bir cüzü müdür? Yani ben iman eden herkes yani amellerini yeterince yerine getirmediği zaman dinden çıkar mı? Çıkmaz. Eksik yapmış olur. Ben inşallah cuma namazlarını kıldığı gibi Özgür Bey'in 5 vakit namazı da kılmaya başlamasını temenni ederim. Yani bu kendim için istediğim güzel bir hasreti bütün 86 milyon için isterim. Ama dediğim gibi ta çocukluğundan beri bu şekilde cuma kılıyor olması. Belki başkalarını teşvik etme açısından bu görüntülerin yayınlanıyor olması da başkalarının da cuma namazı kılmasına vesile olur. Yani bu tip dini ritüeller üzerinden insanların sınıflandırılmasını, bu inanıyor, bu inanmıyor. Çünkü iman Cenab-ı Allah'la kul arasında olan bir şey. Ama zahiren biz tabii ki insanlarla muamele ederken onların ibadetlerine göre Müslüman olarak kurmamız gereken diyaloglar noktasında bir vecibemiz var ama hani hep derler ya imanla paranın kimde olduğunu Cenab-ı Allah bilir diye. Doğru. Dolayısıyla bu tartışmalar artık Türkiye'nin aşması lazım ama Turgay Bey'in de dediği gibi Türkiye geçmişte gizli gizli namaz kılmak zorunda kalan bürokratların, askeri erkanın, işte yargıta üyelerinin olduğu bir süreci bu ülke yaşadı yani. Çünkü evet, dini özgürlükler alanında bunlar laikliğe aykırı olarak görüldü. Laiklik çok sert bir uygulama olarak Türkiye'nin sosyolojisine aykırı bir şekilde uygulandı. Yani dini özgürlüğü teminat altına alan bir laiklik olması gerekirken maalesef Jacoben bir şekilde dini özgürlükleri kısıtlayan bir laiklik uygulaması olarak anlaşıldı. Hatta bir espri yapılır böyle hani bu milli selamet şey döneminde milli görüş partileri yeni siyaset sahnesine çıktığı zaman ya o kadar uğraşıyoruz oylarımız işte iktidar olamıyoruz diyen birine bir teşkilat büyüğü demiş ki ya aslında önemli şeyler yapıyorsunuz. Milli selamet %5-6 aldığında millet cuma namazı kılar. İktidara geldiği zaman herkes 5 vakit namaza başlar. Şu anlamda yani bir Türkiye siyasetini etkileme anlamında. Peki. Yani bunlar mesela Erbakan Hoca'dan bahsedildi. İşte kendi evinin bahçesinde aldı. Erbakan Hoca İstanbul Erkek Lisesi'nin yıllığında arkadaşlarının onun için yazdığı not şudur. Vaktinin yarısı namazda geçer, yarısı projeyle geçer. Daha lise öğrencisiyken etrafında böyle bilinen bir insan. Yani dolayısıyla hani siyasetçi olduğu zaman namaz kılan biri değil Erbakan. Ta lise yıllığında Demek ki namaz o kadar görünür bir şekilde hayatında ki
3: oraya dahi
1: okul arkadaşları yıllıkta onunla ilgili notlarında ömrünün yarısı

0: yarısı namazda, yarısı projeyle ders çalışmakla geçer diye not düşünen bir kişi yani.
1: Sizin de yorumunuzu sormak istiyorum ama bir cümle ekleyerek. Özgür Özel diyor ki yani Kemal Kılıçdaroğlu ile işte bu butlan ve sonrası bunu yani bir eleştiri var ya Sayın Kılıçdaroğlu'na yeni parti üyeleri ve yeni partiye şu anda yani seçmenlerin de yani sizin de aslında hani Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren seçmen üzerinden. Hani neden Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı üzerine CHP geldi? Neden parti böyle, neden böyle davrandı üzerinden? Şöyle demiş Özgür Özel. Uzun yıllar birlikte görev yaptık ama hem kendisinin hem de etrafındaki bir avuç muhterisin bu hale gelebileceğini, bu kadar kötü olabileceklerini göremedim demiş. Böyle olacağını bilseydim siyasete girmezdim. Şu anki durumumdan bir şikayetim yok ama buraya varacaksa keşke olmasaymış diye bir cümlesi var. Ne dersiniz Özgür Özel'in bu değerlendirmesine?
2: Öncelikle abdest konusuna tabii. Birkaç cümle söylemek isterim. Abdesti yani onu tartışmaya girmemek lazım ama bilgi vermek için kendisinin böyle bir gelenekten geldiği, aileden geldiği ifade ediliyor. İşte cumalara gittiğini, bayram namazına gittiğinin altı çok çiziliyor. Özellikle son bir aydır. Fakat abdestin alış şekline baktığım zaman orada hatalı alıyor. Yani bu hikayeye uygun değil. Orada
1: aynen
2: çok...
1: aynen bana 4 yaşındayken öğretti demiş röportajı.
2: Evet ama öğretilmiş ama baktığınız zaman abdesti doğru almadığını görüyoruz.
1: Öyle mi bu arada?
2: Evet.
1: Öyle sıralamayı
0: karıştırdı. Sıralama sünnettir. Yani abdestin geçerli için değildir.
3: Yani, yani önemli olan evet bütün rükünler var ama sıralama da bir.
0: Sıralama şey sünnettir.
4: Geçerli olmuyor mu?
0: Geçerlilik şartında bir
3: yok derim mi?
4: Yani, o zaman niyetine...
3: Çok iyi ya. Hayır canım bunu söylemesi çok güzel yani. Çok hoşuma gidiyor. Harika yani.
1: Ne güzel siz yani, bekledi mi sorması yani şey yapmadan.
3: Olmuyor niye geçerli olmuyor. Olur niye ben yani. Geçerli olur.
1: Önemli olan niye diyorsunuz.
4: Tamam işte yani ben de geçerli olduğunu bildiğim için zaten söylüyorum.
3: Ama, hani ama dikkat et abdest alırken mutlaka paçalara bu kadar sıvayacaksın. Tamam yoksa olmuyor.
2: Evet.
1: Şimdi, bu yetersiz mi diyorsunuz?
3: Ya hayır sana burada bir
4: görüntü zaten ya.
3: Ben hayatım boyunca böyle bir abdest almadım ya. Yani ben namaz
0: kılıyorum. Hasan ne güzel diyor aslında.
3: Evet Hasan bir imreniyor tabii ya. Yani. Şöyle rahat rahat yani böyle güzel güzel. Allah rahmet eylesin Ömer Tuğrul İnançer diye bir beyefendi vardı.
4: Rahmet olsun.
3: Cerrahi Tekkesi'nde post oturandı. Ben Bosna Blagaj Tekkesi'nde onun aynen böyle görüntüsü çektim ve dedim ki elimde görüntülerim var irticai faaliyette bulunuyorsun diye. Bakın bu cümleyi kurmuş bir insan Allah rahmet eylesin. Bu hareket irticai faaliyet olarak kodlandı zamanında. Ben tamam. O işin orasındayım yani. Yani böyle vallahi o kadar hoşuma gitti ki.
5: Özgür Bey, o bağlamları olsun. Ön plana çıkartmak ya. Nereden nereye ya, geldiğimiz tabii.
4: Çok önemli doğru. Yani. Nereden nereye geldiğimiz... Tabii. Açısından çok önemli, çok doğru. Zaten bunu konuşuyoruz. Ama bu görüntü kimseyi rahatsız etmesin.
3: Etmesin.
4: Beni yani etmedi. Açıkçası etmesin. Beni etmedi. Ya, yani beni etmedi.
3: Yarın bir gün Özgür Bey'i yani şöyle. Özgür ama işte, Bey'i soldan, soldan sağa kaydın diye eleştirirse hiçbir Özgür beraber Özgür Bey'i savunalım.
4: Hiçbir solcu bundan Bülent rahatsız olmaz. Niye biliyor musun?
5: Muhiplerine o dönem, de sirayet
4: o dönem,
5: eder belki.
4: Hocam çok güzel bir şey. Hocam solcular çok destek verdi.
3: Kemalistlerle solcuları meclis edersen rahatsız olacaklardır. Ama yok, dersen ki
4: solcu rahatsız olmaz. Olmaz yani. Ben olmadım.
1: Peki, Murat Bey devam etsin kaldığı yerden.
2: Şimdi 90'lı yıllarda öğrencilik yıllarımda da katıldığımız eylemlerde bu tür görüntülere karşı çıkardık baktığımız zaman. Ama şu an gelinen nokta ise o çizgide olduğunu iddia eden siyasetçilerin böyle bir görüntü veriyor. Neden veriyor baktığınız zaman? Bu Amerika'da seçim döneminde market arabasını alırsınız, markette alışveriş yaptırırlar size. Türkiye'de de belli bir cenaha mesaj vermek için bu şekilde abdest aldırırlar.
1: Türkiye'de de markette siyasetçiler alışveriş yapıyorlar yani.
2: Amerika'da bu
1: orada daha mı çok veriliyor?
2: Çok kullanılır. Belediye başkanları özellikle mesela New York belediye başkanı da bunu geçenki seçimlerde uyguladı. Şimdi Türkiye'de de 12 tane çok ciddi büyük tarikatlar var, cemaatler dediğimiz. Hatta Almanya'da da çok ciddi anlamda faaliyet gösteren örgütlerin olduğunu görüyoruz. Örneğin özellikle o örgüte Özgür Özel'in bir mesajı olarak okumak gerekiyor. Türkiye'de yani 12 tane büyük cemaat var. Özellikle çok etkili olan, iktidardan da arasında ciddi mesafe olan Süleymancılar. Bu görüntü aslında... Bir şekilde...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne de gönülden oy veremeyen bir seçmendi bu Süleymancılar. Fakat yerel seçimde ilk defa özellikle Akdeniz'in kıyı şehirlerinde oradaki cemaatlerin, örneğin geçmişte farklı siyasi partilere, AK Parti'nin de dışında farklı siyasi partilere oy vermişken, Özgür Özel'in kendi belirlediği, partinin geleneğinden gelmeyen belediye başkanlarına oy alabildi o örgütlerden. Şimdi bu mesaj aslında, bu abdest hikayesi baktığınız zaman yeni oluştu. Hatırlayalım, Kamer Genç'in mezarı başında rakı kadehlerinin kaldırıldığı ve ailenin sağlığa zararlı olan alkol diyelim. Kamer Genç'in ailesi ve avukatı açıklama yaptı. Böyle bir vasiyeti yok dendi ve eleştirdiler. Ve geri adım atmadılar Özgür Özel'in. Baktığımız zaman Özgür Özel'e çünkü bir talimat geldi tahminim. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlıyor kendisini ve bu yüzden özellikle Türkiye'deki tarikatlara, cemaatlere bir mesaj görüntüsü olarak bu algılanacaktır ve o yönde bir PR çalışmasıdır. Ve Özgür Özel genel başkanlığında veya grup başkanlığı döneminde daha öncesinde cuma namazına gidiyorsa hiç mesaj attırdı mı? Ben cuma namazına gidiyorum diye basına haber verdi mi? Ama şimdi giderken toplu SMS atıldığını görüyoruz ve basın bildirgesinin yayınlandığını görüyoruz. Cuma namazına gidecek, şurada abdest alacak diye. Türk siyasetinin 90'lı yıllarına benzer bir serüven ortaya çıkartılıyor. Türkiye'de namaz kılmanın, oruç tutmanın giderek azaldığı bir dönemde bu mütedeyyin ve muhafazakar görüntüyü verme gayretinizin amacı nedir? Sizi bu yönde yakıta dönüştüren nedir? Türkiye'deki marjinal tarikatlar ve cemaatlere verilen bir mesaj mıdır? Bunu sormak lazım.
1: Ana muhalefet partisi lideri. Siz onu atladınız ama dedi ki Hasan Bey, bak dedi ki Murat Bey.
2: Ben duydum abi.
1: Türkiye'de oruç ve namaz kılmanın azaldığı bir ortamda bu dedi bir... Valla eğer öyleyse, eğer AK Parti'nin yapamadığını yeni parti yapıyorsa Özgür Özel'le helal olsun derim.
0: Ben buna rağmen diyorum ki Süleymancılara, bak Süleymancılara yapılan bir mesaj. Değil
1: ama yani ama ona ben itiraz ediyorum.
3: Böyle bir mesaj mı var? Yani ortaya soruyorum.
1: Kimse itiraz etmiyor.
4: Böyle bir mesaj mı var? Böyle din siyaset ilişkisi bazen de böyle esprili anekdotlar üzerinden anlatır. Gerçek midir değil midir bilmiyorum ama hani artık herkesin meşhur lügat bir hale gelen bir olay var. İki tane daha doğrusu. Biri rahmetli İsmet İnönü'yle ilgili. İşte partililer Anadolu'ya gittiği zaman ya siz hiç Allah demiyorsunuz, bak burada seçmen sıkıntı alasmaladık dedik ya falan diye.
3: Bir de
4: Demirel'e atfedilen bir şey vardır. Genelde Nurculuk geleneğinden gelenler Milli Görüş partilerinden daha ziyade merkez sağ partileri tercih ederler. Yani dini hassasiyeti daha fazla olan partilerin öte merkez sağda genelde konumlanırlar. Hepsi için değil ama önemli bir kısmı merkez sağ partiler.
0: Süleymancılar gibi.
4: Nurcu gelenekten gelen Süleymancılar farklı.
0: Üçe ayrılıyor.
4: Olabilir. Yani bir günde yine bir kabine kurulurken işte Demirel'e yani daha doğrusu evet, merkez sağa verirler, Demirel'e gider. Der ki kabinende hiç bizden kimse yok. Ben varım ya demiş.
1: Evet evet.
4: Kabine olarak.
1: Çok güzel.
4: Bir şey vardı, anekdotu vardı.
1: Nurlu Demirel.
3: Öyle mi deniyor öyle bir şey?
4: Ya, tabii öyle tabii. Şey.
1: Öyle bir.
3: Doğan Bey.
1: Ben varım ya diyor. Ben varım.
4: Bunlar güzel anekdotlar olduğu için yani rahmetli gitmiş insanlar arkalarından olumsuz evet. Manada değil de bir eski.
1: Ama tabii Nurlu Demirel. Ama o Nurlu Demirel Mozart çalarken işte çağdaş Türkiye bu diye bağırıp sonra da hadi herkes Suudi Arabistan'a diye Erbakan Hoca dahil, ona inananlara dahil böyle işaret gösteren bir süreçte yaşamıştık.
4: Yani sonra ben o anekdotu sadece böyle bir...
1: Neyse ben tamamlamış olayım hocam.
3: Peki.
1: Yaşım büyük ya, onun için hatırlıyorum.
5: Girebilir miyim söze?
3: Ben de Sayın Demirel'le röportaj yapmıştım de. Yani muhabirliğimin ben ilk yıllarında o dönemleri.
1: Ben yasaplıyken.
3: Hatta
1: Günüz Sokak'ta.
3: Deprem bölgesindeydik
1: ben
3: de
1: Günüz Sokak'ta röportaj yaptım Sayın Demirel. Günüz Sokak'ta Demirel.
0: Ama yasaplıyken yaptım ben.
1: Biz o zaman emekliydi bizim röportaj yaptığımızda.
3: Buyurun Doğan Bey.
5: Şimdi Allah kabul etsin. Yani namaz kılıyor. Tabii kimsenin inancını, ibadetini sorgulamak hakkımız değil. Haddimize de düşmez ama. Benim tabii Özgür Bey'le ilgili hatırladığım iki anekdot var. Birini zaten Murat Bey söyledi.
3: Öyledi.
5: Kamer Genç'in mezarı başında rakı içilmesi. Onu hiç unutamam. İkincisi...
0: Ve aile de tepki verdi.
5: Evet.

0: 2021 yılında okul öncesi Kur'an kursları için 4-6 yaş grubu Kur'an kursları için, Kur'an eğitimi için Diyanet İşleri'nin bir önergesi vardı. Bununla ilgili bu bir ortaçağ zihniyetidir demişti mesela. O
1: Doğru.
0: da çok ilginç gelmişti bana. Yani 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek istiyoruz dediler. Yani bunu duyduğunuz zaman böyle çarpılmış gibi orta çağ zihniyetidir demek çok enteresandı yani. O zaman ben bunu hiç unutamam. Yani neticede Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Toplumun çoğu Müslüman. İslam ülkesinde yaşıyoruz. Çocuklarımızın 4-6 yaşındayken küçük yaşlarda Kur'an öğrenmesi, öğretilmesi neden sizi rahatsız eder? Yani bunu duyduğunuz zaman neden orta çağ zihniyeti dersiniz? Neden yani? Mesela ben onu anlayamamıştım. Şimdi bu anekdotları gördüğümüz zaman işte biraz sıkıntı oluyor, biraz problem oluyor. O zaman sorguluyoruz. Elbette ki kendisinin namaz kılması güzel. Dediğim gibi yani anormal karşılamıyorum bunu. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi Özgür Bey'e sorduğun zaman dininiz nedir? İslam. Müslüman mısınız? Müslümanım. Namaz kılıyorsunuz. Gayet normal. Yani burada Özgür Bey'in namaz kılması da normal. Devlet Bey'in kılması da normal. Tayyip Bey'in kılması da normal. Burada anormal bir durum yok. Ama biz samimiyetinizi de sorgulayacak durumda değiliz. Onu Allah bilir. Herkesin samimiyetini Allah bilir. Ama somut iki tane şey var dediğim gibi. Bir mezar başında rakı içiyorsanız, bir de Kur'an kursları gündeme geldiği zaman, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi gündeme geldiği zaman, orta çağ zihniyeti dediğiniz zaman, o zaman kafamızda soru işaretler oluşur. Yani benim bununla ilgili söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Yani.
2: Bununla ilgili
0: çünkü gerisi haddime düşmez.
3: Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet... öyle bir 4-6 yaş uygulaması.
2: Onu ben de altını çizmek isterim.
3: Evet, orta çağ zihniyeti. Yani.
2: Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı bu resmi çocuklara Kur'an öğretilmesiyle ilgili resmi kursların açılmasını bizler çok ciddi destekledik. Çünkü devlet eliyle takip edilebilir, sürdürülebilir.
3: Yani merdiven altı kaçak ve denetimsiz olanların önüne geçmesi.
2: Önüne geçmiş olacaksınız. Yani tarikatların önüne geçmiş olacaksınız. Türkiye'deki o büyüyen tarikatların önüne geçmiş olacaktı. O yüzden biz mesela o dönem bunları söylediğimizde bu arkadaşlar bize tepki veriyordu. Karşı çıkın. Ya neden karşı çıkın?
0: Orta çağ zihniyeti diyor.
2: Biz o dönemde bunu ifade ederken Türkiye'de imam hatip sayılarının azaltılmasından ziyade arttırılması gerekiyor. Türkiye'de cami sayısı arttırılmalı. Türkiye'de Kur'an kurslarının sayısının arttırılması gerektiğini söylediğimizde o dönemde partideki bu arkadaşlar bize karşı çıkıyordu. Neden? Çünkü tarikatların önüne açılması.
3: Biz derken kimi kastediyorsunuz?
2: Yani kamuoyunda biz bunları söylediğimizde partide o dönemde görev alan kişilerin bunları söylemeyin. Ya bunları söyleyelim ki tarikatların önü kapansın. Yani yoksa çocuklar tarikatlara emanet edilecek.
0: Diyanetin eliyle yapsın bunlar.
2: Ben hatta o dönemki Diyanet Başkanımız başlatmıştı. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanı da devam ediyor.
3: Peki.
2: Ben bunu ciddi anlamda ailem de biz destekliyoruz. Çünkü devletin kontrolünde olan yerde sorun oluşmaz. Ama siz sırf Süleymancılara, tarikatlara şirin görünmek için bu abdest görüntüsü doğru bulmuyorum. Siyasette dini sömürmüş oluyorsunuz.
4: Bunun değil özel olarak insanların kendi sivil alanının işi. Devlet dini hayatı nasıl düzenleyebilir? Yani laikliğin gereği o zaten. Evet devlet denetlesin ama yani sivil alanda insanlar kendi dinini nasıl yaşayacağına, çocuklara nasıl öğreteceğine devlet karışamaz. Devletin yapacağı şey elbette...
3: Oradaki tartışma bunaydı.
4: Yani kaydışılık varsa, bir terörle ilgili bir iltisak varsa, benzeri bir şeyler varsa devlet denetim görevini görür. Ama sadece Diyanet eliyle yapılsın demek, Diyanet de yapsın ona bir itirazımız yok. Ama Diyanet'le beraber isteyen insanlar kendileri de sivil
0: şöyle,
4: alanda...
0: Peki. Sayın Vekilim bizim orada takıldığımız nokta, lazım. O zaman söylediği o cümle. Orta çağ zihniyeti dedi ona çok takılmıştı.
4: Tamam haklısın. Ben ona onunla ilgili söylemedim. Sadece hani peki. Diyanet tek başına yapmamalı. Yani.
2: Siz diyorsunuz tarikatlar da
3: açsın. Şimdi ben yavaş yavaş son saatimizin içinde hatta bir saatlerde az zaman kaldı.
5: Böyle bak ama şöyle 2-3 tane vurgulu. Tarikatlar, cemaatler sosyolojik bir gerçekliktir.
4: Zaten açık yani şu
5: sosyolojinin ihtiyaç duyduğu yapılanmalardır.
2: Biz
5: o konsolidasyonu sağlıyorlarsa var
2: Diyanetin açmasını.
5: Aksi takdirde güvenliğe tehdit edecekse o istihbaratın ve güvenlik mekanizması.
2: O olay yani
5: Diyanetin
2: farklı. Burada
5: birkaç tane üzerinden hepsini hedef gösterirseniz olmaz.
2: Hedef göstermiyorum. Onlar siz aslında hedefi gösteriyorsunuz.
4: Diyanetin o hizmeti göstermek
2: istemesi
5: birkaç tane kötü örnek var diye böyle genellemeci olmaz.

0: 1 milyon,
1: 1,5 milyon çocuk
0: Diyanet İşleri
1: Başkanlığı'na bu hizmet Türkiye'de vermesi kötü mü
0: çocukların
1: oldu?
0: Çocukların bir Kur'an'a gitmesiyle ilgili yaş sınırı vardı, biliyor musunuz?
1: Siz Süleymancıların bu ülkede tarikatın büyümesini istiyor musunuz?
0: 4-6 yaş daha şurada 4-5 senenin işi ve radikal bir projeksiyon.
1: Siz niye
0: sinirlendiniz ki? Allah onlardan razı olsun.
1: Ya Süleymancıların ben Türkiye'de tarikatlanmasından rahatsızım. Siz Türkiye rahatsız değil misiniz?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işidir, güvenlik bürokrasinin işidir. Hepsini takip eder, kim ne yapıyor
1: siz
0: bilir.
1: Siz Diyanet'in okullarını açmasından rahatsızsınız.
0: Tarikatlar, cemaatler Türkiye'nin gerçeğidir.
2: Diyanet'in bakın, tekelleşmesine ben, karşıyız. Diyanet,
1: sizin burada karşı çıkışınız aslında ama, Diyanet'in açmasını engellemek.
0: Genelleme.
1: Bunun, bakın.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin.
0: Aidiyet duygusuyla hareket eden insanlar var. Onlara muhabbet eden insanlar var.
1: O zaman da kontrolsüz bir şekilde onları büyütürsünüz.
0: Devletin ne yaptığını biliriz.
1: Siz neden karşı çıkıyorsunuz ki?
0: Devlet gerekeni yapar hocam.
1: Ya Diyanet'in birinci görevi bu.
0: Devlet gerekeni yapar.
1: Diyanet.
0: Devlet güçlüdür, boşluk bırakmaz. Siz rahat olun.
1: Benim eleştirel noktaya odaklanmıyorsunuz. Şöyle. Siz devletin açtığı kurslardan esas rahatsızsınız.
0: Ben özür dilerim. Hocam ben çocuğumu, büyük çocuğumu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderdim.
1: Tarikata mı yollamayı
0: istersiniz? Allah onlardan razı olsun. Ekranlarda söyledim, köşemde yazdım. Bugüne kadarki en radikal projelerden biridir 4-6 yaş Kur'an kursları.
1: E neden rahatsız
0: muazzam
1: oluyorsunuz?
0: Bak bana rahatsız bunu yapma.
1: Rahatsız
0: ben seninle bu ekranlarda 4-5 senedir çıkıyorum, bana bunu yapma.
1: Rahatsız
0: bak
1: oluyorsun.
0: 14 Mayıs'tan benim, önce ben senin burada ben, neler konuşturmuyor. Bana bunu yapamazsın.
1: Ben sana izin vermem bunu. Görüyorum.
0: Bak izin
1: Diyanetin,
0: vermem.
1: Bak haddini ben benim burada haddini benim anlatımı
0: ben kendi çocuğumu gönderiyorum. Ya bundan pratik olarak faydalanıyorum. Tarikatlar, cemaatler deyip genelleme yapamazsın.
1: Böyle kendini üstün görerek konuşmaya çalışma.
3: Bir kişisel tartışmaya dönmesin. Bir son dakika biri geldi.
0: Nerede durduğumu beni izleyenler de bilir. Bak, beni bilenler de bilir.
1: Neden hocam, kendi
0: böyle zikzaklarla olmaz.
1: Murat kendini kişiselleştirerek kendini ortaya koymana gerek
0: yok. Onları niye hedef gösteriyorsun tarikatları, cemaatleri?
1: Sen rahatsız olduğun nokta Diyanet İşleri'nin açtığı kursların şöyle rakamdan bahsediyorum.
0: Yahu ben kendi çocuğumu gönderip istifade ediyorum. Sen ne anlatıyorsun
1: Benim burada söylüyor olmam kıymetli. Sen bunu göremiyorsun. Sizin gördüğünüz farklı.
4: Murat
1: olayları
4: Bey,
1: farklı yere getirip çarpıttırıyorsun.
4: Ben sizin adınıza konuşmam ama ben hocama şöyle söyleyeyim. Aslında
1: hocanın derdi farklı.
4: Hoca
1: benim üzerimden selam çakmak
4: şöyle,
1: peşinde.
4: Aslında hocam ben topu oraya attım da bir şey söyleyebilir miyim hocam?
0: Murat Gezici. Bak.
1: Üstten konuşma, kişiselleştirme.
3: Bu bir kavgaya dönüşmesi. Ben artık bil. Sözü sizden alırım lütfen.
0: Ben bunu yapmam. Bugüne kadar da kimseye yapmadım ama
1: benim
0: kendini bil.
1: Benim üzerinden de prim yapamazsın.
0: Ya sen kimsin senin üzerinden?
3: Tamam burada ben sözü alayım. Karadeniz'de bir gemiye drone saldırısı var.
1: Sen işine bak.
3: Lütfen rica ediyorum. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de buna ilişkin bir açıklama var.
1: Yani, nasıl konuşuyorsun?
0: Hayır, benim, bak, 5-6 senedir bu ekranlardayım. Serap Belet de bilir, Can Özçelik, Hasan Öztürk, Bülent Bey'le en kritik tartışmaları
1: ya
0: yaptık.
1: Niye rahatsız oluyorsun? Ben Diyanet İşleri'nin kurs açmasını desteklediğimi söylüyorum.
5: Ben
0: bundan niye rahatsız oluyorum? Ben çocuğumu gönderiyorum.
1: Bunlara girmene gerek yok yani. Kişiselleştirerek kendi alanından açmaya
4: çalışıyor. Onu eleştiriyor aslında.
1: Ben Süleymancılarla ilgili eleştirimden rahatsız oldunuz sizin. Esas mevzunuz başka.
0: Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun?
3: Tugay Bey, rica ediyorum. Ben istemiyorum programımda bir kavga. Karadeniz'de bir Roro gemisine saldırı var. Tugay Bey izin verin. Murat Bey de izin verecek. Lütfen. Şimdi 2026 tarihinde 3 Ağustos'ta...
0: Piyasa değerin belli, fazla lütfen, daha fazla aşağıya çıkıyor.
3: Lütfen, böyle, sizden otuzunu düştünüz Murat Bey'de. Lütfen.
1: Nasılmış değerim?
3: 13 Türk vatandaşı varmış gemide izin verir misiniz? Hayır, böyle program terk etme falan yok. Program terk etme falan yok, gerek yok.
1: Benim değerimin neymiş söylesin.
3: Bakın.
1: Benim değerimin ne olduğunu biliyorsan niye karşımda oturuyorsun o zaman?
3: Bir kavga programı değil bu tartışmada. Murat Bey siz de artık sakin.
1: Özür
3: dilerim.
1: Yoksa ben giderim. Böyle terbiyesizlik yapılabilir mi?
3: İkiniz de. Ne rica değeri? Ediyorum.
1: Ya nasıl bir literatür? Bir de akademisyen bazen yazıyor kiminin karşısında. Devlete zarar veriyorsunuz. Sizin gibi isimleri aslında temizlemeleri gerekiyor.
3: Peki buradan bir reklama gidelim o zaman. Bu arada Karadeniz'deki Roro gemisine saldırıya ilişkin de bilgileri aktaracağız. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün hatta bu konuyla ilgili açıklamasını paylaşalım.
1: Ben de sizi takdir ediyorum. Bana o hakaretleri ediyor. Siz seslenmiyorsunuz Serap Hanım.
3: Ben ikimize de sesleniyorum karşılıklı.
1: Bana diyor ki senin değerinin ne olduğunu biliyoruz diyor. Ne demek?
0: Ben değerini, Murat Bey, piyasa değerini aşağıya çekmedim.
3: Yönetmenimiz saniyeden rica edeyim.
1: Bu kadar seviyesiz bir insan görmedim.

0: Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal.
1: Evet, tekrar merhaba Olaylar ve Görüşler'den. Son dakikayı tekrarlayalım. Karadeniz'de bir ro-ro gemisine drone'lu saldırı meydana geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 13 mürettebattan 3'ünün sağlık durumu ağır. Acil şifalar diliyoruz. Ayrıntıları bizden hemen sonra gece raporu programında da ayrıntılı olarak bulacaksınız. Bu arada az önce burada biraz tansiyon yükseldi stüdyomuzda. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici bu tartışmanın ardından programa devam etmek istemedi. Ayrıldı. Sizlerle de bu bilgiyi paylaşalım. Kendisine katkısı için teşekkür ediyoruz programda. Şimdi biz siyaset gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Konuda bu son günlerde yaşanan transferler konusuna geldi biliyorsunuz. Daha doğrusu epey konuştuğumuz bir konu. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde de yeni transferlerin olacağı yönünde kulis bilgileri var konuşulan. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerine her ne kadar oradan bu yönde bir açıklama gelmese de bu sıkça konuşulan bir konu. Şimdi bugün AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bazı fotoğraflar paylaştı. Bu arada belediyelerin AK Parti'ye geçen belediyelerin sayısı burada. Bu fotoğraflar aslında birazcık siz belki uzaktan göremeyeceksiniz ama Şile Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları, Şile'de başkan vekili Sacit Terzi, AK Parti İstanbul İl Başkanı'nı ziyaret etmişler, il başkanlığı binasında birlikte de fotoğraf çektirmişler. Bu arada fotoğraflara bakınca geçen belediye başkanlarının yüzleri çok gülmüyor.
2: Evet.
1: Ama AK Parti
2: il başkanı bayağı bir
1: il başkanının
2: mutlu,
1: evet, yüzü gülüyor. Böyle daha bir pozitif fotoğrafta. Böyle tabii siyaseten böyle değişiklikler kamuoyunun çok tartıştığı, belki seçmenin önemli bir kısmının tepki verdiği zamanlarda kolay değil bu pozların verilmesi, evet. Ama 3 tane ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti ve İstanbul'da da bu CHP'nin liderliği de böylece son buldu. Hasan Bey'e sorayım o zaman. Hasan Bey, bu şöyle de konuşuluyor. Bu siyaseten
3: Hasan
1: bir başarı mıdır? AK Parti'ye nasıl bir katkı sağlıyor sizce? Bu tablonun bu şekilde değişmesi, bütün bu tartışmaların gölgesinde bu fotoğraflara bir yorumunuz var.
3: Önce şuradan başlamak lazım belki. İlk bölüme de atıf yaparak Özgür Bey'in işte Fatih Altaylı'ya yaptığı mülakatta söylediği bir cümle var. Orada okudum sanırım. Tuzla Belediye Başkanı ile ilgili beni arayıp abi şöyle şöyle dedi, ağladı falan diye bir şeyler söylüyor. Şimdi biz CHP'deki veya şimdi yeni partideki nasıl bakacağız?
1: Evet.
3: Aslında CHP'deki bir çözülme diye mi bakacağız buna, yoksa AK Parti'nin transferleri mi diye bakacağız? Onu da bilemiyorum.
1: Yani hangisi buraya, sizce?
3: Şöyle bir şey oldu. Buradaki kapıyı açtıklarını gösteren cümleleri hatırlayalım. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hem de AK Parti yönetiminden şöyle bir şey. Hizmet etmek isteyenlere kapımız açık diyerek, yani burada kategorik bir şey yapmadılar. Yani bizimle çalışmak için, bu tam da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun geldiği zamanlarda söylenen
4: bir şey sorabilir miyim? Burada, hizmet etmesi için parti mi değiştirmesi lazım? Yok, ben hizmet etmek istiyorum.
3: Ben kendi görüşümü söyleyeceğim.
4: Hayır, ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Soru soruyorum.
3: Sordun
4: sadece.
3: Canım, cevap vereceğim. Yani orada dolayısıyla buradaki meselenin ben daha çok CHP'deki çözülme ya da yeni partideki çözülme olarak bakıyorum. Yoksa başlı başına AK Parti'nin transfer sezonunu açması gibi bakmıyor. Bu değerlendirme bu olsun. Benim siyasi partilerden başka partilere geçme konusuna başından beri içime sindiremedim. Hep söyledim. Yani Özlem Çerçioğlu

0: bir gün önce topuklu Efe dedik, ertesi gün topuklu Efe oldu. Mesela CHP'liler tarafından böyle itham edildi. O dönemde de söyledim, AK Parti'ye geçmesini de çok içime sindirmem diyenlerden biriyim. Şimdi burada Tuzla Belediye Başkanı işte AK Parti'ye katılmış. Tuzla Belediye Başkanı'nın çalışamadığı, çalıştırmadığı yönünde bana da bir sürü bir şeyler geliyordu. Yani ya çalıştırmıyor, CHP'liler çalıştırmıyor filan. Dedim bana ne? Yani ben öyle böyle, çünkü böyle bakmıyorum ben olaya. Ama şimdi o belediye başkanlarının epeyce bir bölümü, ki bunlarda sembol isimler var mesela. Afyon Belediye Başkanı değil mi? Evet. Afyon. CHP'nin grup başkan vekilini yapmış değil mi?
1: Özlem Çerçioğlu.
0: Özlem Çerçioğlu yani Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı da. Dolayısıyla şimdi biraz önce açtığınız bahis de vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben dedim ki hayatta AK Parti'ye katılmasını içime ben sindirmem yani. Bunu da söylemişim. Ama şöyle bir şey var. Buradaki kapıyı açarken sadece CHP'lileri de açmadı yani AK Parti. Hizmet etmek isteyenlere kapımız açık cümlesini kurdu. Şimdi Can'ın sorusuna cevap verelim. Dedi ki hizmet etmek için illa AK Parti'ye mi geçmek lazım? Yok. Değil. Aldın mı cevabı? Yeter mi? Devam edeyim mi?
1: Yani, alamadım.
0: Ya nasıl yani bunu hayır
1: alamadım. Şöyle çünkü şöyle Ahsen Bey'e imkanı işte sen alamadım.
0: Değil hayır, diye bakıyorsan
2: şöyle hiç, ben şunu
0: kastın şuysa ya tehdit ediliyorlar
1: Tuzla,
0: ya hapishaneye ya AK Parti'ye.
1: Hayır
0: Tuzla, bu cümlenin kurulacağı bak, bir altı istiyorsan onu da verebilirim sana istiyorsan.
1: Çekmeköy ve Şile'ye itiraz etmiyorum. O Tuzla çok güzel bir örnek. Diyor ki İBB ile aramızda bir sıkıntı var. 50 bin vatandaşın işte konutu burada sıkıntılı. Başımıza daha büyük işler gelmeden bunun çözülmesi lazım. Ve İBB bu sorunu çözmüyor diyor.
0: Tamam.
1: Ama bakanlığın çözme yetkisi var. Şimdi
3: işte
1: İBB çözmüyor.
3: Konuda geriye tamam, dönüp çok iddia ortaya tamam, şunu soracağım. Şunu soracağım. Arazilerle ilgili.
1: Şimdi
3: epey
1: şunu soracağım.
3: Bir konu
1: AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçti Sayın Başkan. İBB ile sorunu çözemiyor. AK Parti'ye geçti şimdi karşı tarafta. Şimdi hiç çözemeyecek o zaman. Nasıl çözecek bu sorunu? Şimdi AK Parti'ye geçti. Şimdi nasıl çözecek? İBB CHP'deyken yardım etmeyen İBB AK Parti'deyken mi yardım edecek? Yani burada garip bir durum var.
3: Sadece İBB ile mi çözülüyor bu konu şu
1: i̇şte anda? İşte ben de onu soruyorum.
3: Parti meclisinde görüşmesi gerekiyor.
1: Meğer İBB ile çözebiliyorsan
3: evet,
1: ve bakanlık dahil olup ya çözemiyorsan ve bakanlık dahil olunca çözebiliyorsan şunu söyleyebilirsin ki bunu açıklarsın. Bakın bunu açıklarsın. CHP'den de istifade edebilirsin. Bu ayrı bir şey. Bağımsız dersin ki biz bu yardım istiyoruz ve bakanlık bu sorunu çözsün. Veya yine kalabilirsin ve eleştirirsin içeride. Dersin ki bakın ben kendi partimdeyim ama mücadele edeceğim bu zihniyetle.
0: Özlem
1: ama bakanlık bana yardım ediyor diyebilirsin.
0: Özlem Çerçioğlu'nu yaptı. Genel başkanla konuştum ben de.
1: Oraya da geldim.
0: Saatlerce
1: oraya
0: konuştum
1: dedi. Oraya da gelirim.
0: Ne oldu?
1: Sana oraya da gelirim.
0: Dur. Gel. Tabii
1: oraya
0: gel.
1: Da gelirim.
0: Oraya da gel.
1: Ama şimdi Tuzla'da
0: ama benim cevabımı beğenmedin.
1: Tuzla'da yani. AK Parti'ye geçince sorun çözülecekse o zaman ben şunu sorgularım. Demek ki AK Parti gel bana diyor ben sorunu çözeyim diyor.
4: Can Bey Saadet Partisi'ne geçse rahatsız
1: edebilir sizi. Özlem Çerçioğlu'nda mesela değil mi? Aziz İhsan Aktaş diye bir değil mi? Suç örgütü davası var yargılanıyor. Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Belediyesi de bu Aziz İhsan Aktaş'la iş yapmış. Denildi ki soruşturma aşamasında denildi ki bu da...
0: Bir dakika, anladı açıkladık.
1: Işte, söyleyeceğim. Soruşturma aşamasında denildi ki ya bunlar ortaya çıkacak. Bu tartışma oldu. Sonra AK Parti'ye geçince ne hikmetse Çerçioğlu'yla ilgili hiçbir davalarda zaten beraat etti. Afyon'u gelelim. Afyon'da 3 tane dava var. Üçünden de beraat etti. Kocasıyla
0: ne zaman?
1: İlgili
0: ne zaman beraat
1: kocasıyla
0: etti?
1: İlgili
0: ne zaman beraat etti?
1: İşte geçen aylarda. Kocasıyla ilgili olan
0: geçtikten sonra mı? Geçmez önce mi? Ne oldu?
1: Geçtikten sonra.
0: Yok yok. Hayır orada başka bir şey var.
1: Bak kocasıyla ilgili
0: ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Bir genel başkan.
1: Bir söyleyeyim ya.
0: Boşa ya şimdi gel buraya.
1: Hasan abi söyleyeyim.
0: Bak sordun bana. Hanımefendiye.
1: Sordun söyleyeyim. Sordun söyleyeyim.
0: Hayır hayır. Bir genel başkan.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Bir hanımefendiye.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Boşa kocanın gel buraya.
1: Evet onu da söyleyeyim. Onu da niye bak onu da niye yaptığını söyleyeyim sana. 700 milyon
0: devamı da var da bir söyle
1: bir dakika 700 milyon TL'lik bir yolsuzluk iddiası var hanımefendinin belediye başkanı.
0: Bu arada Selam Hanım'a bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz önce bu stüdyoyu terk eden beyefendi de bir takım veriler söylediği zaman uyarıyordu.
1: Tamam, Selam Hanım seni işte ben de iddialar var diyorum zaten.
0: Tamam yani.
1: İtiraz etmiyorum iddialar var. Ve bu iddialar başka belediye Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde olduğunda operasyonlar yapılıp gözaltılar yapılıp işte tutuklamalarla devam ederken Afyon Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde kocasıyla ilgili 700 milyon liralık yolsuzluk iddiası birden

0: bitiyor. Şimdi mesele şu. Basit bir soru. Hadi oralara geçtik. Özlem Çerçoğlu, Afyon'u. Tuzla Büyükşehir, Tuzla Belediyesi ile ilgili. Basit bir soru. Şimdi geçti. Sorunu çözecekse bakanlık neden CHP'deyken çözmedi? Neden
1: Konunun
0: çözmedi?
1: Konunun olup olmadığını biliyor muyuz? Ben çok net söylüyorum.
0: Peki CHP'deyken çözülemeyen sorun AK Parti'ye geçtiğinde nasıl çözülecek?
2: Şimdi AK Partili yetkililer yok, o yüzden cevap veremeyeceğiz bu soruya.
0: Ama biraz önce istiyordunuz. CHP'li yöneticilerin olmadığı bir yerde tamam, CHP'li işte ilgili iddialarda iddialarını soruyordunuz. Yani. Diyordunuz ki açıklayın da bunları millet
2: yok,
0: öğrensin.
2: O yüzden cevap veremeyeceğiz.
0: İşte mesele bu.
2: İddiaya.
0: Bakın tek taraflı olmaz. Şimdi önümüze koyalım.
1: Tamam.
0: Özlem Çerçoğlu'yla ilgili iddiaları da koyun. Afyon Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları koyun. İmamoğlu ile ilgili iddiaları da koyun. Onu da koyun, bunu da koyun. Tuzla'yı da koyun. Nereden bakarsanız bakın. Bu geçişi ben siyaseten algılarım. Yok. Öyle yok. 50 bin Tuzla'nın
3: hakkı. Hemen diğer konuklarımı sorayım.
0: Bu bana gerçekten basit bir siyaset geliyor.
1: Eleştirim yok. Sadece bir ayrıntı
0: basit bir siyaset geliyor.
1: Bir ayrıntı eleştireceğim. Bir dakika.
3: Geleceğim.
1: Birinde iddianamenin içerisinde bir iddia var. Ve mahkeme süreci var. Hani İBB'yi kastettin ya, İmamoğlu'nu. Öbür tarafta kulaktan kulağa tevatürden gelen şeyler var. İddianame nerede? Soruşturma nerede?
0: Hani soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış. Niye? Hayır, nasıl
1: sonuçlanmış? Ya şimdi bak. Onun için karıştırmayalım. Onu tamam, söylüyorum.
0: Karıştırmıyorum.
1: Sen 4000 sayfalık bir iddianame ver. 73 tane
0: gerçekten
1: 73 tane ben bu işi yaptım diye
0: Hasan
1: adam
0: abi,
1: var.
0: Karıştırma.
1: Doğrudan
0: kamuoyunu bak söylüyorum tamam. Diyorum ki kamuoyunu takdirine bırakıyorum.
1: Bu kadar.
0: Bak,
1: ben söylüyorum. Dikkat çektim.
0: Hiç iddiada bulunmuyorum.
1: Ama sen benim cevabımdan tatmin olmadın mı?
0: Olmadım.
1: Niye?
2: Evet.
0: Olmadım çünkü.
1: Cevap verdin.
0: Çünkü cevap vermedim.
1: İnanmıyor musun?
0: Çünkü cevap vermedim.
3: İkisi birbirinden farklı mı Doğan Bey? Ne diyorsunuz?
2: Efendim?
3: İkisi birbirinden farklı dedi ya Hasan Bey. Burada bir 4000 sayfalık iddianame var. Diğerlerinin böyle bir soruşturması ya da iddianamesi yok diye.
2: Şimdi tabii Can Bey bu 50 bin konut üzerinden yorumluyor daha çok. Tuzla Belediye Başkanı açıklaması
0: tabii,
2: üzerinden
0: tabii,
2: yorumluyorsunuz.
0: Tabii üzerine. Tabii,
2: ben de diyorum
0: tabii.
2: Ki yani mesele sadece bu...
0: Geçmişe dönmek değil yani. O tartışmalar bitti.
2: Evet Can Bey şimdi mesele sadece 50 bin konut meselesi değil. Onun üzerinden değerlendirmeyelim. Şimdi bu belediye başkanlarını değerlendirirken şu yönden bakalım. Şimdi mensup olduğunuz partinin lideri şaibeli tartışmalı bir kurultayla başa gelmiş. Ondan sonra İstanbul Belediye Başkanınız yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, bak altını çiziyorum, iddialarıyla yargılanıyor. Ve diğer belediyeleriniz de, yani buna benzer belediyeleriniz var. Bunlar da yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla yargılanıyor. Ondan sonra partiniz dağılmış, içinden yeni bir parti çıkmış, içeride bir kaos var. Siz böyle bir ortamda hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Belediye başkanısınız. Sonra gittiniz AK Parti'ye geçtiniz. Az önce size bir soru sordum. Dedim ki yani Saadet Partisi'ne geçseydi bunu tartışır mıydık diye sordum. O arada kaynadı.
0: Ya ben duymuyorum.
2: Hani AK Parti'ye geçtiği zaman rahatsız etmemeli. Bu insanları da anlamamız gerekiyor. Sayın belediye başkanlarını anlamamız gerekiyor. Neticede gittikleri parti belediyecilik hizmetiyle öne çıkmış. Yıllarca iktidarda belediye hizmetleri övülmüş, takdir görmüş bir partiye gidiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı zaten belediye başkanlığı döneminde en çok öne çıkardığımız yönü neydi? Belediye, İstanbul Belediyesi'ndeki başarısıydı. AK Parti de yıllarca belediye çalışmalarını çok iyi yaptı. Şimdi AK Parti'ye geçtiler. Dolayısıyla biz bunu sadece işte 50 bin konut üzerinden efendim ya da kişisel hırslar yüzünden ya da korku yüzünden, hani korkuyu da şey yapıyor, ima
0: ben
2: ediyorum.
0: Korku demedim ya, ben sadece
2: yani ima edenler var.
0: Onun üzerinden
2: değerlendirmemek lazım. Yani istikrarın olduğu, düzenin olduğu yeri tercih etmişler.
3: O arada bir veri paylaşayım da başka bir tarafından da bakalım. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, evet. O da transfer oldu biliyorsunuz. Demiş ki yeniden aday olursa oy verir misiniz diye bir kendisi bir kamu araştırması yaptırtmış bir şirkete. Evet. Ondan sonra çünkü hani bu da merak ediyor işte. Başka bir partiye geçen belediye başkanı görevdeyken yeniden aday olsa seçilir mi? Seçmen buna nasıl yaklaşıyor? Nasıl reaksiyon gösteriyor? Elbette bu her belediye başkanı özelinde değişebilir. Her belediye başkanı özelinde de değişebilir. Seçmenin de tepkisi o seçim kampanya döneminde. Onun paylaştığı bilgiye göre diyor ki %54,6'sı, tabii onun paylaşımı yine de onu da not düşelim ama oy veririm tekrar demiş. %15 küsürü kararsızım demiş. %30,1'i oy vermem demiş. Sizce seçmenin tepkisi nasıl
2: şimdi,
3: olur?
2: Serap Hanım, seçmen tepkisini ben normal karşılıyorum. Bak bu olabilir. Şimdi CHP'nin adayına oy vermiş, belediye başkanı seçmiş. Ondan sonra AK Parti'ye geçti ya da başka partiye geçti. Buna bir öfke duyabilir.

0: yarın öbür gün yine CHP'den işte birisine oy verdiği zaman ya işler karıştığı zaman başka bir partiye geçer mi diye kafasında soru işaretleri olabilir seçmenin. Ama ben diyorum ki burada şuna karar vermek lazım. Yani bu belediye başkanlarını anlamamız gerekiyor. Partizanlık mı yapsınlar yoksa hizmet mi etsinler? Eğer belediye başkanı diyorsa ki ben partizanlık yapmıyorum, halkıma hizmet etmek istiyorum. Partim de şu anda dağılmış durumda. Partimin içinde bir kaos var ve ben bu ortamda halkıma yeterince hizmet edemeyeceğimi düşünüyorum. AK Parti'ye geçtiğim zaman ben ilçeme, belediyeme daha faydalı olurum diyorsa ve bu sebeple geçmişse bunu saygıyla karşılamak lazım diyorum. Mesela nasıl ki biz CHP'den yeni partiye geçen milletvekillerini saygıyla karşılıyorsak, karşılıyoruz yani değil mi? Şimdi tamam eleştiriyoruz, sorularımız var. Gelecekle ilgili ne yapacaksınız bekliyoruz, bunu bekliyoruz ama hani biz saygı duyuyoruz neticede. 91 tane milletvekili geçti, hayırlı olsun diyorum, bak saygı duyuyorum. Ben de diyorum ki bu CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına da aynı gözle bakıp saygı duymamız gerekiyor. Yani az önceki sorum şuydu. Neden AK Parti'ye geçtiği zaman daha tepkiliyiz? Sesimiz daha niye daha yüksek çıkıyor? Mesela Saadet Partisi'ne gitseydi, Refah Partisi'ne gitseydi bu kadar tepki gösterir miydiniz?
1: Şeyden herhalde. Onu hemen, diyorum yani. Hemen Bülent Bey'e soralım. Şimdi iktidardan muhalefete ya da muhalefetten iktidara geçmesiyle iktidar cenahındaki mesela örneğin Cumhur İttifakı içinde
0: mesela,
1: bir geçiş olsa ya da muhalefet
0: vereyim.
1: İçinde bir geçiş olsa
0: bak, Serap Hanım, bir
1: ona
0: örnek
1: göre
0: vereyim.
1: Bir seçmen değerlendirmesi
0: bir örnek vereyim. Mesela Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş AK Parti'nın belediye başkanıydı.
1: En büyük pişmanlığım
0: zaman
1: demiş Özgür Özel bu arada. Lütfü Savaş en büyük pişmanlığım demiş aday göstermeyle ilgili. Onunla
0: tebrik
1: ilgili
0: ediyorum, bana doğru düşünmüş. Yani şöyle Lütfü Savaş mesela AK Parti'nin belediye başkanıydı. Ondan sonra CHP'nin belediye başkanı oldu. Bir dönem
2: seçti.
0: Daha CHP'den belediye başkanlığı yaptı.
1: Elin kanısaydı demiş Özgür Özel.
0: AK Parti'den CHP'ye bir geçişti.
1: Anketlerde birinci çıkınca içimiz kan ağlayarak aday gösterdik. Keşke seçime girmeseydik, pişman oldum, tek adaydır, elim kırılsaydı demiş Özgür Özel.
0: Yani aday göstermeseydi mi demiş?
1: Lütfü Savaş evet. için keşke.
0: Yanlış yapıyor. Yanlış
3: düşünüyor. Bir de niye muhalefeti blok olarak kategorize ediyorsunuz? Muhalefetten muhalefete geçiyor.
0: Serap Hanım.
3: Evet, yani muhalefet.
1: Hayır seçimi.
3: Yani Saadet Partisi ile CHP arasında efendim 2023'te bir ittifak oldu diye.
1: Elbette bir.
3: Birbirleri arasında geçebilir.
1: Muhalif
2: seçmenin tavrı
3: açısından. İyi de muhalif seçmen. Sadece Erdoğan'a muhalif olduğu için mi muhalif seçmen olarak kullanıyor?
4: Hayır, hayır. İktidar ve muhalefet olduğu için.
3: Yani birisi ideolojisinden dolayı Saadet Partililerin %80'inin düşünsel olarak partiye aidetleri var mı yok mu? Yoksa Erdoğan düşmanı olanlar mı?
4: Hayır. Ya.
1: Ben Cumhur İttifakı
2: yerel seçimde.
1: Ben Cumhur İttifakı için de öneriyorum.
3: Yok anladı.
0: Sözümü bitirebilir miyim?
2: Yerel seçimde
0: sözümü bitirebilir miyim Serap?
2: Kazanan adaylar ikiye düştüğü zaman muhalif seçmen ya da iktidara yakın seçmen tavırlarını ona göre belirleyebiliyor. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'nin yarıştığı bazı yerler var. Ama birbirine karşı aday çıkarmadığı yerler var. Seçmen ona göre, mesela Kastamonu'da zannedersem ikisinin birlikte
3: aday
2: gösterip ama
3: CHP kazandı.
2: Yani, şimdi bu siyasi tabloyu ne siyasetçiler ne seçmen normal karşılamaz yani. Bunların her biri birçok ilden nüfusu fazla olan yerler. Ve bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı kendi şahsi seçmen üzerindeki ağırlığından ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazandığı 26 belediyeden dolayı su yükseldiği için onlar da suyla beraber yükseldi. Yoksa bunların herhangi birinin geçmiş seçmen üzerinde ağırlığı mesela eskiden diyelim ki bir Kadir Topbaş'ın işte bir Melih Gökçe'nin yani gerçekten işte Bursa'da Mustafa Bozbey'in bunların yerel gücü olan isimler Zeydan Karalar'ın yani evet. Her iki partide de var.
1: Doğan Bey'in sorusu Hasan Bey'in de işte üzerine eleştiri getirdi. Diyor ki niye AK Parti'ye oy ver geçince tepki görüyor? Saadet'e geçse
2: şöyle.
1: Niye tepki
0: mesela,
1: görüyordu AK Parti?
0: Mesela yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanları oldu. Bu kadar gündem olmadı ama CHP'den AK Parti'ye geçe çok gündem oluyor.
2: O da gündem oldu da çünkü niyetle seçmen oy verdiği belediye başkanını diyorum ya belde olur küçük daha belediye başkanı seçmenle bir diyaloğu vardır. Dolayısıyla hani kendi gücüyle AK Parti adayı göstermediği için X Parti'den aday oluyor. Kazanıp tekrar AK Parti'ye geçiyor. Yeniden Refah'ın...
1: Hayır, genel transferi demiyor. Yani işte Saadet'e geçse tepki olmayacak. Belki CHP'den işte AK Parti'ye geçince tepki oluyor.
2: Partiyi bir tarafa bırakalım. Diyorum ki bu fotoğrafa itiraz edilmesinin temel sebebi şu. Bu kadar birbirine siyasi fikriyatı zıt iki partiden bu kadar yoğun geçişler eleştiri konusu bir tanesi bu. İkincisi mesela örneğin iki örnek vereyim. Şile ve Beykoz. Bunlar evet. Seçilmiş belediye başkanı değil ki. Evet. Belediye başkanları tutuklu olduğu için evet, belediye
1: vekil.
2: Meclisi içerisinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğundan
1: Şile.
2: Dolayı Cumhuriyet Halk Partili
1: Beykoz,
2: meclis
1: doğru.
2: Üyeleri bunları CHP'de kalacak diye seçti. Seçmeni geçtim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde seçmenin oyla da gelmiş kişiler değil. Şimdi sizi vekil olarak seçiyorlar ve siz hemen AK Parti yani bu böyle binlerce

0: oy almış kişiler değil. Meclisteki
1: başkanlar
0: 15-16
1: yani.
0: Meclis üyesinin oyunu alarak
2: öyle öyle.
0: CHP'li olduğu düşünülerek oy verilmiş kişiler. O meclis üyelerinin önemli bir kısmı
3: ama
0: partide
3: şöyle,
0: kaldı.
3: Ama şöyle Sayın Vekile, benim burada bir cevap vermem lazım. Fikriyatı zıt dediniz ya Sayın Vekilim. Şimdi fikriyat zıt dediniz ya, hani fikriyat bu kadar zıtken nasıl geçebiliyor dediniz
0: ya. Bu kadar
3: ya.
0: Yoğun geçişleri kastediyorum. Teknik olur, siyasette şöyle, olmuştur yani. Bu kadar, bakın şöyle. Şunu ifade
3: bir cümleyle edeyim. Bir cevap vereyim Sayın Vekilim. Bölmek istemiyorum, kusura bakmayın. Şimdi bu altılı masanın kurulduğu dönemi de hatırlayın. Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP yan yana geldiği zaman bunların da fikriyatı zıt partilerdi, öyle değil mi? Yani ona da benziyor biraz yani.
0: Şimdi
3: nasıl bir araya gelebiliyorsa demek CHP'den AK Parti'de geçebiliyor. Orada sorun yok yani.
0: Şöyle, şimdi eski tartışmalara girersek AK Parti...

0: Oktay, fikriyat olayına bakmamak lazım diyorum. MHP'nin
1: söylediği bir sürü söz var. Onları şimdi polemik yapmayalım. Söyleyebilirim onları.
0: Yok, polemik değil. 15 ya demek ki fikriyat uzun zamanda geçişler yani olabiliyor. Siz mesela CHP değil mi desteğiyle meclistesiniz şu anda.
1: Desteğiyle değil. Ben o ittifak kuranlardan biriyim.
0: Kurallardan birisiniz.
1: En fazla altılı masa
0: size oy vermiş olabilirler değil mi?
1: Gönül rahatlığıyla CHP'lerin hepsine sorun. Belki
0: Sayın Vekilim,
1: verdiği oydan
0: ben bunu eleştirmiyorum. Ben sizi tebrik ediyorum bu konuda. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sizi tebrik ediyorum. Yani CHP'ler size oy vermiş olabilir
1: şu an
0: değil mi?
1: Sorun.
0: Fikriyatınız zıt olsa da oy vermiş olabilir size.
1: Ya benim duruşumdan...
0: Sizi doğru görmüştür, dürüst görmüştür, vermiş olabilirler değil mi?
1: Ya benim şahsımla ilgili değil. Benim partimin duruşuna gösterdiği saygı gereği bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ya da o altılı masa döneminde oy verenlerin hepsi Saadet Partisi milletvekillerinin arasında ak sütü kadar herhalde Saadet Partililerle ilgili en ufak belirtisi duymadım ben Cumhuriyet Halk Partisi. Burada yayına bağlanıp ya ben verdim oydan pişman mıyız? Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın partilerin koalisyon seçim işbirlikleri kendi tüzel kişiliklerini koruyarak bir araya gelmesi başka bir şey. Dün AK Parti ile MHP'nin birbiriyle ilgili ağız alınmayacak sözleri vardı ama bugün birlikteler. Siyaset ne AK Parti MHP'lileşiyor ne MHP AK Partilileşiyor. Nihayetinde günün şartlarında birlikte Türkiye'ye dair ortak bir irade ortaya koyuyorlar. Biz de geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile de koalisyon kurduk. Ecevit'le beraber. Hı. Sonra Demirel'le kurduk. Alparslan Türkiye. Ya bunları birbirine karıştırmayalım. Bu bana
0: İki
1: oy veren
0: bir sözünü bölmeyeceğim. İki cümlemi. Sonra da kendi iki cümlemi varsa sadece iki cümle bölmeyeceğim.
1: Müsaade edin yanlış bir yere girdim.
2: Şunu tamamlasın söz vereceğim sonra.
1: Bütün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenler bizim Saadet Partili olduğumuzu bilerek bizim de seçilir seçilmez Saadet Partisi'ne geçeceğimizi bilerek oy verdiler. Ve biz Saadet Partiliyiz. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmiş ittifak yasasının sunduğu bir avantajdan tıpkı DSP ve Hüdapar'lar nasıl AK Parti listesinden seçiliyorsa biz de Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Saadet Partisi'nden yasa gereği istifa etme zorunluluğu olmadan seçilmiş ve yemini de Saadet Partili milletvekili yapmış kişileriz. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde seçmenle bunu paylaştık. Bu belediye başkanı hangisi bana oy verin ben AK Parti'ye geçeceğim diye seçmenden oy istedi. Ben Saadet Partiliyim. Seçildiğim gün Saadet Parti'nin siyasi milletvekili olarak yemin içeceğim dedim ve herkesten bu şeffaflık koydum. Bunlar da o şekilde deseler kim bunlara oy verirdi de siz yani bunu AK Parti CHP olarak görmeyelim üstad. Siyasetin kalitesi düşüyor. Siyasete olan güven düşüyor. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Bütün partiler olarak söylüyorum ben. O gün için partisine geçen parti için bunlar hoş şeyler olarak kısa vadede görülüyor olabilir. Ama emin olun bu geçişlerden dolayı ya düne kadar AK Parti ile ilgili demediğini bırakmayan milletvekili, demediğini bırakan belediye başkanı AK Parti'ye gittiği zaman o insanlar demez mi ya bunlar seçim meydanlarında bize neler neler söylediler. Geldiler hiçbir şey olmamış gibi biz bunları kucaklayalım mı diyecek. Siz bunun AK Parti içerisinde rahatsızlık oluşturmadığını mı düşünüyorsunuz? Emin olun birçok samimi AK Partili bu geçişleri onaylanmıyordur. Çünkü bu siyasetin kalitesini düşürür. Ve bunun bir sonraki aşamasını söyleyeyim. Belki
2: son cümleyi
1: inşallah
2: alayım,
1: olmaz ama önümüzdeki günlerde konuş. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 186, AK Parti 130 oyla meclis üyesi var. Şimdi gelinen noktada 157-138'e düştü. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı ta
2: Amak
1: 2019'dan beri
2: evet,
1: devam eden 7 yıldır bitirilmeyen bir dava var. Tam da bu 157-138 yer değiştirip atıyorum 150 AK Parti 149 CHP olduğu gün veya bir iki hafta sonra Yargıtay bu kararı onarsa işte saatli bomba gibi yargının siyaseti dizayn etti. 16 milyon İstanbullu seçmenin iradesine yargı eliyle el konulduğu bir şeyi biz tartışacağız. Bu süreç ona doğru gidiyor.
2: Şimdi öyle olursa
0: ben bunu da Sayın Vekil
3: yabana atmamak lazım. 20 milyon oy farkı.
0: Çok ilerlemeden bir şey söylemek istiyorum.
2: Çok kısa Turgay Bey'e de söz vereceğim. Az vaktimiz kaldı.
0: Ben bu meselenin fikriyat tartışması olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben?
0: Bak niye düşünüyorum? Gene söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dağılmış. Ondan sonra bir kargaşa var. Genel başkan sıkıntı. Ondan sonra vekillerinizin birçoğu başka partiye geçmiş, böyle bir ortam içerisindesiniz. Kendinizi hizmet edebilecek kabiliyette görememiş olabilir ve AK Parti'ye geçmiş olabilirsiniz.
1: Sizin değerlendirmeniz
0: bunun da, tabii ki benim değerlendirmem bu yönde.
2: Canlı
0: bir örnek daha vereceğim Sayın Vekilim. Mesela bunun benzer bir örneği. Mesela Mansur Bey de var. Mansur Bey kökten CHP'li bir siyasetçi mi? Sayın Vekil cümlemi bitireyim sonra dinleyeceğim. Cümlemi bitireyim bak. Mansur Bey kökten CHP'li bir siyasetçi değil. Geldi CHP'den seçildi hizmet ödüyor.
1: CHP'liler
0: onu... Ekrem Bey için de iddia şudur ki kökten CHP'li değil sağ görüşlü bir siyasetçi geldi İstanbul'dan belediye başkanı oldu.
1: MHP'den seçildi
0: ve bu örnekler MHP'den de olabilir bak.
1: Hayır, Mansur Bey seçmenden MHP adına oy alıp ondan sonra
0: Yani ben bu geçişleri Sayın Vekilim bak ben bu geçişlerin

0: seçmen nezdinde, seçmen nezdinde belki bir kısmı kızabilir. Ya ben CHP'ye oy verdim. CHP'ye oy verdim, adam AK Parti'ye geçti diye düşünebilir. Ama büyük çoğunluğu da CHP'nin mevcut konumunu görüp, mevcut pozisyonunu görüp AK Parti'de daha iyi hizmet edebileceğini anlayabilecektir diye düşünüyorum.
1: Artık son bir
0: belki öyle düşünüyordur çoğunluğu da. Şöyle olduğunu düşünüyorum.
2: AK Partili arkadaşlar sizce, bizi de Doğan Bey de dinliyorlardır. Kendilerine karar onların. Karar verir.
3: Ya şöyle tabii, yani taraflar açısından bu meseleyi anlamlandırma noktasında bir takım farklılıklar olabilir. Mesela katılan belediye başkanları açısından bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumu, oradaki çatışmalar, zaten kongre sonrasında butlana kongre konu olan kongre sonrasındaki çatışmaların bir fiili bölünme yaratması ve sonrasında yeni parti meselesi. Buradaki huzursuzluklarla mücadele etmek ya da burada bir taraf olmak yerine kendi yerel yönetim performanslarıyla ayrışmak isteyebilirler. Bu anlamda AK Parti zaten hem siyasetin merkezini kapsama hem de yerel yönetimler anlamındaki performansıyla pozitif ayrışıyordu. Burada yer almak isteyebilirler. Diğer mesele AK Parti açısından, AK Parti zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi itibariyle de düşünüldüğünde 50 artı 1 meselesi her zaman gündemde ve AK Parti aslında bence bu anlamda o cazibe merkezi olma potansiyelini 2002'den bu yana çok açık bir biçimde gösterdi. Yani katı doktriner bir ideolojik çerçeve yerine sabiteleri olan ama esnekliklerle de hareket edip kendi partisi içerisine farklı ideolojilerden isimleri katabilen bir parti. Onun için mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu böyle müstakil örneklerle görebiliriz. AK Parti'den de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen parlamenterler olmuştu, hatta bakanlık düzeyinde isimler. Ama AK Parti'nin bu cazibe merkezi olma hikayesinde 2002'den bu yana çok ciddi katılımlar var. Bugün belki hani konjonktürel olarak bunların sayısı artıyor olabilir ama iki taraf açısından da yine şöyle bir anlamlandırma var kamuoyunun ihtiyaç duyduğu. Birincisi, yani özellikle belediye başkanlarının neden katıldığı ile ilgili, ki son dönemde bence milletvekillerinin katılma meselesi, Gelecek Partisi'nin Davutoğlu'nun siyaseten aldığı karar, yeni dönemde belki Yeni Yol grubundan bir takım katılımların olma ihtimali speküle edildiği için söylüyorum. İyi Parti'den katılma ihtimalleri de söz konusu. Bunlarla birlikte düşündüğümüzde yani AK Parti o dinamik serüveninin devam edeceğini gösterdiği için o cazibe merkezi olma potansiyelini hala sürdürüyor. Kamuoyunu anlatırken de AK Parti'nin bence burada bir şeyi yok. Yani kısıtlılığı yok.
0: O, rahatsızlığı da yok değil mi hocam?
3: O eksen üzerinden ilerleyebilir. Yani AK Parti içerisinde AK Parti'nin bir lideri var. Ve bu lider içeride istişare mekanizmasıyla yıllardır hareket ediyor. Ve siyaseten başarılı olmasının aslında arka planında da bu yatıyor. Diğer taraftan evet, bir hak da kamuoyuna, kendilerini seçen seçmenlere, hem milletvekillerinin hem yerel yönetimlerin bir borcu var. O borç ne? Bu meseleyi anlatabilmeleri. Yani özgür ağırlığının dışında gerçekten siyasetteki parti amblemi altında seçime girmekle özgür ağırlığıyla girmek arasında bir fark var.
1: Peki.
3: O özgür ağırlık zaten öyle herkese nasip olacak.
0: Sayın Vekilim, size bir şey soracağım.
1: Sayın Vekilim,
0: dediniz ya AK Partililer rahatsız oluyor.
2: Kusura bakmasın.
0: Evet. Sayın Vekilim.
2: Bir müsaade edin lütfen. Bir müsaade edin. Şimdi Tuzla, Çekmeköy, Şile, Beykoz. Bu her dördü de AK Parti'nin cazibesiyle yıllardır yönetilen ama seçmenin o cazip AK Parti'ye rağmen tercihini değiştirip CHP'ye oy verdiği yerler. Yani dolayısıyla hani ilk kez AK Parti hizmetleriyle tanışmasından memnun olsa zaten yer değiştirmez. Hani İzmir diyelim
3: ama
2: ki...
3: Ama Bülent Bey, takdir edersiniz ki o 2023, 14 ve 28 Mayıs'taki 2023...
2: Ya bunlar
3: yani
2: 2024,
3: genel siyasetin oylandığı esnada AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 2-3 senedeki ekonomik kırılganlıklar üzerinden değerlendirilmedi. 2002 ile 2023 arasındaki performansıyla değerlendirildiği için iktidarını sürdürdü. Hakim parti geleneği devam etti. Orada o 2023 öncesindeki bakiye, seçmendeki eleştiri dalgası 2024'te bir fatura çıkarttı. Bunu AK Parti zaten okudu.
2: Demek ki cazip olsa AK Parti'ye
3: yani yerel yönetim performansıyla ilgili bir şey değil yani.
0: Sayın Vekilim, dediniz ya hani AK Partililer de rahatsızdır bu geçişlerden.
1: Beş süremiz doldu.
0: Ben de size sorayım. Mesela AK Parti'den ya da CHP'den Saadet'e bir belediye başkanı geçse Saadet Partisi'nin yöneticileri rahatsız olur mu bundan?
2: Şimdi bu arkadaşlar...
0: Olur mu? Onu merak ettim şimdi.
2: Bunların kendi geçişlerini ortaya çıkaran bir siyasi tablo var. Bir siyasi background var. Farklı konuşmalar var. Normal olan sürecinde ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini benimsemiyorum. Kendime yeni AK Parti'nin fikirlerini benimsiyorum diye giden arkadaşlar değil bunlar.

0: Yani.
1: Peki
2: Hasan Bey, ona ben soruyorum. CHP'den biri belediye başkanı Saadet Partisi'ne gelse rahatsız olur musunuz? Yönetim olarak.
3: Artık tamam. Ben bundan sonra Saadet Partisi'nde siyaset yapıp CHP'nin şu hatalarını
1: bulmak istemiyorum. Bey, izin verirseniz sürenizi de olmalı. Doğan Bey, siz de izin verirseniz. Buyurun Hasan Bey, son cümle.
4: Son cümle. Bu gidişte daha hala transferler diyorsunuz. Transfer olarak tüm KJ gördüm. Devam eder. Hem milletvekilleri hem belediye başkanları açısından. Çünkü CHP ve Yeni Parti kendi aralarındaki o kan davasını bitirmedikleri sürece oradan oradan başka bir güvenli limana atmak isteyenlerin sayısı artar.
1: İzmir'le ilgili öngörünüz ya da duyumunuz?
4: Öyle, ben katılmasını istemem dedim ama muhtemelen ki 14'ünde
1: öyle mi? 14 Ağustos'ta mı olur?
5: Katılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor İzmir'den.
1: İzmir. Peki.
5: Kendisi yalan diyor ama.
1: 14 Ağustos'a da az kaldı işte bugün tabii, ayın 3'ü. Bakalım ne olacak?
4: O program biliyorsunuz yani 14 Mayıs'ta 25. yılını kutlayacak AK Parti. Ağustos. 14 Ağustos'ta. Dolayısıyla o günde büyük bir tören yapılacak. O törende katılabilir deniyor.
3: Hasan Bey de o akşam eğer konuk olursa ben de demiştim der ya.
4: Yok yok, ben öyle demiştim deme.
1: Diyenleri, bu arada 14 Ağustos'ta hakikaten benim program akşamım olur da sizlerden olan olursa 14 Ağustos'ta
4: Serap Hanım, diyenlerin yalancısıyım.
5: Ben Cuma, değil mi? 14 Ağustos'ta.
1: Evet, Cuma. Cuma yani evet. Şimdi söyleyince Bülent Bey fark etti ki 14 Ağustos'ta yayında olacağız. Birlikte de olursak
4: güzel. Beraber gideriz.
5: Ankara'da olursunuz.
4: Beraber gideriz.
5: İnşallah aklete yaparlar.
4: Gazeteciyiz. Gazeteciyiz. Beraber gideriz.
1: Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Programı da noktalıyoruz değil mi? Yönetmenimi duyamadım. Tamamlıyoruz sanırım. Evet, noktalıyoruz. İyi geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 4 Ağustos Salı sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Rusya açıklarında Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. Yaralanan 3 denizcinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nadezhda isimli Roro gemisi Rusya'dan Samsun'a doğru seyir halindeydi. Rus limanına yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Gemide 13 Türk toplam 22 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre geminin yaşam halinde ve baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Gemide bulunan denizciler Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olarak bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık, konutla, gıda ve alkolsüz içecekler de görüldü. Aylıkta ise sağlık ve ulaştırmada artış gerçekleşti.

0: Temmuz'da enflasyon %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %44,18 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 117'sinde artış, 50'sinde düşüş gerçekleşti. 7'sinde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %10,74 ile sağlık oldu. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada lokanta ve konaklama yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefiyle reform adımlarımızı sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz mesajı verdi.
1: Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira tavan zamı da netleşti. Buna göre Ağustos ayında ve ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31 nokta zam yapılabilecek.
2: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,90'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık %1,78, yıllık %31,75 oldu. Kirada en fazla TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Ağustos'ta yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,90 olacak. Ev sahipleri Temmuz'da 20 bin lira olan kiraya Ağustos'ta 6.380 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Ağustos ayında 26.380 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %32,03 olmuştu.
1: Çerçeve yasa için temaslar hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Ayrıca AK Parti çerçeve yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Teklifin bu hafta içinde de meclise sunulması bekleniyor.
2: Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Partili kurmaylarla bir araya geldi. Ardından çerçeve yasa teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için geri sayım hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Meclis Başkanlığı konutundaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Toplantının ardından AK Parti grubu çerçeve yasa teklifini AK Parti milletvekillerinin imzasına açtı. 4 Ağustos Salı saat 17'ye kadar milletvekillerinin teklifi imzalaması istendi. AK Parti kaynakları çerçeve yasaya dair AK Parti grubunun muhalefete ön bilgilendirme yapacağını ifade etti. Diğer partilerin hukukçu kurmayları ile yapılacak görüşmelerde teklife dair taslağın paylaşılmayacağı, genel çerçeve ile görüşme yapılacağı belirtildi. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İmralı Heyet Üyesi Avukat Faik Özgür Erol'un aralarında yer aldığı heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Abdullah Güler, Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile de bir araya geldi. Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve koordinatör isimlerden Fethi Yıldız'la da görüştü.
3: Ya mutabık Sercan'la mutabık. Şey yok. Kriz yok yani.
2: Yeni Parti'den de bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir, telefonla yapılan görüşme talebini reddettiklerini belirtti.
4: Telefonla bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim talebi var. Ama bilgilendirmenin de bir taslak metinle olmayacağını ısrarla sorularımızın sonucunda anlamış olduk. Olması gereken mecliste her zaman yapıldığı gibi mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir.
2: 10-12 maddelik çerçeve yasa teklifinin ortak imza ile sunulması için temaslar sürüyor. Geçici müstakil olacak yasada münfesi örgüt yani kendini feshetmiş varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yapılacak. Peki

0: Teklifte örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik uygulanacak mı? AK Parti kaynakları denetimli serbestliğin koşulu salıverilme şartı olduğunu işaret etti. Kaynaklar yasalarda bu konuda zaten düzenleme bulunduğunu ve hak olan bir düzenlemenin tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında örgüt üyelerine yönelik seçme ve seçilme hakkından yoksun kalması, yani hak yoksunluğunun uygulanması modeli üzerinde duruluyor. Ancak bu model üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Teklifin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Bu süre zarfında Meclis Genel Kurulu'nda gazi ve şehit ailelerine ilişkin teklifin görüşülmesinin hem komisyon aşamasında hem de genel kurul aşamasında tamamlanması planlanıyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gündeminde nüfus artış hızındaki düşüş vardı. Bu durumun Türkiye'nin geleceği açısından bir beka meselesi olduğunu söyleyen MHP lideri, televizyon programları ve sosyal medya platformlarına da atıfta bulundu ve Türk aile yapısı tehdit altında dedi.
2: Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geleceği açısından beka meselesi olduğunu vurguladı.
3: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermekte, nüfus artış hızımızda önemi göz ardı edilemeyecek bir düşüş gözlenmektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. Nüfus konusunda hepimizin paylaştığı bu kaygı elbette ki yersiz değildir.
2: Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz dedi.
3: Geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa ederken her şeyden önce milli kimlik ve kültür bilincine sahip Türk gençliğini yetiştirmemiz gerekir. Gençlerimiz modern dünyadaki değişimlere uyum sağlarken kendi köklerine ve geleneklerine bağlı kalmak, manevi değerlerin korunmasına dikkat etmek durumundadırlar. Çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz.
2: MHP lideri, televizyon programları, bilgisayar ve sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini de söyledi.
3: Saygı esaslı bu aile yapısı güçlü bir karakteristiğe sahiptir. Halihazırda içinde bulunduğumuz süreçte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aile yapısını derinden etkileyen değişkenler ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ artı gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir.
1: DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet İmralı'da 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Ziyarete dair yapılan açıklamada çerçeve yasayla ilgili mesajlar verildi. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir denildi. CHP'de bazı isimler deklarasyon yayınlama hazırlığında. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyor. Talepler arasında kurultayın yılbaşından önce yapılması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının yer alacağı belirtiliyor.
2: Kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması çağrısı yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması talep edilecek. CHP'de bazı isimlerin deklarasyon yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi.
4: Var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
2: Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyor. Üç isim mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. Deklarasyona başka isimlerin de dahil olup olmayacağı henüz net değil. Deklarasyonun çıkış noktası ise kurultay süreci. Yılbaşından önce kurultayın yapılması gerektiği vurgulanacak. Talepler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını

0: da yer alacağı ifade ediliyor. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacak. Deklarasyonun bu hafta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan CHP'de bazı isimlerin şimdiden adaylık için harekete geçtiği ifade ediliyor.
1: Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün CHP'ye katıldı. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı da böylece 45'e yükseldi. Edirne Milletvekili Ediz Ün, 2024 yılında başkası tarafından kullanılan kendisine ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı, elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesinin ardından yargı süreci tamamlanana kadar CHP'den istifa etmişti. Konuyla ilgili yargılamanın tamamlandığını ifade eden Ün, olayla alakası olmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün katılımıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 45'e yükselirken bağımsız milletvekillerin sayısı ise 10'a düştü. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla belediye yöneticilerinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatıldı. Şüphelilere ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlamaları yöneltildi. 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin alınmasıyla birlikte aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk kararı verildi. Bir şüphelinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur dedi. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadığını öne sürdü. Bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldığına dair bilgisinin olmadığını da ifade etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemlerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erdal Beşikçioğlu, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
1: Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Komşube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu, kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti. ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geliyor. İran'ın "şu anda müzakere etmiyoruz" sözlerine ABD Başkanı Trump yanıt verdi. İran'ı iki yüzlü olmakla suçladı, görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.
1: Washington-Tahran hattında müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran

0: İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
1: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
0: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahip olamayacağı söylemini yineledi. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
2: ABD ile İran arasındaki değişken süreç Orta Doğu'da güç dengelerini de etkiliyor. Trump'ın müzakereler başlayacak açıklaması İran tarafından desteklenmedi. Peki Hürmüz Boğazı ve nükleer konularında ABD mi yoksa İran mı kârlı çıkacak? Uzmanlar bu başlıkları Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
3: Yapısal sorunlar her zaman var oldu ve şu an İran bir kazanım içerisinde olduğunu düşünüyor. Hesabı bu yönde. Ve Hürmüz'ü de tabiri caizse bir savaş ganimeti olarak görüyor. 1980'lerden beri hep planladığı bir şeydi. Hürmüz üzerine bir gün bir vukuatın gerçekleşeceği ve Hürmüz'ün kontrolünü ele geçireceği üzerine. 2010'ların başında bununla alakalı askeri doktrinler geliştirdiler. İşte bu son 3 yıl diyelim, 3-4 yıl içerisinde, yani bu Aksa tufanıyla belki daha da belirginleşecek şekilde öldürülen komutanlardan Tank Siri defalarca kez Hürmüz üzerine beyanatlarda bulunmuştu. Yani bu İran'ın Hürmüz meselesindeki bu direnci diyelim yeni bir konu değil. Yani İranların işte konjonktüre göre geliştirdiği bir konu değil. Bir gün Amerika ile bir yüzleşme gerçekleşirse böyle bir şey düşünüyorlardı. Dolayısıyla özellikle sertlik yanlıları İran içerisindeki, ki sayıları az değil ve güçleri de az değil, bu konuda direnmenin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ülkenin inşası için buradan gelecek olan paranın ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bu üzerinde de hem Körfez ülkeleri üzerine gelecekte bir siyasi baskı aracı olacağını hem de küresel piyasalar üzerine bir baskı aracı olacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin kalkınma yolu var malum olarakla ve bu da Hürmüz'den geçiyor. Bir şeyde Körfez'den geçiyor günün sonunda. Bunun gibi şeylerde etki sahibi olmak istiyorlar. Siyasal olarak bir dominasyon sağlamak istiyorlar. Bunun gibi bir sürü şeyi üst üste koyduğumuzda İranlıların Hürmüz pozisyonundan kolay kolay vazgeçmeyeceklerini söyleyebiliriz. Amerikalıların zaten bu konudaki istekleri ve tavırları çok net. Bu gerçekleşmezse büyük saldırı gerçekleşeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda kolay kolay bu işin döneceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü dönebilecek olsaydı ilk ateşkes anlaşması imzalandığında, yani mutabakat metni daha doğrusu imzalandığında İran gerçekten büyük kazanımlar alarak, yani savaş öncesi sahip olmadığı kazanımlarla bu mutabakat imzalanmıştı. Fakat mutabakat niye bozulmuştu hatırlayalım. Hürmüz'de İran'ın çizdiği Larak Adası ile Keşm Adası arasındaki hattan gemilere geçişine İran müsaade edeceğini söyledi. Amerika ise bütün körfez açıldı dedi. Dolayısıyla Umman tarafından geçişlere İran müsaade etmemeye başladı. Orada uyarılarda bulundu falan. En sonunda da saldırı gerçekleştirdi Umman tarafından geçen tankerlere. Yani mutabakatın akamete uğramasının sebebi de bu konuydu. Dolayısıyla bunun kolay kolay ben çözülebileceğini düşünmüyorum ve beklediğimiz saldırının er ya da geç gerçekleşeceğini düşünüyorum.
4: İhtilafın barışçıl bir şekilde diplomasi ve müzakere yoluyla çözülme ihtimali son derece zayıf. Çünkü aktörlerin Hürmüz bağlamında çözümden ne anladıkları çok farklı şeyler. Yani Amerika'nın çözümden anladığı şey Hürmüz'de 40 gün savaşlarından önceki statükoya tam manasıyla dönülmesi. Fakat İran burada statükonun, yeni bir statükonun inşa edilmesi

0: gerektiğini, Hürmüz'deki güvenlik mimarisinin artık kendisinden sorulması gerektiğini, öne sürü geçiş hattının belirlenmesi, bu hattın dışından geçmeye kalkan ticari gemilere saldırı yapılması da bunun bir göstergesi. Tabi bu Donald Trump açısından kabul edilebilir bir şey değil. Bunu net olarak biliyoruz. Nihayetinde de 60 günlük süre dolmadan hani dünya bir barışa doğru yol alacak mıyız diye beklerken çatışma dinamiğinin yeniden şekillenmiş olmasının, yeniden ortaya çıkmış olmasında altında yatan temel dinamik bu. Yani aktörlerin çözüme dair anlayışları, algıları arasında muazzam bir makas var ve bu makas Evren Bey maalesef kapatılamıyor. Şimdi burada tabii devrim muhafızları çok baskın bir aktör. Yine Oral Hoca temas etti. Payidari cephesinin ağırlığının arttığını biliyoruz. Müşteba Hamaney'in de aslında biraz ortalıklarda görünmemesi diyelim. Yani net olarak artık kamuoyu önüne çıkmaması. Burada İran içindeki farklı güç odaklarının kanaatimce biraz daha böyle inisiyatifi ele almalarını beraberinde getirdi. İran net olarak bir askeri yenilgi alır. Donald Trump burada o bahsettiği dehşet senaryosu. Yani İran'ın o bütün kritik altyapılarını vurur. İran devletini adeta bir hani felce uğratır. Ancak belki o zaman, ki o zaman bile bunların da mutlaka bir misilleme stratejisi planları var. Bunlar zaten yansıdı. Yani dolayısıyla burada çözüm veya bir uzlaşı zemini yakın zamanda bana çok mümkün gibi görünmüyor. Eğer gerçekten o savaşta benim kritik eşik olarak tanımladığım o eşik aşılırsa, yani aktörler birbirlerinin sivil altyapılarını gerçekten vurmaya ve hedef almaya başlarlarsa, o saatten sonra bu savaşın tam manasıyla bir üçüncü körfez savaşına dönüşebileceğini öngörebilmek zor değil. Burada artık diğer bölgesel aktörlerin de katılımıyla birlikte, ki onlar da artık bu İran saldırılarını absorbe etme noktasında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Kamuoylarını en azından ikna edemiyorlar bu konuda. Dolayısıyla burada savaşın o bölgeselleşme riski körfez ülkelerine muazzam bir zarar verecek. İşte o yüzden de bu ülkeler tam o kritik eşik aşılmaya başlandığında, işte geçen hafta malumunuz İran Kuveyt'teki sivil bir takım altyapı hedeflerini vurdu. Su arıtma tesisine, elektrik tesislerini vurdu. Ya bunun o kritik eşiği aşmasını engellemek için bu ülkeler yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bunun da temel sebebi şu: savaş bölgeselleşirse en büyük hasarı bu ülkeler bu ülkeler bu hasara uğrayacaklar. Dolayısıyla bunun da önüne geçmek için Trump nezdinde en azından bir takım girişimlerde bulunup o müttefiklik ilişkisi bağlamında da meseleyi biraz daha geciktirmeye çalışıyorlar.
1: İsrail'in sivilleri ve sağlık tesislerini hedef alan saldırılara Ankara'dan tepki var. Açıklamalarda Netanyahu hükümetinin barışı sabote etme çabalarına dikkat çekildi. Uluslararası topluma daha güçlü tutum sergileme çağrısı yapıldı.
2: İsrail bir kez daha Gazze'deki sivilleri hedef aldı. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin tüm Orta Doğu'yu çatışma alanına dönüştürmek istediğini vurguladı.
3: Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'yu barış girişimlerini sabote etmekle suçladı.
3: Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu, saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.
1: Türkiye, Katar ve Mısır ortak açıklamayla Gazze'deki İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Arabulucu ülkeler İsrail'in Gazze'de devam eden ihlallerine yönelik açıklama yayınladı. Gazze şeridinde devam eden ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. arabulucular özel

Özellikle Hamas'ın yol haritasını kabul ettiklerini açıklamalarının ardından ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiğine vurgu yaptı. İsrail'in tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin de altı çizildi. Arabulucular, Gazze şeridinde kalıcı bir ateşkesi hedefleyen çabaların sekteye uğratılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

0: Adalet Bakanı Akın Gürek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: 24 Ocak 1993'teki o suikast tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Gazeteci Uğur Mumcu suikastine dair dosyanın raftan indirildiğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürek, Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oluşturulmuş ve önemli dosyalar aydınlığa kavuşturulmuştu. Bakan Gürlek kısa bir süre önce zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 faili meçhul dosyanın yeniden incelendiğini ve Uğur Mumcu dosyasının da bu kapsamda ele alındığını açıklamıştı. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin yaşamını yitirmesinden önce PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyaya dair beklentilerinin olduğunu ifade etti. Gürlek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakim ve Savcılar 2. Dairesi tarafından bu yıl 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını duyurdu. 84 meslekten çıkarma cezası uygulandığını açıkladı. Akın Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz dedi. Bu yıl içinde 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, 84 kişinin meslekten çıkarıldığını, 30 kişi hakkında yer değiştirme ve 24 kişi içinse kınama cezalarının uygulandığını belirtti. Gürlek, hakim ve savcılar için bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı açıktır mesajını da paylaştı. ...2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe'nin otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyası yeniden açıldı. Saldırıyı kim, neden yaptı sorularına yanıt aranıyor. Yıllarca polis adliye muhabirliği yapan Trabzonlu gazeteci Enis Yıldırım da saldırının perde arkasını araştırdı ve kodadığı 126 adını verdiği bir kitap yazdı. Kitap yanıt bekleyen bazı sorulara dikkat çekiyor.
2: Ali, bu kitapta en çok dikkat çeken kısım, soruşturmaya kim dokunmuşsa tamamına yakın ihraç olmuş meslekten.
1: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açıldı.
2: 120 km hızla giden bir otobüse yaklaşık 100-150 metre mesafeden ateş ediliyor ve o saçmalardan bir tanesi şoföre isabet ediyor.
1: Saldırı 11 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Dosya 2020 yılında kapandı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın kanun yararına bozma yoluyla yeniden açılması talimatı verdi.
2: Şimdi yeni oluşan ekip de özellikle bu bölgedeki bas çalışması yapıyor.
1: Gazeteci Enis Yıldırım da yıllarca soruşturmayı yakından takip etti. Bilgi ve bulguları kitaplaştırdı.
2: Güvenlik görevlileri olay yerinde olmadıklarını görüyoruz. Onları geriye kim çekmiş ya da oradan görevden el çektirilen görevli 15 Temmuz'da karşımıza nerede çıkıyor? Onlar da var kitabın içerisinde. Mesela 15 Temmuz'da polis karakolundan şimdi nasıl mermi çalarken yakalanıyor? Soruşturma numarası 126 olduğu için ona bir 126 adını vermiş olduk.
1: Kitap saldırının perde arkasını ve dikkat çekici ayrıntıları mercek altına alıyor.
2: Dileğimiz oluyor ki tüm şehir olarak Trabzon'daki saldırının faillerinin bulunması, failleri bulunduktan sonra da azmettiklerinin ortaya çıkarılmasıdır.

0: İstanbul Büyükçekmece'de heyelan meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
1: Bahçe sulamadan dolayı o toprak kayması oldu.
2: Toprak bir anda kaydı. Banka oturanlar canını zor kurtardı.
3: Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
1: Cumartesi pazar olmadığı için çok şanslı insanlar yani.
2: Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece.
4: İnsanlar denizden çıkıyor, orada gölge buluyor. O tarafa gidiyorlar. Evet, toprak tam olarak orada kaymış ama kaçıp kurtulduklarını da söylüyorlar.
5: Burası Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil yolu tarafı ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz toprak akşam saatlerine bir anda kaydı ve sahil yolunu tamamen kapattı.
3: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk yani.
2: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi.
5: Ekiplerin çalışmasının ardından toprağın altında hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı ve şu anda da kayan toprağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
3: İstinat duvarı olması lazım. En azından 2-3 metrelik bir duvar olması lazım.
4: Yürüyüş yolumuzda yürüyemiyoruz.
0: Tunceli'de doğal yaşamın önemli bir bölümünü içinde barındıran Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevler büyük bir alana yayılmadan söndürüldü. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan alevler yükseldi. Parkın içinde bulunan Renk Köprüsü çevresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur arama kurtarma ekipleri bölgeye akın etti. Ekipler yangına tırmık ve küreklerle müdahale etti. Küçük bir alanda çıkan yangın hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. İçerisinde barındırdığı endemik bitki türleri ve bölgeye özgün hayvan çeşitliliği ile Munzur Vadisi bölge için önemli bir doğal yaşam alanı sunuyor. Bursa'da 8 aylık hamile kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı. Genç kadının bir süre şiddet gören kadınların sığındığı konuk evinde kaldığı ortaya çıktı.
6: Komşular sesi duyup dışarı çıktığında genç kadını yerde kanlar içinde buldu. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Şüpheli koca intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı.
7: Çocuğunu 4. kattan aşağı doğru sarkıttığını söyledi bize.
6: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Ekrem Hasan 8 aylık hamileydi. Genç kadın gece yarısı 4. kattaki evin penceresinden düştü. Sesleri duyanlar dışarı çıktığında acı manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 8 aylık hamile kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve bağımlı olduğu iddia edilen eşi Ferdi ise gözaltına alındı.
7: Karşı komşu bize dedi ki kadını attı.
6: İddiaya göre Ferdi ise eşiyle tartışıp 3 yaşındaki kızını terastan aşağı sallandırmıştı. Hamile kadının da bu sırada yatak odasının penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken bahçeye düştüğü ileri sürüldü.
7: Bu kişi buralarda vukuatliydi. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta. Biz şikayetçi olurduk aynı şekilde.
6: Zanlının bir gün önce de olay çıkarttığı öğrenildi. Sudan uyruklu 8 aylık hamile kadının 2 ay önce kadın sığınma evinde kaldığı, 1 ay önce kendi isteğiyle evine döndüğü öğrenildi. İntihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan koca ifadesinde tartıştığı eşinin pencereden atladığını iddia etti.
0: İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde parkta bulunan bir kişi 15 yaşındaki çocuk tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırı dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Yeşilkent sitesinde mahallesinde bir parkta oturan Aydın D isimli şahıs yanına 15-16 yaşlarında bir kişinin geldiğini belirtti. Ardından silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan olay sonrası kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın D ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için drone destekli çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. İstanbul'da Lafatma tartışmasından başlayan kavgayı ayırmak isteyen esnaf canından oldu.

0: O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Laf atma tartışması kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Arbedeyi sonlandırmak isteyen esnaf vurularak hayatını kaybetti. İstanbul Bayrampaşa'da 30 Temmuz günü Çiğdemce kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdemce arasında laf atma tartışması çıktı. O tartışmanın ardından eve giden kadın durumu eşine anlattı.
2: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
1: Kadın ve eşi Emre C. bir süre sonra tekrar fırının önüne geldi. Emre C. önce fırının önünde oturan bir kişiye tekme attı. Daha sonra kadın tartıştığı kişiyi gösterince kavga büyüdü. Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu.
3: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
2: Silah yanlışın ona denk geliyor.
1: Hastaneye kaldırılan Mehmet Pehlivan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
0: Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kaza anne ve kızını hayattan kopardı.
1: Yolculuk acı bitti. Astsubay'ın eşi ve kızı iki otomobilin karıştığı kazada can verdi. Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Uzman çavuş Muhammed Ölmez'in kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.
4: Bir ışık alabilir miyim?
1: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Araçta sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Uzman çavuş Muhammed Ölmez, Astsubay Yunus Koca, aynı araçta bulunan eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğluyla diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Astsubay'ın eşi Mehtap Koca ile 5 yaşındaki kızı Ecem hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin sokaklarında yeni Suriye'yi anlattı. Rejimin devrilmesi sürecinde dış destek almadıklarını altını çizen Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi dedi.
5: Bu rejimin bir gün yıkılacağından emindim. Bizim görevimiz bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her yolu denemekti.
1: Yeni Suriye'yi sokaklarda gezerek anlattı. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Beşar Esad'ın devrilme sürecinde yaşananları anlattı. Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım diyen Şara, dış destek almadıklarını da söyledi.
5: Her ülkenin kendi koşulları ve sorunları var. Irak'tan öğrendiğim şey, Irak'ı yutan çatışmaların, bölünmelerin ve mezhepsel çekişmelerin Suriye'de asla tekrarlanmaması gerektiğiydi.
1: Şara aynı anda hem savaş hem de yeniden inşa sürecine odaklandıklarını anlattı. Ülkesinin 7000 yıl boyunca sahip olduğu çeşitlilik üzerine inşa edildiğini söyledi. Şara kendisine hala Çolani diyerek eleştirenlere de yanıt verdi.
5: Köklerimi Golan'a dayandırıyorum. Bu yüzden o isim mirasımı yansıtıyor. Aynı zamanda kişisel yolculuğumun da bir parçası. Ben başkan olarak doğmadım. Yolculuğum 23 yıldan fazla süren amansız çalışma ve mücadeleyle inşa edildi. O tarihten utanmıyorum. Tam aksine gurur duyuyorum.
0: Macaristan'da boşalan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. İnternette yapılan anketlerde öne çıkan isim ise internet fenomenine dönüşen, acısını gizleyen Harold.
1: Macaristan yeni Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde internette acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Araton'un ismi

0: ismi öne çıkıyor. Even if you post a bullshit quote, you are... Macaristan Başbakanı Peter Macar, yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için kamuoyundan yardım istedi. Kamuoyunda tanınan kişileri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları önerilerini paylaşmaya çağırdı. Bunun üzerine internette çeşitli anketler açıldı. Öne çıkan isim, acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Arato oldu. Fotoğraflarındaki rahatsız gülümsemesiyle dünya genelinde tanınan 81 yaşındaki Arato, anketlerin tartışmasız lideri konumunda. This time I'm going to tell you a story. Anketlerde öne çıkan bir diğer isim ise ünlü model Barbara Paulin. 2023'te Nobel Tıp Ödülü kazanan Katalin Kariko ile Rubik Küp'ün mucizi Erno Rubik de Macarlar tarafından tercih edilen isimler arasında. Macaristan Başbakanı Macar, Cumhurbaşkanlığı için satranç büyük ustası Judith Polgar'ı aday göstereceğini açıklamıştı. Ancak Polgar, bölünmüş bir ülkeyi birleştirme sorumluluğunu üstlenecek gücü kendisinde görmediğini belirterek teklifi reddetti. Macar'ın partisinin kimi aday göstereceği merakla bekleniyor. Mecliste çoğunluğu bulunan partinin adayını 19 Ağustos'a kadar meclise sunması bekleniyor. Macaristan'ın Cumhurbaşkanı meclis oylamasıyla belirlenecek.
1: ABD ile Japonya son 40 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan yenin değer kaybını durdurmak için harekete geçti. Koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump bunu güçlenen bir ittifakın işareti olarak nitelendirirken Japonya Maliye Bakanı yeniden ortak bir hamlede bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya koordineli yen müdahalesini doğruladı. Amerikan Hazine Bakanlığı döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya son 40 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan yenin değer kaybını durdurmak için harekete geçti. Japonya ekonomisinin artan ithalat maliyetleri ve enflasyon baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde Amerikan yönetimi milyarlarca dolarlık yen satın aldı. Açıklamayı Amerikan Hazine Bakanı Bessent yaptı. Koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir ortaklarının yanında durduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Japonya ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirterek her zaman Japonya'nın yanındayız dedi. We have a good relationship with Japan. We're very strong, very very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen and they wanted a little bit of help and we're always there for Japan. Japan's been... Japonya Maliye Bakanı Katayama ise gerekmesi halinde daha fazla ortak müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın bu adımı 2011'de Japonya'da meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen koordineli döviz müdahalesinden bu yana yapılan ilk ortak döviz piyasası müdahalesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale hazırlığında olduğuna ilişkin ilk işaret Trump yönetiminin geçen hafta düzenlediği kabine toplantısında ortaya çıkmış. Besant'ın önündeki notta yapılacaklar 5-10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görülmüştü.
1: TÜRESAŞ tarafından yerli olarak üretilen Manevra lokomotifi ilk ihracatını Afrika'ya yaptı. Yerli dizel elektrikli lokomotif Tanzanya'ya doğru yola çıktı.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli Manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. TÜRESAŞ tarafından üretilen DE-10000'in Tanzanya'ya yola çıktığını belirtti.
2: Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı. Lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam limanına ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek.
0: Bakan Uraloğlu, lokomotifte yerli motor kullanıldığını ifade etti. TÜRESAŞ'la TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen ve 1000 beygir gücünün üzerindeki motorun Tanzanya'ya ihraç edilen lokomotifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu ihracatın, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini geliştirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
1: İstanbul'da park halindeyken yokuştan kaymaya başlayan otomobil araçlara çarpmasına ramak kala bir sürücünün müdahalesiyle durduruldu. araç içi kamyon

Medyasına yansıyan olay Başakşehir'de yaşandı. Park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü kontrolsüz şekilde kayan aracı fark etti. Otomobilinden inen sürücü önce aracın kapılarını açmaya çalıştı. Başaramayınca da ön çamurluk ve kaput kısmını tuttu. Otomobili park halindeki başka bir araca çarpmadan durdurmayı başardı.

0: Kayseri'de piknikten dönen bir çift hiç alakaları olmayan kavganın ortasında kaldı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ikisi de hastanelik oldu.
1: Pikniğe gidip keyifli vakit geçirdiler. Eve dönüşte ölümle burun buruna geldiler. Kayseri'de 6 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri otomobilinden çıkarttığı av tüfeğiyle çevreye ateş açtı. O sırada araçlarından inen ve olayla ilgileri olmayan bir çift saçmaların hedefi oldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurulan çiftin piknikten döndüğü öğrenildi. Kavgaya karışan altı şüpheli gözaltına alındı.
0: Son dönemde hastalığı olan olmayan glutensiz beslenmeye başladı. Peki hassasiyetiniz yoksa glutenden uzak durmak gerçekten sandığımız kadar sağlıklı mı? Öznur Karslı Çetiner hem sokağa hem de uzmanına sordu.
2: Glutene kötü bir etiket yapıştırıldı, evet. Glutensiz beslenirsek hızlı kilo veririz ya da otoimmün hastalıklardan korunuruz gibi. Maalesef doğru olduğu zannedilen bir takım yanlış bilgiler var. Başka birine iyi gelen bir şey size iyi gelecek diye bir şey yok.
3: Glüten, arpa, çavdar ve buğdayda bulunan bir protein. Alerjisi olanlar yedikçe şişiyor. İleri evresinde çölyak teşhisi konuluyor. Son yıllarda ise hastalıktan çok glütensiz beslenme tartışma konusu oldu.
4: Tüketmemeye çalışıyoruz ama
3: neden?
4: Yok, alerjim yok. Sadece sağlığa zararlı ama...
5: Herhangi bir rahatsızlığı yokken birey glutensiz beslendiğinde de bazı handikaplarla karşı karşıya kalıyoruz.
3: Yemek yedikten sonra hemen şişkinlik hissetmek yaygın görülen şikayetlerden. İşte bu şikayetleri yaşayan birçok insan hekime başvurmadan kendi kendine teşhis koyup glüten alerjisi olduğunu düşünüyor ve glütenli ürünlerden uzak duruyor.
6: Ya genelde şişkinlik yapıyor.
3: Tüketmek de gerekiyormuş hastalığınız yoksa.
6: Bilemedim.
3: Hiç şikayeti olmayanların da glüten zararlı düşüncesiyle tüketmemesi hastalıklara davetiye nedeni. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor olabilirsiniz.
2: Glüten hassasiyeti olmayan normal bireylerin ihtiyacı var. Lif desteği var, vitamin desteği var, mineral desteği var ve bağırsak florasını dengeliyor. Bağırsak florası da bozulacağı için bu kişilerde kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
3: Glüten önyargısı arttıkça ürün pazarı da 2025 yılında tam 8,5 milyar büyüdü. Çölyaklılar gluteni kısıtlamadığında birçok hastalıkla karşılaşabiliyor. Sağlıklı kişilerde ise bu hastalıklar gluten kesildiğinde görülebilir.
5: Glutenden arındırılmış gıdalarda bazı vitamin gruplarında ve demirde bir düşüş söz konusu oluyor. Bunu yerine koymak gerekebiliyor.
3: Gastroenteroloji uzmanları ile diyetisyenler çölyak ve gluten alerjisi tanısı almadan glutensiz beslenmeye geçmenin sağlık için riskler barındırdığını söylüyor.
7: Protein tüketiyorum, onun dışında bir şey tüketmiyorum.
3: Beyaz unlu gıdalar?
7: Yok, hayır.
0: Ermenistan Meclisi'nde bu kez siyaset değil, Türk mutfağı konuşuldu. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi Rubinyan'ın Türk mutfağı hakkındaki sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
8: Silumey utel ban, kebab, Adana kebab.
1: Gastronomide kendinden sıkça söz ettiren Türk mutfağı bu kez Ermenistan Meclisi'nin gündemindeydi. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi ve meclis başkan yardımcısı Ruben Rubinyan, meclis kürsüsünde Türk yemeklerini övdü.
8: Kebap, Adana kebap, şat hamova, İskender, yete sadze setak kira, eli hamov banoz.
1: Rubinyan'ın konuşması sonrası Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti, Ermenistan meclisinde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sosyal medyada da Adana kebabına yönelik övgüler kısa sürede geniş yankı buldu.
8: Kebap, Adana kebap, şat hamova, İskender.
1: Rubinyan'ın meclis oturumunda bu çıkışı sonrası gözler bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkilerine çevrildi. Son dönemde Başbakan Nikol Paşinyan ve yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde attığı diplomatik adımlar dikkat çekiyor.
0: Avrupa ülkeleri FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesine destek verdikleri mektup.

0: Grupları toplu olarak geri çekmeye hazırlanıyor. Güvensizlik oyu anlamına gelecek hamle ile Infantino'nun istifaya zorlanması hedeflenirken yerine geçebilecek aday için de arayışlar hızlandı.
1: This, I will come back a bit.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü özel yatırımcılara satmayı öngören ve yoğun tepkiler üzerine geri çekilen planın ardından görevdeki en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. UEFA'nın FIFA yönetimine duyduğu güveni kaybettiğini açıklamasının ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Norveç ve İsveç Futbol Federasyonları da yönetim ve şeffaflık eleştirisinde bulundu. Galler Futbol Federasyonu, Infantino'nun 2027-2031 dönemi için yeniden adaylığına verdiği desteği resmen geri çeken ilk ulusal federasyon olurken, Galler'i başka ülkelerin takip etmesi bekleniyor. Infantino'nun görevden ayrılmaması halinde, UEFA'nın FIFA'yı olağanüstü kongreye götürerek güven oynaması talep edebileceği belirtilirken, Afrika ve Güney Amerika Konfederasyonları ile Katar Futbol Federasyonu Infantino'ya destek vermeyi sürdürüyor. Infantino'ya karşı çıkan ülkelerin kısa sürede ortak bir aday üzerinde uzlaşmasının FIFA başkanını görevini sürdüremeyeceğine ikna etmek açısından belirleyici olabileceği kaydediliyor.
0: Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi.
3: 15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. Başarılı sporcu dünya gençler sıralamasında zirveye yükseldi. Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kağan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaştı. Dünya şampiyonu Domara Raju'yu geride bırakmayı başaran büyük usta, dünya klasmanında adını bir numaraya yazdırdı. Yağız Kağan son bir yılda klasmanda 61 basamak yükselerek dikkat çekti. Yağız Kağan Erdoğmuş, Nisan ayında 2700 Elo barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu unvanını kazanmıştı. Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyük usta Ediz Gürel ise turnuvayı 6. basamakta tamamladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da 2 isimle temsil edilen 3 ülkeden biri olmayı başardı.
0: Dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir süper dünyada atmosfer bulunmuş olabilir. Bilim insanları bu keşfin dünya dışı yaşam arayışında şimdiye kadarki en güçlü adaylardan birini işaret ettiğini belirtiyor. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir süper gezegende atmosfer bulunmuş olabilir. Bilim insanları bu keşfin dünya dışı yaşam arayışında şimdiye kadarki en güçlü adaylardan birini ortaya çıkardığını belirtiyor. LHC-1140b olarak adlandırılan süper dünya, dünyanın yaklaşık 5 katı kütleye sahip. Gezegenin yıldızının sıvı suyun var olabileceği yaşanabilir bölgede yer aldığı bildirildi. Science dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı gezegen bilimci Colin Cherubim, gezegenin demir çekirdek, silikat manto ve suyla birlikte bir atmosfere sahip olabileceğini söyledi. From the sun, we have Mercury, Venus, Earth. Gözlemlerin kesin olarak doğrulanması halinde LHC-1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde atmosferi tespit edilen ilk kayalık gezegen olarak kayıtlara geçecek. Uzak kayalık gezegenlerin atmosferlerini incelemenin zorluğuna dikkat çeken uzmanlar, gezegenin ev sahibi olan kırmızı cüce yıldız sayesinde gözlemlerin daha kolay yapılabildiğini belirtti. Şili'deki Magellan Clay Teleskobu'yla yapılan gözlemlerde gezegenden uzaya kaçan helyum gazı tespit edildi. Bilim insanları helyumun yanı sıra oksijen gibi yaşam için kritik gazların da atmosferde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Takip gözlemlerinde helyum gazına yeniden rastlanmasa da bunun gaz kaçış oranındaki doğal değişkenlikten kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Araştırma ekibi sonbaharda başlatılacak yeni gözlem turunda James Webb ve Hubble uzay teleskoplarının da devreye girmesiyle bulguları doğrulamayı hedefliyor. Atmosferin kesin olarak doğrulanması halinde söz konusu gezegen, dünya dışı yaşam arayışında en önemli hedeflerden biri haline gelecek.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 4 Ağustos Salı sabahındayız ve saatlerimiz artık 6'ya geliyor. Geceden güne yansıyan gelişmeleri de aktarmaya devam ediyoruz. Evet, Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak. Toplantıda komuta kademesinin durumu, terfiler, atamalar ve emekliye sevk dosyaları görüşülecek. Şura üyeleri toplantı öncesinde her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i de ziyaret edecek.
1: Komuta kademesinin durumu, terfi, ataba ve emekliye sevk dosyaları. Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Toplantıda generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor

0: Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Çerçeve yasa için temaslar hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Ayrıca AK Parti çerçeve yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Teklifin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor.
2: Yasayla ilgili mi, çerçeve yasa?
3: Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Partili kurmaylarla bir araya geldi. Ardından çerçeve yasa teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için geri sayım hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Meclis Başkanlığı konutundaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Toplantının ardından AK Parti grubu çerçeve yasa teklifini AK Parti milletvekillerinin imzasına açtı. 4 Ağustos Salı saat 17'ye kadar milletvekillerinin teklifi imzalaması istendi. AK Parti kaynakları çerçeve yasaya dair AK Parti grubunun muhalefete ön bilgilendirme yapacağını ifade etti. Diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla yapılacak görüşmelerde teklife dair taslağın paylaşılmayacağı, genel çerçeveyle görüşme yapılacağı belirtildi. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İmralı Heyeti üyesi Avukat Faik Özgür Erol'un aralarında yer aldığı heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Abdullah Güler, Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile de bir araya geldi. Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve koordinatör isimlerden Fethi Yıldız'la da görüştü.
4: Ya mutabık, Serçin'le mutabık. Şey yok. Kriz yok yani.
3: Yeni partiden de bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir, telefonla yapılan görüşme talebini reddettiklerini belirtti.
5: Telefonla bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim talebi var. Ama bilgilendirmenin de bir taslak metinle olmayacağını ısrarla sorularımızın sonucunda anlamış olduk. Olması gereken mecliste her zaman yapıldığı gibi mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir.
3: 10-12 maddelik çerçeve yasa teklifinin ortak imza ile sunulması için temaslar sürüyor. Geçici müstakil olacak yasada münfesi örgüt, yani kendini feshetmiş varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yapılacak. Peki teklifte örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik uygulanacak mı? AK Parti kaynakları denetimli serbestliğin koşulu salıverilme şartı olduğunu işaret etti. Kaynaklar yasalarda bu konuda zaten düzenleme bulunduğunu ve hak olan bir düzenlemenin tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında örgüt üyelerine yönelik seçme ve seçilme hakkından yoksun kalması, yani hak yoksunluğunun uygulanması modeli üzerinde duruluyor. Ancak bu model üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Teklifin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Bu süre zarfında Meclis Genel Kurulu'nda gazi ve şehit ailelerine ilişkin teklifin görüşülmesinin hem komisyon aşamasında hem de genel kurul aşamasında tamamlanması planlanıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci ve meclise sunulması beklenen çerçeve yasaya yönelik çağrıda bulundu. Sürecin bundan sonra da tüm aşamalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmesi gerektiğini söyledi.
6: Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz.
0: Sürece destek mesajı verdi. Çerçeve yasayla ilgili partisinin görüşlerini paylaştı.
6: Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
6: Bugün konuştuğumuz mesele yalnızca bir güvenlik başlığı, yalnızca bir yasa hazırlığı, yalnızca bir örgütün silah bırakması veya kendisini feshetmesi değildir. terörün bitmesi

0: Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Hiç kimse unutmasın. Biz bu meselemizi çözmeden güçlü bölgesel bir aktör haline gelemeyiz.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, teröristi Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz dedi. Partisinin üyelik sürecine dair de detayları paylaştı.
2: İlçesel olarak şu duruşu tabii devam ettiriyoruz. Yani zor bir coğrafyadayız, terörden çok çektik. Türkiye'de terörün bitmesini canı gönülden istiyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz dedi.
2: Kendi içerimizde de bizim yaşadığımız maddi manevi büyük bir acı var, büyük kayıp var. Örnek veremeyeceğimiz bir durumdayız. Burada yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz.
3: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Yeni partiye destek verecek belediye başkanı sayısına dair beklentilerini paylaştı.
2: En son yerel seçimde 413 belediye kazanmıştık. Bunun 31 belediye başkanımız maalesef tutuklu. 25 belediye başkanı da çeşitli gerekçelerle istifa etti. 355 gibi bir belediye sayısı var halihazırda. Bunun 200'ün üzerindeki bir rakamın bize katıldığını ifade edeyim. Kısa süre içerisinde bunun 300'lü rakamlara gelip geçeceğini değerlendiriyoruz.
3: Yeni partiye üyelik işlemlerine dair de bilgi verdi.
2: Altyapımız tamamlandı. Bir kısmı Adalet Bakanlığı'nın, bir kısmı Yargıtay'ın onayına tabi işler. Adalet Bakanlığı'nın ilgili kısmının tamamlandığını, onaylandığını ve Yargıtay'ın da bu hafta içerisinde o onay işlemlerini gerçekleştireceğini ifade edebilirim. Yani bu hafta üye yazımının, üye alımının başlanacağını değerlendiriyoruz. Telefona indirecek bir aplikasyonla hem üye olunabilecek hem de oradan aidat yatırılabilecek bir çalışma yapıldı. 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 593 ilçe görevlendirmesi yapıldı, tamamlandı. Yani 196 ilçe kaldı Türkiye genelinde.
1: DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Eroğlu'nun yer aldığı heyet İmralı'da 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Ziyarete dair yapılan açıklamada çerçeve yasayla ilgili mesajlar verildi. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Franco benzetmesine AK Parti'den tepki açıklamaları var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösterdi.
3: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Franco benzetmesine AK Parti'den peş peşe tepki açıklamaları geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, millet iradesine açıkça saygısızlıktır ifadelerini kullandı.
4: Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
4: Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür dedi.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirdi.

0: Birleştirmeye çalışmak, siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür.
1: CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Altaylı avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Altaylı ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. CHP'nin üye katılım törenine KAST ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddia edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Timur Soykan da ifade vermişti. Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla belediye yöneticilerinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatıldı. Şüphelilere ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlamaları yöneltildi. 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin alınmasıyla birlikte aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk kararı verildi. Bir şüphelinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur dedi. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadığını öne sürdü. Bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldığına dair bilgisinin olmadığını da ifade etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemlerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erdal Beşikçioğlu, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
1: Tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 4,5 yıla kadar hapis talep edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında iddianame hazırlandı. Mahruki'ye halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlaması yöneltildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Savcılık suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek cezanın yarı oranda artırılarak uygulanmasını talep etti.

0: dış gündemle devam edelim. Rusya açıklarında Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. Yaralanan 3 denizcinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Madeza isimli Roro gemisi Rusya'dan Samsun'a doğru seyir halindeydi. Rus limanına yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Gemide 13'ü Türk, toplam 22 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Gemide bulunan denizciler Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumu bunun ağır olduğu da ayrıca belirtildi. ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geliyor. İran'ın şu anda müzakere etmiyoruz sözlerini ABD Başkanı Trump yanıt verdi. İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.
1: Washington Tahran hattında müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
2: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
1: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini yineledi. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
0: Gazze için Barış Kurulu 15 maddelik planını açıkladı. İsrail içinde uzlaşı sağlanamadı. Aşırı sağcı bakanlar Başbakan Netanyahu'ya planı askıya almaları konusunda baskı yaparken Cumhurbaşkanı Herzog plana desteğini açıkladı.
1: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Barış Kurulu'nun Gazze planına destek verdi. Aşırı sağcı bakanlarsa planın askıya alınmasını istedi. İsrail'de Gazze planı üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Barış Kurulu 15 maddelik Gazze planını açıkladı. Plana göre Hamas silahsızlandırılacak, İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrail'in Ares gazetesinin haberine göre Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile Yerleşim Bakanı Strock, Başbakan Netanyahu'ya mektup gönderdi. Mektupta Barış Kurulu'nun yayımladığı yol haritasının İsrail'in savaş hedefleriyle uyumlu hale getirilene kadar askıya alınması talep edildi. Planın Gazze şeridinin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşmadığı öne sürüldü. Plan gözden geçirilene kadar uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini engellemesi istendi. 1000 km. İsrail Cumhurbaşkanı ise bakanlarla aynı fikirde değil. Herzog, ABD Başkanı Trump'ın himayesi ve liderliği altındaki Barış Kurulu'nun çabalarında pek çok olumlu unsur görüyorum dedi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına şerh düştü. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu ile Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov bir araya geldi. Mladenov'un Netanyahu'ya anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun dediği kaydedildi. Hamas'ın barış anlaşmasını kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine saldırılar düzenlemiş, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.
0: Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan rotada acı bilanço ağırlaşıyor. Ceuta'ya geçmeye çalışanlarken ölenlerin sayısı 88'e yükseldi. Binlerce göçmen Fas'a geri gönderilse de kalanların sahillerdeki bekleyişi sürüyor.
2: Ceuta'da sokaklar karıştı. Polis düzensiz göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Sahilde ise umutsuz bekleyiş vardı. Fas kıyılarından İspanya'nın Ceuta kentine yüzerek ulaşan binlerce düzensiz göçmenin ülkelerine iade işlemleri sürüyor. 73 binden fazla göçmenin

0: Utaran Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Kentte kalmayı başaranlarla polis arasında ise arbede yaşanıyor. Göçmenlerin bir kısmı da şeritle çevrilmiş sahilde bekleyişini sürdürüyor. Başkent Madrid'de ise protesto gösterileri düzenlendi. Fas Büyükelçiliği önünden toplanan göstericiler yaşananları işgal girişimi olarak nitelendirdi. Fas hükümetine tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla yapılacak toplantıda dayanışma talep edeceğini söyledi. Alman hükümet sözcüsü de olayların Avrupa Birliği sınırlarının ne kadar istikrarsız olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Avrupa'nın harekete geçmesi çağrısında bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise düzensiz göç girişiminin arkasında İsrail'in olduğunu savundu. Petro, Fas gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas, kendi gücüne odaklanmalı ifadelerini kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Dünya bu yazı aşırı sıcaklarla mücadele ederek geçiriyor. İtalya ve Belçika sıcaklıklara karşı alarm verdi. Avrupa nehirlerdeki su seviyeleri önemli ölçüde düştü. Aşırı sıcaklar Irak'ta ise mühimmat deposunda patlamaya neden oldu.
0: Avrupa'daki nehirlerin su seviyeleri düştü. Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle mühimmat deposu patladı. Dünyada sıcaklıklar rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Fransa ve İspanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın orta kesimlerine doğru ilerledi. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. 25 il için kırmızı alarm verildi. Belçika genelinde turuncu alarm verildi. Aşırı sıcaklar ve kurak nedeniyle Avrupa nehirlerindeki su seviyeleri de düştü. Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri rekor düşük seviyelere yaklaştı. Nehir taşımacılığı sekteye uğradı. Nakliye maliyetleri arttı. Hollanda'da Deventer kentindeki liman düşük su seviyesi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Kuraklığın etkili olduğu Polonya'da ise baraj göllerindeki su seviyesi ciddi şekilde düştü. Tekneler karaya oturdu. Aşırı sıcaklık Asya'yı da etkisi altına aldı. Güney Kore'de sıcaklık 1904'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Sıcağa bağlı can kayıpları yaşandı. Yangsan kentinde sıcaklık 42,5 derece, Seul'de ise 37 derece olarak ölçüldü.
2: Bence Seul'de günlük hayatı şemsiyesiz sürdürmenin neredeyse imkansız olduğu bir noktaya geldik. İklim krizi vatandaşların tenlerinde hissedebilecekleri bir şey haline geldi.
0: Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci askeri üssünde aşırı sıcaklıklar patlamaya neden oldu. Patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesinden kaynaklandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbayan etkinlikleri devam ediyor. Irak'taki yürüyüşü İran Dışişleri Bakanı Arakçı da katıldı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüz binlerce ziyaretçi Erbayan etkinlikleri dolayısıyla Irak'ın Kerbela kentinde bir araya geldi. Ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'le kardeşi Hazreti Abbas'ın türbeleri arasında yer alan Beynül Harameyn'e akın etti. Alanda ağıtlar eşliğinde geçit töreni yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Irak'ın Kerbela kentine gelerek Erbayin yürüyüşüne katıldı. Irak'ta 48 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen Erbayin ziyaretleri yoğun katılımla sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1.78 arttı. Yıllık enflasyon da %31.7.

0: %75 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık, konutla, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise sağlık ve ulaştırma da artış gerçekleşti.
1: Temmuz'da enflasyon %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %44,18 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 117'sinde artış, 50'sinde düşüş gerçekleşti. 7'sinde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %10,74 ile sağlık oldu. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada lokanta ve konaklama yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefiyle reform adımlarımızı sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz mesajı verdi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Temmuz ayında yeni bir rekor kırıldığını söyledi.
2: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ve toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi. Çalışma hayatının güçlendirilmesi konusu ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Gürlek görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Çalışma hayatının güçlendirilmesi konusunun ele alındığını açıkladı. İki bakanlık arasındaki işbirliğinin değerlendirildiği belirtildi. AK Parti ve MHP, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle, şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. Peki, teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Detaylara birlikte bakalım.
3: Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün Türkiye çok güçlü bir şekilde bağımsız olarak ay yıldızlı bayrağını dalgalandırıyorsa, şehitlerimizin, gazilerimizin ortaya koymuş oldukları büyük fedakarlık burada çok önemlidir.
4: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti ve MHP, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddeli kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
3: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik. Bu kanun teklifimizi Cumhur İttifakı olarak meclis başkanımıza verdik.
4: Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gaziler ve vazife mağlullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği 2,5 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak mağlullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı, muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçemeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, hava...

0: şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle mağlul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Düzenleme ile erbaş, er güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin vazife malullüğü aylıkları artırılacak. Aylık hesaplaması daha avantajlı hale getirilecek. Taban aylık düzenlemesi getirilecek. Eksik kalan kısmı hazine karşılayacak.
1: Adana'da 24 yaşındaki Reyhan Acar'ı sokak ortasında öldüren şüpheli eşiyle birlikte kaçmaya çalıştı. Şehir şehir gezdiler ama 1000 kilometre uzakta yakayı ele verdiler.
2: Şehir şehir kaçtı, yurt dışına çıkmaya çalıştı. Genç kadının katil zanlısı 750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. 24 yaşındaki Reyhan Acar Adana'da yaşıyordu. Geçen hafta sokakta silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis harekete geçti. Yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Silahı ateşleyen Bilal F'nin eşiyle birlikte İstanbul'a kaçtığını belirledi. İddiaya göre katil zanlısı ve eşinin hedefi Yunanistan'a kaçmaktı. Edirne'ye giden şüpheliler polis uygulama noktasını görünce tarlaya girerek izini kaybettirmeye çalıştı. İkili ardından tekrar İstanbul'a döndü. Özel harekat destekli operasyonda Bilal F ve eşi yakalandı. İkilinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 13 kişi de gözaltına alındı.
3: İnanamıyorum, bu ne?
2: Saldırgan ifadesinde Reyhan Acar'la sevgili olduğunu iddia etti. Reyhan'ın başkasıyla görüştüğünü düşündüm. Kıskançlık nedeniyle yaptım dedi. Cinayet zanlısı ve eşiyle birlikte 13 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de heyelan meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
4: Bahçe sulamadan dolayı toprak kayması oldu.
0: Toprak bir anda kaydı. Banka oturanlar canını zor kurtardı.
5: Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
4: Cumartesi pazar olmadığı için çok şanslı insanlar yani.
0: Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece.
5: İnsanlar denizden çıkıyor, orada gölge buluyor. O tarafa gidiyorlar. Evet, toprak tam olarak orada kaymış ama kaçıp kurtulduklarını da söylüyorlar.
6: Burası Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil yolu tarafı ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz toprak akşam saatlerine bir anda kaydı ve sahil yolunu tamamen kapattı.
5: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk yani.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi.
6: Ekiplerin çalışmasının ardından toprağın altında hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı ve şu anda da kayan toprağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
5: İstinat duvarı olması lazım. En azından 2-3 metrelik bir duvar olması lazım. Yürüyüş yolumuzda yürüyemiyoruz.
1: Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam elektrik faturası ödemek için evinden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam günlerdir aranıyor.
7: Bugün 4. günü, 4 gündür babama ulaşamıyoruz.
2: Fatura ödemek için evden çıktı. Son görüntüsünde yolda tek başına yürüyordu. Kayıp hasta adamdan günlerdir bir iz yok. Adana'da kızıyla birlikte yaşayan Rasih Özmen, perşembe günü elektrik faturası ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
7: 4 gündür babam yok, 4 gündür hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümek de durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası.
2: Polis ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesine yoğunlaştırıldı. Ekipler Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında da arama yapıyor.
7: Şu an AFAD aramayı durdurdu. MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
2: Yaşlı adam son olarak bir marketin güvenlik kamerasında görüldü. Kayıp Rasih Özmen'in gittiği fatura ödeme merkezinden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adamdan hala bir iz yok.
1: Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Şoförün darp edildiği anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Buray yanaşır yanaşmaz otobüse bindi. Yumruklarla şoförü hedef aldı. Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada araca binen bir kişi şoföre saldırdı.
1: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Adamın elinde icramında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok.
0: Saldırgana yolcular müdahale etti.
1: Bir arkadaş vardı yanında oturuyor, yan koltuğunda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. İtti onu kapıdan dışarı. O ara ben kapıyı kapatmak istedim. Kapıya sıkıştı. Ben tekrar kapıyı açtım, ben sürdüm. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
0: Darp raporu olan şoför şikayetçi oldu. İddiaya göre saldırgan daha önce otobüse binen ve saldırının olduğu durakta inen bir genç kızla bağlantılıydı.
1: Ve kızı da tanımıyorum. O bana saldıran, beni darp eden vatandaşı da tanımıyorum. Davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
2: Kayseri'de piknikten dönen bir çift hiç alakaları olmayan kavganın ortasında kaldı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ikisi de hastanelik oldu.
3: Pikniğe gidip keyifli vakit geçirdiler. Eve dönüşte ölümle burun buruna geldiler. Kayseri'de 6 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri otomobilinden çıkarttığı av tüfeğiyle çevreye ateş açtı. O sırada araçlarından inen ve olayla ilgileri olmayan bir çift saçmaların hedefi oldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurulan çiftin piknikten döndüğü öğrenildi. Kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Mersin'de otomobille motosiklet kafa kafaya çarpışmış, araç sürücüsü de otomobille yaralıların üzerinden geçip kaçmıştı. O sürücünün akıbeti belli oldu. Birlikte izleyelim.
3: Kaza sonrası yerde yatan yaralıları hiçe sayıp gitti. İzini kaybettirdiğini düşünen sürücü fazla kaçamadı. Mahkeme o sürücüyü kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutukladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. İkisi çocuk, dört kişiyi ölüme terk eden sürücünün yakalanması için kamera kayıtları incelendi. Aracın plakasından 20 yaşındaki sürücünün kimliği tespit edildi. Yakalanan M.Y.'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el kondu.
2: Trafik sigortasında hasar süreçlerini değiştiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık belirli tutarın üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistem üzerinden yapılacak. Hasar ve değer kaybı hesaplamaları ise yalnızca eksper raporuyla belirlenecek.
3: Trafik kazalarında akıllı eksper ataması yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Trafik sigortasında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu, trafik kazalarında sigortada hasar süreçlerine ilişkin değişiklikler yaptı. Nisan ayı itibariyle iki ilde pilot olarak başlatılan düzenleme bu aydan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirildi.
4: Trafik kazalarında akıllı eksper dönemi başladı. Kazalarda hasar tespiti yapacak eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
3: Hasar tespitinde eksper zorunluluğu için bir limit belirlendi. Araçta oluşan maddi hasara 40 bin lira şartı getirildi. 40 bin liranın üzerindeki hasar tespiti eksperler tarafından yapılacak. Kaza sonrası hak sahiplerinin başvuru süreçlerine ilişkin de düzenleme getirildi. Araçtaki maddi hasar tespiti ve değer kaybını sadece eksper hesaplayacak. Eksper tarafından düzenlenen raporda maddi hasar ve değer kaybı tazminatı yer alacak.

0: Trafik kazalarında hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı zorunlu haller dışında olay yerini terk etmeyecek. Tutanakta kaza oluş koşullarına ilişkin gerekli belge düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi hasar ödeyecek.
1: Avrupa'dan ABD'ye tüm dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılırken Fransa'da yağış beklentisi ümitleri yeşertti. ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınlarında ise 60 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
0: Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını körükledi. Üç ülkede yüz binlerce kişi tahliye edilirken Yunanistan'da 3 itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi. Girit Adası ile Mora Yarımadası'nda çıkan iki büyük orman yangınına müdahale devam ederken yüzlerce turist ve bölge sakini tahliye edildi. Atina yakınlarında çıkan yangından kaçan atların görüntüsü ise yürek burktu.
2: Ah! Kale!
0: Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında da günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yetkililer kundaklama şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını açıklarken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yaklaşık 220 bin kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. Fransız yetkililer bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak, artan nem ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte koşulların iyileşmesini bekliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke olan İspanya'da ise Başbakan Sanchez en az 10 aktif orman yangınının bulunduğunu belirtti. Durumu kritik ve son derece karmaşık olarak değerlendiren Sanchez, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangınları büyüttüğüne dikkat çekti. Orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkisini sürdürüyor. Washington'daki yangınlarda 60 bin kişi tahliye edildi. Alevler nedeniyle yaklaşık 600 iş yeri ve çeşitli yapı kullanılamaz hale geldi. Ulusal Hava Kurumu Servisi, bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.
1: Küba'da ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Adada genelinde elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle 10 milyon nüfuslu Küba bir kez daha karanlığa gömüldü.
0: Elektrik şebekesi tamamen çöktü. Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Başkent Havana dahil yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Devlet elektrik şirketi UNE, gece saatlerinde sistemde tam bağlantı kaybı yaşandığını duyurdu. Enerji Bakanlığı şebekeyi yeniden çalıştırmak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Elektrik kesintileri su pompalarını ve soğutma sistemlerini de etkiledi. Yüksek hava sıcaklıklarından bunalan Küba'da bir kez daha günlük hayat durma noktasına geldi. Küba genelinde Temmuz ayında 3 kez elektrik kesintisi yaşanmış. Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik bir duruma geldiğini kabul etmişti. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Uzmanlar Küba ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağını öngörüyor.
1: Arjantin'de öğretmenler protesto düzenledi. Greve giden öğretmenlerin talebi ise hak ettikleri maaş artışlarının verilmesi. Grevi Öğretmenler Sendikası ile Devlet Çalışanları Sendikası organize etti. Ülke çapındaki grevin yanı sıra öğretmenler başkent Buenos Aires'te yürüyüş düzenledi. Ulusal Kongre binasından Başkanlık Sarayı'na yürüyen göstericiler hükümetin eğitim programlarını eleştirdi. Maaşlarının ay sonunu görmeye yetmediğini söyleyen öğretmenler hükümeti okullara yönelik fonları kesmekle suçladı. Protestoların odağında Cumhurbaşkanı Milei var. 2025'te kabul edilen üniversite finansman yasası okullara ayrılan bütçenin enflasyona göre güncellenmesini öngörüyordu. Yasa

0: Türkiye hükümetinin vetosuyla karşılaştı. Trabzonspor bir süre önce Beşiktaş'ın da transferi için masaya oturduğu ancak nihai anlaşmaya varamadığı Muhammed Salah'a teklif yaptı. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme önerdi.
1: Trabzonspor

0: Mısırlı yıldız ve menajeriyle temasa geçerek 2 yıllık sözleşme önerdi. Mısırlı futbolcunun yaklaşık 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren teklife sıcak baktığı aktarıldı. Bordo Mavililer maaşın büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamanın planlarını yapıyor. Öte yandan Trabzonspor'da görkemli bir duyuru için hazırlığa başlandı. Muhammed Salah'ın ise anlaşmanın tamamlanması halinde salı veya çarşamba günü Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.
1: Dünya Kupası'ndaki yeniliklerden biri olan çipli top uygulaması Süper Lig'de de kullanıma başlanacak. Süper Lig'in ikinci yarısına yetişmesi beklenen sistem birçok yeniliği beraberinde getirecek.
2: Süper Lig'de çipli top dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yenilik için sezonun ikinci yarısını işaret etti. Dünya Kupası'ndaki yenilikler liglerde de kullanılmaya başlıyor. Onlardan biri de çipli top kullanımı. Dış görünüşünde standart bir toptan farksız olan sistemin merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi barındırıyor. Topun iç kısmına ağırlık merkezini bozmayacak şekilde yerleştirilen bu mikroçipler yarı otomatik offside sistemiyle entegre çalışıyor. Sensörler topun hareketini ve futbolcuların topa ilk temas anını milisaniyelik bir hızla takip ederek elde ettiği verileri anlık olarak video yardımcı hakem merkezine gönderiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top uygulamasını Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında kullanmak istediklerini açıkladı. Çipli top ve ilave kamera sisteminin Türkiye Futbol Federasyonu'na yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak. Çipli topun özellikleri arasında pas çıkış anı tespiti, yapay zeka entegrasyonu, elle oynama analizi, gol çizgisi teknolojisi gibi avantajlar bulunuyor.
1: Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda kadın golf milli takımı altın, erkekler gümüş madalya kazandı.
3: Uluslararası golf şampiyonasına Türkiye damga vurdu. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Royal Malta Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyona kadınlarda 10, erkeklerde 14 ülkenin milli takımı katıldı. Deniz Sapmaz, Sude Bay, Ada Narin ve Zeynep Süalp'ten oluşan kadın milli takımı altın madalyayla şampiyon oldu. Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Duhan Sazak ve Rüzgar Turgun'dan oluşan erkek milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Türkiye böylece Avrupa Shield Şampiyonası'nı bir altın ve bir gümüş olmak üzere iki madalyayla tamamladı.
1: Rize'nin Ardeşen ilçesinde geleneksel hale gelen Formulaz yarışlarında bu yılda kıyasıya mücadele vardı. Katılımcılar tahta arabalarla 1400 metrelik parkuru tamamlamaya çalıştı. Ortaya da heyecan verici görüntüler çıktı.
2: Son hazırlıklar yapıldı. Startla birlikte yarış başladı. Formulaz bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesine geleneksel hale gelen Formulaz tahta araba yarışlarının ilgisine büyük oldu. Yarışa 20'si kadın 80 kişi kendi tasarladıkları motorsuz tahta arabalarla katıldı.
4: 80 yarışmacının 20 tanesi 45 yaş üzeri kategori. Bu yıl özellikle öyle bir kategoriye böldük çünkü gençlerin hızına yetişemiyorlar. Artık 85-90 kilometrede çıktıkları için veteranlar diye ayırdık.
5: Ya çok heyecanlı, bir deneyelim bakalım dedik. Nasıl olacak ki? Parkur biraz biraz sıkıntılı ama artık deneyeceğiz.
6: Parkur zorlu, virajları fazla.
2: Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu. Yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik taktı.
4: İlk 500 metresi müthiş zor. Bir de yarışlar beşer beşerli olduğu için yakın geldikleri için dik aşağıya yamaçta müthiş bir mücadele ediyorlar. Güvenlik önlemleri aldı.

0: Yaparken bayağı bir zorlandık. Ekstra güvenlik önlemleri aldık.
1: Zaman zaman kazalar da yaşandı. Neyse ki kazalarda yaralanan olmadı. Günün sonunda hem yarışmacılar hem izleyenler de güzel bir anı kaldı.
2: Anadolu arkeolojisine ışık tutacak önemli bir keşif daha yapıldı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Mermer heykel 2 metreyi aşkın boyutuyla dikkat çekiyor.
1: İyisi biçimiyle Anadolu ve Yunanistan'daki benzerlerinden çok farklı. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yeni ortaya çıkartılan erkek heykeliyle Anadolu kültür mirasına bir yenisi daha eklendi. Yeni keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde M.Ö. 5. yüzyıla ait genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2 metreden uzun olan heykel yüzü aşağıya bakacak şekilde bulundu. Bu durum heykelin yüzlerce yıl toprak altında korunmasını sağladı. Öyle ki heykelin yüzeyindeki boya izleri bile duruyor. Elinde meyve tuttuğu görülen heykel dönemin yaşamı, inanç dünyası ve kültürel etkileşimlerinden izler taşıyor. Üzerindeki alışılmadık giysi detaylarında ise Lidya kültürünün izleri var. İki büyük parça halinde bulunan heykel, restorasyon işlemlerinin ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
2: Değerli izleyiciler, sosyal medyada karşımıza çıkan reçel, salça ve turşu gibi ürünler anne eli değmiş gibi hissi vererek binlerce kişiyi hemen sepete eklemeye teşvik ediyor. Peki bu ürünler gerçekten de anlatıldığı kadar doğal ve güvenilir mi? Aslında Ömer Aktaş araştırdı. Siz haberi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuba Sedekoğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
3: Evdeki yapılan daha güzel şey. Ben organik yerim yani.
4: Bal falan almıştık. Şimdi insan bilmiyor. Ya da marketteki şeylerde ne katkılar var içinde. Köylü teyzelerden alıyoruz falan.
5: İçerikleri de çok güvenilir olmadığı için o yüzden almıyorum. Sonuçta evde yapılıyor. Ne koyduklarını, nasıl malzemeler kullandıklarını bilmiyorum.
6: Kimi doğal ve organik diye tercih ediyor. Kimi içeriğini bilmediğim gıdayı almam diyor. Ev yapımı ürünlerin güvenilirliği tartışma konusu.
7: Ev yapımı reçeller alıyoruz. Artı bir de sirke marketten değil.
6: Peki güvenli mi sizce?
7: Güvenli. Çok güvenli. Güveniyoruz. Bayanlarımız tertemiz.
8: Doğal adı altında kim bilir neler katıp bize sunuyorlar. O yüzden güvenilir yerlerde yapmak. Yani bildiğimiz kişiler üzerinden yapmak en doğrusu.
9: Köylerden almayı tercih ederim. Köylülerimizin yaptıkları bence daha masum.
6: Ev yapımı salça, doğal sirke, anne eriştesi. Kulağa oldukça güven verici ve tanıdık geliyor değil mi? Peki sosyal medyada satılan bu ürünler gerçekten güvenilir mi?
9: Sağlığa faydalı, işte mucizevi gıda, süper gıda. Efendim bizimkisi ev yapımı, içinde katkı maddesi yok. Ev yapımı da sen hijyen şartlarına uydun mu? Botulizm riski var, özellikle konservelerde. Efendim yapılan turşularda. Orada asitlik seviyesi çok önemli. Bunu tabii evdeki hazırlayan kişinin bilmesi çok zor.
6: Risk sadece ürünün içeriğiyle de sınırlı değil. Üretim ve taşıma koşulları da büyük önem taşıyor.
9: Hangi koşullarda gidiyor? Soğuk zincir sağlanıyor mu? Vatandaş zehirlenirse kime hesap soracak?
6: Üstelik bu ürünler gerçekten evde üretilmiş olmayabilir.
10: Bodrum taraflarında bir teyze aldıklarını
6: marketten aldıklarını konserveye mi koy?
10: Evet, kendi yaptı.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek

0: iktidarın soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
0: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 4 Ağustos Salı. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 10'a kadar gün başlıyor da beraber olacağız. Peki bugün bizi neler bekliyor? Siyasetin gündemi yoğun. Bir yandan çerçeve yasayı görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle görüştü. Çerçeve yasa teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Ayrıntılara bakacağız. Diğer yandan mutlak mutlağın kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Yeni partiye geçmeyip CHP'de kalan bazı isimler deklarasyon hazırlığında. Talepler arasında peki neler var acaba? Hepsine bakacağız detaylıca yine. Gelelim Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyona. O operasyon kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Dün duyurmuştuk. Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Peki kim, nelerle suçlanıyor? Onlara da bakacağız yine. Ve dünya gündeminde gözler bir kez daha ABD-İran arasında süren müzakerelerde. Taraflardan farklı açıklamalar geliyor. Çeşitli iddialar var. Tıkanan müzakerelerde sonuç ne olacak? Bunu en iyi zaman gösterecek. Onu da konuşacağız. 3 saat boyunca gerek dünya gerekse Türkiye gündeminde neler var? Hepsine detaylıca bakacağız. Ama önce gazeteler. Şöyle bir manşetlere bakalım. Bakalım Salı gününde hangi gazete manşetine neyi taşıdı? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. O hafta bu hafta başlığını görüyoruz. Manşette meclis finali çerçeve yasayla yapma hazırlığında. Teröristi Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı diyor haberde. Hemen alt tarafta süreci evet metni görelim başlığını görüyoruz. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere çerçeve yasaya partisinin

Bakışıyla ilgili açıklama yaptı. İncelememiz için bir taslak sunulmadı. Görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama yeni parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda önce olmaya ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız diyor yine haberin detaylarında. Ve sol tarafta da Yunanistan'ın fiyasko planı başlığını görüyoruz hemen üstte. Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusunu artırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyaskoyla sonuçlandı diyor haberde. Atina bölgeye taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti. Ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı. %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi diyor haberin yine detaylarında. Gelelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi de manşetine ABD-İran arasındaki son durumu taşımış. Acil diplomasi çağrısı Trump batırdı başlığını görüyoruz. New York Times'ın haberine, analizine referans alarak bir haber yer vermiş manşetinde Akşam Gazetesi. New York Times, Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. Gazetenin kıdemli yazarı David French imzalı analizde Trump Venezuela yönetimin başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmakla geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı denildi o analizde. Ve dünya liderleri harekete geçmeli alt başlığını görüyoruz. Savaş politikasına destek %29, bu da önemli bir ayrıntı. Deniz trafiği, ne deniz trafiği ne petrol fiyatları kontrol altına alınabildi. Körfez'deki müttefikler tedirgin. ABD'de savaşa olan destek %29'a gerilemiş durumda diyor. Hemen altta da Türkiye ilk günden beri çabalıyor başlığı var. Ankara 28 Şubat'taki sıcak çatışma başlamadan Ocak ayı içerisinde diplomatik temaslara girişti. Taraflara arabuluculuk önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın daha ilk saatlerinde 23 liderle görüştü. Türkiye ateşkes sürecinde de taraflar arasında iletişim köprüsü diyor haberin detaylarında. Hemen yan tarafta yetimlerin yüzü güldü başlığını görüyoruz. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Mama Kasoğlu yetimhanesini ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıda ile kıyafet yardımı yaptı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor ifadesi kullanıldı. Hemen alt tarafta da savunmada 1,1 milyar dolarlık rekor başlığını görüyoruz. Savunma sanayi Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı 2025'in aynı ayına göre %14,4 arttı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar oldu diyor haberin detaylarında. Gelelim Milliyet Gazetesi'nin manşetine. Tarihi imzalar atılıyor manşetini geçmiş Milliyet Gazetesi. Yine çerçeve yasayla ilgili imzaya açılmasıyla ilgili habere yer vermiş. Terörist Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı diyor. Hemen sol tarafta da Bahçeli'nin imzası da olacak alt başlığı var. AK Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubunu da bilgilendirme kararı aldı. Diğer partilerin desteğine açık olduğu ifade edilen teklifin AK Parti milletvekillerinin yanı sıra DEM Parti ve MHP milletvekillerinin de imzasını taşıması bekleniyor. MHP lideri Bahçeli'nin de teklifin ilk imzacıları arasında yer alacağı kaydediliyor diyor haberin detaylarında. Ve üst tarafta Zeytin'de altın sezon başlığı var sürmanşette. Türkiye 2026-2027 sezonunda 3,8 milyon tonu aşması beklenen zeytin üretimiyle tarihin
en yüksek rekor testine hazırlanıyor. Rekorun arkasında Manisa Köprübaşı, İzmir Torbalı ve Ödemiş'le Mersin Mut gibi üretici ilçeler var. Uzmanlar bolluğun katma değere dönüşmesi için şimdiden ihracat ve fiyat planlaması

yapılması gerektiğini vurguluyor diyor haberin detaylarında. Hemen altta aynı salonda 1 saat 45 dakika arayla grup sınavı başlığını görüyoruz. Yeni Parti ve CHP grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün aynı salonda toplanacak. Grup kürsüsüne 1 saat 45 dakika arayla önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve grup toplantıları Özel'in yeni parti lideri sıfatıyla basına açık ilk grup toplantısı olacak yeni parti için ve Kılıçdaroğlu'nun ise mutlak plan kararı sonrası yine ilk grubu olarak kayıtlara geçecek diyor haberde. Hemen altta yine önemli bir haber, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek başlığını görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor diyor haberde. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde nüfusun yarısı bankaya borçlu başlığını görüyoruz. Dikkat çeken bir haber. Türkiye çalışıyor, kazanıyor ama borçla geçiniyor. Borçlu sayısı 10 yılda %33'ten %51'e çıktı. Borcu olmayan yetişkin oranı sadece %14. Vatandaş ev, araba almıyor, geçinmek için borçlanıyor. Batık borç 2,5 yılda 7 kat arttı. Her gün 7 bin kişi icraya düşüyor. 2035'te yetişkinlerin %75'i borçlu olacak. Tüm bu veriler Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini analiz eden Profesör Doktor Davut Pehlivanlı'nın borç salmalığı içinde yaşam mücadelesi veren bir Türkiye tablosunu gözler önüne sermesi sonucu gazetede manşette yerini almış. En borçlu şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir diyor haberde. Hemen altta Filistin konvoyu Ankara yolunda başlığını görüyoruz. Yine tüm çıplaklığıyla o gerçekliği ortaya seren bir fotoğraf var. 35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkese rağmen Gazze'de binin üzerinde masumu katleden, son 24 saatte de 30 sivili öldüren İsrail hiçbir kural tanımıyor. Bir kap yemek için saatlerce uzun kuyruklar bekleyen kadın ve çocukların bu görüntüsü yürek yaralıyor. Ve Filistin konvoyu da Sakarya'da 3 gün konaklamasının ardından şimdi Ankara yolunda. 20 ülkeden 500'e aşkın aktivistin yer aldığı konvoyun hedefi Gazze'ye ulaşmak. Ve geçelim Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde sofranın enflasyonu %37'yi aştı başlığını görüyoruz. Gıda enflasyonu yıllık ortalamayı geçti. Temmuz ayında genel enflasyon yıllık bazda %31,75 olarak gerçekleşirken gıda fiyatlarındaki %37,53'lük yıllık artış resmi enflasyonu geride bıraktı. Dar gelirlinin mutfak yükü daha da ağırlaştı. Mutfak harcamalarındaki aylık %1,61'lik ivmelenme hane halkının cüzdanındaki erimenin enflasyon oranından çok daha sert olduğunu gözler önüne serdi diyor haberde. Hemen yan tarafında bir haber daha var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dijital TL uygulamasına geçtiğini, dijital Türk Lirası hamlesi başlığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital Türk Lirası projesiyle ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi ve bu katılım çağrısına yönelik başvuru değerlendirme sürecine ilişkin bilgi de verdi. Açıklamada dijital Türk Lirası projesi süreçlerinin tamamlandığı bildiriliyor. Haberin detayları yine yer alıyor gazetede. Hemen üst tarafta da tek iğnelik umut başlığını görüyoruz. Doğumdan önce beyinde iz bırakan bir süreç yetişkinlikte tek bir ilaç dozuyla saatler içinde tersine dönebilir mi? Nature Communications dergisinde yayınlanan ilgi çeken bir çalışmanın detayları yer alıyor haberde. Ve o çalışmaya göre otizmle ilişkili beyin araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına işaret ediliyor. Gelelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi'nin manşetinde tabloda rekor, kürsüde sitem var. İhracat kelimesini kaybediyoruz başlığını görüyoruz. İhracat geçen ay %2,9 artarak 25,6 milyar dolarla en yüksek Temmuz verisine

0: işaret etti. Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta elde ettiğimiz sınırlı artışlar işlerin yoluna gittiğini göstermiyor. İhracat kelimesini gittikçe kaybediyoruz dedi, diyor haberin detaylarında. Yan tarafta da rakamlar var. 161,6 milyar dolar Ocak-Temmuz 2026 ihracatı ve yine altta da ithalat rakamı var. Aynı dönemin 221,1 milyar doları işaret ediyor o da. Savaş enflasyonda kış etkisi yaşattı diyor hemen sol tarafta. Tüketici fiyatları Temmuz'da %1,78 oranında arttı. Ve 7 aylık birikimli enflasyon %19,86'ya ulaştı. Yıllık enflasyonda yine 31,75'te kaldı. Bunda ABD-İran gerilimi yüzünden fırlayan petrol fiyatlarının etkisinin de olduğu söyleniyor. Yine haberin detaylarında. Hemen altta yine ilgi çeken bir başlık daha var. Bir tabldot yemek fiyatı 240 lira oldu diyor haberde. Yılbaşından bu yana tabldot yemek fiyatlarında %18 ile 25 arasında artış yaşanmış. Ve fiyatlar 210-240 lira bandında seyrediyor, yükseliş var. Ve bu duruma da İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Zincir Kıran, sektörde kaybın kamuda yaşanan artışla eşitlendiğini ve sektörün cazibesinin devam ettirdiğini söylemiş. Ve gazetelere, günün manşetlerine baktık. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. O görüşmenin detaylarına bakalım şöyle hızlıca. Görüşmede Türkiye, Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu, kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini de belirtti. Ve çerçeve yasa. Çerçeve yasa için temaslar hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Ayrıca AK Parti çerçeve yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Açılışta da paylaşmıştık. Teklifin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor.
1: Yasayla ilgili mi, çerçeve yasa?
2: Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Partili kurmaylarla bir araya geldi. Ardından çerçeve yasa teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için geri sayım hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Meclis Başkanlığı konutundaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Toplantının ardından AK Parti grubu çerçeve yasa teklifini AK Parti milletvekillerinin imzasına açtı. 4 Ağustos Salı saat 17'ye kadar milletvekillerinin teklifi imzalaması istendi. AK Parti kaynakları çerçeve yasaya dair AK Parti grubunun muhalefete ön bilgilendirme yapacağını ifade etti. Diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla yapılacak görüşmelerde teklife dair taslağın paylaşılmayacağı, genel çerçeveyle görüşme yapılacağı belirtildi. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İmralı heyeti üyesi Avukat Faik Özgür Erol'un aralarında yer aldığı heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Abdullah Güler, Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile de bir araya geldi. Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve koordinatör isimlerden Fethi Yıldız'la da görüştü.
3: Ya mutabık, Sercan, mutabık. Şey yok. Pürüz yok yani.
2: Yeni partiden de bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir, telefonla yapılan görüşme talebini reddettiklerini belirtti.
4: Telefonla bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim talebi var. Ama bilgilendirmenin de bir taslak metinle olmayacağını ısrarla sorularımızın sonucunda anlamış olduk. Olması gereken mecliste her zaman yapıldığı gibi mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir.
2: 10-12 maddelik çerçeve yasa teklifinin ortak imza

0: ile sunulması için temaslar sürüyor. Geçici müstakil olacak yasada münfesi örgüt, yani kendini feshetmiş varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yapılacak. Peki teklifte örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik uygulanacak mı? AK Parti kaynakları denetimli serbestliğin koşullu salıverilme şartı olduğunu işaret etti. Kaynaklar yasalarda bu konuda zaten düzenleme bulunduğunu ve hak olan bir düzenlemenin tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında örgüt üyelerine yönelik seçme ve seçilme hakkından yoksun kalması, yani hak yoksunluğunun uygulanması modeli üzerinde duruluyor. Ancak bu model üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Teklifin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Bu süre zarfında Meclis Genel Kurulu'nda gazi ve şehit ailelerine ilişkin teklifin görüşülmesinin hem komisyon aşamasında hem de genel kurul aşamasında tamamlanması planlanıyor.
1: DEM Parti'den de İmralı ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Onun da detaylarına bakalım. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet İmralı'da 3 saat süren bir görüşme yapmıştı. Ziyarete dair yapılan açıklamada çerçeve yasayla ilgili mesajlar verildi. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır ifadeleri kullanıldı ve yine açıklamada henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir denildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye yöneticilerinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatıldı. Şüphelilere ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlamaları yöneltildi. 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin alınmasıyla birlikte, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk kararı verildi. Bir şüphelinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur dedi. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadığını öne sürdü. Bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldığına dair bilgisinin olmadığını da ifade etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemlerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erdal Beşikçioğlu, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
2: 24 Ocak 1993'teki o suikast tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Gazeteci Uğur Mumcu suikastine dair dosyanın raftan indirildiğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oluşturulmuş ve önemli dosyalar aydınlığa kavuşturulmuştu. Bakan Gürlek kısa bir süre önce zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 faili meçhul dosyanın yeniden incelendiğini ve Uğur Mumcu dosyasının da bu kapsamda ele alındığını açıklamıştı. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin yaşamını yitirmesinden önce PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyaya dair beklentilerinin olduğunu ifade etti. Gürlek

0: talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: Ve şimdi bir gazete haberine bakalım. Takvim gazetesinden bir haber. Kalkınma ajanslarından kadın istihdamına katkı başlığını görüyoruz. Kalkınma ajansları bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kalkınmanın sağlanması ve büyümesi amacıyla verdikleri desteklerin yanında geçen yıl 6.803 kadının istihdamına katkıda bulundu. 7.711 kadın girişimciye de destek sundu diyor haberde. Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı faaliyette bulunuyor. Ve geçen yıl kalkınma ajansları tarafından 831,7 milyon lira tutarında harcama gerçekleştirildi. Bununla birlikte yine tema çerçevesinde yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin toplam bütçesi de yine 44,6 milyon euroya ulaştı. Amaç kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımının önünü açmak diyor yine haberin detaylarında. Evet, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Bununla birlikte tabii kira tavan zam oranı da belli oluyor. Bu da netleşti. Buna göre Ağustos'ta ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31,9 zam yapılabilecek.
2: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,90'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık %1,78, yıllık %31,75 oldu. Kirada en fazla TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Ağustos'ta yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,90 olacak. Ev sahipleri Temmuz'da 20 bin lira olan kiraya Ağustos'ta 6.380 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Ağustos ayında 26.380 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %32,03 olmuştu.
1: Ve bir gazete haberine daha bakacağız. Milliyet gazetesinden bu kez Aselsan'dan büyük başarı. Kızıl ötesi dedektör üretti diyor. Başlıkta Türkiye savunma sanayi alanında son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Aselsan, elektro-optik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada mikroelektronik alanındaki yetkinlik sayesinde Türkiye'nin kızılötesi dedektör geliştirebilen ve üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Paylaşılan görüntülerde elektro-optik sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli teknolojiyle geliştirildiği vurgulanırken bu kabiliyetin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan önemli adımlardan biri olduğu ifade edildi diyor yine haberde. NATO zirvesinde de, o tarihi zirvede de Türkiye savunma sanayiyle yine ön plana çıkmıştı. Yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bakalım sıradaki haberimize. Şöyle bir ABD ile İran arasındaki son durumu gözden geçirelim. Görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geliyor. İran diyor ki şu anda müzakere etmiyoruz. Ama ABD Başkanı Trump da İran'ın bu açıklamasına bir yanıt verdi. İran'ı ikiyüzlü olmakta suçladı. Görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.
2: Washington Tahran hattında müzakere çıkması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
3: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
2: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini yineledi.
4: The talks are going along.

0: ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi.
1: But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
2: Türkiye, Katar ve Mısır ortak açıklamayla Gazze'deki İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Arabulucu ülkeler İsrail'in Gazze'de devam eden ihlallerine yönelik açıklama yayımladı. Gazze şeridinde devam eden ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Arabulucular özellikle Hamas'ın yol haritasını kabul ettiklerini açıklamalarının ardından ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiğine vurgu yaptı. İsrail'in tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin yine altı çizildi. Arabulucular Gazze şeridinde kalıcı bir ateşkesi hedefleyen çabaların sekteye uğratılmasının önlenmesi gerektiğini de belirtti. Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı başlığını görüyoruz. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan ve 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı Filistin konvoyu Ankara'ya geldi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin katılımıyla Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Merkez Ulu Camii'nden hareket eden konvoy Ulus'taki Melike Hatun Camii'ne ulaştı. Konvoy bugün de Konya'ya geçecek diyor haberin detaylarında. Amaç Gazze'ye kadar ulaşmaları. Bakalım sıradaki haberimize. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin sokaklarında yeni Suriye'yi anlattı. Rejimin devrilmesi sürecinde dış destek almadıklarının altını çizdi Şara. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil tüm bölge için gerekliydi dedi.
3: Bu rejimin bir gün yıkılacağından eminim. Bizim görevimiz bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her yolu denemekti.
4: Yeni Suriye'yi sokaklarda gezerek anlattı. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi dedi.
5: Hayyakumullah fi el-medrese'l ula.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Beşar Esad'ın devrilme sürecinde yaşananları anlattı. Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım diyen Şara, dış destek almadıklarını da söyledi.
6: Her ülkenin kendi koşulları ve sorunları var. Irak'tan öğrendiğim şey, Irak'ı yutan çatışmaların, bölünmelerin ve mezhepsel çekişmelerin Suriye'de asla tekrarlanmaması gerektiğiydi.
4: Şara aynı anda hem savaş hem de yeniden inşa sürecine odaklandıklarını anlattı. Ülkesinin 7000 yıl boyunca sahip olduğu çeşitlilik üzerine inşa edildiğini söyledi. Şara kendisine hala Çolani diyerek eleştirenlere de yanıt verdi.
6: Köklerimi Golan'a dayandırıyorum. Bu yüzden o isim mirasımı yansıtıyor. Aynı zamanda kişisel yolculuğumun da bir parçası. Ben başkan olarak doğmadım. Yolculuğum 23 yıldan fazla süren amansız çalışma ve mücadeleyle inşa edildi. O tarihten utanmıyorum. Tam aksine gurur duyuyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddetli ishale yol açan parazit kaynaklı hastalığa yakalananların sayısı 48 bini aşmıştı. Michigan eyaletindeki iki kişinin hastalıktan hayatını kaybetmesiyle salgındaki ilk ölümler kayda geçti. Ölümlere dair ilk açıklama Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan yapıldı. Hayatını kaybeden kişilerin sıvı kaybından etkilenmiş olabilecekleri vurgulandı. Tıbbi kayıtlara göre her iki kişinin de ciddi altta yatan sağlık sorunları bulunuyordu denildi. İki vakaya ilişkin başka bilgi paylaşılmayacağı vurgulandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri hastalığın ülke geneline yayıldığını

0: duyurmuş. 45 eyalette 18 bin kişinin bu hastalığa yakalandığı belirtilmişti. Mayıs'tan bu yana 423 kişi için hastaneye yatış verilmişti ve parazit kaynaklı bağırsak hastalığı çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin iyi yıkanmaması sonucu gıdalardan bulaşıyor. Hastalığın hayati tehlikesi yok ama ishal sonucu susuz kalan kişilerde altta yatan tıbbi rahatsızlıkları gün yüzüne çıkarabiliyor. Ve bir gazete haberi daha, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Dünyada göç 2000'den bu yana 3 kat arttı diyor başlıkta. Yani 26 yılda 3 kat, milenyumdan bu yana 3 kat artmış. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu ve IIASA ve Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından Nature dergisinde yayınlanmış bu araştırma. 2000 yılında dünya genelinde yılda yaklaşık 13 milyon kişi göçerken 2023 yılında bu sayı 35 milyona yükseldi. Göçteki bu artış küresel nüfus artışını geride bırakarak kişi başına düşen insan hareketliliğinde gerçek bir artışı gösteriyor. Göç üzerine yapılan güncel analizler her ülkedeki göçmen sayısını doğum yerine göre veren göçmen nüfus verilerine dayandırıyor. Ve 2000'den bu yana 3 kat arttığı belirtiliyor. 2009 mali krizi ve 2008-2009 mali krizi ve Covid-19 pandemisi sırasında düşüşler yaşansa da bu artış gözler önüne seriliyor. Ve en çok araştırmacılar 2010 yılından bu yana toplam 19 milyon kişinin yılda ortalama 1,35 milyon kişinin Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne göç ettiğini tahmin ediyor diyor haberin detaylarında. Gelelim sıradaki haberimize. TÜRESAŞ tarafından yerli olarak üretilen Manevra lokomotifi ilk ihracatını Afrika'ya yaptı. Yerli dizel elektrikli lokomotif Tanzanya'ya doğru yola çıktı.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli Manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. TÜRESAŞ tarafından üretilen DE-11'in Tanzanya'ya yola çıktığını belirtti.
2: Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı. Lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam limanına ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek.
1: Bakan Uraloğlu, lokomotifte yerli motor kullanıldığını ifade etti. TÜRESAŞ'la TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen ve bin beygir gücünün üzerindeki motorun Tanzanya'ya ihraç edilen lokomotifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu ihracatın, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini geliştirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
0: Ve bir gazete haberine daha bakacağız. Bu da herkesi ilgilendiren bir haber. İki ayrı haber var aslında. Biri Karar Gazetesi'nde, bakın, manşette ev taşımanın bedeli 250 bin yazıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı ev değiştirmek zorunda kalan İstanbullular ağır bir taşınma faturasıyla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ortalama kiranın 45 bin liraya ulaştığı kentte 2 aylık depozito, emlak komisyonu, nakliye, boya, badana, tadilat, masrafları derken yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin liraya olarak hesaplanmış. Nakliye ücretleri de son 2 yılda %200 arttı diyor yine haberin detaylarında. Yeni Şafak'ta da bir başka haber var. Yine farklı bir açıdan ele alınmış konutlarla ilgili durum. En çok şikayet konut sektöründe başlığını görüyoruz. Şikayet var. Verilerine göre konut inşaat firmalarına yönelik tüketici şikayetleri bu yılın aynı döneminde geçen yıla göre %127 artmış. Platforma iletilen başvuru sayısı 2025'te 1482 iken 2026'da 3363'e yükseldi. Böylece şikayet sayısı bir yılda 1881 artış gösterdi. Özellikle teslim süreçleri ve sözleşme uygulamalarında yaşanan sorunların tüketici memnuniyetini olumsuz etkilediğini ortaya koymuş veriler. En çok teslimat ve tapu şikayeti yapılmış. Konut teslimlerinin gecikmesi, eksik veya ayıplı işçilik, tapu devrinin yapılmaması, inşaatların yarım kalması ve firmalara ulaşılamaması...

0: başlıklarında yoğunlaşılmış şikayetlerde diyor haberin detaylarında. Tabii İstanbul'da barınma en temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacı İstanbul gibi büyük kentlerde maalesef yine en zorlu gider kalemlerinden biri. Ev ekonomisini zorlayan kalemlerden biri. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat Temmuz ayında yeni bir rekor kırıldığını söyledi. İzleyelim.
1: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ve toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik.
0: Dünyanın en akıllı şehri Londra oldu. Dünya Gazetesi'nden bir haber. Boston Consulting Group'un ilk kez hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi 39 ülkeden 61 büyük kenti mercek altına aldı ve değerlendirmede yaşam sonuçları, strateji, teknoloji kullanımı, çalışma biçimleri ve altyapı ekosistem kapasitesi olmak üzere 5 temel alan baz alınmış, kullanılmış. Toplam 35 göstergeye dayanan çalışmada teknolojinin sadece varlığı değil, kent sakinlerinin yaşamına ne ölçüde yansıdığı da değerlendirilmiş ve en akıllı şehirde Londra olmuş bu hazırlanan araştırmada. İstanbul 52. sırada, 55 puanla 61 şehir arasında 52. sırada yer alıyor İstanbul. Londra 1. sırada, arkasından Dubai geliyor, New York, Washington, Amsterdam, Berlin, San Francisco, Şangay, Pekin ve Seul diye ilk 10 şehir böyle sıralanıyor. Ama Londra açık ara 85 puanla 10 fark atmış en yakın rakibine, 5 puan fark atmış en yakın rakibine ve açık ara lideri olmuş akıllı şehirler listesinin. 2025 yılında Trabzon'da Fenerbahçe'nin otobüsüne yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirmişti. O saldırı dosyası yeniden açıldı. Saldırıyı kim, neden yaptı sorularının yanıtı hala aranıyor. Yıllarca polis adliye muhabirliği yapan Trabzonlu gazeteci Enis Yıldırım da saldırının perde arkasını araştırdı ve kod adı 126 adını verdiği bir kitap yazdı. Kitapta yanıt bekleyen bazı sorulara dikkat çekiliyor.
2: Bu kitapta en çok dikkat çeken kısım, soruşturmaya kim dokunmuşsa tamamına yakın ihraç olmuş meslekte.
3: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açıldı.
2: 120 km hızdan giden bir otobüse yaklaşık 100-150 metre mesafeden ateş ediliyor ve o saçmalardan bir tanesi şoföre isabet ediyor.
3: Saldırı 11 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Dosya 2020 yılında kapandı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın kanun yararını bozma yoluyla yeniden açılması talimatı verdi.
2: Şimdi yeni oluşan ekip de özellikle bu bölgedeki baz çalışması yapıyor.
3: Gazeteci Enis Yıldırım da yıllarca soruşturmayı yakından takip etti. Bilgi ve bulguları kitaplaştırdı.
2: Güvenlik görevlileri olay yerinde olmadıklarını görüyoruz. Onları geriye kim çekmiş ya da oradan görevden el çektirilen görevli 15 Temmuz'da karşımıza nerede çıkıyor? Onlar da var kitabın içerisinde. Mesela 15 Temmuz'da polis karakolundan kim nasıl mermi çalarken yakalanıyor? Soruşturma numarası 126 olduğu için ona bir 126 adını vermiş olduk.
3: Kitap saldırının perde arkasını ve dikkat çekici ayrıntıları mercek altına alıyor.
2: Dileğimiz olur ki tüm şehir olarak Trabzon'daki saldırının faillerinin bulunması, failleri bulunduktan sonra da azmettiklerinin ortaya çıkarılmasıdır.
0: Mersin'de otomobille motosiklet kafa kafaya

0: çarpışmış. Araç sürücüsü de otomobille yaralıların üzerinden geçip kaçmıştı. O sürücünün akıbeti belli oldu. Bakın ne oldu.
1: Kaza sonrası yerde yatan yaralıları hiçe sayıp gitti. İzini kaybettirdiğini düşünen sürücü fazla kaçamadı. Mahkeme o sürücüyü kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutukladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. İkisi çocuk, dört kişiyi ölüme terk eden sürücünün yakalanması için kamera kayıtları incelendi. Aracın plakasından 20 yaşındaki sürücünün kimliği tespit edildi. Yakalanan M.Y.'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el kondu.
0: Türkiye'den kaçırılan eserler ana yurduna döndü. Geçmişten bugüne çok sayıda eser kaçak yollarla yurt dışına kaçırıldı. Kültürel mirasını yeniden ana yurduna dönmesi içinse çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri 1980'den bu yana 20 ülkede toplam 176 iade gerçekleştirdi. Bakın 20 ülkede 176 araştırma yürütüldü ve 1980'den bu yana 46 yılda 28.811 kültür varlığının iadesi sağlandı. Peki en çok iade edilen eser nereden dersiniz? Almanya. Zirvede Almanya var. 8.670 eserle. Arkasından Hırvatistan geliyor. 4.147 eser. Hemen arkasından İngiltere geliyor. 3.750 eser ki İngiltere'de British Museum meşhurdur. Başka ülkelerden topladığı eserlerle. Ama onların işte 3.750'si iade edildi. Türkiye'ye arkadan Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan geliyor. Ortalama yine Bulgaristan'da 3000'in üzerinde, ABD'de 3000'e yakın, Sırbistan'da da 2000'e yakın iade edilmiş durumda. Son yıllarda çok sayıda eserin Türkiye'ye geri kazandırıldığının tekrar altını çizelim. Bunların başında ABD'den Zeugma Antik Kenti'ne ait olduğu tespit edilen mozaik pano da var. Ve tabii bir yandan da arkeoloji alanında da yine heyecanlandıran gelişmeler de olmaya devam ediyor demişken Anadolu arkeolojisine ışık tutacak önemli bir keşif daha yapıldı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Mermer bir heykel, 2 metreye aşkın boyutuyla da dikkat çekiyor.
1: İyisi biçimiyle Anadolu ve Yunanistan'daki benzerlerinden çok farklı. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yeni ortaya çıkartılan erkek heykeliyle Anadolu kültür mirasına bir yenisi daha eklendi. Yeni keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde M.Ö. 5. yüzyıla ait genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2 metreden uzun olan heykel yüzü aşağıya bakacak şekilde bulundu. Bu durum heykelin yüzlerce yıl toprak altında korunmasını sağladı. Öyle ki heykelin yüzeyindeki boya izleri bile duruyor. Elinde meyve tuttuğu görülen heykel dönemin yaşamı, inanç dünyası ve kültürel etkileşimlerinden izler taşıyor. Üzerindeki alışılmadık giysi detaylarında ise Lidya kültürünün izleri var. İki büyük parça halinde bulunan heykel, restorasyon işlemlerinin ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
0: Yine tarihe, geçmişe ışık tutacak bir başka haber. Bakın, Milliyet Gazetesi'nden bir haber okuyacağım şimdi de. Yazmalar dijital erişime açıldı başlığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında dijitalleştirilen 6388

8 eseri portal.yek.gov.tr adresinden erişime açtı. Osmanlı'dan Anadolu Selçuklu'ya uzanan geniş bir zaman aralığını kapsayan, bizzat satın alınarak kuruma kazandırılan bu eserler İslami ilimler, dil, edebiyat, felsefe, tıp ve astronomi gibi alanları kapsıyor. Koleksiyonda Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi halk şairlerine ait 33 adet cönk de yer alıyor meraklıları.

0: duyurmuş olalım bu haber vasıtasıyla. İşte teknolojinin de geldiği son nokta, artık tek tıkla o tarihi yazmalar, yazma eserler ulaşılabilir hale geldi. Devam edelim. Avrupa ülkeleri FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesine destek verdikleri mektupları toplu olarak geri çekmeye hazırlanıyor. Güvensizlik oyu anlamına gelecek bu hamleyle Infantino'nun istifaya zorlanması hedef. Peki yerine geçirebilecek aday kim olacak? İşte bunun için de arayışlar hızlandı.
1: Also on this, I will come back a bit.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü özel yatırımcılara satmayı öngören ve yoğun tepkiler üzerine geri çekilen planın ardından görevdeki en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. UEFA'nın FIFA yönetimine duyduğu güveni kaybettiğini açıklamasının ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Norveç ve İsveç Futbol Federasyonları da yönetim ve şeffaflık eleştirisinde bulundu. Galler Futbol Federasyonu, Infantino'nun 2027-2031 dönemi için yeniden adaylığına verdiği desteği resmen geri çeken ilk ulusal federasyon olurken, Galler'i başka ülkelerin takip etmesi bekleniyor. Infantino'nun görevden ayrılmaması halinde, UEFA'nın FIFA'yı olağanüstü kongreye götürerek güven oynaması talep edebileceği belirtilirken, Afrika ve Güney Amerika Konfederasyonları ile Katar Futbol Federasyonu Infantino'ya destek vermeyi sürdürüyor. Infantino'ya karşı çıkan ülkelerin kısa sürede ortak bir aday üzerinde uzlaşmasının FIFA başkanını görevini sürdüremeyeceğine ikna etmek açısından belirleyici olabileceği kaydediliyor.
0: Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında da bir numaraya yükseldi.
3: 15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. Başarılı sporcu dünya gençler sıralamasında zirveye yükseldi. Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kağan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaştı. Dünya şampiyonu Domara Raju'yu geride bırakmayı başaran büyük usta, dünya klasmanında adını bir numaraya yazdırdı. Yağız Kağan son bir yılda klasmanda 61 basamak yükselerek dikkat çekti. Yağız Kağan Erdoğmuş, Nisan ayında 2700 Elo barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu unvanını kazanmıştı. Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyük usta Ediz Gürel ise turnuvayı 6. basamakta tamamladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da 2 isimle temsil edilen 3 ülkeden biri olmayı başardı.
0: Ve yeni sezon öncesi transfer çekişmesi devam ediyor. Trabzonspor bir süre önce Beşiktaş'ın da transferi için masaya oturdu. Ancak nihai anlaşmaya varamadığı Muhammed Salah'a teklif yaptı. Bordo mavililer Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme önerdi.
4: Trabzonspor transfer dönemindeki en büyük hamlelerden birini yapmaya hazırlanıyor. Fırtına bir süre önce Beşiktaş'ın da görüşmeler yaptığı Muhammed Salah'ı gündemine aldı. Bordo Mavili Kulüp, Mısırlı Yıldız ve menajeriyle temasa geçerek 2 yıllık sözleşme önerdi. Mısırlı futbolcunun yaklaşık 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren teklife sıcak baktığı aktarıldı. Bordo Mavililer maaşın büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamanın planlarını yapıyor. Öte yandan Trabzonspor'da görkemli bir duyuru için hazırlığa başlandı. Muhammed Salah'ın ise anlaşmanın tamamlanması halinde salı veya çarşamba günü Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.
0: Ermenistan Meclisi'nde bu kez siyaset değil, Türk mutfağı konuşuldu. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi Rubinyan'ın Türk mutfağı hakkındaki sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
2: Gastronomide kendinden sıkça söz ettiren Türk mutfağı bu kez Ermenistan Meclisi'nin gündemindeydi. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi ve meclis başkan yardımcısı Ruben Rubinyan, meclis kürsüsünde Türk yemeklerini övdü.
5: Kebap, Adana kebap, şat hamur var, İskender. Yete sadece setaks kira, eli hamur banoz.
2: Rubinyan'ın konuşması sonrası Adana'nın coğrafi işaret tescillileri

0: Siyaseti Ermenistan Meclisi'nde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sosyal medyada da Adana kebabına yönelik övgüler kısa sürede geniş yankı buldu.
1: Kebap, Adana kebap, şatamova, İskandır.
0: Rubinyan'ın meclis oturumunda bu çıkışı sonrası gözler bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkilerine çevrildi. Son dönemde Başbakan Nikol Paşinyan ve yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde attığı diplomatik adımlar dikkat çekiyor.
2: Son dönemde hastalığı olan da olmayan da glutensiz beslenmeye başladı. Peki hassasiyetiniz yoksa glutenden uzak durmak gerçekten sanıldığı kadar sağlıklı mı acaba? İşte Öznur Kars Çetiner hem sokağa sordu hem de uzmanlara sordu. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve gün başlıyorum ilk dilimini noktalamış olacağız. Saat 5'inde yeniden buradayız. Hem haberlerimiz var Türkiye ve dünya gündeminden hem de gazeteleri okuyacağız yine. Gazetelerden seçtiğimiz, derlediğimiz haberleri okuyacağız. Bekliyoruz.
3: Glutene kötü bir etiket yapıştırıldı, evet. Glutensiz beslenirsek hızlı kilo veririz ya da otoimmün hastalıklardan korunuruz gibi. Maalesef doğru olduğu zannedilen bir takım yanlış bilgiler var. Başka birine iyi gelen bir şey size iyi gelecek diye bir şey yok.
4: Glüten, arpa, çavdar ve buğdayda bulunan bir protein. Alerjisi olanlar yedikçe şişiyor. İleri evresinde çölyak teşhisi konuluyor. Son yıllarda ise hastalıktan çok glütensiz beslenme tartışma konusu oldu.
5: Tüketmemeye çalışıyoruz ama
4: neden?
5: Yok, alerjim yok. Sadece sağlığa zararlı ama...
6: Herhangi bir rahatsızlığı yokken birey glutensiz beslendiğinde de bazı handikaplarla karşı karşıya kalıyoruz.
4: Yemek yedikten sonra hemen şişkinlik hissetmek yaygın görülen şikayetlerden. İşte bu şikayetleri yaşayan birçok insan hekime başvurmadan kendi kendine teşhis koyup glüten alerjisi olduğunu düşünüyor ve glütenli ürünlerden uzak duruyor.
7: Ya genelde şişkinlik yapıyor.
4: Tüketmek de gerekiyormuş hastalığınız yoksa.
7: Bilemedim.
4: Hiç şikayeti olmayanların da glüten zararlı düşüncesiyle tüketmemesi hastalıklara davetiye nedeni. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor olabilirsiniz.
3: Glüten hassasiyeti olmayan normal bireylerin ihtiyacı var. Lif desteği var, vitamin desteği var, mineral desteği var ve bağırsak florasını dengeliyor. Bağırsak florası da bozulacağı için bu kişilerde kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
4: Glüten önyargısı arttıkça ürün pazarı da 2025 yılında tam 8,5 milyar büyüdü. Çölyaklılar gluteni kısıtlamadığında birçok hastalıkla karşılaşabiliyor. Sağlıklı kişilerde ise bu hastalıklar gluten kesildiğinde görülebilir.
6: Glutenden arındırılmış gıdalarda bazı vitamin gruplarında ve demirde bir düşüş söz konusu oluyor. Bunu yerine koymak gerekebiliyor.
4: Gastroenteroloji uzmanlarıyla diyetisyenler çölyak ve gluten alerjisi tanısı almadan glutensiz beslenmeye geçmenin sağlık için riskler barındırdığını söylüyor.
8: Protein tüketiyorum, onun dışında bir şey tüketmiyorum.
4: Beyaz unlu gıdalar?
8: Yok, hayır.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yarar.

Açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın. Saatler 8'e geliyor, gün başlıyor da beraberiz ve hızlıca başlayalım bu dilime de. Geceden sabaha yurt genelinde neler oldu? Habertürk'ümüzle şöyle bir gözden geçirelim. Kayseri'de akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir 16 yaşında iki kişi arasında kavga çıktı. 16 yaşındaki genç yüzünden yaralandı. Polis olay yerine gitti. O sırada kavgayı duyup olay yerine giden 4 kişi polisi engellemeye çalıştı. Polisle aralarında işte böyle kovalamaca oldu. 4 kişi de gözaltına alındı. 16 yaşındaki genci bıçaklayan şüpheli ise hala aranıyor. Gelelim İstanbul Avcılar'a. Ulusal Egemenlik Parkı'nda bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren genç olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişi ise yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin de yine 15-16 yaşlarında olduğu öğrenildi. Onu yakalama çalışmaları da devam ediyor. Gelelim Malatya'ya. Malatya'da ise bir iş kazası meydana geldi. 46 yaşındaki Amanullah Serferbay pres makinesine kapıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Serferbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kazaya dair soruşturma başlatıldı. Burası ise şimdi Antalya'ya gideceğiz. Burası da Antalya. Kargacık koyundan demirlemiş bir tur teknesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale için sahil güvenlik komutanlığı devreye girdi. Gürcan Çetiner'e ait Mustafa Bey adlı tekne küle döndü. İçeride neyse ki kimse yoktu. Bu durum faciayı önlemiş oldu. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmir Menderes. Çok sayıda gözaltı var. Ayrıntıları bize Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliagil Ayçe anlatacak. Söz sende Gülçin.
1: Şu ana kadar 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor soruşturma. Ve bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını işledikleri tespit edilmiş bu şüphelilerin. Bu nedenle de bu kapsamda soruşturma yürütüldü. Ve yine aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu toplam 16 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Ve bu kapsamda da şu ana kadar 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sebebiyle de Menderes Belediyesi'ndeki hareketlilik ve arama devam ediyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliagil Ayçe bize aktardı. Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

0: 16 şüpheli var. Başkan da dahil, Menderes Belediye Başkanı da dahil. 13 kişi de gözaltında ve aramalar yapılıyor belediye binasında diyelim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Franco benzetmesine AK Parti'den tepki açıklamaları var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine tepki gösterdi.
1: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Franco benzetmesine AK Parti'den peş peşe tepki açıklamaları geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, millet iradesine açıkça saygısızlıktır ifadelerini kullandı.
2: Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco'yla aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
2: Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür dedi.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak, siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür.
0: Bir gazete haberine bakacağız. Hürriyet gazetesinden bir haber. Atina'nın Türk sınırında yerleşim fiyaskosu başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığının kimliğini tanımayan Atina yönetiminin bölgedeki Yunan nüfusunu artırmak amacıyla Türk sınırında başlattığı bir yerleşim teşvik programı vardı. O program fiyaskoyla sonuçlandı. Pilot uygulama kapsamında sadece 600 taşınma başvurusu yapıldı. Bu başvuruların da yalnızca 2 tanesi onaylandı. Yetkililer başvuruların %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı veya eksik bilgi tespit edildiğini açıkladı. Üstelik 10 bin euroluk da teşvik var proje kapsamında. Tanea gazetesine göre Yunan hükümeti sınırlara Yunan yerleştirmek amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar hibe vermeyi planlıyordu. Ancak pilot uygulamanın başarısız olması üzerine programı yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni sistemde başvuru şartları daha hafif olacak. Hak sahibi kapsamı genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Yine programa dahil görülen iller Kastoria, Seres, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illeri. Bölgede nüfus kaybı da var bir yandan. Orestia'da belediye başkanının açıklamasına göre 2011 ile 2021 arasında 10 yılda 6 bin, son yıllarda ise 2 bin kişi daha kaybedilmiş. Ve Demografik Araştırma Enstitüsü verileri de ölümlerin doğumlardan fazla gerçekleştiğini, ağır bir nüfus kaybı yaşandığını özellikle sınır bölgelerinde yine açıklamış. Bugün Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıdan komuta kademesinin durumu, terfiler, atamalar ve emekliye sevk dosyaları görüşülecek. Şura üyeleri toplantı öncesinde her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i de ziyaret edecek.
3: Komuta kademesinin durumu, terfi, ataba ve emekliye sevk dosyaları Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Toplantıda generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı isimler deklarasyon yayınlama hazırlığında. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyor. Talepler arasında kurultayın yılbaşından önce yapılması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının yer alacağı belirtiliyor.
3: Kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması çağrısı yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması talep edilecek. CHP'de bazı isimlerin deklarasyon yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi.
4: Var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
3: Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyor. Üç isim mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. Deklarasyona başka isimlerin de dahil olup olmayacağı henüz net değil. Deklarasyonun çıkış noktası ise kurultay süreci. Yılbaşından önce kurultayın yapılması gerektiği vurgulanacak. Talepler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasının da yer alacağı ifade ediliyor. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacak. Deklarasyonun bu hafta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan CHP'de bazı isimlerin şimdiden adaylık için harekete geçtiği ifade ediliyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci ve meclise sunulması beklenen çerçeve yasaya yönelik çağrıda bulundu. Sürecin bundan sonra da tüm aşamalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
5: Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz.
3: Sürece destek mesajı verdi. Çerçeve yasayla ilgili partisinin görüşlerini paylaştı.
5: Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
5: Bugün konuştuğumuz mesele yalnızca bir güvenlik başlığı, yalnızca bir yasa hazırlığı, yalnızca bir örgütün silah bırakması veya kendisini feshetmesi değildir. Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Hiç kimse unutmasın. Biz bu meselemizi çözmeden güçlü bölgesel bir aktör haline gelemeyiz.
0: Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün CHP'ye katıldı. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 45'e yükseldi. Edirne Milletvekili Ediz Ün 2024 yılında başkası tarafından kullanılan kendisine ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı, elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesinin ardından yargı süreci tamamlanana kadar CHP'den istifa etmişti. Konuyla ilgili yargılamanın tamamlandığını ifade eden Ün, olayla alakası olmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün katılımıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 45'e yükseldi. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 10'a düştü. Gazze için Barış Kurulu 15 maddelik planını açıkladı. İsrail için de uzlaşı sağladı.

0: alınamadı. Aşırı sağcı bakanlar Başbakan Netanyahu'ya planı askıya almaları konusunda baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Herzog ise plana desteğini açıkladı.
1: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Barış Kurulu'nun Gazze planına destek verdi. Aşırı sağcı bakanlar ise planın askıya alınmasını istedi. İsrail'de Gazze planı üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Barış Kurulu 15 maddelik Gazze planını açıkladı. Plana göre Hamas silahsızlandırılacak, İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile Yerleşim Bakanı Strock, Başbakan Netanyahu'ya mektup gönderdi. Mektupta Barış Kurulu'nun yayımladığı yol haritasının İsrail'in savaş hedefleriyle uyumlu hale getirilene kadar askıya alınması talep edildi. Planın Gazze şeridinin tamamen silahsızlandırılmasının şart koşmadığı öne sürüldü. Plan gözden geçirilene kadar uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini engellemesi istendi. 1000 kilometre İsrail Cumhurbaşkanı ise bakanlarla aynı fikirde değil. Herzog, ABD Başkanı Trump'ın himayesi ve liderliği altındaki Barış Kurulu'nun çabalarında pek çok olumlu unsur görüyorum dedi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına şerh düştü. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu ile Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov bir araya geldi. Mladenov'un Netanyahu'ya anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun dediği kaydedildi. Hamas'ın barış anlaşmasını kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine saldırılar düzenlemiş, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.
0: İsrail'in sivilleri ve sağlık tesislerini hedef alan saldırılarına Ankara'dan tepki var. Açıklamalarda Netanyahu hükümetinin barışı sabote etme çabalarına dikkat çekildi. Uluslararası topluma da daha güçlü tutum sergileme çağrısı yapıldı.
1: İsrail bir kez daha Gazze'deki sivilleri hedef aldı. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin tüm Orta Doğu'yu çatışma alanına dönüştürmek istediğini vurguladı.
2: Gazze barış planının hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'yu barış girişimlerini sabote etmekle suçladı.
2: Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu saldırılar Gazze barış planının hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu, saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.
0: Ve bir gazete haberine bakacağız. Karar gazetesinden Singapur'dan Massive Attack'a skandal yasak. Dünya ünlü bir müzik grubu Massive Attack konserinde Filistin'e verdiği destek nedeniyle Singapur'da eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşılaştı. Sahnede Filistin bayrağı açarak on binlerce hayranıyla Özgür Filistin sloganları attığı için o ünlü müzik grubu Singapur makamlarının despotik yüzüyle tanıştı. İfade özgürlüğünü hiçe sayan polisler sanatçıları saatlerce sorguladı, otel odalarını aradı, pasaportlarına el koydu ve efsanevi grup sözde kamu düzeni gerekçesiyle ülkeden süresiz men edildi. Maruz kaldıkları bu muameleyi sürreal olarak niteleyen grup üyeleri ise geri adım atmadı. 157 ülkenin tanıdığı bir devletin bayrağını açmanın suç sayılamayacağını vurgulayan sanatçılar bu haklı dayanışmayı sergilemekten gurur duyuyoruz diyerek sansürcü zihniyete boyun eğmeyeceklerini tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne tüm dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar kuvvetli rüzgarlar yüzünden hızla yayılıyor. Fransa'da yağış beklentisi ümitleri yeşertti. ABD'nin Washington eyaletinde ise orman yangınları yüzünden 60 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi geldi.

0: Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını körükledi. Üç ülkede yüz binlerce kişi tahliye edilirken Yunanistan'da 3 itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi. Girit Adası ile Mora Yarımadası'da çıkan iki büyük orman yangınına müdahale devam ederken yüzlerce turist ve bölge sakini tahliye edildi. Atina yakınlarında çıkan yangından kaçan atların görüntüsü ise yürek burktu.
1: Ah! Kale!
0: Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında da günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yetkililer kundaklama şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını açıklarken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yaklaşık 220 bin kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. Fransız yetkililer bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak, artan nem ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte koşulların iyileşmesini bekliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke olan İspanya'da ise Başbakan Sanchez en az 10 aktif orman yangınının bulunduğunu belirtti. Durumu kritik ve son derece karmaşık olarak değerlendiren Sanchez, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangınları büyüttüğüne dikkat çekti. Orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkisini sürdürüyor. Washington'daki yangınlarda 60 bin kişi tahliye edildi. Alevler nedeniyle yaklaşık 600 iş yeri ve çeşitli yapı kullanılamaz hale geldi. Ulusal Hava Kurumu Servisi, bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.
2: Tabii bu aşırı sıcak sadece orman yangınlarını tetiklemiyor. Su kaynaklarını da etkiliyor. Sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalan Avrupa'da kuraklık Tuna Nehri'ni etkiledi. Romanya Ulusal Su İdaresi nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Süreci tersine çevirmek içinse ilginç bir çalışma var. Bu çalışmayla Tuna Nehri'nde su akışını dengelemek için kontrollü bir patlama yapıldı. Savunma Bakanlığı Çernavoda nükleer santraline su akışını arttırmak amacıyla nehir üzerindeki bir kayalığı 180 kilogramlık patlayıcıyla imha etti ve patlama askeri mühendisler ve patlayıcı imha dalgıçları ortaklığında yapıldı. Peki etkisi olacak mı? Zamanla göreceğiz. Umarız etkisi olur çünkü önemli su kaynaklarından biri. Küba'ya dönelim. Küba'da da ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Ada genelinde elektrik kesintisi meydana gelmesiyle 10 milyon nüfuslu Küba bir kez daha karanlığa gömüldü.
0: Elektrik şebekesi tamamen çöktü. Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Başkent Havana dahil yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Devlet elektrik şirketi UNE, gece saatlerinde sistemde tam bağlantı kaybı yaşandığını duyurdu. Enerji Bakanlığı şebekeyi yeniden çalıştırmak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Elektrik kesintileri su pompalarını ve soğutma sistemlerini de etkiledi. Yüksek hava sıcaklıklarından bunalan Küba'da bir kez daha günlük hayat durma noktasına geldi. Küba genelinde Temmuz ayında 3 kez elektrik kesintisi yaşanmış. Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik bir duruma geldiğini kabul etmişti. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Uzmanlar Küba ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağını öngörüyor.
2: Macaristan'da boşalan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. İnternette yapılan anketlerde öne çıkan isim ise internet fenomenine dönüşen, acısını gizleyen Herod.
0: Macaristan yeni Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde internette acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Arato'nun ismi öne çıkıyor. Macaristan Başbakanı Peter Mac

0: Macar, yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için kamuoyundan yardım istedi. Kamuoyunda tanınan kişileri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları önerilerini paylaşmaya çağırdı. Bunun üzerine internette çeşitli anketler açıldı. Öne çıkan isim, acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Arato oldu. Fotoğraflarındaki rahatsız gülümsemesiyle dünya genelinde tanınan 81 yaşındaki Arato, anketlerin tartışmasız lideri konumunda. This time I'm going to tell you a story. Anketlerde öne çıkan bir diğer isim ise ünlü model Barbara Paulin. 2023'te Nobel Tıp Ödülü kazanan Katalin Kariko ile Rubik Küp'ün mucizi Erno Rubik de Macarlar tarafından tercih edilen isimler arasında. Macaristan Başbakanı Macar, Cumhurbaşkanlığı için satranç büyük ustası Judith Polgar'ı aday göstereceğini açıklamıştı. Ancak Polgar, bölünmüş bir ülkeyi birleştirme sorumluluğunu üstlenecek gücü kendisinde görmediğini belirterek teklifi reddetti. Macar'ın partisinin kimi aday göstereceği merakla bekleniyor. Mecliste çoğunluğu bulunan partinin adayını 19 Ağustos'a kadar meclise sunması bekleniyor. Macaristan'ın Cumhurbaşkanı meclis oylamasıyla belirlenecek.
1: Ve bir gazete haberi daha. Yeni Şafak gazetesinden bir haber okuyacağız. Türkiye'ye 379 bin beyin göçü başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi. Diplomasi'de merkez haline gelen Türkiye nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba ve ileri teknolojiye kadar stratejik pek çok alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlediklerini açıkladı. Ukrayna ve Rusya'dan gelmişler en çok. Gelenlerin 16.759'u ileri teknoloji gerektiren sektörlerde. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimden etkilenip çalışmalarını ülkemizde devam ettirmeyi tercih eden birçok nitelikli personel var. Bilgilerini vermiş bakan ve başta bilişimciler ve yazılımcılar olmak üzere de yine bölgeden gelenlere 15 binden fazla belge düzenlendiğini belirtmiş. Böylece bu kişilerin Türkiye'nin üretimine, ihracatına, teknolojik dönüşümüne ve ekonomik büyümesine katkı sunmasının da önü açıldı diyor bakan açıklamasında. Devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gündeminde nüfus artış hızındaki düşüş vardı. Bu durumun Türkiye'nin geleceği açısından bir beka meselesi olduğunu söyleyen MHP lideri, televizyon programları ve sosyal medya platformlarına da atıfta bulundu ve Türk aile yapısı tehdit altında dedi.
0: Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geleceği açısından beka meselesi olduğunu vurguladı.
2: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermekte, nüfus artış hızımızda önemi göz ardı edilemeyecek bir düşüş gözlenmektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. Nüfus konusunda hepimizin paylaştığı bu kaygı elbette ki yersiz değildir.
0: Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz dedi.
3: Geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa ederken her şeyden önce milli kimlik ve kültür bilincine sahip Türk gençliğini yetiştirmemiz gerekir. Gençlerimiz modern dünyadaki değişimlere uyum sağlarken kendi köklerine ve geleneklerine bağlı kalmak, manevi değerlerin korunmasına dikkat etmek durumundadırlar. Çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz.
0: MHP lideri, televizyon programları, bilgisayar ve sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini de söyledi.
3: Saygı esaslı bu aile yapısı güçlü bir karakteristiğe sahiptir. Halihazırda içinde bulunduğumuz süreçte, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aile yapısını derinden etkileyen değişkenler ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ artı gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılar 2. dairesi tarafından bu yıl 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını duyurdu. 84 meslekten çıkarma cezası uygulandığını açıkladı. Akın Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

0: Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz dedi. Bu yıl içinde 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, 84 kişinin meslekten çıkarıldığını, 30 kişi hakkında yer değiştirme ve 24 kişi içinse kınama cezalarının uygulandığını belirtti. Gürlek, hakim ve savcılar için bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı açıktır mesajını da paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık, konutla gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise sağlık ve ulaştırmada artış gerçekleşti.
1: Temmuz'da enflasyon %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %44,18 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 117'sinde artış, 50'sinde düşüş gerçekleşti. 7'sinde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %10,74 ile sağlık oldu. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada lokanta ve konaklama yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefiyle reform adımlarımızı sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz mesajı verdi.
0: İstanbul'da mega kentte sabah erken kalkanlar kartpostallık görüntülere uyandı. Mega kent sisin etkisi altındaydı. Dün de etkili olmuştu. İstanbul Boğazı'nda sis, bu sabah da öyle oldu. Kentteki Çamlıca Kulesi gibi pek çok noktada yüksek katlar kayboldu sisin arasında. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte kentin silüeti bambaşka bir görünüm kazandı. Sis nedeniyle doğan güneş bile gecikmeli görüldü. O anlardan geriye işte bu manzaralar kaldı. Dün sabah da az önce de belirttiğim gibi sis etkili olmuştu ama o ulaşımı da etkilemişti. Sirkeci Harem arabalı vapur hattında bazı seferler iptal edilmişti. Bu sabah öyle bir duyuru gelmedi. Ortaya böyle kartpostallık görüntüler çıktı. Şimdi bir gazete haberi. İstanbul demişken belki de en kalabalık şehirlerden biri ama kalabalıklar arasında artık bazen yalnız hissedebiliyor insanlar. Yalnızlaştık, yozlaştık, yabancılaştık başlığını görüyoruz Milliyet Gazetesi'ndeki bu haberde de. Profesör Doktor Tuncay Dilci dijital bağımlılıkla ilgili yalnızlaştık, yabancılaştık ve yozlaştık. Biz buna 3Y diyoruz. Bu bağımlılığa karşı dijital bağışıklık sisteminin geliştirilmesi gerekiyor dedi diyor haberde, uyarmış Profesör Dilci. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını ve dijital riskleri araştırma komisyonunda sunum yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Dijital Yaşam Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Dilci dijital bağımlılığın etkilerini ve çözüm önerilerini anlattı. Aile içi protokoller oluşturulmalı, ebeveyn butonu önerisi gibi öneriler var ve dijital bağımlılığa dikkat diyerek de bu durumun altı özellikle çiziliyor. Dikkat etmekte fayda var gerçekten. Telefonların ekran sürelerine baktığınızda da bu açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi Adana'ya döneceğiz. Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası bir adam. Elektrik faturası ödemek için evinden çıktı ama bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine de o yaşlı adam günlerdir aranıyor.
2: Bugün dördüncü günü, dört gündür babama ulaşamıyoruz.
1: Fatura ödemek için evden çıktı. Son görüntüsünde yolda tek başına yürüyordu. Kayıp hasta adamdan günlerdir bir iz yok.

0: Adana'da kızıyla birlikte yaşayan Rasih Özmen, Perşembe günü elektrik faturası ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
1: 4 gündür babam yok. 4 gündür hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümekle durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası.
0: Polis ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesine yoğunlaştırıldı. Ekipler Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında da arama yapıyor.
1: Şu an AFAD aramayı durdurdu. MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
0: Yaşlı adam son olarak bir marketin güvenlik kamerasında görüldü. Kayıp Rasih Özmen'in gittiği fatura ödeme merkezinden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adamdan hala bir iz yok.
2: Ve bir gazete haberine daha bakacağız. Issız yerlerde kaybolma modası diyor başlıkta Milliyet Gazetesi'nin haberi. Issız yerlerde kaybolup çektiğin görüntüleri paylaşma modası sosyal medyada hızla yayılıyor. Biliyorsunuz tıklanma uğruna ilginç akımlar oluşuyor sosyal medyada. Bu da öyle bir akım belli ki. Çünkü sosyal medyada bu trendin ardından ıssız yerlerde mahsur kalan ve kurtarılmaya ihtiyaç duyan maceracıların sayısı da artmaya başladı. Bu nedenle de Malezya yürüyüşçülerin kısa sürelerde zorlu rotaları tamamlamasını gerektiren bazı sıkıştırılmış yürüyüşleri yasaklıyor. Yeni önlemler arasında 189 yüksek riskli bölgede rehber bulundurmayı da zorunlu hale getirmek var ve tırmanış öncesi tarama önlemlerini güçlendirmek de yer alıyor. Malezyalı yetkililer 2026 yılının ilk 5 ayında ülkede sosyal medya modasına ayak uyduran 52 kayıp yürüyüşçü vakası görüldüğünü ve bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre %30'dan fazla olduğunu açıkladı. Dağ rehberi Norimah Abdikarim birçok yürüyüşçünün sosyal medyada profesyonel patika koşucuları gibi görünmek için çok az ekipmanla yola çıktığını söylüyor. İlginç içerik üretmek uğruna büyük risklere giriliyor. Kendi güvenliklerini ihmal etmeye razı oluyorlar diyerek de uyarıyor. İstanbul Büyükçekmece'ye dönelim. İstanbul Büyükçekmece'de bir heyelan meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan o olayda neyse ki yaralanan ya da yaralanma ya da can kaybı olmadı.
3: Bahçe sulamadan dolayı o toprak kayması oldu.
4: Toprak bir anda kaydı. Banka oturanlar canını zor kurtardı.
5: Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
3: Cumartesi pazar olmadığı için çok şanslı insanlar yani.
4: Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece.
6: İnsanlar denizden çıkıyor, orada gölge buluyor. O tarafa gidiyorlar. Evet, toprak tam olarak orada kaymış ama kaçıp kurtulduklarını da söylüyorlar.
7: Burası Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil yolu tarafı ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz toprak akşam saatlerine bir anda kaydı ve sahil yolunu tamamen kapattı.
5: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk yani.
4: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi.
7: Ekiplerin çalışmasının ardından toprağın altında hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı ve şu anda da kayan toprağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
5: İstinat duvarı olması lazım. En azından 2-3 metrelik bir duvar olması lazım.
6: Yürüyüş yolumuzda yürüyemiyoruz.
2: Yeşil ve gri pasaport işlemleri hızlanacak. Akşam gazetesinin haberi. İçişleri Bakanlığı hususi yani yeşil ve hizmet yani gri damgalı pasaport başvurularında dijital dönüşüm uygulamasını başlattı. Yeni sistemle birlikte kamu kurumlarının hazırladığı pasaport talep formları elektronik imzayla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi sistemine yani MERNİS'e aktarılacak. Böylece belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabilecek. Başvurular daha hızlı ve güvenli şekilde sonuçlandırılacak. Yeni uygulamayla talep formları da artık yine basılı olarak düzenlenmeyecek. Kurumlar tarafından direkt elektronik imza ve dijital onayla MERNİS'e doğrudan iletilecek. Bu sayede de evrak trafiği azalmış olacak ve dijital ortamda yürütülecek işlemler elektronik talep formu sistemi sayesinde nüfus müdürlüklerine ulaşan belgelerde eş zamanlı doğrulanabilecek yine diyor haberin detaylarında. Dönelim şimdi de Kayseri'ye. Kayseri'de piknikten dönen bir çift. Hiç alakaları dahi olmayan bir kavganın ortasında buldu kendini. Üstelik av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ikisi de hastanelik oldu.

0: Pikniğe gidip keyifli vakit geçirdiler. Eve dönüşte ölümle burun buruna geldiler. Kayseri'de 6 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri otomobilinden çıkarttığı av tüfeğiyle çevreye ateş açtı. O sırada araçlarından inen ve olayla ilgileri olmayan bir çift saçmaların hedefi oldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurulan çiftin piknikten döndüğü öğrenildi. Kavgaya karışan altı şüpheli gözaltına alındı.
1: Mersin'de bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpışmış. Araç sürücüsü de otomobille yaralıların üzerinden geçip kaçmıştı. O sürücünün akıbeti belli oldu. Tutuklandı o sürücü. İzleyelim.
0: Kaza sonrası yerde yatan yaralıları hiçe sayıp gitti. İzini kaybettirdiğini düşünen sürücü fazla kaçamadı. Mahkeme o sürücüyü kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutukladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. İkisi çocuk, dört kişiyi ölüme terk eden sürücünün yakalanması için kamera kayıtları incelendi. Aracın plakasından 20 yaşındaki sürücünün kimliği tespit edildi. Yakalanan M.Y.'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el kondu.
1: Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbayin etkinlikleri devam ediyor. Irak'taki yürüyüşe İran Dışişleri Bakanı Arakçı da katıldı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüz binlerce ziyaretçi Erbayin etkinlikleri dolayısıyla Irak'ın Kerbela kentinde bir araya geldi. Ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'le kardeşi Hazreti Abbas'ın türbeleri arasında yer alan Beynül Haremeyn'e akın etti ve alanda ağıtlar eşliğinde geçit töreni yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Irak'ın Kerbela kentine gelerek Erbayin yürüyüşüne katıldı. Irak'ta 48 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen Erbayin ziyaretleri yoğun katılımla sürdü. Aşırı sıcak yaşlanmayı hızlandırıyor Posta Gazetesi'nin haberi. Uzmanlar dünyada etkili olan sıcak hava dalgalarının insan vücudundaki etkilerini inceledi. Aşırı sıcak biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor bu incelemeye göre. İleri yaş grubunda risk var. Çin'de 2300'den fazla yetişkin üzerinde yapılmış bu araştırma. Uzun süren ve şiddetli sıcak hava dalgalarının biyolojik yaşı olumsuz etkilediği ortaya çıkmış. Buna göre biyolojik yaş yaklaşık yarım yıl, yani 6 ay kadar hızlanabiliyor. Araştırmacılar ve katılımcıların biyolojik yaşları ölçülmüş, sonra son bir yılda maruz kaldıkları sıcak hava dalgaları da incelenmiş. Her ilave sıcak hava dalgası biyolojik yaşta ortalama 0,53 yıllık artışla bağlantılı çıkmış araştırmaya göre. Peki neden hücresel stres yaratıyor bu etki? Yine bu incelemenin sonucuna göre vücudun iç dengesini korumak için daha fazla çalışmasına neden oluyor aşırı sıcaklar ve enerji üretimiyle yağ ile şeker metabolizmasında olumsuz etkileniyor. Sık sıcak hava dalgalarına maruz kalan kişilerde kolesterol ve uzun dönem kan şekeri göstergesi de yine yüksek düzeylere çıkıyor diyor haberin detaylarında. Sosyal medyadan karşımıza çok çıkıyor. Reçel, salça, turşu gibi ürünler anne eli değmiş gibi hissi vererek binlerce kişiyi hemen sepetine eklemeye teşvik ediyor olabilir. Çünkü bu ürünler daha

0: sağlıklı algısı var. Peki bu ürünler gerçekten anlatıldığı kadar doğal ve güvenilir mi? Aslı Ömer Aktaş araştırdı.
1: Evdeki yapılan daha güzel şey. Ben organik yerim yani.
2: Bal falan almıştık. Şimdi insan bilmiyor. Ya da marketteki şeylerde ne katkılar var içinde. Köylü teyzelerden alıyoruz falan.
3: İçerikleri de çok güvenilir olmadığı için o yüzden almıyorum. Sonuçta evde yapılıyor. Ne koyduklarını, nasıl malzemeler kullandıklarını bilmiyorum.
4: Kimi doğal ve organik diye tercih ediyor. Kimi içeriğini bilmediğim gıdayı almam diyor. Ev yapımı ürünlerin güvenilirliği tartışma konusu.
5: Ev yapımı reçeller alıyoruz. Artı bir de sirke. Marketten değil.
6: Peki güvenli mi sizce?
5: Güvenli. Çok güvenli. Güveniyoruz. Bayanlarımız tertemiz.
7: Doğal adı altında kim bilir neler katıp bize sunuyorlar. O yüzden güvenilir yerlerde yapmak. Yani bildiğimiz kişiler üzerinden yapmak en doğrusu.
8: Köylerden almayı tercih ederim. Köylülerimizin yaptıkları bence daha masum.
6: Ev yapımı salça, doğal sirke, anne eriştesi. Kulağa oldukça güven verici ve tanıdık geliyor değil mi? Peki sosyal medyada satılan bu ürünler gerçekten güvenilir mi?
8: Sağlığa faydalı, işte mucizevi gıda, süper gıda. Efendim bizimkisi ev yapımı, içinde katkı maddesi yok. Ev yapımı da sen hijyen şartlarına uydun mu? Botulizm riski var, özellikle konservelerde. Efendim yapılan turşularda. Orada asitlik seviyesi çok önemli. Bunu tabii evdeki hazırlayan kişinin bilmesi çok zor.
4: Risk sadece ürünün içeriğiyle de sınırlı değil. Üretim ve taşıma koşulları da büyük önem taşıyor.
8: Hangi koşullarda gidiyor? Soğuk zincir sağlanıyor mu? Vatandaş zehirlenirse kime hesap soracak?
4: Üstelik bu ürünler gerçekten evde üretilmiş olmayabilir.
9: Bodrum taraflarında bir teyze aldıklarını
6: marketten aldıklarını konserveye mi koymuş?
9: Evet, kendi yaptığı gibi.
0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde geleneksel hale gelen Formulaz yarışlarında bu yılda kıyasıya mücadele vardı. Katılımcılar tahta arabalarla 1400 metrelik parkuru tamamlamaya çalıştılar. Ortaya da heyecan verici görüntüler çıktı. İzleyin.
10: Son hazırlıklar yapıldı. Startla birlikte yarış başladı. Formulaz bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesine geleneksel hale gelen Formulaz tahta araba yarışlarının ilgisine büyük oldu. Yarışa 20'si kadın 80 kişi kendi tasarladıkları motorsuz tahta arabalarla katıldı.
11: 80 yarışmacının 20 tanesi 45 yaş üzeri kategori. Bu yıl özellikle öyle bir kategoriye böldük çünkü gençlerin hızına yetişemiyorlar. Artık 85-90 kilometrede çıktıkları için veteranlar diye ayırdık.
12: Ya çok heyecanlı, bir deneyelim bakalım dedik. Nasıl olacak ki? Parkur biraz biraz sıkıntılı ama artık deneyeceğiz.
13: Parkur zorlu, virajları fazla.
10: Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman baryaları konuldu. Yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik taktı.
11: İlk 500 metresi müthiş zor. Bir de yarışlar beşer beşerli olduğu için yakın geldikleri için dik aşağıya yamaçta müthiş bir mücadele ediyorlar. Güvenlik önlemleri alırken bayağı bir zorlandık. Ekstra güvenlik önlemleri aldık.
10: Zaman zaman kazalar da yaşandı. Neyse ki kazalarda yaralanan olmadı. Günün sonunda hem yarışmacılar hem izleyenler de güzel bir anı kaldı.
0: Yumruklu saldırıya 4,5 yıl istendi. Milliyet Gazetesi'nin haberi, hatırlarsınız, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya 12 Mayıs'ta yumruklu saldırı olmuştu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Yıldırım'ın saldırısına ilişkin soruşturmayı tamamladı. İddianamede ifadesi yer alan Torreira, saldırganı tanımadığını, fotoğraf çektirmek istediğini sandığını söyledi ve hiçbir uyarıda bulunmadan o kişi yüzüne yumruk attı. İddianamede Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Torreira'yı hedef alan çok sayıda paylaşım yaptığı da tespit edilmişti ve Yıldırım'ın kasten yaralama ve çeşitli suçlardan toplam 4,5 yıl kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi diyor haberde. Torreira'ya atılan yumruğun cezası 4,5 yıl hapis. Dünya Kupası'ndaki yeniliklerden biriydi çipli top uygulaması. Şimdi Süper Lig'de de kullanıma başlanacak. Süper Lig'in ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor sistemin ve birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

Süper Lig'de çipli top dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yenilik için sezonun ikinci yarısını işaret etti. Dünya Kupası'ndaki yenilikler liglerde de kullanılmaya başlıyor. Onlardan biri de çipli top kullanımı. Dış görünüşünde standart bir toptan farksız olan sistemin merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi barındırıyor. Topun iç kısmına ağırlık merkezini bozmayacak

0: ettiği verileri anlık olarak video yardımcı hakem merkezine gönderiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top uygulamasını Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında kullanmak istediklerini açıkladı. Çipli top ve ilave kamera sisteminin Türkiye Futbol Federasyonu'na yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumu yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak. Çipli topun özellikleri arasında pas çıkış anı tespiti, yapay zeka entegrasyonu, elle oynama analizi, gol çizgisi teknolojisi gibi avantajlar bulunuyor.
1: Evet, gün başlıyorum. Bu dilimini ABD ile İran arasındaki bu değişken sürece biraz daha yakından bakarak devam edelim. Hatta noktalayalım bu dilimi. Çünkü süreç Orta Doğu'da güç dengelerini de etkilemeye başladı. Başından beri olduğu gibi. Trump'ın müzakereler başlayacak açıklaması İran tarafından desteklenmedi. Peki Hürmüz Boğazı ve nükleer konularında ABD mi yoksa İran mı karlı çıkacak? İşte İran araştırmacısı Oral Toa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık tüm bunları değerlendirdi. Bu değerlendirmeleri de biz bir güzel derledik. Şimdi onu izleyelim. Bu dilimi noktalayalım. Saat başında gün başlıyor, kaldığı yerden devam edecek. Yine Türkiye ve dünyadan gelişmelerle, gazete haberleriyle beraber olacağız.
2: Yapısal sorunlar her zaman var oldu ve şu an İran bir kazanım içerisinde olduğunu düşünüyor. Hesabı bu yönde. Ve Hürmüz'ü de tabiri caizse bir savaş ganimeti olarak görüyor. 1980'lerden beri hep planladığı bir şeydi. Hürmüz üzerine bir gün bir vukuatın gerçekleşeceği ve Hürmüz'ün kontrolünü ele geçeceği üzerine. 2010'ların başında bununla alakalı askeri doktrinler geliştirdiler. İşte bu son 3 yıl diyelim, 3-4 yıl içerisinde, yani bu Aksa tufanıyla belki daha da belirginleşecek şekilde öldürülen komutanlardan Tanksiri defalarca kez Hürmüz üzerine beyanatlarda bulunmuştu. Yani bu İran'ın Hürmüz meselesindeki bu direnci diyelim yeni bir konu değil. Yani İranların işte konjonktüre göre geliştirdiği bir konu değil. Bir gün Amerika ile bir yüzleşme gerçekleşirse böyle bir şey düşünüyorlardı. Dolayısıyla özellikle sertlik yanlıları İran içerisindeki, ki sayıları az değil ve güçleri de az değil, bu konuda direnmenin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ülkenin inşası için buradan gelecek olan paranın ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bu üzerinde de hem Körfez ülkeleri üzerine gelecekte bir siyasi baskı aracı olacağını hem de küresel piyasalar üzerine bir baskı aracı olacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin kalkınma yolu var malum olarakla. Bu da Hürmüz'den geçiyor. Bir şeyde Körfez'den geçiyor günün sonunda. Bunun gibi şeylerde etki sahibi olmak istiyorlar. Siyasal olarak bir dominasyon sağlamak istiyorlar. Bunun gibi bir sürü şeyi üst üste koyduğumuzda İranlıların Hürmüz pozisyonundan kolay kolay vazgeçmeyeceklerini söyleyebiliriz. Amerikalıların zaten bu konudaki istekleri ve tavırları çok net. Bu gerçekleşmezse büyük saldırı gerçekleşeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda kolay kolay bu işin döneceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü dönebilecek olsaydı İlk ateşkes anlaşması imzalandığında, yani mutabakat metni daha doğrusu imzalandığında, İran gerçekten büyük kazanımlar alarak, yani savaş öncesi sahip olmadığı kazanımlarla bu mutabakat imzalanmıştı. Fakat mutabakat niye bozulmuştu hatırlayalım. Hürmüz'de İran'ın çizdiği Larak Adası ile Keşm Adası arasındaki hattan gemilere geçişine İran müsaade edeceğini söyledi. Amerika ise bütün körfez açıldı dedi. Dolayısıyla Umman tarafından geçişlere İran müsaade etmemeye başladı. Orada uyarılarda bulundu falan. En sonunda da saldırı gerçekleştirdi Umman tarafından geçen tankerlere. Yani mutabakatın akamete uğramasının sebebi de bu konuydu. Dolayısıyla bunun kolay kolay ben çözülebileceğini düşünmüyorum ve beklediğimiz saldırının er ya da geç gerçekleşeceğini düşünüyorum.
3: İhtilafın barışçıl bir şekilde diplomasi ve müzakere yoluyla çözülme ihtimali son derece zayıf. Çünkü aktörlerin Hürmüz bağlamında çözümden ne anladıkları çok farklı şeyler. Yani Amerika'nın çözümden anladığı şey Hürmüz'de 40 gün savaşlarından önceki statükoya tam manasıyla dönülmesi. Fakat İran burada statükonun, yeni bir statükonun inşa edilmesi gerektiğini, Hürmüz'deki güvenlik mimarisinin artık kendisinden sorulması gerektiğini, öne sürüyor. Geçiş hattının belirlenmesi, bu hattın dışından geçmeye kalkan ticaret

ticari gemilere saldırı yapılması da bunun bir göstergesi. Tabi bu Donald Trump açısından kabul edilebilir bir şey değil. Bunu net olarak biliyoruz. Nihayetinde de 60 günlük süre dolmadan hani dünya bir barışa doğru yol alacak mıyız diye beklerken çatışma dinamiğinin yeniden şekillenmiş olmasının, yeniden ortaya çıkmış olmasında altında yatan temel dinamik bu. Yani aktörlerin çözüme dair anlayışları, algıları arasında muazzam bir makas var ve bu makas Evren Bey maalesef kapatılamıyor. Şimdi burada tabii devrim muhafızları çok baskın bir aktör. Yine Oral Hoca temas etti. Payidari cephesinin ağırlığının arttığını biliyoruz. Müşteba Hamaney'in de aslında biraz ortalıklarda görünmemesi diyelim. Yani net olarak artık kamuoyu önüne çıkmaması. Burada İran içindeki farklı güç odaklarının kanaatimce biraz daha böyle inisiyatifi ele almaları beraberinde getirdi. İran net olarak bir askeri yenilgi alır. Donald Trump burada o bahsettiği dehşet senaryosu. Yani İran'ın o bütün kritik altyapılarını vurur. İran devletini adeta bir hani felce uğratır. Ancak belki o zaman ki o zaman bile bunların da mutlaka bir misilleme stratejisi planları var. Bunlar zaten yansıdı. Yani dolayısıyla burada çözüm veya bir uzlaşı zemini yakın zamanda bana çok mümkün gibi görünmüyor. Eğer gerçekten o savaşta benim kritik eşik olarak tanımladığım o eşik aşılırsa, yani aktörler birbirlerinin sivil altyapılarını gerçekten vurmaya ve hedef almaya başlarlarsa, o saatten sonra bu savaşın tam manasıyla bir üçüncü körfez savaşına dönüşebileceğini öngörebilmek zor değil. Burada artık diğer bölgesel aktörlerin de katılımıyla birlikte, ki onlar da artık bu İran saldırılarını absorbe etme noktasında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Kamuoylarını en azından ikna edemiyorlar bu konuda. Dolayısıyla burada savaşın o bölgeselleşme riski körfez ülkelerine muazzam bir zarar verecek. İşte o yüzden de bu ülkeler tam o kritik eşik aşılmaya başlandığında, işte geçen hafta malumunuz İran Kuveyt'teki sivil bir takım altyapı hedeflerini vurdu. Su arıtma tesisine, elektrik tesislerini vurdu. Ya bunun o kritik eşiği aşmasını engellemek için bu ülkeler yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bunun da temel sebebi şu: savaş bölgeselleşirse en büyük hasarı bu ülkeler bu ülkeler bu hasara uğrayacaklar. Dolayısıyla bunun da önüne geçmek için Trump nezdinde en azından bir takım girişimlerde bulunup o müttefiklik ilişkisi bağlamında da meseleyi biraz daha geciktirmeye çalışıyorlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın. Gün başlıyor da beraberiz. Saatler artık 9'a geliyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz saatte de bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bakalım hızlıca detaylarına. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 şüpheli gözaltında, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor. İstanbul'da bu sabah erken saatlerde kalkanlar kartpostallık görüntülere uyandı. Mega kent sisin etkisi altındaydı. Sis İstanbul Boğazı'nı kapladı. Kentteki Çamlıca Kulesi gibi pek çok noktada yüksek katlar kayboldu sisin arasında. Görüş mesafesi düştü ve kentin silüeti bambaşka, işte böyle büyüleyici bir manzaraya büründü. Sis nedeniyle doğan güneş bile gecikmeli olarak görüldü ama bakın, işte böyle yakından köprünün ve boğazın görüntüsü, o anlardan da geriye bu manzaralar kaldı diyebiliriz. Dün de etkiliydi İstanbul'da sis. O deniz ulaşımını da etkilemişti. Sirkeci Harem Arabalı vapur hattında bazı seferler iptal edilmişti. Ancak bugün öyle bir duyuru olmadı. Geriye sisten böyle kartpostallık görüntüler kaldı. Devam edelim. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz dedi. Partisinin üyelik sürecine dair de detayları paylaştı.
1: İlkesel olarak şu duruşu tabii devam ettiriyoruz. Yani zor bir coğrafyadayız. Terörden çok çektik. Türkiye'de terörün bitmesini canı gönülden istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz dedi.
1: Kendi içerimizde de bizim yaşadığımız maddi manevi büyük bir acı var, büyük kayıp var. Örnek veremeyeceğimiz bir durumdayız. Burada yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz.
2: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Yeni partiye destek verecek belediye başkanı sayısına dair beklentilerini paylaştı.
1: En son yerel seçimde 413 belediye kazanmıştık. Bunun 31 belediye başkanımız maalesef tutuklu. 25 belediye başkanı da çeşitli gerekçelerle istifa etti. 355 gibi bir belediye sayısı var hali hazırda. Bunun 200'ün üzerindeki bir rakamın bize katıldığı

0: olmadığını ifade edeyim. Kısa süre içerisinde bunun 300'lü rakamlara gelip geçeceğini değerlendiriyoruz.
1: Yeni partiye üyelik işlemlerine dair de bilgi verdi.
0: Altyapımız tamamlandı. Bir kısmı Adalet Bakanlığı'nın, bir kısmı Yargıtay'ın onayına tabi işler. Adalet Bakanlığı'nın ilgili kısmının tamamlandığını, onaylandığını ve Yargıtay'ın da bu hafta içerisinde o onay işlemlerini gerçekleştireceğini ifade edebilirim. Yani bu hafta üye yazımının, üye alımının başlanacağını değerlendiriyoruz. Telefona indirecek bir aplikasyonla hem üye olunabilecek hem de oradan aidat yatırılabilecek bir çalışma yapıldı. 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 593 ilçe görevlendirmesi yapıldı, tamamlandı. Yani 196 ilçe kaldı Türkiye genelinde.
2: CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiası çok konuşulmuştu. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı da soruşturma kapsamında ifade verdi. Bakalım detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Altaylı avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Altaylı ifadesinin ardından ayrıldı adliyeden. CHP'nin üye katılım törenine KAST ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddia edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Timur Soykan da ifade vermişti. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla belediye yöneticilerinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatıldı. Şüphelilere ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlamaları yöneltildi. 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin alınmasıyla birlikte aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk kararı verildi. Bir şüphelinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur dedi. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadığını öne sürdü. Bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldığına dair bilgisinin olmadığını da ifade etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemlerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erdal Beşikçioğlu, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Detayları bize Habertürk muhabiri Emre Aytekin anlatacak. Emre.
3: Evet, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülüyor. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 90 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarına bakalım. Düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi ve bu yöntemle yaklaşık 2.5 milyar liralık dövizin ülkeye girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. İncelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı ortaya da çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 90 şüpheliyi tespit etti ve bu sabah yapılan operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Yine operasyon kapsamında 7 şirkete

0: el konuldu ve kayyum atandı. Ayrıca 1045 gayrimenkul Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin bir mesaj da verdi. Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır dedi. Bir kez daha belirtelim, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul merkezinde 16 ilde ve 72 şüpheli gözaltına alındı.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Detayları bizimle paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Usulsüz yollarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Şimdi devam edelim. AK Parti ve MHP, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntıları izleyelim.
2: Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün Türkiye çok güçlü bir şekilde bağımsız olarak ay yıldızlı bayrağını dalgalandırıyorsa, şehitlerimizin, gazilerimizin ortaya koymuş oldukları büyük fedakarlık burada çok önemlidir.
3: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti ve MHP, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddeli kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
2: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik. Bu kanun teklifimizi Cumhur İttifakı olarak meclis başkanımıza verdik.
3: Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak, ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gaziler ve vazife mağlullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği 2,5 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak mağlullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı, muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçemeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle mağlul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Düzenlemeyle erbaş, er güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin vazife mağlullüğü aylıkları artırılacak. Aylık hesaplaması daha avantajlı hale getirilecek. Taban aylık düzenlemesi getirilecek. Eksik kalan kısmı hazine karşılayacak.
1: Kayseri'de bir otobüs kazası meydana geldi. 20 yaralı var. Kaza İncesu ilçesinde meydana geldi. Saraycık Mahallesi mevkiinde otobüs sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan otobüs ardından devrildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre 20 kişi yaralandı. Çalışmalar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık, konutla gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise sağlık ve ulaştırmada artış var.
4: Temmuz'da enflasyon %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %44,18 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 117'sinde artış, 50'sinde düşüş gerçekleşti. 7'sinde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %10,74 ile sağlık oldu. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada lokanta ve konaklama yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefiyle reform adımlarımızı sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz mesajı verdi.
1: Şimdi de gelin piyasalardaki duruma bir bakalım. Haftanın ikinci gününde bakalım durum ne? Borsa İstanbul 13.410 puanda. Dolar TL paritesi 47.55, Euro 54.73, Euro dolar paritesinde ise İbra aşağı yönlü 1.15 ve bakalım faizde durum ne? Faiz %41.74, altının onsu 4.064 dolar seviyelerinde İbra yukarı yönlü. Brent petrol varil başına 84.86, ABD ham petrol ise yine varil başına 80.90 dolar seviyelerinde. Gelelim altına. Bakın ibre hepsinde yukarı yönlü. Gram altın 6.209 lira, çeyrek altın 10.152 lira, yarım altın 20.305, tam altınsa 40.482-84 lira seviyelerinde. Bu arada Japonya yeni son 40 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan bir değer kaybı yaşıyor. Bunu durdurmak için de ABD ile Japonya harekete geçti. Koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump bunu güçlenen bir ittifakın işareti olarak nitelendiriyor. Japonya Maliye Bakanı ise yeniden ortak bir hamlede bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya koordineli yen müdahalesini doğruladı. Amerikan Hazine Bakanlığı, döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya, son 40 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan yenin değer kaybını durdurmak için harekete geçti. Japonya ekonomisinin artan ithalat maliyetleri ve enflasyon baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde Amerikan yönetimi milyarlarca dolarlık yen satın aldı. Açıklamayı Amerikan Hazine Bakanı Bessent yaptı. Koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir ortaklarının yanında durduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Japonya ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirterek her zaman Japonya'nın yanındayız dedi.
5: We have a good relationship with Japan. We're very strong, very very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen and they wanted a little bit of help and we're always there for Japan. Japan's been...
4: Japonya Maliye Bakanı Katayama ise gerekmesi halinde daha fazla ortak müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın bu adımı 2011'de Japonya'da meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen koordineli döviz müdahalesinden bu yana yapılan ilk ortak döviz piyasası müdahalesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale hazırlığında olduğuna ilişkin ilk işaret Trump yönetiminin geçen hafta düzenlediği kabine toplantısında ortaya çıkmış. Besant'ın önündeki notta yapılacaklar 5-10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görülmüştü.
1: Az önce piyasalardaki son duruma bakarken Brent petrole de bakmıştık. 80 doların üzerinde seyrediyor işte. Bununla ilgili bir haberdi Dünya Gazetesi'nden. OPEC üretimi günlük 188 bin varil arttıracak başlığıyla yer alıyor. OPEC grubu üyesi 7 ülke küresel petrol piyasasındaki arz dengesini korumaya yönelik strateji kapsamında Eylül ayında petrol üretimini günlük toplam 188 bin varil arttırma kararı aldı. Karar grubun daha önce açıkladığı üretim normalleşme takvimiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Yine açıklamaya göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda küresel piyasa görünümünü ve arz talep dengesini değerlendirdi. Toplantı sonunda Nisan 2023'te uygulamaya alınan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin kademeli olarak geri çekilmesi kapsamında Eylül ayından itibaren toplam üretimin yine günlük 188 bin varil arttırılması kararlaştırıldı. Grubun bir sonraki üretim değerlendirme toplantısı da yine 6 Eylül'de gerçekleşecek deniyor.

0: Or haberin detaylarında. Bunu da paylaşmış olduk. Şimdi gözler ABD ile İran arasında planlanan olası görüşmeye çevrilmişken, İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın devrim muhafızları ordusuna dayandırdığı haberde hava kuvvetlerine bağlı savunma sistemi tarafından bir MQ-9 Reaper tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi. İran makamlarından olaya ilişkin resmi bir açıklama yok. Reaper insansız hava araçlarının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Savaş boyunca onlarca ABD yapımı MQ-9 görüldüğü ve bunların çoğunun düşürüldüğü öne sürülüyor. Her birinin değerinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ve bir gazete haberi daha okuyalım. Lula ABD'ye meydan okudu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, lideri olduğu Brezilya İşçi Partisi tarafından Ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri için yeniden aday gösterildi. Brezilya'nın 80 yaşındaki devlet başkanı önceki gün yaptığı açıklamada harika durumda olduğunu söyleyerek seçimler için adaylığını resmen başlatmış olduğu Lula da Silva 4. ve son kez seçilmeyi hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin baskılarına ve aşırı sağcı eski başkan Bolsonaro cephesine de meydan okuyarak ben yaşadığım sürece bu ülkeyi aşırı sağ yeniden yönetemeyecek diyor Lula da Silva. Şimdi devam edelim. ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geldiğini paylaşmıştık. İran diyor ki şu anda biz müzakere etmiyoruz. Ama ABD Başkanı Trump da tam tersi. Müzakereler sürüyor. İran iki yüzlü diyor.
1: Washington Tahran hattında müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
2: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
1: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini yineledi. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
0: Ve bir gazete haberi daha, Karar Gazetesi'nin haberine bakacağız. Sahte ateşkesin gerçek yüzü başlığını görüyoruz. Bir yanda açlık, diğer yanda katliam, işgalci İsrail tüm dünyanın gözü önünde sergilediği vahşet tiyatrosuna her gün yeni bir perde ekliyor. 35 ülkenin garantörlüğündeki ateşkesi hiçe sayan terör devleti İsrail, Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. Sadece ateşkesten bu yana 1250 masum katleden soykırımcılar yardımları da engelleyerek Filistin halkını açlık ve ölüme mahkum ediyor diyor haberde. 10 Ekim'den bu yana silahlar susmadı. Aksine 1250 masum Filistinli'yi daha hayattan kopardı İsrail. Toplam can kaybı 73.375'e ulaştı ve son 3 günün bilançosu da Siyonist rejimin hiçbir kural ve hukuk tanımadığını, vicdan tanımadığını en net şekilde ispatlıyor. Bebek, kadın, yaşlı demeden çadırları ve sivil alanları bombalayan işgalci ordu sadece son 24 saatte 19, son 3 günde ise 28 Filistinli'yi katletti. 6 aylık bir bebeğin tüm ailesiyle birlikte evinde yok edilmesi bu vahşetin sembollerinden sadece biri. İsrail'in kullandığı tek silah bombalar değil. Tel Aviv yönetimi insani yardımların girişini de engelliyor ve planlı bir açlık soykırımıyla sınıyor. Yıkıntıların arasında bir kap sıcak yemek için saatlerce kuyrukta bekleyen kadın ve çocukların görüntüleri ne yazık ki yürek burkuyor. Haberin detayları bu şekilde, bu fotoğraflarda işte en çarpıcı örneklerden biri durumu anlatan. Şimdi dönelim sıradaki haberimize. Rusya açıklarından Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. Yaralanan 3 denizcinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nadezhda isimli Roro gemisi Rusya'dan Samsun'a doğru seyir halindeydi. Rus limanına yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı ve gemide 13'ü Türk, toplam 22 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre geminin yaşam halinde ve baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Gemide bulunan denizciler Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan rotada acı bilanço ağırlaşıyor. Bir gazete haberinde de okumuştuk. Son 26 yılda 3 katına çıkmış dünyada göç ve Avrupa ülkelerinin sınırına kadar da, İspanya sınırına kadar da dayandı. Ceuta'ya geçmeye çalışırken ölenlerin sayısı 88 yükseldi. Binlerce göçmen Fas'a geri gönderilse de kalanların sahillerdeki bekleyişi sürüyor.
3: Ceuta'da sokaklar karıştı. Polis düzensiz göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Sahilde ise umutsuz bekleyiş vardı. Fas kıyılarından İspanya'nın Ceuta kentine yüzerek ulaşan binlerce düzensiz göçmenin ülkelerine iade işlemleri sürüyor. 73 binden fazla göçmenin Ceuta'dan Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Kentte kalmayı başaranlarla polis arasındaysa arbede yaşanıyor. Göçmenlerin bir kısmı da şeritle çevrilmiş sahilde bekleyişini sürdürüyor. Başkent Madrid'de ise protesto gösterileri düzenlendi. Fas Büyükelçiliği önünden toplanan göstericiler yaşananları işgal girişimi olarak nitelendirdi. Fas hükümetine tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla yapılacak toplantıda dayanışma talep edeceğini söyledi. Alman hükümet sözcüsü de olayların Avrupa Birliği sınırlarının ne kadar istikrarsız olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Avrupa'nın harekete geçmesi çağrısında bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise düzensiz göç girişiminin arkasında İsrail'in olduğunu savundu. Petro, Fas gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas, kendi gücüne odaklanmalı ifadelerini kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
0: Fas kralının derdi Donald Trump otoyolu. İşte Karar gazetesinden bir haber. Halkı İspanya sınırında can verirken Fas kralının derdi Donald Trump otoyolu başlığına atmış. Karar gazetesi Fas'ta on binlerce genç çaresizlikten İspanya toprağı Ceuta'ya yüzerek kaçmaya çalışırken...

0: kralı 6. Muhammed Cheney'i Donald Trump'a yaranma derdinde ülkenin 1055 kilometrelik Tiznit Dahlı otoyoluna Donald Trump otoyolu adı verildi. Gerekçe olarak da Trump'ın 2020 yılında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıması gösterildi. Ancak bu sözde vefa tablosunun ardında korkunç bir ikiyüzlülük yatıyor. İşsizlik cehenneminden kaçan 50 bini aşkın Faslı hayatını tehlikeye atma pahasına İspanya'ya sığınmaya çalışırken onlarcası suya gömülüyor. Kralsa halkının dramını umursamak yerine tam da bu göç krizi üzerinden İspanya'yı sık sık hedef tahtasına oturtan Trump'a şirin görünme derdinde diyor haberin detaylarında. Buna yer verilmiş. Dönelim Arjantin'e. Arjantin'de de öğretmenler protesto düzenledi. Greve giden öğretmenlerin talebi hak ettikleri maaş artışlarının verilmesi. Grevi Öğretmenler Sendikası ile Devlet Çalışanları Sendikası organize etti. Ülke çapındaki grevin yanı sıra öğretmenler başkent Buenos Aires'te yürüyüş düzenledi. Ulusal Kongre binasından Başkanlık Sarayı'na yürüyen göstericiler hükümetin eğitim programlarını eleştirdi. Maaşlarının ay sonunu görmeye yetmediğini söyleyen öğretmenler hükümeti okullara yönelik fonları kesmekle suçladı. Protestoların odağında Cumhurbaşkanı Milei var. 2025'te kabul edilen üniversite finansman yasası okullara ayrılan bütçenin enflasyona göre güncellenmesini öngörüyordu. Yasa Milei hükümetinin vetosuyla karşılaştı. Dünya bu yazı aşırı sıcaklarla mücadele ederek geçiriyor. İtalya ve Belçika sıcaklıklara karşı alarm verdi. Avrupa nehirlerindeki su seviyeleri önemli ölçüde düşüşte. Aşırı sıcaklar Irak'ta ise mühimmat deposunda patlamaya neden oldu.
1: Avrupa'daki nehirlerin su seviyeleri düştü. Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle mühimmat deposu patladı. Dünyada sıcaklıklar rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Fransa ve İspanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın orta kesimlerine doğru ilerledi. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. 25 il için kırmızı alarm verildi. Belçika genelinde turuncu alarm verildi. Aşırı sıcaklar ve kurak nedeniyle Avrupa nehirlerindeki su seviyeleri de düştü. Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri rekor düşük seviyelere yaklaştı. Nehir taşımacılığı sekteye uğradı. Nakliye maliyetleri arttı. Hollanda'da Deventer kentindeki liman düşük su seviyesi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Kuraklığın etkili olduğu Polonya'da ise baraj göllerindeki su seviyesi ciddi şekilde düştü. Tekneler karaya oturdu. Aşırı sıcaklık Asya'yı da etkisi altına aldı. Güney Kore'de sıcaklık 1904'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Sıcağa bağlı can kayıpları yaşandı. Yangsan kentinde sıcaklık 42,5 derece, Seul'de ise 37 derece olarak ölçüldü.
2: Bence Seul'de günlük hayatı şemsiyesiz sürdürmenin neredeyse imkansız olduğu bir noktaya geldik. İklim krizi vatandaşların tenlerinde hissedebilecekleri bir şey haline geldi.
1: Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci askeri üssünde aşırı sıcaklıklar patlamaya neden oldu. Patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesinden kaynaklandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bakın burası da Arnavutluk. Sıcaklık 38 dereceyi aşınca tabii serinlemek için de ilginç çözümler türüyor. İtfaiye araçlarından geldi çözüm. Bakın böyle itfaiye araçlarından su sıkıldı. Yapay bir şelale gibi bir manzara oluştu. Tabii bunu görenler özellikle çocuklar suyun altına koştu. Bazıları dans etti, bazıları oturup izlemeyi tercih etti. Ortaya da böyle neşeli görüntüler çıkmış oldu diyebiliriz sıcaklıktan, aşırı sıcaklardan dolayı Arnavutluk'tan. Şimdi dönelim Kocaeli'ye. Kocaeli'de bir özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Şoförün darp edildiği o anlar aracın güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.

0: Duray yanaşır yanaşmaz otobüse bindi. Yumruklarla şoförü hedef aldı. Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada araca binen bir kişi şoföre saldırdı.
1: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok.
0: Saldırgana yolcular müdahale etti.
1: Bir arkadaş vardı yanında oturuyor, yan koltuğumda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. İtti onu kapıdan dışarı. O ara ben kapıyı kapatmak istedim. Kapıya sıkıştı. Ben tekrar kapıyı açtım, ben sürdüm. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
0: Darp raporu olan şoför şikayetçi oldu. İddiaya göre saldırgan daha önce otobüse binen ve saldırının olduğu durakta inen bir genç kızla bağlantılıydı.
1: Ben kızı da tanımıyorum. O bana saldıran, beni darp eden vatandaşı da tanımıyorum. Davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
2: Bursa'da da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kaza anne ve kızını hayattan kopardı.
3: Yolculuk acı bitti. Astsubay'ın eşi ve kızı iki otomobilin karıştığı kazada can verdi. Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Uzman çavuş Muhammed Ölmez'in kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.
4: Bir ışık alabilir miyim?
3: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Araçta sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Uzman çavuş Muhammed Ölmez, Astsubay Yunus Koca, aynı araçta bulunan eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğluyla diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Astsubay'ın eşi Mehtap Koca ile 5 yaşındaki kızı Ecem hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
2: Üç adımlık halk plajı tartışması var. Bakın Milliyet Gazetesi'nin haberine bakacağız. Bodrum'un Türkbükü mahallesinde çekilen bir fotoğraf. Özür diliyorum. Üç adımlık halk plajı notuyla paylaşıldı bu görüntüler ve sosyal medyada da gündem oldu. Hep konuşuyoruz o özel işletmelerin kapsadığı alanları. O alanlar arasında da onlarca plaj arasında da işte böyle üç adımlık bir yer var. Videoda görünüyor. Dar plaj alanını gösteren videoda vatandaşlar halka ayrılan bölümün yetersiz olduğunu belirterek duruma da tepki gösteriyor haliyle. Benzer şikayetlerin artması üzerine de Bodrum Belediyesi videonun Türkbükü'ndeki halk plajlarının tamamını yansıtmadığını açıkladı. Bu yönde bir açıklama yaptı. Belediye paylaşılan alanın bölgede bulunan 5 halk plajından yalnızca en küçük olanına ait olduğunu ifade etti. Ama tabii onlarca plaj var. Belki de sadece 5 halk plajı olması da tepki gören bir meseledir. Bu fotoğrafta dediğim gibi sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi trafik sigortasında hasar süreçlerini değiştiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bunu paylaşmıştık. Artık belirli tutarın üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistem üzerinden yapılacak. Hasar ve değer kaybı hesaplamaları ise yalnızca eksper raporuyla belirlenecek.
3: Trafik kazalarında akıllı eksper ataması yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Trafik sigortasında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu, trafik kazalarında sigortada hasar süreçlerine ilişkin değişiklikler yaptı. Nisan ayı itibariyle iki ilde pilot olarak başlatılan düzenleme bu aydan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirildi.
5: Trafik kazalarında akıllı eksper dönemi başladı. Kazalarda hasar tespiti yapacak eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
3: Hasar tespitinde eksper zorunluluğu için bir limit belirlendi. Araçta oluşan maddi hasara 40 bin lira şartı getirildi. 40 bin liranın üzerindeki hasar tespiti eksperler tarafından yapılacak. Kaza sonrası hak sahiplerinin başvuru süreçlerine ilişkin de düzenleme getirildi. Araçtaki

0: maddi hasar tespiti ve değer kaybını sadece eksper hesaplayacak. Eksper tarafından düzenlenen raporda maddi hasar ve değer kaybı tazminatı yer alacak. Trafik kazalarında hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı zorunlu haller dışında olay yerini terk etmeyecek. Tutanakta kaza oluş koşullarına ilişkin gerekli belge düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi hasar ödeyecek.
1: Aşırı sıcaklar karşısında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım Bakanı Yumaklı'da sosyal medyadan bir kez daha uyarıda bulundu. Ne dedi? Bakalım hemen. Yumaklı meteorolojik verilere göre bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor dedi. Sürece dair uyarı yaptı. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde fırlatılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak durulmasını istedi. Bunların altını çizdi Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya paylaşımında. Ve bir gazete haberi daha, Posta Gazetesi'nden. Orantısız ölüme, orantılı tahliye başlığını görüyoruz. 6 Şubat'ta 2023'teki depremde Kahramanmaraş'taki Vadi Sabah konutları yıkılmış, 42 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin müteahhiti Şahin Avşaroğlu bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Mahkeme Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumları ve koruma tedbiri olan tutuklamanın orantılı şekilde uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle tahliyesine karar vermiş. Yani orantısız ölüme, orantılı tahliye. O hayatını kaybeden 42 kişinin geride kalan ailesi ne hissetmiştir bu haberi okuyunca, onu düşünmek lazım. İstanbul'da da bir laf atma tartışması vardı. O tartışmayla bir kavga başladı. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf canından oldu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: Laf atma tartışması kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Arbedeyi sonlandırmak isteyen esnaf vurularak hayatını kaybetti. İstanbul Bayrampaşa'da 30 Temmuz günü Çiğdemce kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdemce arasında laf atma tartışması çıktı. O tartışmanın ardından eve giden kadın durumu eşine anlattı.
2: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
0: Kadın ve eşi Emre C. bir süre sonra tekrar fırının önüne geldi. Emre C. önce fırının önünde oturan bir kişiye tekme attı. Daha sonra kadın tartıştığı kişiyi gösterince kavga büyüdü. Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu.
3: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
2: Silah yanlışın ona denk geliyor.
0: Hastaneye kaldırılan Mehmet Pehlivan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
1: Bu gezegen sadece biz insanların değil, hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu gerçeği zaman zaman unutulsa da bu gerçek zaman zaman yangınlar, afetler, kontrolsüz avcılık pek çok nedenden dolayı doğa tehdit altında ve bundan en çok etkilenen de şüphesiz yaban hayat. Şimdi bu kapsamda Kazakistan'da önemli bir adım atıldı. Bu görüntülerde gördüğünüz Amur kaplanı. Kayda geçenler aslında İlebalhaş Devlet Doğa Rezervi'ndeki törenden bu görüntüler. Çünkü Amur kaplanı 70 yıl sonra ilk kez doğal yaşamına kavuştu. İşte böyle bakın bu görüntüler kayda geçti. O sırada epey dikkat çekici, hayranlık uyandırıcı bir görüntü. 70 yıl sonra ilk kez doğal yaşamına kavuştu. Ümit adlı dişi kaplan Bozkurlar'da böyle özgürce koştu. Peki bu koşuş neden önemli? Çünkü Amur kaplanları Kazakistan'da tamamen yok olmuş durumdaydı. Rusya'nın da desteğiyle ülkeye getirildi. 4 kaplan, biri de işte Ümit. Uzmanların değerlendirmesinin ardından kaplan doğal yaşam alanında özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Şimdi Amur kaplanı 20. yüzyılın ortalarında doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kaçak avcılık yüzünden Kazakistan'da tamamen yok olmuştu. İşte oturup düşünmek için bir neden daha, şu görüntüyü görünce insan anlıyor bir canlının doğal yaşamına kavuştuğu anda neler hissettiğini, bunun neden bu kadar önemli olduğunu. Diyelim ve devam edelim. Adana'ya döneceğiz. Adana'da 24 yaşındaki Reyhan Acar'ı sokak ortasında öldüren şüpheli eşiyle birlikte kaçmaya çalıştı. Şehir şehir gezdiler ama 1000 kilometre uzakta yakayı ele verdiler.
0: Şehir şehir kaçtı. Yurt dışına çıkmaya çalıştı. Genç kadının katil zanlısı 750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. 24 yaşındaki Reyhan Acar Adana'da yaşıyordu. Geçen hafta sokakta silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis harekete geçti. Yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Silahı ateşleyen Bilal F'nin eşiyle birlikte İstanbul'a kaçtığını belirledi. İddiaya göre katil zanlısı ve eşinin hedefi Yunanistan'a kaçmaktı. Edirne'ye giden şüpheliler polis uygulama noktasını görünce tarlaya girerek izini kaybettirmeye çalıştı. İkili ardından tekrar İstanbul'a döndü. Özel harekat destekli operasyonda Bilal F ve eşi yakalandı. İkilinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 13 kişi de gözaltına alındı.
4: İnanamıyorum, bu ne?
0: Saldırgan ifadesinde Reyhan Acar'la sevgili olduğunu iddia etti. Reyhan'ın başkasıyla görüştüğünü düşündüm. Kıskançlık nedeniyle yaptım dedi. Cinayet zanlısı ve eşiyle birlikte 13 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Doktorluk yine revaçta. Hürriyet gazetesinin haberine bakalım. Üniversite tercihinde en çok konuşulan bölümlerden biri tıp oldu. Mezunların %95,5'la en yüksek istihdam oranına sahip olması, vakıf üniversitelerinde yıllık ücretlerin 4 milyon liraya yaklaşması devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerine ilgiyi arttırdı diyor haberde. İş garantili meslek olarak görülüyor. Sağlık bölümlerine ilgi de artmış. Neden tıp? İş garantisi, prestij, kamu istihdamı, uzmanlık imkanı, yapay zeka etkisi, pek çok neden adayları yeniden tıpa yönlendiriyor. Tabii kazanması da başarılı olması da en zor bölümlerden biri ama tıp bölümünü kazanıp okuyunca da işte gurur duyulası tablolar ortaya çıkıyor. O yüzden doktorluk yine revaçta başlığıyla Hürriyet gazetesindeki bu haberi paylaşmış olduk. Şimdi dönelim dünyanın en genç satranç büyük ustasına, Yağız Kağan Erdoğmuş. İlkleri başarmaya devam ediyor. Henüz 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında da bir numaraya yükseldi.
5: 15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. Başarılı sporcu dünya gençler sıralamasında zirveye yükseldi. Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kağan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaştı. Dünya şampiyonu Domara Ju'yu geride bırakmayı başaran büyük usta, dünya klasmanında adını bir numaraya yazdırdı. Yağız Kağan son bir yılda klasmanda 61 basamak yükselerek dikkat çekti. Yağız Kağan Erdoğmuş, Nisan ayında 2700 Elo barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu unvanını kazanmıştı. Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyük usta Ediz Gürel ise turnuvayı 6. basamakla tamamladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da 2 isimle temsil edilen 3 ülkeden biri olmayı başardı.
1: Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda kadın golf milli takımı altın, erkekler gümüş madalya kazandı.
4: Uluslararası golf şampiyonasına Türkiye damga vurdu. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın,

erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Royal Malta Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyona kadınlarda 10, erkeklerde 14 ülkenin milli takımı katıldı. Deniz Sapmaz, Sude Bay, Ada Narin ve Zeynep Süalp'ten oluşan kadın milli takımı altın madalyayla şampiyon oldu. Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Duhan Sazak ve Rüzgar Turgun'dan oluşan erkek milli takımı ise gümüş madalya kazandı.

0: Trabzonspor transfer dönemindeki en büyük hamlelerden birini yapmaya hazırlanıyor. Fırtına bir süre önce Beşiktaş'ın da görüşmeler yaptığı Muhammed Salah'ı gündemine aldı. Bordo Mavili Kulüp, Mısırlı Yıldız ve menajeriyle temasa geçerek 2 yıllık sözleşme önerdi. Mısırlı futbolcunun yaklaşık 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren teklife sıcak baktığı aktarıldı. Bordo Mavililer maaşın büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamanın planlarını yapıyor. Öte yandan Trabzonspor'da görkemli bir duyuru için hazırlığa başlandı. Muhammed Salah'ın ise anlaşmanın tamamlanması halinde Salı veya Çarşamba günü Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.
1: Anlatmaya doyulamayan o Türk mutfağı bu kez turizmi besledi. Akşam gazetesinin haberine bakalım. 6 milyar dolarlık harcama. Kim yaptı bu harcamayı? Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler. Yılın ilk 6 ayında en fazla harcamayı yeme içme alanında yaptı. Türk mutfağına yönelik ilgi sayesinde gastronomi gelirleri %9 artarak yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı diyor haberde. Yine TÜİK'in verilerine göre ilk 6 ayda elde edilen 25 milyar 746 milyon dolarlık turizm gelirinin en büyük bölümünü yeme içme harcamaları oluşturdu. Ocak'la Haziran ayında gelen turistler Türk mutfağını deneyimlemek için tam 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcamış. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 5 milyar 427 milyon 718 bin dolarmış ve %9 bir artış var. Alışveriş ikinci sırada. İlk sırada tabii yeme içme var. Dönerden kebaba, pideden lahmacuna, zeytinyağlılardan, yöresel ev yemeklerine kadar çok geniş bir yelpaze var. Milyonlarca yabancı turist de işte Türkiye'ye gelince ilk sıraya bunları koyuyor ve gastronominin de önemi artıyor tabii bu sayede. Haberin detaylarından da anlıyoruz. Bakalım yılın diğer yarısında durum ne olacak? Şimdi Ermenistan'a döneceğiz. Ermenistan Meclisi'nde bu kez siyaset değil Türk mutfağı konuşuldu. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi Rubinyan'ın Türk mutfağı hakkındaki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte o övgü dolu sözler.
2: Gastronomide kendinden sıkça söz ettiren Türk mutfağı bu kez Ermenistan Meclisi'nin gündemindeydi. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi ve meclis başkan yardımcısı Ruben Rubinyan meclis kürsüsünde Türk yemeklerini övdü.
3: Kebap, Adana kebap, şat hamur var, İskender. Yete sadece setaks kira, eli hamur banoz.
2: Rubinyan'ın konuşması sonrası Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti Ermenistan Meclisi'nde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sosyal medyada da Adana kebabına yönelik övgüler kısa sürede geniş yankı buldu.
3: Kebap, Adana kebap, şat hamur var, İskender.
2: Rubinyan'ın meclis oturumunda bu çıkışı sonrası gözler bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkilerine çevrildi. Son dönemde Başbakan Nikol Paşinyan ve yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde attığı diplomatik adımlar dikkat çekiyor.
1: Son dönemde hastalığı olan da olmayan da bir şekilde glutensiz beslenmeye başladı. Peki hassasiyetiniz yoksa eğer glutenden uzak durmak gerçekten sanıldığı kadar sağlıklı mı? İşte bu sorunun cevabını Özgür Kars Çetiner hem sokağa hem de uzmanlara sordu. Şimdi bunu izleyeceğiz ve gün başlıyor da bu haberle noktalayacağız. Birazdan para gündemde Serap Belet sizlerle olacak. Yarın yine gün başlıyor da sabah 7'de görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.
4: Glutene kötü bir etiket yapıştırıldı, evet. Glutensiz beslenirsek hızlı kilo veririz ya da otoimmün hastalıklardan korunuruz gibi. Maalesef doğru olduğu zannedilen bir takım yanlış bilgiler var. Başka birine iyi gelen bir şey size iyi gelecek diye bir şey yok.
5: Glüten, arpa, çavdar ve buğdayda bulunan bir protein. Alerjisi olanlar yedikçe şişiyor. İleri evresinde çölyak teşhisi konuluyor. Son yıllarda ise hastalıktan çok glütensiz beslenme tartışma konusu oldu.
6: Tüketmemeye çalışıyorum.

0: Ama
1: neden?
0: Yok, alerjim yok. Sadece sağlığa zararlı ama...
2: Herhangi bir rahatsızlığı yokken birey glutensiz beslendiğinde de bazı handikaplarla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Yemek yedikten sonra hemen şişkinlik hissetmek yaygın görülen şikayetlerden. İşte bu şikayetleri yaşayan birçok insan hekime başvurmadan kendi kendine teşhis koyup gluten alerjisi olduğunu düşünüyor ve glutenli ürünlerden uzak duruyor.
3: Ya genelde şişkinlik yapıyor.
1: Tüketmek de gerekiyormuş hastalığınız yoksa.
3: Bilemedim.
1: Hiç şikayeti olmayanların da gluten zararlı düşüncesiyle tüketmemesi hastalıklara davetiye nedeni. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor olabilirsiniz.
4: Gluten hassasiyeti olmayan normal bireylerin ihtiyacı var. Lif desteği var, vitamin desteği var, mineral desteği var ve bağırsak florasını dengeliyor. Bağırsak florası da bozulacağı için bu kişilerde kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
1: Gluten önyargısı arttıkça ürün pazarı da 2025 yılında tam 8,5 milyar büyüdü. Çölyaklılar gluteni kısıtlamadığında birçok hastalıkla karşılaşabiliyor. Sağlıklı kişilerde ise bu hastalıklar gluten kesildiğinde görülebilir.
2: Glutenden arındırılmış gıdalarda bazı vitamin gruplarında ve demirde bir düşüş söz konusu oluyor. Bunu yerine koymak gerekebiliyor.
1: Gastroenteroloji uzmanlarıyla diyetisyenler çölyak ve gluten alerjisi tanısı almadan glutensiz beslenmeye geçmenin sağlık için riskler barındırdığını söylüyor.
5: Protein tüketiyorum, onun dışında bir şey tüketmiyorum.
1: Beyaz unlu gıdalar?
5: Yok, hayır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: İyi günler sevgili seyirciler. 4 Ağustos bugün Salı günündeyiz. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Haftalardır konuşuyoruz. Artık çerçeve yasada da son haftaya geldik. PKK'nın tasfiyesini içeren yasa teklifini kendi vekillerinin imzasını açan AK Parti, grupların ortak imzasıyla meclise sunulması için muhalefetle de görüşmeler yapıyor. Buse Gençtürk Ankara'dan karşımızda. Şu an çerçeve yasaya ilişkin ayrıntılı bilgiler de görüyorum. Hem içeriğine ilişkin hem sürece ilişkin. Son bilgiler nedir Buse?
1: Serap Bey, çerçeve yasa için artık geri sayım hızlandı demiştik ve bugün olmasa da yarın kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Dün temaslar kuruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le Meclis Başkanlığı konutunda bir araya geldi. O görüşmenin ardından da AK Parti grubunun diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşeceği öğrenildi. Ve o görüşmeler bir kanun teklifi sunulduğu için gazi ve şehit ailelerine yönelik akşam saatlerine kaldı. Dün akşam saatlerinde geç saatlere kadar da o görüşmeler devam etti. Peki kimlerle görüşüldü? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önce Hüdapar heyetini kabul etti. Ve o ziyaretin ardından da bu kez DEM Parti heyetiyle 3 saati aşan bir görüşme yapıldı. DEM Parti'den Meral Danış Beştaş bulunan isimler arasındaydı. Eş Genel Başkan Yardımcısı bulunan isimler arasındaydı. İmralı heyetinde yer alan avukat Faik Özgür Erol yine heyette ziyarete gelen isimler arasındaydı. Sorularımızı ilettik ama normal bir görüşme olduğunu ifade ettiler. DEM Parti'den sonra ise MHP adına Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda süreç komisyonunda bulunan koordinatör isimlerden olan Fethi Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir görüşme daha yaptı ve mutabık kalınıp kalınmadığını da sorduk. Fethi Yıldız da mutabıkız pürüz yok ifadelerini kullandı. Temaslar bugün de sürecek. Muhalefet partileriyle bir görüşme yapılması, trafiği sürdürülmesi bekleniyor ama yeni parti bu noktada somut bir taslak gelmediği sürece görüşmeleri sağlamayacaklarını ifade ediyor. Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili de hem yeni partiden hem de CHP'den açıklamalar vardı. Zeynel Emre yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz derken Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeyi kullandı. Sürecin tüm aşamaları bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir dedi. Gözler bugün de meclise kurulacak, temaslarda olacak. Saat 5'e kadar da AK Partili vekiller kanun teklifi için imzalarını atacak.
0: Buse Gençtürk çok teşekkürler. Yine başkentten devam edelim. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda komuta akademisinin durumu, terfi ve atamalar, daha doğrusu hangi başlıklar var? Serkan Şimşek'ten en iyisi onları öğrenelim. Serkan.
2: Serap Bele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem emekliliklerin hem de terfilerin masaya yatırıldığı Yüksek Askeri Şura toplantısı her yıl Ağustos ayında yapılıyor biliyorsunuz. Bugün de o toplantı saat 12'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Tabii toplantı öncesinde her yıl olduğu gibi Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. O ziyaretin yaklaşık bir saat sonra başlamasını bekliyoruz program kapsamında. Anıtkabir ziyareti saat 11'de yapılacak.

0: bir saat sonraysa dediğim gibi külliyede Yüksek Askeri Şura toplantısı başlamış olacak. Toplantıda kimler olacak hemen aktarmaya başlayalım. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi olan bakanlar da katılacak. Yani Milli Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri, Adalet, Hazine ve Maliye ve Milli Savunma Bakanları toplantıda yer alacak. Aynı zamanda tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da yine toplantıda hazır bulunacak. Şöyle bir parantez açalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şura üyesi olarak ilk kez Yüksek Askeri Şura toplantısında yer almış olacak. Bunu da böylece not düşmekte fayda var. Tabii şu anda hali hazırda Silahlı Kuvvetler'de 332 general ve amiral bulunuyor. İşte tüm bu general ve amirallerin aslında hem terfi durumları hem de emeklilik durumları Yüksek Askeri Şura'da masaya yatırılmış olacak. Komuta kademesinde beklenen kararlara bakacak olursak komuta kademesinin değişmesini beklemiyoruz. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Gürak'la Orgeneral Metin Toker'le birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun görev süreleri devam ediyor. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri tamamlanacak. Onların görev sürelerinin uzatılmasını bekliyoruz. Eğer uzatılmaması halinde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Orgeneral Rafet Dalkıran ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de Oramiral Kadir Yıldız'ın ismi geçiyor. Dediğimiz gibi Yüksek Askeri Şura bugün saat 12'de toplanacak. Bizler de gün boyunca Şura'ya ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Serkan Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Orada da bir bilgi geldi. Son dakika haberi. Emeklilerin fark ödemeleri 7 Ağustos'ta en düşük emekli aylığına ilişkin biliyorsunuz düzenleme yapılmıştı. Mecliste ödemeler ne zaman yapılır diye de merakla bekleniyordu. Aykut Türel'e kulak verelim.
2: Evet, dakikalar önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama geldi. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemelerinin yatırılacağı tarih netleşti. 7 Ağustos 2026 tarihinde aylık fark ödemeleri yatırılacak. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilebilecek. 31 Temmuz'da en düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselmesini içeren düzenleme yürürlüğe girmişti. Resmi gazetede yayınlanmıştı. Bir kez daha hatırlatalım, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dakikalar önce sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapıldı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Serap Belet.
1: Evet, Aykut Türel'e çok teşekkür ediyoruz. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Evet, grup toplantıları var bugün salı günleri ama bugüne özgü farklı bir durum daha var. Hem Yeni Parti'nin hem CHP'nin grup toplantıları olacak birbirine yakın saatlerde. Emre Karaca'dan öğrenelim bu toplantılara hazırlıkları. Saat kaçta olacak toplantılar Emre?
3: Serap Belet, senin de bahsettiğin gibi bugüne özgü olarak önemli gelişmeler, önemli toplantılar peş peşe gerçekleşecek. Her iki partinin de yeni genel başkanlarıyla birlikte ilk grup toplantıları bugün meclis çatısı altında gerçekleşecek. Saatler 11.30 gösterdiğinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak ve yeni parti rozetiyle birlikte ilk grup konuşmasını gerçekleştirecek. Tabi Özgür Özel'in ajandasında birçok konu başlığı var. Hem Türkiye'nin genel siyasi iklimine dair mesajlar vermesini bekliyoruz. Hem de partinin kendi teşkilatlanma sürecine ilişkin olarak yol haritasına dair önemli mesajları kürsüden verecek Özgür Özel. Tabi genel siyaset deyince şu anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konu şüphesiz ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Bu konuya ilişkin olarak vereceği mesajlar önemli olacak. Teşkilatlanma süreci de bir başka önemli ayak olacak Özgür Özel'in konuşmasında. Özellikle yeni parti kurulduktan sonra bir yandan genel merkezin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte meclis çatısı altındaki o yeni aritmetikle birlikte bazı düzenlemeler gerçekleşmişti. Ve il başkanlıklarının tayini konusu da önemli. Dün parti sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada 44 ilde teşkilatlanma çalışmalarını sona erdirdiklerini, tamamladıklarını ifade etmişti. Yakın bir zaman diliminde de bunu 61 ile çıkarma konusunda bir projeksiyon tutmuştu. Bugün Özgür Özel'in hem genel siyasete ilişkin olarak hem de kendi parti gündemine ilişkin olarak önemli mesajları kürsüden vermesini bekliyoruz. Bir başka beklenen önemli grup konuşması da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. Özellikle mutlak mutlak kararı sonrasındaki ilk açık grup toplantısı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onun da yine genel siyasete ilişkin olarak önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu Kılıçdaroğlu ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak pozitif mesajlar vermişti ve ellerini taşın altına sokacaklarını ifade etmişti ve destek anlamına gelebilecek cümleler sarf etmişti. Bugün kürsüden onun da özellikle çerçeve yasa konusundaki başlığa ilişkin olarak mesajlar vermesi bekleniyor. Bununla birlikte yine partinin gündemi de oldukça yoğun. Özellikle parti bünyesinden ayrılanlar var, görevden alınan il başkanlıkları var. Bu konulara ilişkin olarak da uzun süredir o beklenen grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta içerisinde bir başka beklenti de o yeniden ortaya çıktığı düşünülen, iddia eden o muhalif damarın yapacağı deklarasyondu. Bu konuya ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu'nun mesaj verip vermeyeceği de şüphesiz merak konusu. Önce 11.30'da Özgür Özel çıkacak kürsüye. Ardından aynı salonda saatler 13.30'u gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Hem her iki liderin konuşmalarını takip edeceğiz, hem de çıkışında olumsuz soru cevapları da sizlere buradan aktaracağız.
1: Emre Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, iki toplantı da dikkatle takip edilecek bugün. Cem Küçük soruşturması kapsamında bir yeni gelişme var. Tahir Sarıkaya İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının da kripto hesaplara aktarıldığı tespit edildi ve gözaltına alındı dün akşam Sarıkaya. Bir de gerçeğin peşinde koşan, kamu hakkını savunan, korkusuz ve iz bırakmış gazeteciler var. Uğur Mumcu gibi. Gazeteci Uğur Mumcu 33 yıl sonra ne yazık ki katledildi bombalı bir suikastla ve 33 yıldır da sır perdesi aralanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek talepleri üzerine Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
4: 24 Ocak 1993'teki o suikast tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Gazeteci Uğur Mumcu suikastine dair dosyanın raftan indirildiğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oluşturulmuş ve önemli dosyalar aydınlığa kavuşturulmuştu. Bakan Gürlek kısa bir süre önce zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 faili meçhul dosyanın yeniden incelendiğini ve Uğur Mumcu dosyasının da bu kapsamda ele alındığını açıklamıştı. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin yaşamını yitirmesinden önce PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyaya dair beklentilerinin olduğunu ifade etti. Gürlek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: Rusya açıklarında RoRo gemisi drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. Yaralanan 3 denizcinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Nadesa isimli RoRo gemisi Rusya'dan Samsun'a doğru seyir halindeydi. Rus limanına yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Gemide 13'ü Türk, toplam 22 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Gemide bulunan denizciler Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geliyor. İran'ın şu anda müzakere etmiyoruz sözlerine ABD Başkanı Trump yanıt verdi. İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

0: Washington Tahran hattında müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
1: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
0: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini yineledi. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
2: Ve piyasa ekranımıza bakalım, ekonomiye geçelim. Borsa İstanbul 13.441 puanda bu sabah. Dolar 47.56, Euro 54.76, Euro dolar paritesi 1.15. Döviz her gün ufak ufak yükselişine devam ediyor. Faiz 41.74. Altının onsu ara ara dalgalansa da aynı aralıkta. Bugün de 4.061 dolar. Geçen hafta da buralardaydı. 4.050, 4.110 oralarda gidip geliyor. Brent petrolün varili 84.41 dolar. Ufak bir yükseliş var dünden bu yana %1'e yakın. ABD ham petrolde 80.69 dolar. Gram ne olmuş? Dolardaki yükselişte tabii gram altını belli bir yerde tutuyor. 6.213 lira bu sabah. Çeyrek altın 10.159, yarım altın 20.319, tam altın da 40.514 lira. Dün Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı. %1,78, tahminler 1.90 gibiydi. Biraz daha altında geldi. 31,75 bu. Bu şu an yıllık enflasyon, bir yıllık aldığımızda verileri. Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilek Teker'le şimdi ekonomiyi konuşalım. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
3: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Şimdi her gün işte altını, savaşı, enflasyonu konuşuyoruz. Bunun aslında çok ciddi toplumsal, sosyolojik etkileri var. Dünya çapındaki finans ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Deloitte bir rapor yayınlamış. Genç kuşakların kariyer ve iş yaşamındaki değişikliklerle ilgili. Son yıllarda biz hep Z kuşağının davranış değişiklikleri, hayat planlaması, yaklaşımındaki farklılıklarını anlatıyoruz. Bu raporda da şöyle diyoruz. Z kuşağının %55 Y kuşağının da %52'si, çok da fark yok arada bu arada, evlilik konusunda çocuk sahibi, iş kurma, eğitimine devam etme, finansal önceliklerine göre bunları belirliyor ve daha çok evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı erteliyor. Bu Türkiye'ye özel değil, dünya geneline bir araştırma. Her ülkede mutlaka farklı yansımaları olur ama ekonominin toplumsal etkilerini de ortaya koyan bir veri bu. Bizim de aslında kişisel olarak son yıllarda gözlemlediğimiz. Bunu nasıl aşacağız? Türkiye'nin de son yıllarda yaşlandığını da içine katarak, ekleyerek soruyorum. Bu konudaki aile kurma, çocuk sahibi olma, bu durumu nasıl tersine döndürebiliriz?
3: Kısa vadede tersine döndüremeyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten bu sürece kısa vadede gelmedik. Aldık. Aslında bu bireysel bir tercih değil Serap Hanım. Bu tamamıyla toplumsal ve hatta makroekonomik bir tercih. Hı hı. Bugün genç nüfusumuzun çok azaldığını görüyoruz. Halbuki birkaç yıl önce en övündüğümüz şey genç nüfusumuzun çok fazla sayıda olmasıydı. Halbuki bugün nüfusumuzun yaşlandığını görüyoruz. Bunun tabii en temel nedeni hani o evlilik sayılarının azalması ya da çocuk sayılarının azalması. Dolayısıyla burada bir yapısal bir problemden bahsediyoruz. Ama bunun altında yatan tabii ki ekonomik sebepler. Şimdi şöyle düşünelim. Dün de tam sıcağı sıcağına enflasyon verisi açıklandı. Siz de yayının başında 1.78 olarak söylediniz. Evet, beklenti 1.92 civarındaydı. Dolayısıyla medyan beklentinin altında kaldı. 31 küsürlük bir yıllık enflasyon var ama alt kırılımlar bize çok net bazı yapısal problemlerimiz olduğunu söylüyor. Şimdi örneğin aylık rakamlara baktığımızda daha küçük şeylerden bahsediyoruz. Ama yıllık rakamlara baktığımızda aslında son bir yılda ağız dolusu rakamlardan bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Şimdi evlilikte bahsettiğiniz, çocuk tarafında bahsettiniz. Yani bizim de evlenecek gençler var çevremizde. Listelerine evet. baktığımızda gerçekten çok zor bir durumdan bahsediyoruz. İnanılmaz rakamlar.
2: Bir düğün yapmak, bir düğün yeri kiralamak, bir evin ihtiyaçlarını karşılamak, benim de öyle çok yakınlarım. Yeğenlerim, düğün hazırlığında olan çevremde gençler var. Gerçekten önlerine çıkan rakamlar epey yüklü. Okullar bir de eğitim her sene işte Eylül'de eğitimin bu enflasyon kalemi içindeki yerini de görüyoruz. Orada da özellikle Eylül-Ekim enflasyonunun daha yüksek gelmesinin en önemli nedenlerinden biri ayrıca eğitim kalemindeki enflasyon.
3: Kesinlikle ama şu anda da eğitim kaleminde yani o yıllık rakamlar %44 eğitim. Yani oldukça yüksek bir meblağdan bahsediyoruz. Ya da işte mesela mobilya tarafına baktığımızda %22'den bahsediyoruz. Yani diğerleriyle karşılaştırıldığında yine düşükmüş gibi görünüyor ama %22 küçük bir sayı değil. Yani dolayısıyla bunlar gençlerin hem evlilik hem çocuk hem mutsuz olması için aslında çok önemli göstergeler. Yani gençler geleceklerini göremiyorlar. Benzer şekilde gıda tarafı bakın çok çok büyük bir problem. Şimdi iki genç bir eve taşınacaklar, kira ödeyecekler, ortak bir yaşam alanı sürdürecekler. Birkaç rakamla üzerinden gitmek belki hani biraz olumsuz bir tablo olacak ama şimdi son açıklanan veriler bize ne diyor? Açlık sınırı Türkiye'de yaklaşık yuvarlayarak söylüyorum 36 bin düzeylerinde. Yoksulluk sınırı 120 bin düzeylerinde. Hatta şöyle bir istatistik de açıklanıyor bir süredir. Bekar çalışanın yaşam maliyeti, bakın evet. hiç evlilikten bahsetmiyoruz. 48 bin. Şimdi bir asgari ücretin 28 bin düzeyinde olduğu bir seviyede çok daha hayallerin ileriye doğru gidemediğini görebiliyoruz. Keza gıda enflasyonu bizim Türkiye için aslında çok kronik ve yapısal bir sorun olmaya devam ediyor. %37 açıklandı dün. Bir önceki rakamda bundan çok farklı değildi. Şimdi biz nerede konumlanıyoruz'u görebilmemiz için tamam biz hayatın tam içinde markete gittiğimizde, pazara evet. gittiğimizde gıda enflasyonunu görebiliyoruz ama kendimizi karşılaştırdığımızda örnek vereyim işte Avrupa coğrafyasında şöyle bir rakamları sıraladığımızda %37 ile Türkiye birinci sırada. Bizden bir altta yani gıda enflasyonu en yüksek ikinci ülke Romanya %5. Yani aradaki fark çok büyük. Evet. Dolayısıyla burada tarımın çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Gıda tarafında o yaşam maliyetlerini biraz daha normalize evet. edebilmek için. Eğitim maliyetleriyle ilgili bankaların da dahil olduğu bir eğitim sistemi, finans modeli gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hı-hı. Ki insanlar biraz hani önlerini görebilsinler. Ve çok yapısal her birini çok uzun konuşabileceğimiz başlıkları esasen Serap Hanım bunlar.
2: Yani Avrupa'daki bazı ülkelerin biz doğurganlık oranlarında geride kaldık ki çok kısa zaman önce Avrupa'yı yaşlılığıyla konuşuyorduk. Bizim de gençliğimizi yani genç nüfusumuzu oradaki yaşlı. Orada tabii çok çok teşvik verildi, destek verildi. Çocuk sayısı arttıkça bunların sonuçlarını görüyoruz galiba. Bizde de daha büyük yani bu konuda destekler anne babaları çocuk yetiştirirken işte okul öncesi eğitimin devlet okullarında yaygınlaştırılması, atılması gereken adımlar var. Burada sizce kilit hangi konu? Yani öneriniz ne olur bu destekler açısından?
3: Şimdi bunların hepsi son derece kıymetli. Bizde de var bu tarz destekler. Hı hı. Ama tabii ki bu desteklerin biraz daha enflasyona endekslenmesi gerekiyor. Orada bir yapısal bir değişime ihtiyacımız var. Ama olay sadece hani çocuk başına verilen destek mi acaba? Yani bu bir teşvik sistemi mi, mekanizması mı? Yani doğurganlık oranını hızlandırmak için evet belirli kesimlerde bu iş görebilir. Ama ondan sonrası daha bizim için önemli. Yani çocukların hayata kazandırılması, tabii, eğitim aldırılması, sağlık. sağlık mekanizması. Kesinlikle. Yani olay sadece bir çocuğun dünyaya getirilmesi olmadığı için iş dönüyor dolaşıyor. Başka bir takım yapısal problemlere bağlanıyor. Ya örnek veriyorum, maaş artışlarının reel olması gerekiyor. Yani enflasyonun üzerinde bir maaş artışı

0: oradaki hayat pahalılığı, satın alma gücünün yaşam kalitesini artırıcı bir unsura çekilmesi bizim için son derece önemli. Ama sadece maaşı da arttırmak yetmez. Eğitim koşullarının da iyileştirilmesi gerekiyor. Her çocuğun kendi yeteneklerine uygun eğitim alacak şekilde yönlendirilmesi evet. gerekiyor. Bununla evet. ilgili çok başarılı modeller var. Avrupa'da da var. Yurt dışında bunları inceliyoruz. Biz de tabii ki üniversite
1: çok
0: tarafında
1: da özel okullarda artık ülkemizde. Biz çocukken her meslek grubu, her eğitim grubundaki ailelerin çocukları aynı okul sırasında eşitlenirdik. Yani doktorun çocuğu da, başka bir çiftçinin çocuğu da ya da her ekonomik durumda çocuk da aynı sınıflarda olurdu. Şimdi böyle bir ayrışma da oldu. Yani hakikaten bu özel okulların hem ekonomik açıdan ailelere etkisini konuşuyoruz hem de aslında sıfırdan toplumdaki bu ne denir bu yan yana olma konusunda da bence sosyolojik pek çok etkisi var. Çocukları daha küçük yaşlardan belli statülere göre ayıran bir sisteme dönüşmeye başladı. Bu ne yazık ki en başta ekonomik gücüne göre ayıran bir şeye dönüşmeye başladı. Keşke biraz daha onun devlet okullarının ağırlığı artabilse. Buradan son yorumunuzu alayım hocam. Biraz da piyasayı sorayım sonrasında ve savaşın seyrini size.
0: Şöyle bitirmek isterim bu kısmı. Bence eğitim meselesi çocuk doğduğu an itibariyle başlıyor. Yani çocuk doğduğu an itibariyle ailenin de eğitimde nasıl yönlendirileceğini bilmesi gerekiyor. Yurt dışında demin de dediğim gibi çocuk doğduğu an itibariyle çocuğu sahiplenip onu takip eden bir mekanizma var. Yani böyle bir mekanizmasının kurulması gerekiyor. Kanuni sisteminin yapılanması gerekiyor. Sizin dediğiniz çok doğru. Yani burada fark var. Özel okula doğru aslında veliler çocuklarını yönlendiriyorlar. Bazı işte ayrıcalıkları olduğunu düşündüğü için. Ama tabii ki bu da eğitim maliyetlerini çok önemli ölçüde artırıyor. Dolayısıyla aslında bu yapısal bir problem. Üniversite tarafında da üniversite mensubu olarak şunu da söylemem lazım. Üniversite tarafının da oradaki bölümlerin, programların, çıktıların, istihdamın üniversite sanayi teşviğiyle bir arada ilişkilendirilmesi ve buradaki mezunların işsiz kalacağım korkusundan arındırılması gerekiyor. Bence Türkiye'de gençlerimizi bu şekilde daha mutlu edebiliriz diye düşünüyorum. Ama bugün başlasak bunun meyvesini almamız oldukça uzun bir zaman alacak diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz daha umutlu bakabilmelerini sağlamak lazım. Geleceğe, hayat kurma konusunda motivasyonlarını da yükseltebilmek lazım. Az önce doları, altını, işte bütün piyasa verilerini size merhaba demeden önce ekrana getirdim. Ne diyorsunuz burada önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim olabilir?
0: Serap Hanım, çok belirsiz bir hikaye içerisindeyiz. Bunun temel nedeni tabii ki Orta Doğu gerilimi gibi görünüyor. Ama öte taraftan Rusya ve Ukrayna tarafında da gerilim devam ediyor. Şimdi petrol fiyatını verdiniz, 80 küsur dolarlara kadar geriledi. Altın, siz de söylediniz, 4000 küsur seviyelerinde, dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Şu anda önümüzdeki haftalarda ne olacağına ilişkin net bir bilgimiz yok. Net bir yorum yapamıyoruz. Bunun temel nedeni şu. Bir ileri bir geri giden Trump, yani Amerika-İran görüşmeleri var. Şu anda buradan nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda bir fikre sahip değiliz. Hı-hı. Ama şunu biliyoruz ki kısa vadede çözülemeyecek kadar büyük bir mesele var ortada. Çünkü çıkar çatışmaları var. İşte demin sizin yayınlarda da vardı. Trump buradan para alırsa bir tek ben alırım diyor. İran da diyor ki benim önümden geçen körfezden parayı ben alırım diyor. Dolayısıyla orada aslında riskli ve belirsiz bir durum devam ediyor. Öte taraftan tabii ki en büyük tehdit, örneğin işte altını da çok konuşuyoruz sizin yayınlarınızda da, niye yatay seyrediyor? Çünkü belirsizliği fiyatlıyor. Yani çok az bir artış var altında. Yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesi çok büyük olasılık. Neden? Çünkü şunu biz göremiyoruz altın piyasası için. Fed'in nasıl bir faiz kararı vereceğini göremiyoruz. Bu hafta çok önemli bir hafta. Amerikan datasını incelemek için. Bizim için de önemli bir hafta. Çünkü Fed faiz kararı verecek ve diğer merkez bankaları buna takip ederek aslında bir yol haritası da oluşturacak. Cuma günü Amerika'da iş gücü piyasası verileri gelecek. Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Amerika için çok önce bir gösterge ve Fed'in son faiz kararını pas geçti ve bir değişiklik yapmadı ama Eylül ayındaki değişim aslında bir anlamda bu cumaki veriye de bağlı. Büyük ihtimalle Amerika'da bir büyüme sorunu olmadığını görüyoruz. Ya da satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz gösterge PMI'ın yüksek olduğunu, sanayi imalatta bir problem olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla piyasanın Fed üzerinde bir baskısı var. Diyor ki bak büyüme tarafında, resesyon tarafında kötümser bir senaryo yok. O halde senin oynaman gereken tek yol enflasyonla mücadele etmek. Dolayısıyla faizi arttır. Ama Fed tarafı da yeni başkanda Walsh bu konuda biraz tutucu davranıyor tabii hı hı. ki. Dolayısıyla Eylül ayında aslında Fed'in faiz artışına yönelik temel bir bilgiyi bu cuma yaklaşık olarak edinebileceğiz. Ama bir faiz artışı Fed'den gelecek gibi görünüyor. Bu yıl altın için biraz çok iyi seviyeleri test etmeyeceği bir yıl. Ama 2027 biraz daha iyimser olabiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Dilek Teker, çok teşekkürler katkınız için. Bakalım cuma günü nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Gelelim İstanbul'a. Büyükçekmece'de bir heyelan meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan olayda neyse ki yaralanma, bir cana zarar yok.
2: Bahçe sulamadan dolayı toprak kayması oldu.
3: Toprak bir anda kaydı. Banka oturanlar canını zor kurtardı.
4: Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
2: Cumartesi pazar olmadığı için çok şanslı insanlar yani.
3: Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece.
4: İnsanlar denizden çıkıyor, orada gölge buluyor. O tarafa gidiyorlar. Evet, toprak tam olarak orada kaymış ama kaçıp kurtulduklarını da söylüyorlar.
5: Burası Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil yolu tarafı ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz toprak akşam saatlerine bir anda kaydı ve sahil yolunu tamamen kapattı.
4: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk yani.
3: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi.
5: Ekiplerin çalışmasının ardından toprağın altında hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı ve şu anda da kayan toprağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
4: İstinat duvarı olması lazım. En azından 2-3 metrelik bir duvar olması lazım. Yürüyüş yolumuzda yürüyemiyoruz.
1: İstanbul Avcılar'da dün akşam parkta bulunan bir kişi 15 yaşındaki bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı olay. Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir parkta oturan Aydın D. isimli şahıs yanına 15-16 yaşlarında bir kişinin geldiğini belirtti. Ardından bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan olay sonrası kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Aydın D. ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de drone destekli bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Avrupa'dan ABD'ye tüm dünya orman yangınları ile mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldı. Fransa'da yağış beklentisi ümitleri biraz yeşertti. ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınları ise 60 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
6: Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar Fransa, İspanya ve Yunanistan'da büyük orman yangınlarını körükledi. Üç ülkede yüz binlerce kişi tahliye edilirken Yunanistan'da 3 itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi. Girit Adası ile Mora Yarımadası'da çıkan iki büyük orman yangınına müdahale devam ederken yüzlerce turist ve bölge sakini tahliye edildi. Atina yakınlarında çıkan yangından kaçan atların görüntüsü ise yürek burktu.
7: Ah! Kale!
6: Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında da günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yetkililer kundaklama şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını açıklarken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yaklaşık 220 bin kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. Fransız yetkililer bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak, artan nem ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte koşulların iyileşmesini bekliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke olan İspanya'da ise Başbakan Sanchez en az 10 aktif orman yangınının bulunduğunu belirtti. Durumu kritik ve son derece karmaşık olarak değerlendiren Sanchez, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangınları büyüttüğüne dikkat çekti. Evet. Orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkisini sürdürüyor. Washington'daki yangınlarda 60 bin kişi tahliye edildi. Alevler nedeniyle yaklaşık 600 iş yeri ve çeşitli yapı kullanılamaz hale geldi. Ulusal Hava Kurumu

0: Durumu servisi bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.
1: Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Haberi gelsin ekrana.
2: Durağa yanaşır yanaşmaz otobüse bindi. Yumruklarla şoförü hedef aldı. Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada araca binen bir kişi şoföre saldırdı.
3: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Adamın elinde icramında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok.
2: Saldırgana yolcular müdahale etti.
3: Bir arkadaş vardı yanında oturuyor, yan koltuğumda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. İtti onu kapıdan dışarı. O ara ben kapıyı kapatmak istedim. Kapıya sıkıştı. Ben tekrar kapıyı açtım, ben sürdüm. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
2: Darp raporu olan şoför şikayetçi oldu. İddiaya göre saldırgan daha önce otobüse binen ve saldırının olduğu durakta inen bir genç kızla bağlantılıydı.
3: Ve kızı da tanımıyorum. O bana saldıran, beni darp eden vatandaşı da tanımıyorum. Davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
1: Adana'da 24 yaşındaki Reyhan Acar'ı sokak ortasında öldüren şüpheli eşiyle birlikte kaçmaya çalıştı. Şehir şehir gezdiler ama 1000 kilometre uzakta yakalandılar.
0: Şehir şehir kaçtı, yurt dışına çıkmaya çalıştı. Genç kadının katil zanlısı 750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. 24 yaşındaki Reyhan Acar Adana'da yaşıyordu. Geçen hafta sokakta silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis harekete geçti. Yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Silahı ateşleyen Bilal F'nin eşiyle birlikte İstanbul'a kaçtığını belirledi. İddiaya göre katil zanlısı ve eşinin hedefi Yunanistan'a kaçmaktı. Edirne'ye giden şüpheliler polis uygulama noktasını görünce tarlaya girerek izini kaybettirmeye çalıştı. İkili ardından tekrar İstanbul'a döndü. Özel harekat destekli operasyonda Bilal F. ve eşi yakalandı. İkilinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 13 kişi de gözaltına alındı.
4: İnanamıyorum, bu ne?
0: Saldırgan ifadesinde Reyhan Acar'la sevgili olduğunu iddia etti. Reyhan'ın başkasıyla görüştüğünü düşündüm. Kıskançlık nedeniyle yaptım dedi. Cinayet zanlısı ve eşiyle birlikte 13 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 4,5 yıla kadar hapis istendi. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı Mahruki. Hakkında iddianame hazırlandı. Nasuh Mahruki'ye halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlaması yöneltildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Savcılık suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek cezanın yarı oranda artırılarak uygulanmasını talep etti. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan rotada acı bilanço ağırlaşıyor. Ceuta'ya geçmeye çalışırken ölenlerin sayısı 88'e yükseldi. Binlerce göçmen Fas'a geri gönderilse de kalanların sahillerdeki bekleyişi sürüyor.
0: Ceuta'da sokaklar karıştı. Polis düzensiz göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Sahilde ise umutsuz bekleyiş vardı. Fas kıyılarından İspanya'nın Ceuta kentine yüzerek ulaşan binlerce düzensiz göçmenin ülkelerine iade işlemleri sürüyor. 73 binden fazla göçmenin Ceuta'dan Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Kentte kalmayı başaranlarla polis arasındaysa arbede yaşanıyor. Göçmenlerin bir kısmı da şeritle çevrilmiş sahilde bekleyişini sürdürüyor. Başkent Madrid'de ise protesto gösterileri düzenlendi. Fas Büyükelçiliği önünden toplanan göstericiler yaşananları işgal girişimi olarak nitelendirdi. Fas hükümetine tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa

0: komisyonunun katılımıyla yapılacak toplantıda dayanışma talep edeceğini söyledi. Alman hükümet sözcüsü de olayların Avrupa Birliği sınırlarının ne kadar istikrarsız olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Avrupa'nın harekete geçmesi çağrısında bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise düzensiz göç girişiminin arkasında İsrail'in olduğunu savundu. Petro, pas gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas, kendi gücüne odaklanmalı ifadelerini kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Gazze için Barış Kurulu 15 maddelik planını açıkladı. İsrail için de uzlaşı sağlanamadı. Aşırı sağcı bakanlar Başbakan Netanyahu'ya planı askıya almaları konusunda baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Herzog ise plana desteğini açıkladı.
2: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Barış Kurulu'nun Gazze planına destek verdi. Aşırı sağcı bakanlar ise planın askıya alınmasını istedi. İsrail'de Gazze planı üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Barış Kurulu 15 maddelik Gazze planını açıkladı. Plana göre Hamas silahsızlandırılacak, İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrail'in Ares gazetesinin haberine göre aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile Yerleşim Bakanı Strock, Başbakan Netanyahu'ya mektup gönderdi. Mektupta Barış Kurulu'nun yayımladığı yol haritasının İsrail'in savaş hedefleriyle uyumlu hale getirilene kadar askıya alınması talep edildi. Planın Gazze şeridinin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşmadığı öne sürüldü. Plan gözden geçirilene kadar uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini engellemesi istendi. İsrail Cumhurbaşkanı ise bakanlarla aynı fikirde değil. Herzog, ABD Başkanı Trump'ın himayesi ve liderliği altındaki Barış Kurulu'nun çabalarında pek çok olumlu unsur görüyorum dedi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına şerh düştü. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu ile Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov bir araya geldi. Mladenov'un Netanyahu'ya anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun dediği kaydedildi. Hamas'ın barış anlaşmasını kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine saldırılar düzenlemiş, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.
1: Sıcaklık rekoru kırıyoruz sürekli dünya genelinde. Geçen sene, önceki sene hep daha önceki yılların rekoru kırıldı. Bu yaz da sürekli bu rekor haberleriyle geçti. İtalya ve Belçika yine alarm verdi sıcağa karşı. Avrupa nehirlerindeki su seviyeleri önemli ölçüde düştü. Aşırı sıcaklar Irak'ta mühimmat deposunda patlamaya neden oldu.
0: Avrupa'daki nehirlerin su seviyeleri düştü. Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle mühimmat deposu patladı. Dünyada sıcaklıklar rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Fransa ve İspanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın orta kesimlerine doğru ilerledi. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. 25 il için kırmızı alarm verildi. Belçika genelinde turuncu alarm verildi. Aşırı sıcaklar ve kurak nedeniyle Avrupa nehirlerindeki su seviyeleri de düştü. Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri rekor düşük seviyelere yaklaştı. Nehir taşımacılığı sekteye uğradı. Nakliye maliyetleri arttı. Hollanda'da Deventer kentindeki liman düşük su seviyesi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Kuraklığın etkili olduğu Polonya'da ise baraj göllerindeki su seviyesi ciddi şekilde düştü. Tekneler karaya oturdu. Aşırı sıcaklık az sayıda etkisi altına aldı. Güney Kore'de sıcaklık 1904'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Sıcağa bağlı can kayıpları yaşandı. Yangsan kentinde sıcaklık 42,5 derece, Seul'de ise 37 derece olarak ölçüldü.
3: Bence Seul'de günlük hayatı şemsiyesiz sürdürmenin neredeyse imkansız olduğu bir noktaya geldik. İklim krizi vatandaşların tenlerinde hissedebilecekleri bir şey haline geldi.
0: Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci askeri üssünde aşırı sıcaklıklar patlamaya neden oldu. Patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesinden kaynaklandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Üzücü bir kaza haberi aldık Kayseri'den ne yazık ki. Bir yolcu otobüsü devrildi. Görüntüleri geliyor ekrana kaza anının. Bu kazada bir kişi yaşamını yitirdi. 22 de yaralı var Kayseri'de. Kaza Kayseri Niğde Karayolu'nda meydana geldi. Bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Bugün içinde yaşanmış bir kaza bu. Haber merkezimize yeni ulaşan bir haber. Kayseri Niğde Karayolu'nda bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı otobüs. Aydınlatma direğine çarptı ve ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun yaşamını yitirdi ne yazık ki. İkisi ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Neden otobüs yoldan çıkıyor, niye aydınlatma direğine çarpıyor? Tabii şu an bunları bilmek mümkün değil. Ama toz duman olduğunu görüyorsunuz. Bir yolcu otobüsü Kayseri'nin de karayolunda devrildi. Bir yolcu yaşamını yitirdi. İkisi ağır, 22 yaralı var. Yaralılara acil şifa diliyoruz ne yazık ki. Allah'tan rahmet diliyoruz yaşamını yitiren yolcuya. Macaristan'da boşalan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. İnternette yapılan anketlerde öne çıkan isim internet fenomenine dönüşen, acısını gizleyen Harold.
1: Macaristan yeni cumhurbaşkanını arıyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde internette acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Araton'un ismi öne çıkıyor. Macaristan Başbakanı Peter Macar yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için kamuoyundan yardım istedi. Kamuoyunda tanınan kişileri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları önerilerini paylaşmaya çağırdı. Bunun üzerine internette çeşitli anketler açıldı. Öne çıkan isim, acısını gizleyen Harold olarak bilinen Andras Arato oldu. Fotoğraflarındaki rahatsız gülümsemesiyle dünya genelinde tanınan 81 yaşındaki Arato, anketlerin tartışmasız lideri konumunda. This time I'm going to tell you a story. Anketlerde öne çıkan bir diğer isim ise ünlü model Barbara Pauline. 2023'te Nobel Tıp Ödülü kazanan Katalin Kariko ile Rubik Küp'ün mucizi Erno Rubik de Macarlar tarafından tercih edilen isimler arasında. Macaristan Başbakanı Macar, Cumhurbaşkanlığı için satranç büyük ustası Judith Polgar'ı aday göstereceğini açıklamıştı. Ancak Polgar, bölünmüş bir ülkeyi birleştirme sorumluluğunu üstlenecek gücü kendisinde görmediğini belirterek teklifi reddetti. Macar'ın partisinin kimi aday göstereceği merakla bekleniyor. Mecliste çoğunluğu bulunan partinin adayını 19 Ağustos'a kadar meclise sunması bekleniyor. Macaristan'ın Cumhurbaşkanı meclis oylamasıyla belirlenecek.
0: Küba'da ulusal elektrik sisteminin sistemi tamamen devre dışı kaldı. Ada genelinde elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle 10 milyon nüfuslu Küba bir kez daha karanlığa gömüldü.
1: Elektrik şebekesi tamamen çöktü. Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Başkent Havana dahil yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Devlet elektrik şirketi UNE, gece saatlerinde sistemde tam bağlantı kaybı yaşandığını duyurdu. Enerji Bakanlığı şebekeyi yeniden çalıştırmak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Elektrik kesintileri su pompalarını ve soğutma sistemlerini de etkiledi. Yüksek hava sıcaklıklarından bunalan Küba'da bir kez daha günlük hayat durma noktasına geldi. Küba genelinde Temmuz ayında 3 kez elektrik kesintisi yaşanmış. Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik bir duruma geldiğini kabul etmişti. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Uzmanlar Küba ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağını öngörüyor.
0: Trafik sigortasında hasar süreçlerini değiştiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık belirli tutarın üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistem üzerinden yapılacak. Hasar ve değer kaybı hesaplamaları da yalnızca eksper raporuyla belirlenecek.
1: Trafik kazalarında akıllı eksper ataması yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Trafik sigortasında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenlemeleri

0: Denetleme Kurumu, trafik kazalarında sigortada hasar süreçlerine ilişkin değişiklikler yaptı. Nisan ayı itibariyle iki ilde pilot olarak başlatılan düzenleme bu aydan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirildi.
1: Trafik kazalarında akıllı eksper dönemi başladı. Kazalarda hasar tespiti yapacak eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
0: Hasar tespitinde eksper

0: Kaza sonrası hak sahiplerinin başvuru süreçlerine ilişkin de düzenleme getirildi. Araçtaki maddi hasar tespiti ve değer kaybını sadece eksper hesaplayacak. Eksper tarafından düzenlenen raporda maddi hasar ve değer kaybı tazminatı yer alacak. Trafik kazalarında hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı zorunlu haller dışında olay yerini terk etmeyecek. Tutanakta kaza oluş koşullarına ilişkin gerekli belge düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi hasar ödeyecek.
1: Son dönemde hastalığı olan olmayan glutensiz beslenmeye başladı. Ama eğer bir hassasiyetiniz yoksa glutenden uzak durmak gerçekten sağlık için iyi mi? Öznur Karsı Çetiner uzmanlara sordu.
2: Glutene kötü bir etiket yapıştırıldı, evet. Glutensiz beslenirsek hızlı kilo veririz ya da otoimmün hastalıklardan korunuruz gibi. Maalesef doğru olduğu zannedilen bir takım yanlış bilgiler var. Başka birine iyi gelen bir şey size iyi gelecek diye bir şey yok.
3: Glüten, arpa, çavdar ve buğdayda bulunan bir protein. Alerjisi olanlar yedikçe şişiyor. İleri evresinde çölyak teşhisi konuluyor. Son yıllarda ise hastalıktan çok glütensiz beslenme tartışma konusu oldu.
4: Tüketmemeye çalışıyoruz ama
3: neden?
4: Yok, alerjim yok. Sadece sağlığa zararlı ama...
5: Herhangi bir rahatsızlığı yokken birey glutensiz beslendiğinde de bazı handikaplarla karşı karşıya kalıyoruz.
3: Yemek yedikten sonra hemen şişkinlik hissetmek yaygın görülen şikayetlerden. İşte bu şikayetleri yaşayan birçok insan hekime başvurmadan kendi kendine teşhis koyup glüten alerjisi olduğunu düşünüyor ve glütenli ürünlerden uzak duruyor.
6: Ya genelde şişkinlik yapıyor.
3: Tüketmek de gerekiyormuş hastalığınız yoksa.
6: Bilemedim.
3: Hiç şikayeti olmayanların da glüten zararlı düşüncesiyle tüketmemesi hastalıklara davetiye nedeni. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor olabilirsiniz.
2: Glüten hassasiyeti olmayan normal bireylerin ihtiyacı var. Lif desteği var, vitamin desteği var, mineral desteği var ve bağırsak florasını dengeliyor. Bağırsak florası da bozulacağı için bu kişilerde kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
3: Glüten önyargısı arttıkça ürün pazarı da 2025 yılında tam 8,5 milyar büyüdü. Çölyaklılar gluteni kısıtlamadığında birçok hastalıkla karşılaşabiliyor. Sağlıklı kişilerde ise bu hastalıklar gluten kesildiğinde görülebilir.
5: Glutenden arındırılmış gıdalarda bazı vitamin gruplarında ve demirde bir düşüş söz konusu oluyor. Bunu yerine koymak gerekebiliyor.
3: Gastroenteroloji uzmanlarıyla diyetisyenler çölyak ve gluten alerjisi tanısı almadan glutensiz beslenmeye geçmenin sağlık için riskler barındırdığını söylüyor.
7: Protein tüketiyorum, onun dışında bir şey tüketmiyorum.
3: Beyaz unlu gıdalar?
7: Yok, hayır.
1: Anadolu arkeolojisine ışık tutacak önemli bir keşif daha yapıldı. Manisa'daki Sardis Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2500 yıllık bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı.
0: Giysi biçimiyle Anadolu ve Yunanistan'daki benzerlerinden çok farklı. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yeni ortaya çıkartılan erkek heykeliyle Anadolu kültür mirasına bir yenisi daha eklendi. Yeni keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde M.Ö. 5. yüzyıla ait genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2 metreden uzun olan heykel yüzü aşağıya bakacak şekilde bulundu. Bu durum heykelin yüzlerce yıl toprak altında korunmasını sağladı. Öyle ki heykelin yüzeyindeki boya izleri bile duruyor. Elinde meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin yaşamı, inanç dünyası ve kültürel etkileşimlerinden izler taşıyor. Üzerindeki alışılmadık giysi detaylarında ise Lidya kültürünün izleri var. İki büyük parça halinde bulunan heykel, restorasyon işlemlerinin ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Bu güzel haberle bu saati noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden tekrar merhaba. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos günü hesaba yatırılacak. Cuma günü Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamayı en düşük emekli aylığı tutarı 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltildi. Bu kapsamda da aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi. Biz de emeklilere duyuralım. 7 Ağustos'ta bu farklar hesaplara yatırılacak. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düştü. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında 6 lira 37 kuruş indirim yapılacak. Petrol fiyatlarının kısmen düşmesi üzerine akaryakıt fiyatlarına indirimler yapılıyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorinin fiyatının 73 lira bandına inmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6 lira 37 kuruş indirim yarından itibaren geçerli olacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, göreve kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları yöneltiliyor. Menderes Belediyesi'ne yapılan bu operasyonla aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Kayseri'de bir yolcu otobüsü devrildi. Ne yazık ki bugün meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. İkisi ağır, 22 yaralı var. Kaza Kayseri-Niğde karayolunda meydana geldi. Bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle yoldan çıktı. Aydınlatma direğine çarptı ve devrildi. Kaza anını izliyorsunuz şu anda, bakın savruluyor. Araç ardından da direk de devriliyor onun çarpmasıyla. İki aydınlatma direğinin devrildiğini görüyorum ben görüntülerde. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi geldi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda taraflardan farklı açıklamalar geliyor. İran'ın şu anda müzakere etmiyoruz sözlerine ABD Başkanı Trump yanıt verdi. İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
2: Washington Tahran hattında müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü ifadelerini kullandı.
3: Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar.
2: Trump ayrıca İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirtti. İran bir anlaşmaya imza atana ya da tamamen teslim oluncaya kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini kaydetti. Paylaşımın sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını

0: yapmayacağı söylemini yineledi. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Trump görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Ancak İran şu anda ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyor. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerde ise son aşamada olduklarını söylüyor.
1: AK Parti ve MHP, Gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. Başka hangi düzenlemeler var izleyelim.
2: Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün Türkiye çok güçlü bir şekilde bağımsız olarak Ay Yıldızlı bayrağını dalgalandırıyorsa, şehitlerimizin, gazilerimizin ortaya koymuş oldukları büyük fedakarlık burada çok önemlidir.
0: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti ve MHP, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 9 maddeli kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
2: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik. Bu kanun teklifimizi Cumhur İttifakı olarak meclis başkanımıza verdik.
0: Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gaziler ve vazife mağlullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği 2,5 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak mağlullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı, muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçemeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle mağlul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Düzenlemeyle erbaş, er güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin vazife mağlullüğü aylıkları artırılacak. Aylık hesaplaması daha avantajlı hale getirilecek. Taban aylık düzenlemesi getirilecek. Eksik kalan kısmı hazine karşılayacak.
1: Şimdi başkente gidelim. Her gün olduğu gibi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör Ankara stüdyomuzdan bizimle. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
3: Teşekkür ediyorum Serap. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Çerçeve yasayı konuşalım elbette. Çünkü artık içeriği de biliniyor. Bununla ilgili de bu hafta sürecin tamamlanması da bekleniyor mecliste. Nedir son durum, son bilgiler?
3: Evet. Şimdi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Hani o isimle de aktarmış olalım. Ya yani bunun tabii dün itibariyle AK Parti ile MHP arasında, diğer siyasi partiler arasında Sayın Numan Kurtulmuş'un meclis başkanımızın yaptığı temaslar çerçevesinde görünen manzara şu, onu çok özetle söylemiş olayım. Ya yani siyasi partiler arasında, İYİ Parti dışında meclisteki grubu bulunanlar arasında söylüyorum. Zaten komisyona da katılmamıştı hatırlayacağın gibi. Ciddi bir görüş birliği sağlanmış görünüyor. Bazı konularda, bazı detaylarda bir takım küçük tartışmalar yaşandı ama onlar da hızla gideriliyor. Hatta giderilmişti diyebiliriz. Burada tavrı beklenen, tabii Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan o bölünme, ortaya çıkan yeni parti pozisyonu ne olacağı idi. Sayın Kılıçdaroğlu dün çerçeve yasayla ilgili yaptığı açıklamada açık hukuk ilkelerinden söz etti, örgütün tasfiyesine işarette bulundu. Dış güçlere karşı bir egemenlik stratejisi oluşturulması gerektiğini söyledi ama genel anlamda onun da burada desteğinin, partisinin desteğinin olacağını görüyoruz. Yeni parti tarafının destekle ilgili bir sorunu görünmüyor ancak kendilerinin bu süreçte nezaketen daha fazla muhatap alınmasına dair bir eleştirileri vardı. Onu ifade ettiler Murat Emir tarafından, grup
1: yani
3: başkan vekili
1: nasıl?
3: Kendisi yeni partinin.
1: Nezaketen daha fazla muhatap alınmasından kasıt.

0: Yani şu, bizi de daha erken bilgilendirirseler daha iyi olurdu. Yani bir görüşme önerisi gelmedi vesaire gibi. Ben bütün bunların çok kısa süre içinde giderileceğini düşünüyorum. Yani önümüze bir çerçeve geldiği takdirde buna dair bir değerlendirme yaparız demişlerdi. Şu anda bu konuyla ilgili de bir arka kapı diplomasi yürüdüğünü biliyorum. Burada Cumhur İttifakı tarafının en büyük arzusu, meclisteki siyasi partilerin büyük bölümü tarafından böyle bir imzayla yasa tasarısının önerisinin getirilmesi. Oraya doğru da ilerliyor galiba, görebildiğimiz kadarıyla. Şimdi istersen, hani az önce ifade ettim, milli dayanışma ve toplumsal
1: Evet.
0: bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Ya bir kere burada Ankara'da özellikle vurgulanan hususların başında bunun herhangi bir pazarlık ilişkisi, bir albere ilişkisi olmadığı, özellikle terörün sadece Türkiye sınırları içinde değil, tamamen bölgesel düzeyde de sona erdirilmesini ve Türkiye yüzyılı hedeflerini güçlendirmeyi amaçlayan bir boyutu olduğuna dikkat çekiliyor. Bu bakımdan hem Suriye'nin, hem Irak'ın, hem de bütünüyle Orta Doğu'nun istikrarına ve işbirliğine de işaret ediliyor. Şimdi çerçevede önemli olan asıl tema şu: silahların susması ve bırakılması, ardından hukukun işlemeye başlaması. Ya yani bu kısmı o açıdan önemli. Ya sürecin temelinde elbette hukuk var. Yani bu tamam, devletin belli kırmızı çizgileri var. Nedir bu? Kesinlikle süreç bir genel af niteliği taşımıyor. Terör suçlarının tamamını kapsayan bir af düzenlemesi değil. Terör saldırısına dair talimat veren güvenlik güçlerimizi şehit edenlerle ilgili herhangi bir af söz konusu değil. Herhangi bir kişiye, bu da özellikle tabii Öcalan kastediliyor ama diğer yandan da örgütün yönetici kadrosunu, yani yaklaşık 170-180 civarında olduğu öngörülen, 180 gibi bir rakam daha doğru olabilir, isimlere dair de bir özel düzenleme olmadığının altı çiziliyor. Ve şu da önemli Serap, bu tabii tartışılacaktır daha mutlaka kamuoyunda, PKK-KCK dışında herhangi bir örgüte yönelik bir hukuki düzenleme içermiyor. Şimdi başvurular itibariyle, yani bu yasanın işte örgütün tamamen ve devleti ikna edici biçimde silah bırakmasının ardından bunun teyit edilmesi, Sayın MİT Başkanı tarafından ve MİT Teşkilatı tarafından Milli Güvenlik Kurulu'na ve Cumhurbaşkanı'na bir rapor sunulması, hemen akabinde de resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanmasının ardından 6 aylık bir süre başlayacak Serap. Yani bu artık bir anlamda bir çağrı niteliğinde, yani elindeki silahı bırakmamış örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönüşleri planlanacak. Burada önemli bir nokta daha var. Bu süreçte Cumhurbaşkanı yardımcısı, affedersin, başkanlığında bir kurul oluşacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu olacak. Yani bir kurul, bir komisyon olacak. Onu böyle net biçimde ifade etmiş olayım. Sürecin takibiyle ilgili. Burada DEM Parti'nin bazı itirazları oldu, özellikle kurulla ilgili, ama onların da bu görüşmelerde giderildiğine dair elimize bilgiler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon daha çok süreçle ilgili, yaşananlarla ilgili bir takım tavsiyelerde bulunacak. Yani ama kurulun özelliği biraz daha farklı. Yani silah bırakma süreciyle ilgili, yani umarım öyle şeyler olmaz ama örgütün belli bir takım kısmının kendisini yeniden örgütleme çabaları olursa, bunlarla ilgili konularda kurul temel hassasiyetleri ortaya koyacak. Burada güçlü iç cephe vesaire, bütün bu vurgular zaten baştan beri yapılıyor ama şunu söyleyeyim, hem Suriye'den en başta ama örgütün asıl kadrosunun bulunduğu Kandil tarafından geçişler sağlanacak. Burada da hassasiyetin özellikle altını çizildiği bir nokta var. Bu gelişlerin, biliyorsun, daha önceden bir Habur faciası yaşadık. Yani bu işleri gösteriye dönüştürme amaçlı bir takım eylemler süreçlerin önüne geçti ve o süreçleri enfekte etti. Bundan arındırılması için ikişerli, üçerli gruplar halinde, özellikle mesela Irak'ta Erbil ve Süleymaniye'de toplanma alanları olacak ve orada Milli İstihbarat Teşkilatımız ve diğer güvenlik kurumlarının koordinasyonuyla ülkeye gelişleri sağlanacak. 3 yıllık bir denetimli serbestlik kontrol mekanizmasıyla birlikte onların da sürece dahil edilmesi bekleniyor.
1: Bu arada evet. Soruya geçmeden şu anda görüntüler Anıtkabir'den canlı olarak ekrana geliyor. Yüksek Askeri Şura evet. Toplantısı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Sanıyorum da yani yürüyüş başlamış olmalı. Oraya da döneriz birazdan. Bu 3 yıllık süre, yani daha doğrusu şöyle sorayım, 3500 kişinin bu düzenlemeden yararlanabileceği söyleniyor. Bunlar cezaevinde örgüt evet. bağlantılı hükümlüler, işte Avrupa ülkelerinde olanlar, işte Suriye'de, Irak'ta olan, hepsini kapsayan bir şey mi? Yani ne kadar kişi bu yasayla ilişkili, ne kadar kişi bundan yararlanacak, bunu biliyor muyuz?
0: Tabii şimdi içeride olanlar, yani örgüte üyelik suçundan yargılananları kapsıyor bu birincisi. İkincisi, yurt dışında olanların elbette herhangi bir şekilde o emir komuta zincirken sözde içinde yer alıp da işte askerlerimizi, güvenlik görevlilerimizi şehit edenler olmadığı takdirde yurt dışında olanları da kapsıyor. Bunun dışında en başta Irak'ta olmak üzere ve Suriye'de olmak üzere örgüt mensubiyeti olan ancak herhangi bir eyleme karışmamış, aktif olarak silah kullanmamış olanları da kapsıyor. Dolayısıyla rakam, yani 3000'li rakamlar değil, onun daha üzerinde bir rakamdan söz ediyoruz. Burada toplamda net rakam vermemizin öndeki kısmi engel şu: Suriye ve Irak'ta hani birebir rakam yakalamak belki mümkün değil ama güvenlik birimlerimizde hemen hemen birebire yakın rakamlar da var. 3500'ün daha üzerinde olacak. Bu söylediğim gibi 4 alan, yani Suriye, Irak, yurt dışındaki bazı isimler ve ülke içinde örgüt üyeliği nedeniyle şu anda cezaevinde bulunan ve yargılanması devam edenler.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Evet. Nasuhi, Ankara'ya dönelim istiyorum. Serkan Şimşek'e bir kulak verelim Anıtkabir ziyaretine ve bugünkü toplantıya ilişkin. Serkan?
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde emeklilerin ve terfilerin ele alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün saat 12'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Tabi toplantı öncesinde olduğu gibi Anıtkabir ziyaret ediliyor. Şu anda da ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü Anıtkabir'de çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı söylenecek. Ardından da üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Kulede Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve bu şuranın defterini imzaladığı kürsüden ve daha sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısı
3: Akademisi'nin aslında bir anlamda şekillendiği bir toplantı olduğunu ifade edelim. Her yıl Ağustos ayında yapılıyor bu toplantı. Bugün de işte bu yıla ilişkin Yüksek Askeri Şura toplantısı 12'de yapılmış olacak. Toplantıda kimler yer alacak? Aslında ekranlarınızda da görüyoruz. Yani toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet katılacak. Aynı zamanda yaş üyesi olan bakanlar da toplantıda yer alacak. Yani İçişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine toplantıda yer alacak isimler arasında. Aynı zamanda elbette toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de yer alacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraber Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yine Yüksek Askeri Şura toplantısında yer alacak. Şöyle bir parantez de açalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu noktada Yüksek Askeri Şura toplantısında Şura üyesi olarak ilk defa yer alacak. Tabii komuta kademesinde de Şura üyesi olarak toplantısını yapacak isimler var. O içinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ilk kez Yüksek Askeri Şura toplantısına katılmış olacak. Şu anda hali hazırda silahlı kuvvetlerde 332 general ve amiral bulunuyor. Toplantıda generallerin ve amirallerin ve albayların tabii ki terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de yine ele alınacak. Tabii yaş çalışmalarının bir günde tamamlanmasını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da benzer bir şekilde usul uygulanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat sürmüştü. Bugün de yine bir günde çalışmaların tamamlanması ve ardından yazılı bir şekilde açıklamayla yaş kararlarının da gün içinde yayınlanmasını bekliyoruz. Peki beklenen kararlar neler? Hemen onu da aktaralım. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraber Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Ama görev süreleri dolan bazı isimler var elbette. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tercüman Tatlıoğlu ile beraber Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri dolmuş durumda. Bu yaş toplantısındaysa bu iki ismin görev süresinin uzatılmasını bekliyoruz. Ancak emekliye sevk edilmeleri halinde konuşulan isimler kimler? Hemen onları da aktaralım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın ismi güçlü bir şekilde geçiyor öte yandan. Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinse Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın da yine ismi geçen arasında, ama bu ihtimaller, bu isimlerin emekliliğe sevk edilmesi durumunda içini geçenler, ama beklentiler, ana beklentiler yaş toplantısındaydı. Hem üyelerinin uzatılması yönünde, şimdi yaş üyeleri şu anda atlanma yoldaki yürüyüşünü tamamladı. Anıtkabir havuzunda yürüyüşünü gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi bu yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte atanın huzuruna çıkılacak ve mozoleye bir çelenk bırakılacak. Her yıl olduğu gibi saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendikten sonra Mithat-ı Millî Kulesi'ne çilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak günün anlam ve önemine dair, şuraya dair, gündeme dair mesajlarını kürsüden, Anıtkabir'den aktarmış olacak. Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün saat 12'de yapılacak, dediğim gibi. Geçen sene yaklaşık 2,5 saat süren bir toplantı olduğunun bir kez daha altını çizelim. Bugün de ders çalışmalarının bir günde tamamlanmasını bekliyoruz. Zira dün de zaten bu kapsamda bir toplantında olduğunu söyleyelim. Evet, şu anda yaş üyeleri, bakanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ağır adımlarla atanın huzuruna doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaş üyesi olan bakanlar, hemen o isimleri aktaralım. Yaş Yüksek Askeri Şura üyesi olan Dışişleri, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye ve Milli Savunma Bakanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen arkasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar, Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ertmen Tatlıoğlu şu anda bu heyette yer alıyor. Yüksek Askeri Şura'yı her yıl öncesinde atanın huzuruna çıkıyor. Ağır adımlarla Yüksek Askeri Şura heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında artık bölümüne iş yapacaklar ve mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program devam etmiş olacak. Daha sonrasında ise dediğim gibi Mithat-ı Millî Kulesi'ne geçilecek. Yüksek Askeri Şura toplantısı bu yıl bazı ilklere yine konu olmuş durumda. Hemen o ilkleri aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Melih Tokel, mevcut kredide iki kez yüksek toplantıda yer alacaklar. Evet, şu an bir bölümüne giriş yaptı. Ekranlarınızda görüyorsunuz, mozoleye ağır adımlarla ilerledi. Atanın huzurunda çelenkin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Milli Milletimizde üzerine.
1: Erkan Şimşek'in sesinde ara ara gidip geliyor. Bakalım daha sağlıklı gelecek mi sesi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvet komutanları ile birlikte, yani Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi ve yaş üyesi bakanlarla birlikte Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde atamızı ziyaret ediyor. Anıtkabir'de şu anda mozoleye doğru bir Türk bayrağı çelengiyle yürüyorlar. Yanında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, gördüğüm bakanlardan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında. Bakalım Serkan Şimşek'in sesini daha iyi duyabilecek miyiz Serkan?
2: Evet, Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün saat 12'de yapılacak. Toplantı öncesinde aktardığımız gibi, her yıl olduğu gibi Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriliyor. Az sonra mozoleye çelenk bırakılmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı söylenecek. Bu noktada yaş üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte her yıl olduğu gibi Anıtkabir ziyaretini toplantı öncesinde gerçekleştirdiğini ifade edelim. Şimdi saygı duruşu az sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye doğru ilerliyor ve daha sonrasında İstiklal Marşı söylenecek ve Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir töreni her yıl olduğu gibi devam edecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozele'ye

0: rengini bıraktı ve şimdi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edecek. Anıtkabir töreni yaş toplantısı ise saat 12'de, yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Yaklaşık 40 dakikanın kaldığını ifade edelim yaş toplantısına. Evet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçiliyor Anıtkabir'deki o törende.
1: Thank you.

Evet, bu noktada Mozele'ye çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu, söylendi ve şimdi ise tören Misak-ı Millî Kulesi ile devam edecek. Anıtkabir'de Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında her yıl olduğu gibi öncesinde Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiriyor ve bu noktada Anıtkabir'e bir Mozele'ye çelenk bırakıldı. Şimdi ise tören Misak-ı Millî Kulesi ile devam edecek. Kulede Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini günün anlam ve önemine dair imzalayacak ve ardından da mesajlarını kürsüden paylaşmış olacak. Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 12'de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek o toplantı ve toplantıda tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisinde emekliliklerin, terfilerin ele alınacağını belirtelim. Ve yaş üyeleri toplantı öncesinde dediğim gibi her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Şu anda da Misak-ı Millî Kulesi'ne doğru ilerliyor yaş heyeti. Tabii toplantıda kimlerin olacağını ifade edelim. Aslında ekranlarınızda da görüyorsunuz Erdoğan'ın başkanlığındaki o toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak. Aynı zamanda yaş üyesi olan bakanlar yani Dışişleri, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye ve Milli Savunma Bakanları da yine toplantıda yer alacak isimler arasında. Aynı zamanda elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi de bu toplantıda yer alacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu toplantıda yer alacak. Şimdi yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanı'nda bir fotoğraf çekinecek. Hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Millî Kulesi'ne doğru ilerlenecek. Tabii şu anda hala hazırda silahlı kuvvetlerde 332 general ve amiral bulunuyor. Toplantıda generallerin, amirallerin ve tabii ki albayların terfi ve emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Aynı zamanda görev sürelerinin uzatılması da yine toplantının gündeminde olacak her yıl olduğu gibi. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanmasını öngörüyoruz. Geçen senede 2,5 saatlik bir toplantı.

0: toplantının olduğunu hatırlatalım. Bugün de yine bugün gün içinde toplantının tamamlanacağını ve kararlarında yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla gün içinde paylaşılacağını bekliyoruz. Tabii beklenen kararlara ilişkin de ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel göreve geçen sene başlamıştı. Kendilerinin görev süresi devam ediyor. Tabii komuta kademesinde görev süresi dolan isimler de var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraber Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri dolmuş durumda. Kendilerinin görev sürelerinin uzatılmasını bekliyoruz bu yaş toplantısında ama emekliye sevk edilmeleri durumunda konuşulan isimler de var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Orgeneral, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de halihazırda donanma komutanı olan Oramiral Kadir Yıldız'ın ismi güçlü bir şekilde geçiyor. Ama bir kez daha altını çizelim. İlk beklentiler mevcut Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla mevcut Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması yönünde. Tabii aynı zamanda halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir isim var. Kor General Zorlu Topaloğlu. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da iki Kor General isim var. Onlar da İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner. Üç isim var Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor General olan. Bu isimlerin de bir üst rütbeye terfi konusu yine yaş toplantısında değerlendirilmiş olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde bu noktada günün anlam ve önemine dair mesajlarını paylaşmış olacak. Anıtkabir özel defterini imzalamasının hemen ardından biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak vereceğiz. Hem bugüne hem de gündeme dair mesajlarını paylaşmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip.
1: Toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Misak-ı Milli Kulesi'nde mesajlarını paylaştı ve böylece yaş üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti tamamlanmış oldu. Şimdi ise heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek ve o noktada toplantı saat 12'de başlayacak. Toplantının bugün içinde tamamlanmasını öngörüyoruz dediğim gibi ve toplantının ardından da kamuoyuyla yazılı bir açıklamayla toplantı kararları paylaşılmış olacak. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin aslında şekillendiği, hem terfilerin hem emekliliklerin ele alındığı ve görev sürelerinin uzatılmasının ele alındığı o toplantı öncesinde Anıtkabir ziyareti tamamlandı. Biz de gün boyunca toplantıya da ayrı ayrıntıları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz Serap Beret.
2: Çok teşekkür ediyoruz Anıtkabir ziyaretini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak izledik. Şimdi devam ediyor para gündem. Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi, bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım var. Söz konusu yapıların inşa edilebilir.

0: Diyeceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
0: İstanbul Büyükçekmece'de heyelan meydana geldi. Büyük korku ve paniğe yol açtı.
2: Bahçe sulamadan dolayı toprak kayması oldu.
3: Toprak bir anda kaydı. Banka oturanlar canını zor kurtardı.
4: Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
2: Cumartesi pazar olmadığı için çok şanslı insanlar yani.
3: Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece.
4: İnsanlar denizden çıkıyor, orada gölge buluyor. O tarafa gidiyorlar. Evet, toprak tam olarak orada kaymış ama kaçıp kurtulduklarını da söylüyorlar.
5: Burası Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil yolu tarafı ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz toprak akşam saatlerine bir anda kaydı ve sahil yolunu tamamen kapattı.
4: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk yani.
3: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi.
5: Ekiplerin çalışmasının ardından toprağın altında hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı ve şu anda da kayan toprağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
4: İstinat duvarı olması lazım. En azından 2-3 metrelik bir duvar olması lazım. Yürüyüş yolumuzda yürüyemiyoruz.
0: Hatay'da kum yüklü bir kamyon yokuşu çıkamayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada uçan kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
6: Annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Daha annemin üzerine geldi.
1: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. Olay Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
6: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
1: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
6: Torunları var annemin. Burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
1: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Fatih'te ahır kapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükselmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi bölgeye. Canlı olarak biz de oraya gidelim. Buse Deviren'den öğrenelim. Bu gemiye ilişkin son durum nedir? Neler oluyor Buse?
7: Serap Beret, kısa bir süre önce Fatih ahır kapı açıklarında Sarayburnu yakınlarında bir alanda denizdeki bir gemiden yoğun dumanlar, bacadan yoğun dumanlar çıkması üzerine bunu fark edenler ihbarda bulundu. Neticesinde de ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi kısa süre içerisinde. İyi durum şu ki gemideki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ama yangın tabii ki neden çıktı? Kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı ama elbette ki içeride kalanlar var mı yok mu? Bu gemide çıkan dumanlardan etkilenenler var mı? Bunlar şimdi netlik kazanacak konular ileriki dakikalar için.

0: içerisinde ama şu an için gemideki yangının kontrol altına alındığını söyleyelim. Gelişmeler olunca da biz de aktarmaya sürdüreceğiz sizlere.
1: Evet, Buse Devren'e çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını söyledi. Kerkük petrollerindeki ortaklıkla kalkınma yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirtti Zorlu. Türk devletleri ile turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını ifade etti.
2: Kalkınma yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kaydalandı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
3: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
2: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar, biz Türkiye yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara teknik destek sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
2: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'de Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.
1: Turasaş tarafından yerli olarak üretilen Manevra lokomotifi ilk ihracatını Afrika'ya yaptı. Yerli dizel elektrikli lokomotif Tanzanya'ya doğru yola çıktı.
3: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli Manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. TÜRASAŞ tarafından üretilen DE-11'in Tanzanya'ya yola çıktığını belirtti.
4: Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı. Lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam limanına ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek.
3: Bakan Uraloğlu, lokomotifte yerli motor kullanıldığını ifade etti. TÜRASAŞ'la TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen ve 1000 beygir gücünün üzerindeki motorun Tanzanya'ya ihraç edilen lokomotifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu ihracatın, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini geliştirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
1: Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i oyuncu Barış Kılıç'a Beyrut Uluslararası Ödül Festivali'nde yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü verildi. Kılıç törendeki konuşmasında Lübnan için barış diledi.
5: And the BAF 2026 goes to Barış Kılıç.
3: Ünü sınırları aştı. Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Lübnan'dan ödülle döndü.
6: Masal Khair Beyrut.
3: Beyrut Uluslararası Ödül Festivali bu yıl 13. kez düzenlendi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen gecede ödüller sahiplerini buldu. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Ömer karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Barış Kılıç, yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü.
6: Masal Khair Beyrut.
3: Ünlü oyuncu Arapça başladığı konuşmasına İngilizce devam etti ve Lübnan'a barış dileklerini iletti.
6: My name's meaning is peace. So I would like to wish all my best for you, for Beirut.
1: Ve şimdi dünyadan çok uzaklarla ilgili bir haber var. 49 ışık yılı uzaklıktaki bir süper dünyada atmosfer bulunmuş olabilir. Bilim insanları bu keşfin dünya dışı yaşam arayışında şimdiye kadarki en güçlü adaylardan biri olduğunu söylüyor. Bu haberle para gündemi noktalıyoruz. Hemen ardımızdan Selen Güldayoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere.
3: Dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir süper gezegende atmosfer bulunmuş olabilir. Bilim insanları bu keşfin dünya dışı yaşam arayışında şimdiye kadarki en güçlü adaylardan birini ortaya çıkardığını belirtiyor.

0: LHS-1140b olarak adlandırılan süper dünya, dünyanın yaklaşık 5 katı kütleye sahip. Gezegenin yıldızının sıvı suyun var olabileceği yaşanabilir bölgede yer aldığı bildirildi. Science dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı gezegen bilimci Colin Cherubim, gezegenin demir çekirdek, silikat manto ve suyla birlikte bir atmosfere sahip olabileceğini söyledi. From the sun, we have Mercury, Venus, Earth. Gözlemlerin kesin olarak doğrulanması halinde LHC-1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde atmosferi tespit edilen ilk kayalık gezegen olarak kayıtlara geçecek. Uzak kayalık gezegenlerin atmosferlerini incelemenin zorluğuna dikkat çeken uzmanlar, gezegenin ev sahibi olan kırmızı cüce yıldız sayesinde gözlemlerin daha kolay yapılabildiğini belirtti. Şili'deki Magellan Clay teleskobuyla yapılan gözlemlerde gezegenden uzaya kaçan helyum gazı tespit edildi. Bilim insanları helyumun yanı sıra oksijen gibi yaşam için kritik gazların da atmosferde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Takip gözlemlerinde helyum gazına yeniden rastlanmasa da bunun gaz kaçış oranındaki doğal değişkenlikten kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Araştırma ekibi sonbaharda başlatılacak yeni gözlem turunda James Webb ve Hubble uzay teleskoplarının da devreye girmesiyle bulguları doğrulamayı hedefliyor. Atmosferin kesin olarak doğrulanması halinde söz konusu gezegen, dünya dışı yaşam arayışında en önemli hedeflerden biri haline gelecek.
1: Tekrar merhaba. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Şu anda kürsüde.
2: Katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Adalet vaat etmenin ülkeye tek şartı vardır. Önce adaleti kendi partinizde, kendi evinizde hakim kılacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. İşte bugün bu toplantıda yeni partinin bu çatı altında sizlerle birlikte yaptığı ilk toplantısında yeni partinin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Emin olun ki bu yürüyüş arzu ettiğiniz sona ya da ara durağa vardığında, biz başardığımızda Türkiye'de demokrasiyle gelmiş, demokrasinin imkanlarıyla iktidarını perçinlemiş, sonra adım adım demokrasiyi geriletip otoriterleşmeyi sağlamış, günün sonunda bütün dünyanın acaba Türkiye'de serbest seçimler bir daha olacak mı sorusunu ortaya koymuş bir iktidarı biz hep birlikte yendiğimizde bütün dünya Türkiye örneğini, Türkiye'de iktidarı değiştiren bu yeni nesil siyaseti, kapsayıcı, akışkan örgütlenme modelimizi, şeffaf hesap veren mali durumumuzu ve örgütlenmeden İktidar yürüyüşüne kadar partiye gelen herkesin bu yükün bir tarafından ucundan tutabildiği, taşıyabildiği, kendini ait parçası da değil sahibi hissettiği kurucu bir siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak sizin için, bizim için ve benim için bundan sonra sadece an meselesidir. Sandığa ulaşma meselesidir. Değerli dostlar, kıymetli milletimiz, değerli arkadaşlarım. Önce örgütlenme modelimizden başlayalım. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Çünkü demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değildir. Demokrasi, yurttaşlar kendini siyasetin öznesi olarak hissettiğinde sağlam temellere oturmuş olur. Belki de siyasetin çok uzun yıllardır unutturduğu şey de budur. Biz insanlarımızın farklılıklarından güç alan ama onları ortak bir gelecek hayalinde buluşturmayı başaracak olan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra, yeni partiden sonra sadece yeni parti, yeni partililer için değil, Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar ve tüm kişiler için de bugünden sonra geri dönmeyecek bir kazanıma sahip olacak. İşte yeni parti üyeliği bunun ilk adımıdır. Yeni parti üyeliği siyasi karar

0: demokratik katılıma esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru yeni partinin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, asli unsuru yeni partinin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan, herkesin birbirine eşit yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
1: Sırada Selengül Dayıoğlu'yla spor haberleri var. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe için Marcus Rashford iddiası ortaya atıldı. İngiliz medyası sarı lacivertlerin tecrübeli futbolcu için yüksek bir teklif yapacağını ileri sürdü. Fenerbahçe Marcus Rashford'ı transfer etmek için kesenin ağzını açmaya hazır. İddia İngiliz medyasından The Sun'a ait. Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'ta bulunan Marcus Rashford'ın ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı lacivertler Rashford için yeni bir hamle yaptı. The Sun, İngiliz oyuncunun menajeriyle temas kuran Fenerbahçe'nin transfer için kasasını boşaltmaya hazır olduğunu öne sürdü. Manchester United'da yıldızı parlayan 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde sırasıyla Aston Villa ve Barcelona'nın formasını terletti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Rashford'ın Manchester United'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan sarı lacivertli yönetim Milan'ın golcüsü Rafael Leao ile de masada. İki yıldızdan en az birine Fenerbahçe formasını giydirmek isteyen yönetim Portekizli kanat oyuncusu için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Katalan ekibi Barcelona'nın transfer listesinde yer alıyor. İspanyol basını Barça'nın transfer

0: Osimhen'in son gününe kadar Osimhen'i listesinde tutacağını iddia etti.
1: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Avrupa'da transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor. Yıldız forvetin adı özellikle Barcelona'yla çok sık anılıyor. Peki bu transferde son durum ne? Galatasaray'a resmi teklif yapıldı mı? İspanyol medyası Barça'nın Osimhen'i transfer listesinde tuttuğunu vurguladı.
2: Ortayı, kafa vuruşu ve gol!
1: Robert Lewandowski sonrası hücum hattına yeni bir yıldız golcü arayan Katalan ekibinin Osimhen'i transfer döneminin sonuna kadar gündeminde tutacağı öne sürüldü. Bu konuda henüz Galatasaray'a yapılan resmi bir teklif bulunmadığı aktarıldı. Galatasaray yönetimi ise Osimhen'i kadroda tutmakta kararlı. Başkan Dursun Özbek, yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Galatasaray'ın 100 milyon euroluk bir teklifi dahi kabul etmesi beklenmiyor. Yeni sezon kadro planlamasını Osimhen'in üzerine kuran sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmayı asla düşünmüyor. Victor Osimhen, Galatasaray'daki ilk sezonundan itibaren attığı goller ve mücadeleci oyunuyla taraftarların en fazla ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. Osimhen'in yeni sezon öncesi hazırlık kampında genç oyuncularla yakından ilgilenmesi ve takım içindeki aktif görüntüsü de teknik heyeti memnun etti. Nijeryalı oyuncu 2025 yılında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Victor Osimhen Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu böylece sarı kırmızılı takımda toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere, gün ortasına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca sıcak gelişmelerle birlikteyiz. Ve hemen programın başında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a dönüyoruz. Bakan Kurum Bilim Diplomasi Akademi lansmanında konuşuyor, izliyoruz.
1: Bu dönüşümü, savaşlar, yaşadığımız enerji krizleri, su kıtlığı, işte hemen hemen her gün karşılaştığımız afetler, kuraklık, gıda güvenliği ve gittikçe artan jeopolitik gerilimler maalesef daha da hızlandırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar bugün enerji arz güvenliğini tehdit ediyor. Enerji erişimin zorlaşması diğer taraftan üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını artırıyor. Bu enflasyonu da beraberinde getiriyor ki bugün baktığınızda tüm dünya ülkeleri belki tarihinde yaşamadığı enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Diğer taraftan su stresi giderek derinleşiyor. Kuraklık yine bu kapsamda tarımsal üretimi, şehirlerimizin geleceğini, ekonomik istikrarı ve yine toplumların bir arada yaşama kapasitesini doğrudan etkiliyor. Kaynaklar üzerinde baskı büyüdükçe kitlesel göçler, artık iklim göçleriyle karşı karşıyayız. Bölgesel gerilimlerin ve yeni çatışmaların ortaya çıkma ihtimali de her geçen gün artıyor. Daha uzun sıcak hava dalgalarıyla karşılaşıyoruz. Gelirken haberleri izliyordum. İşte bir taraftan Tarım Orman Bakanlığımızın yangınlarla mücadelesini, oradaki kahramanlarımızın mücadelesini, bir taraftan da işte meteorolojik verileri milletimiz an ve an takip ediyor. Biz de bu meteorolojik verileri herkesle, hem üniversitelerimizle hem de ilişkili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. İşte yangınlar bu sürecin ülkemizi, dünyayı ne kadar etkilediğini de artık gün yüzüne bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Tabii kuraklığın su kaynaklarımız ve tarımsal üretimdeki baskısını da daha da fazla hissetmeye devam ediyoruz. İşte yaşadığımız orman yangınları en son Antalya, Muğla başta olmak üzere birçok ilimizde yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve bu anlamda da aslında yaşamımızı tehdit ediyor. Ani yağışlar, yani hiç görmediğimiz, işte Ankara'da yaşayanlar bilir, Ağustos ayı ortasına geliyoruz. Ankara'da yazı yaşayamadık. Yani bir taraftan ani yağışlar, seller, taşkınlar şehirlerimizin altyapısını zorluyor. İnsanımızın malına, canına maalesef zarar vermeyle karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Yani bu bir zorunluluk, tercih değil. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bu dönüşümü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır. Türkiye olarak bu süreçte açık ve güçlü bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Alışılagelmişin dışında.

0: Her ülkenin enerjiye, suya, gıdaya ve teknolojiye erişebilmesi çok kıymetli. Her ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kapasiteye kavuşması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yaşadığımız krizler aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın geçtiği dönüşümü yakalayamayan ülkeler, bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ekonomik rekabette, üretimde, teknolojide ve kalkınmada geri kalacaktır. Türkiye sanayi devrimini kısmen kaçırmış bir ülkedir. Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bunun adına yeşil dönüşüm diyebilirsiniz, sürdürülebilirlik diyebilirsiniz.
1: Evet, Bakan Murat Kurum'un açıklamalarını izledik. Şimdi Habertürk muhabiri Buse Deviren'e gideceğiz. Neden? Zira Fatih Ahırkapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Hemen gemideki yangın kontrol altına alındı. Fakat Buse bize son durumu anlatacak. Buse, nedir orada durum?
2: Biz şu anda Ahırkapı açıklarındayız. Saat 11 civarında, yaklaşık bir saat önce yangın başladı gemide. Gemideki yangının söndürülmesiyle birlikte gemi açığa alındı. Hemen arkamda şimdi ekranlarınıza getirecek Ahmet Uludağ. İki tane gemi var, onun hemen ortasında yer alıyor. Yanan gemi neden olduğunu biz de öğrenmeye çalıştık. Kıyı Emniyetinden edindiğimiz bilgiye göre geminin motor aksamında bir arıza meydana geliyor ve akabinde de yangın başlıyor. Dumanlar bacadan yükselmeye başlayınca hemen zaten bizim bulunduğumuz aslında kıyıya yakın bir alandaydı gemi. Dolayısıyla hemen etraftaki kişiler bunu fark ettiler. Çevredekiler, diğer gemide olan vatandaşlar da, mürettebatlar da fark edince Kıyı Emniyetine bilgi veriliyor. Sahil güvenlik ekipleri gelip olayı müdahale ediyorlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde gemideki yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıyor. Ekranlarınıza da o yangın anına görüntüler geliyordur. Bacadan çıkan siyah dumanlar var. Yine sahilde oturan vatandaşlar da bunları kendi kameralarına kaydetmişlerdi. Akabinde gemideki yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldükten sonra da gemi yaklaşık 3-4 mil açığa doğru alındı. Şu anda da hemen ekranlarınıza taşıdığımız bu bölgede mürettebatlarda herhangi bir problem yok. Etkilenen, dumandan zehirlenen biri olmadı. Tahliye durumu söz konusu değil. Ekranlarınıza taşıdık bu durum. Yaklaşık bir saat önce bu yangın gerçekleşti ve yarım saat içerisinde de kontrol altına alındı sahil güvenlik ekipleri tarafından. Şu an için bir problem yok. Kimseye bir zarar gelmedi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Buse, teşekkür ediyorum. Şimdi emekli fark ödemelerinin tarihi netleşti. Hemen anlatıyorum. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak efendim. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapıldı açıklama. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesaplarınızdan çekebilirsiniz denildi bu açıklamada. Ve İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma da devam ediyor. Peki şimdi yine bir canlı bağlantı noktasına gidelim. Habertürk muhabiri Elif Yavuz'u görüyoruz şimdi. Usulsüz işlemler sonucunda 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı paylaşıldı. Gözaltılar var, bir operasyon var. Elif de detayları aktarıyor bize. Elif, sendeyiz.
2: Esat Oktay, sabah saatlerinde yapıldı bu operasyon. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlendi. 90 şüpheliye yönelik operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin gözaltına alınması gerekçesi ise 687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığına geçirilmesiydi. Yani Türk vatandaşı olabilmek için, yabancı uyrukluların Türk vatandaşı olabilmek için belli bir döviz miktarında bir gayrimenkul satışı alması gerekiyor kendi üzerine. Ancak bu suç örgütü tarafından bu yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul almış gibi gösterilerek Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı ve bu kişiler üzerinden maddi menfaat elde ettikleri belirlendi. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında duyurdu. İstanbul Emniyeti göçmen suçlarıyla, kaçakçılık ve göçmen suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından organize şekilde yapılan operasyon neticesinde bu şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi. Suç örgütü oldukları belirtildi ve bu suç örgütünün başında Babacan Holding'in şirket sahipleri Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın olduğu belirtildi. Yaklaşık 2,5 milyar Türk lirasının yurda giriş yapması gerekirken yapılan bu muvazalı satışlar, yani sahte satışlar üzerinden bu tür bir para girişinin olmadığı belirlendi. Ve yapılan operasyon neticesinde 7 şirkete el konuldu. 1045 gayrimenkule, Bodrum'da bir otele, 15 araca, 10 banka hesabına ve bir otele, Bodrum'da bir otele el konuldu. Şirketlere de kayyum atandı. 72 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri ilerleyen saatlerde başlayacak Esat Toptaş.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi yeni bir gelişme var dün akşama dair. Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı dediğimiz gibi. Gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şimdi buradan bir Kayseri'ye döneceğiz. Bir yolcu otobüsü devrildi efendim. Bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi de yaralandı. Görüntüler ekranlarınızda, kaza anına dair. Kaza Kayseri Niğde Karayolu'nda meydana geldi. Bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Aydınlatma direğine çarptı ve devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Ve Ankara'ya dönüyoruz. Başkentin gündemini alacağız. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ü gördüm hatta. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği Ankara'da devam ediyor. Peş peşe ziyaretler var. Yasa çalışması imzaya açıldı. Çerçeve yasanın adı da belli oldu bu arada. Habertürk yasanın adının ne olduğu bilgisine ulaştı. Buse'ye dönüyorum. Son dakikayı da veriyoruz ekranlarınızda. Buse sendeyiz.
3: Esra Toptaş, sıcak gelişmeden başlayalım dilerseniz. 10-12 maddeden oluşması beklenen o çerçeve yasa teklifinin isminin ne olacağı merak ediliyordu. Ve Habertürk'ün edindiği o bilgiye göre milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi o yasa teklifinin ismi. Bir kere daha söyleyelim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, çerçeve yasa teklifinin ismi edindiğimiz sıcak bilgiye göre. 10-12 maddeden oluşacak diyoruz ama bunun için temaslar sürüyor teklife dair. Dün kritik bir toplantı yapılmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler bir toplantı yaptı. Yasa teklifine dair son hazırlıklar ele alındı. Dün gece saatlerinde de temaslar sürdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hem MHP heyetiyle hem de DEM Parti heyetiyle görüşmeler yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve süreçte koordinatör isimlerden olan Fethi Yıldız'la bir görüşme yapıldı. O görüşmeden önce de DEM

0: Parti eş genel başkan yardımcısı isimler tabii Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve avukat Faik Özgür Erol, İmralı heyetinde yer alan isimle 3,5 saate yakın bir görüşme yapıldı. Hüdapar'la da görüşmeler, temaslar yapıldı. Bugün yine muhalefetle AK Parti grubunun temaslarının sürmesini bekliyoruz. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Aynı zamanda bugün Yeni Parti ve CHP ile temas olacak. Merak edilen konulardan bir tanesi aynı zamanda AK Parti grubu yasa teklifine dair görüşmelerin sağlanması için teması kurdu ama Yeni Parti somut bir taslak üzerinde görüşmediğimiz sürece görüşmeyeceğiz diyor. Bu noktada bugün görüşmeler öğleden sonra devam edebilir, sağlanabilir, temaslar sürebilir. Hedefse ortak imzayla teklifin milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin ortak imzayla meclise sunulması yönünde. Bu aşamada artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak toplantılarda olacak. Ama yapılacak görüşmeler meclis başkanlığında da yapılabileceği ifade ediliyor. Bugün ya da yarın artık meclise sunulacak teklif ve ardından da Adalet Komisyonu, sonra da genel kurulda görüşmeleri başlayacak. Esra Toptaş, sıcak bilgiler bu yöndeydi.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum bu sıcak gelişmeler için. Çerçeve yasa teklifinin adını da ilk kez Habertürk'te şu anda görüyorsunuz, öğreniyorsunuz efendim. Ve siyaseti konuşacağız, siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Konuklarım var. Gazeteci Gürkan Zengin stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet de uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz siz de. Merhabalar.
2: Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar, teşekkürler.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz. Müsaadenizle ben Gürkan Bey ile hemen başlayayım stüdyodan. Şimdi biz son dakikayı verdik. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adı verilmiş bu çerçeve yasa teklifinin adına. Ve ne diyorsunuz, bundan sonra neler göreceğiz, neler olacak?
3: Yani neredeyse 2 yıla uzanan bir sürecin geldiği nokta, önemli bir aşama. Şöyle baktığınız zaman zamanın ve zeminin müsait olduğu yeni bir olumlu konjonktürle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İlk defa yapılmadı bu. Daha önce de böyle hamleler, teşebbüsler oldu. İlerlemeler oldu, akamete uğramalar oldu. Bunlar oldu hep. Şimdi yeni bir imkanla karşı karşıya ülke, bölge, Türkiye'nin içi öyle diyelim. Bakalım yani süreç nasıl gidecek? Bu aşamada yasalar aşamasındayız. Zaten bu aşamada olmalı ve bu aşamada da sona ermeli. Yasalarla ve uygulamalarla halledilmesi gereken bir durum. Kısa ve orta vadede riskler olabilir. Zaman ve zemin müsait dedik ama kısa ve orta vadede bazı riskler olabilir. Önceki tecrübelerimizden bildiğimiz riskler, herhalde bu süreci yöneten akıllar, kadrolar o riskleri, kısa orta vadeli riskleri de, tabii bir de uzun vadeli var ama onu konuşuruz vakit olursa, evet, öngörmüşlerdir. Ona göre de tedbir almışlardır diye düşünüyorum. Bakalım.
1: Evet, peki Mehmet Bey'in de hemen ilk değerlendirmesini alayım sıcağı sıcağına. Tabii çerçeve yasa trafiği de şu anda devam ediyor. MHP ve DEM'e bilgilendirme yapıldı. Şöyle notları ben size aktarayım hemen. Fethi Yıldız'dan bir açıklama var. Mutabıkız pürüz yok diye bir açıklama geldi. Siyasi partilere de bilgilendirme olacak ve çerçeve yasanın artık meclise gelmesi bekleniyor. Buyurunuz.
2: Şimdi iki yönü var. Birincisi tabi bu mecliste oluşabilecek konsensüsün çerçevesi, yani orada şu anda özellikle yeni partinin durumu biraz muallakta. Yani yapıcı tutumu sürdüreceğiz diyorlar ama fiilen destek verecekler mi bu yasal düzenlemeye belli değil. Daha önceki bazı kritik kararlarda farklı bir tutum almıştı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Özgür Özel yönetimi. Yine Yeni Yol grubu, onlar da mesela bu İmralı'ya heyet meselesi gündeme geldiğinde son anda onlar da caymıştı. Vermemişlerdi orada o komisyona heyet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün ben bir nabız aldım. Onlar, yani Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da oldu, bu sürece destek verecekleri yönünde bir intiba edindi Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla orada şu anda AK Parti, MHP, DEM Parti arasında bir uzlaşma söz konusu. Artı CHP gibi gözüküyor. Yeni Yol grubu ve DEM, Yeni Parti biraz muallakta. Şu anda da biraz arayış, yani Abdullah Güler'in yürüttüğü bu görüşme trafiği de biraz olabildiğince bu konsensüsü genişletme arayışıyla alakalı. Buna önem veriliyor tabii. Yani siyasetteki konsensüsün, uzlaşmanın

0: genişlemesi toplumsal mutabakatın da genişlemesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu arayış var. Bu önemli de. Yani meclis gündemine geldiği zaman kimin nerede duracağı önemli. İkinci boyutu biraz önce Gürkan Bey'in işaret etti. Yani hava ve saha şartları, zeminin müsaitliği anlamında şu anda çok ideal bir nokta olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Yani özellikle bölgesel ve dış konjonktür açısından mesela 2013'te çözüm sürecini bozan en önemli aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Suriye'deki iç savaş üzerinden PKK'ya biz size daha fazlasını veririz diyerek oradaki özerk yapıya yol vermişti, destek vermişti biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu tavır değişti. Suriye'de bunu gördük zaten. Benim yine aldığım nabız burada Amerikan yönetimi şu anda bu sürece de pozitif yaklaşıyor. Bu tabii önemli bir artı saha ve hava şartları, zemin şartlarının elverişli olması anlamında. Diğer böyle bir süreci bozabilecek başka aktörler, İran şu anda biraz kendi derdiyle meşgul durumda. İsrail tabii vazgeçmiş değil. İsrail yine fırsat bulduğu anda böyle bir süreci sabote etmek için elindeki imkanları kullanabilecektir ama biraz benim yine aldığımda bu hani Amerika böyle bir pozisyondayken işte İngiltere, Fransa oralara da bakmak lazım. Kendi bölgeye dönük kendi oyun planlarını yani Türkiye aleyhine olabilecek oyun planlarını kurmaktan imtina ediyorlar. Bunlar hepsi Türkiye'nin yani şu anda bir nevi PKK'nın da hamisi kalmadığı için bölgede bu sürecin ilerlemesine imkan sağlayabilir. Bu anlamda da zaten hava ve saha şartlarının elverişli olduğu dillendiriliyor. Bakalım yani tabii en önemli mahiyeti 2 yıldır yaklaşık devam eden bu sürecin fiiliyata dökülmesi. Yani evet, silah bırakma ve geri dönüşüm artık eyleme dönüşmesi safhasına giriyoruz. Bu yasal düzenlemeyle birlikte bir güvence istiyordu PKK. Yani silah bıraktık, bırakacağız kararını aldık. Ama işte bunun için bir güvence, yasal güvence istiyoruz diyorlardı. Bu o güvence olacak. Bir taraftan da tabii PKK'ya karşı geçmişten gelen güvensizlikler o anlamda da bir güvence. O güvence de şu, yani bu yasanın fiiliyata dökülmesi, uygulamaya geçmesi için de teyit tespit komisyonunun PKK'nın işte o bütün o Kandil'de dağları, mağaraları, eğitim kamplarını vesaire boşalttığının teyit ve tespiti. Bu da Türkiye açısından yani Ankara açısından bir güvence diyebiliriz belki. Evet. Bunun teminiyle birlikte o geri dönüşlerin uygulama süreci de başlayacak. Yani bu güven problemi biraz güvencelerle aşıldı, aşılıyor şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra da bu anlamda bir yine güvencelerle bir mesafe kat edilmesi hedefleniyor.
1: Evet Gürkan Bey, şimdi biraz önce siz de işaret ettiniz uygulama. Yani evet, asıl olan şeyin uygulama, sahadaki uygulama. Şimdi imzaya açıldı, onay aşaması var ve sonra da tabii uygulama, silahların bırakılması, bunun teyidi ilgili makamlar tarafından ve akabinde de geri dönüşler olacak ve bu uygulama ile ilgili nasıl bir yol haritasında ilerlenir? Nelerle karşılaşılır acaba?
2: Şimdi zor bir süreç, hassas bir süreç, dikkat edilmesi gereken bir süreç. Zaten kısa ve uzun vadeli riskler derken uygulamada ortaya çıkacak sıkıntılardan bahsetmiştim, onları kastetmiştim. Bir Habur vakası yaşadık mesela. Şimdi benzer bir iklim yeniden yakalandı. Hem iç konjonktür hem bölgesel konjonktür uygun dedik ama bu süreçte böyle bir takım acılıklar olursa örgüt kanadından kaynaklı olarak işte Habur vakasına benzer durumlar, dikkatsiz, özensiz davranışlar, toplumun geri kalan bölümünün, büyük kitlelerin tepkisini çekebilecek acılıklardan bahsediyorum. Konuşmalardan bahsediyorum. Bir takım görsel şovlardan bahsediyorum. Bunlar olursa her şey ters teper. Bu akıl, bu samimiyet, bu dirayet var mı yok mu göreceğiz herhalde bu süreci yönetenler. İki taraftan da söyleyeyim. Bu konuda özen göstermeleri gerekir. Bir bu hayati bir şey. Onun dışında çıkartılacak olan yasalar, silah bırakma bu işin tabiatı gereği. Bakın 40 yıllık bir meseleyi çözüyorsunuz. Ya öyle mi olacak, böyle mi olacak? Eğer diyorsanız ki bir süreç yürütüyoruz ve bu meseleyi bitireceğiz, Türkiye'nin önü açılacak, Türkiye'nin vizyonu genişleyecek. Evet, gerçekten bu mesele aşılırsa, aşıldığında Türkiye'nin manevra alanları, stratejik erişim noktaları son derece ileri gider. Toplumsal barış, iç tahkimat, iç cephenin tahkimi bunlar hep temin edilir. Eğer böyleyse o zaman bunun gereği yapılır. Toplumsal zemin buna hazırlandı mı, yeterince hazırlandı mı, hazır mı? Bunu

0: Ben çok emin değilim. Buralarda bir hata olabilir. Belki önümüzdeki haftalarda daha dikkatli, daha özenli, daha böyle bir takım çalışmalar, topluma neyin ne olduğu doğru anlatılır. Ben şu anda teorik düzeyde baktığım zaman, yasalara baktığım zaman, ne yapılmakta olduğuna baktığım zaman çok yanlış bir şey görmüyorum. Bu iş böyle olur. Gelirler, silahlarını bırakırlar. Silahlarını bıraktıkları tespit edilir, samimiyetle tespit edilir. Binler halinde bırakırlar ve örgüt kendini tasfiye ediyordur artık. Bunun karşılığında da içeride mahkeme süreçleri, İşte ceza kanunu süreçlerine ne tür kanunlar çıkacaksak metni görmedik henüz çıkartılacaksa evet. Çıkartılır ve bu iş hal yoluna girebilir. Ama samimiyet gerekir. Bakın Acet'in bahsettiği konjonktür daha önce 3-4 defa yaşadığımız konjonktür değişiyor. Bir anda tekrar dönülüyor. Şimdi samimi miyiz değil miyiz? Örgüt açısından özellikle söylüyorum. Devlet bunu kaç kez devreye soktu ama bir anda bir Arap Baharı çıktı, bir şey oldu. Önlerine bir imkan koydular, aa dediler, bıraktılar Anadolu Barışı'nın Ankara ile konuşmaya, başka bir yere gittiler. Şimdi artık bir bölgesel konjonktür, demir tavında dövülür. 2 sene sonra Trump var yok bilemeyiz. Bugün Amerika şöyle, Amerika böyle diye konuşuyoruz. Ben aslında bunu Trump şöyle, Trump böyle diye konuşuyorum. Bugün Ankara ile Washington arasında bir mutabakat yok. Trump'la Erdoğan arasında yakın bir mutabakat var. Birlikte iş yürütülüyor. 2 sene sonra Amerikan müesses nizamı geri dönüverirse, geri döneceğinde... Biden aklı, demokratlar, bütün o lobiler ve bütün o 50 yıllık yatırım geri döndüğü zaman ne yapacağız? İşte bunu şimdi bu zemini ilgili aktörlerle doğru düzgün, köklü bir biçimde konuşup bu sayfaları artık kapatmak lazım. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Eşit haklara sahip, eşit vatandaşlarıdır. Bir takım lüzumsuz kavramlar evet. üzerinden, bir takım garip maksimalist talepler üzerinden süreçler berhava edilirse bunun kazanını olmaz. Kazanını İsrail olur, İngilizler olur, bölge dışı aktörler olur, ne Türk olur ne Kürt olur. Bu fırsatı değerlendirelim ve bu zeminde bu meseleyi halledelim diyoruz. Ama dediğim gibi samimiyet, iyi niyet, dikkat ve özen gerekiyor. Çok hassas bir süreç. Evet.
1: Peki Mehmet Bey, şunu sorayım bu başlıkta, sonra diğer siyasetin diğer sıcak gelişmelerine de döneceğiz ama yani önümüzde ne kadar bir süreç öngörürsünüz siz mesela? 2 senede bu noktaya geldik. Bundan sonra uygulaması, sahası ne kadarlık bir süreç, sonunda tamam bu iş bitti denir?
2: Şöyle tabii, bu müstakil bir yasa ve bunun bir süresi var. Yani 6 aylık bir maksimum süresi var. Şimdi teklif gelecek. Muhtemelen meclis kapanmadan yasalaşacak. Sonra arada bir teyit, tespit komisyonu, hani güvence dediğim
1: evet.
2: bu yasanın uygulanması anlamında da bir teyit, tespit komisyonunu, raporunun daha doğrusu, yani bunu da yapacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bu rapor sunulacak. Ondan sonra o belirlenen takvim içerisinde geri dönüşler başlayacak. Bu 6 aya kadar bir maksimum sınırı var. 1 ay içinde de olur, 2 ay içinde de olabilir. Bu tabii süreç içerisinde ben 6 aya uzayacağını da çok düşünmüyorum. Ama görülebilir bir gelecek diye sizin sorunuza istinaden söylüyorum. Bir defa bu 6 ay artı bir de bu yasanın geçmesi ve teyit tespit raporunun çıkması, bunu ekleyerek belki 1 yıllık bir perspektifte bu ilk aşamanın tamamlanması söz konusu olabilir. Bu şekilde devam edecek tabii. Arkası da gelecek. En nihayetinde kalıcı evet. bir şekilde bu meseleyi çözme, yani dağda, taşta, mağarada hiçbir şekilde elinde silahlı unsur kalmayacağı evet. bir perspektif burada var. Gökhan Zengin'in o işaret ettiği husus, Habur meselesi. Yani bu konuda çok yüksek bir hassasiyet gözetildiğinde ben ifade edebilirim. Bunda bir nabız olarak aktarayım. Bu defa özellikle o tür görüntü, çünkü o zaman bilerek PKK'nın biraz sabote etmek için o görüntüleri verdiği şeklinde bir görüş de var. Bu defa o onların tekrarlanmasına fırsat verilmeyecek evet. şekilde bir burada süreç yürütülüyor, yönetiliyor. Dolayısıyla o tür görüşte, yani işte bu süreci sakatlayacak olan temel meselelerden, temel görüntülerden birisi o tür görüntüler olabilir. Yani geniş evet. toplum kesimlerini rahatsız edecek türden görüntüler.
1: Peki şimdi hem Yeni Parti ve CHP'nin grup toplantılarına hem de meclisteki yasa çalışmalarında konuşalım. Bir Ankara'ya dönelim. Ben Emre Karaca'yı göreceğim. Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya dönelim. Meclis gündemine bir bakalım. Şimdi bir tarafta Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti'de ilk açık grup toplantısında konuşuyor. Şu dakikalarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da mutlak mutlan kararı sonrası ilk grup toplantısı konuşmasını yapacak bugün.

0: Emre, aynı salonda yapıldığını biliyoruz değil mi toplantının? Detaylar nedir? Senden dinleyelim.
1: Esra Toptaş aynı salonda gerçekleşiyor. Şimdi Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel ilk açık grup toplantısını hemen arkamı gördüğünüz salonda gerçekleştiriyor. Şu anda yaklaşık bir saat geride kalmış durumda. Tabii meclis içinde siyasi partilerin, yani grup kurma hakkı kazanan siyasi partiler belirli günlerde grup toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar ve genel başkanları kürsüden hitap ediyor. Bugün de Özgür Özel ilk kez Yeni Parti rozetiyle birlikte kürsüye çıktı. Yaklaşık bir saat geride kaldı. Bizler de şu anda bekliyoruz. Kürsüden indikten sonra hemen arkamda gördüğünüz o kapıdan çıkacak ve burada belki de soruları yanıtlayacak. Şimdi bu aslında salon bir başka önemli taşıyor çünkü saatler 13.30 gösterdiğinde de bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının gerçekleşeceğini söyleyelim. Yani Yeni Parti'nin kurulmasının ardından grup toplantısı günü ve saati de netleşmişti. Aynı salonda gerçekleşecek. Tabii merak edilen bazı konular var. Özellikle şu anda içeride bulunan Yeni Partililer salonu tamamen doldurmuş durumdalar. Onlar bu kapıdan çıkarak salonu boşaltacaklar. Hemen çok yakın bir zaman diliminde de Cumhuriyet Halk Partililerin gelmesini bekliyoruz. Yine aynı yerden girecekler, aynı kapıdan girecekler. Hatta salonun içerisinde başka kapılar da bulunuyor. Bizler oradaki görevlilere şunu sorduk. Başka bir kapıdan salonda içerisinde bulunanların tahliye olma durumu ortaya çıkar mı? Ancak şu anda en azından bize verilen bilgi aynı kapıdan giriş ve çıkışların yaşanacağı yönünde. Yani aslında her salı mecliste grup toplantının gerçekleştiği zaman dilimlerinde bu partililer birbirleriyle karşılaşacaklar mı? Genel başkanların karşılaşma ihtimali var mı gibi sorularda merak uyandırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkacaklar. Şimdi ilerleyen dakikalarda bahsettiğim gibi Özgür Özel'in burada toplantısını bitirmesini bekliyoruz. Salonun tamamen dolu olduğunu söylemiştim. Özgür Özel özellikle kendi siyasi partisinin yol haritasına ilişkin olarak önemli mesajlar verdi. Saatler 13.30 gösterdiğinde de bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olduktan sonra ilk açık grup toplantısını yine bu salonda gerçekleştirecek. Onun da yine Terörsüz Türkiye Partisi'nin teşkilatlanma konusunda gelinen aşamaya dair önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Muhabir arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum Ankara'da. Evet Gürkan Bey, şimdi ilginç bir gün. Tek salon, tek kürsü ve iki parti. İşte Özgür Özel konuşuyor şu dakikalarda. Hı. Saat 13.30'da da Kemal Bey konuşacak, Kılıçdaroğlu. Gelişmeler böyle, yorumunuzu alayım.
2: Yani anormal bir durum yok. Anormallikler yaşandı zaten. En başından beri bu bir araya gelememeleri, iki genel başkanın, eski yeni genel başkanın, atanmış genel başkanla seçilmiş genel başkan diyelim, buluşamamaları, bir kahve bile içememeleri, bunlar garabet görüntülerdi. Sonuçta buralara kadar gelindi. Meclisteki sayı üstünlüğüne dayanarak da bir grup oluşturuldu. Şimdi aynı salonda iki parti, iki ayrı parti konuşmaya başladı. Salonun aynı olmasının çok fazla bir önemi yoktur. Yani MHP'de DEM Parti ile aynı salonu kullanıyor. Meclisin imkanları ölçüsünde konuşuyorlar ama ikisinin de artık grup sahibi olması, özellikle Kemal Bey'in CHP'sinin bir grup sahibi olması, grupta konuşabiliyor olması daha dikkat çekici. Niye? İşte zannediyorum iki yılı aşkın bir zaman sonra ilk defa meclis grubunda bir konuşma yapacak ve belki her salı, çarşamba hangi gün belirlenecekse bundan sonra Kemal Bey'i de dinlemeye başlayacağız. Hangi evet. Kemal Bey'i? İşte 13 sene o partinin genel başkanlığını yapmış ve girdiği bütün genel seçimleri kaybetmiş, mahkeme kararıyla atanmış bir genel başkanı dinlemeye başlayacağız. Bakalım neler söyleyecek bugün ve önümüzdeki günlerde. Pek çok konuda alacağı tavırlar, Cumhur İttifakı'nı hangi konularda ne kadar yakın duracak, ne kadar mesafeli duracak, gerçekten bir muhalefet mi sergileyecek yoksa yani eklemlenecek mi, embedded derler ya, mı olacak? Bunları göreceğiz. Bu arada tabii yeni partinin de alacağı, izleyeceği serencam, yol, ne kadar yeni olduklarına dair kuvvetli şüpheler var. Bir yenilik görmüş
0: değiliz. Tam burada bir araya girebilirim müsaadenizle. Çünkü arkadaşlarım Özgür Özel'in konuşmasından evet, bazı başlıklar gönderiyor. Yeni partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir diyor. Siz hani yenilik nerede dediniz. Evet. Hemen burada. Yeni parti vaatten ibaret değildir. Yeni partinin siyaset ilkelerini ilan edeceğiz diyor Özgür Özel. Ara durağa veya sona ulaşıldığında biz iktidarı aldığımızda bütün dünya yeni siyaseti, dünya siyaset tarihinde bizim için an meselesidir diyor. Sandığa ulaşma meselesidir diyor.
2: Grup konuşması olarak ilk yeni partinin ilk grup konuşmasıydı. Vereceği mesajlar önemliydi. Ben metrodaydım, dinleyemedim. Şimdi çıkınca tekrar dönüp baştan sona bir izlemek gerekecek. Hangi ilkeleri, hangi siyaset prensiplerini açıklayacak? Benim görebildiğim kadarıyla ilk 5-10 dakikasına bakabildim. İşte örgütlenmede yenilik gibi bir ifade kullandı. Nasıl bir yenilik yaptılar? Çünkü siyasetin hakikaten bu siyasi partiler kanununun değişmesi

0: değişmesi gerekiyor. Siyasetin örgütlenme biçiminin kökten değişmesi gerekiyor. Bir de parti programlarının değişmesi gerekiyor. Seçilme şartlarının, milletvekili adaylıklarının, lider tahakkümünün halledilmesi gerekiyor. Bu konularda ben parti programında bir şey görmüş değilim. Ama tabii çok erken. Zaten CHP'den çok hızlı bir taşınma oldu buraya. Önümüzdeki haftalarda gerçekten bir arama toplantıları, böyle günler süren toplantılar, arayışlar içinde olurlarsa, akademiyanın başka dünyaların desteklerini de alarak belki bir yol alabilirler. Evet. Ama biz oradan koptuk, buraya geldik ama büyük bir parça olarak koptuk. Biz farklıyız. Farkınız ne? Biz şu ana kadar bir fark görmüş değiliz. Sadece büyük parçanın koptuğunu gördük. Hatta bir de biz oraya geri döneceğiz diye konuşmalar da görüyoruz. Bu anlamda Türk siyasi tarihi için bir ilk bir durum, yeni bir durum ama partinin yeni olduğunu gösteren hiçbir emare görmüş değilim ben şahsen.
1: Peki Mehmet Bey katılır mı Gürkan Bey'in bu fikirlerine acaba? Bir de bu arada Özgür Özel'in konuşmasından yine bazı cümleler aktarayım izninizle. Onun üzerine de lütfen değerlendirmede bulunun. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik de olduğunu düşündüğümüz şu ifadeleri var. Son grup toplantısına çaresi kalmamış. Ayrılıktan önce bütün üyelerle yapılacak başkan seçiminin son çare olduğunu söyledim. Buna cevap alamadım. Bunu mümkün görmeyenlere, iktidar değiştirmek yerine kendine muhalefeti reva görenlere nasıl mümkün olacağını göstermek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum diyor. Buyurunuz.
2: Şimdi tabii başından itibaren yani o 21 Mayıs'taki butlan kararı öncesi de var da ondan sonra artık bu fiili kopuş kaçınılmaz hale gelmişti. Yani zaten çok derinleşmişti taraflar. Çok ağır şekilde ağır ifadelerle suçluyorlardı. Bir taraf hain diyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu hırsızlar diyor, hırsızlardan arındıracağım demişti daha ilk açıklamasında. Dolayısıyla bu bir açık sır durumuydu. Yani o 21 Mayıs'tan itibaren ne olacak sorusu yolları ayıracaklardı ve herkes kendi yoluna gidecekti. Bugün de geldiğimiz an itibariyle durum böyle. Yani Gürkan Zengin'in o son söylediklerine ben de katılıyorum. Yani şu anda bir aynı pastanın bölüşülmesi hikayesi var karşımızda. Burada da işte ne kadarsa Cumhuriyet Halk Partisi oyu oradan 1/3'ü kabaca Özgür Özel'in partisinde 1/3'ü Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde kalmış gibi gözüküyor. Burada tabii yeni bir parti yani yeni bir sunum, yeni bir program, yeni bir siyasi söylem bunların da mesajlarını vermiş zaten Özgür Özel anlıyoruz ama nasıl olacak? Kolay işler değildir yani çok iddialı programlarla, çok süslü cümlelerle siyaset yapıp yeni parti kuranların Türkiye'nin o partiler mezarlığında yerini aldığına dair pek çok örnek burada söz konusu. Ben biraz Özgür Özel profilinin bu anlamda o yeni arayışlara, yeni açılımlara ne kadar uygun olduğunun da tartışılacağını düşünüyorum. Bir de kendisinin aslında birçok şeyin farkında olduğunu, yani CHP kitlesi dışında diğer geniş kitlelere ulaşma anlamında daha önce de bazı araçları oldu ama bir damar çok sert fren de yaptırıyor böyle durumlarda. Bunu mesela biz 31 Mart sonrası bir normalleşme ya da yumuşama iki AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süreç başlatmıştı Özgür Özel biliyorsunuz. O bence kendileri açısından isabetli bir süreçti. Yani bir açılımdı o, bir genişleme stratejisi o araçların bir sonucuydu. Evet. Buna Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sempatik kredi açtı. Yani hem görüştü AK Parti Genel Merkezi hem CHP'yi ziyaret etti. Sonra ama birden yani hem bu CHP üzerinde etki üretme, telkin gücüne sahip olan aktif siyasetin dışındaki, içindeki ya da dışındaki aktörler burada devreye girdi ve bozdular yani o süreci bozdular. Dolayısıyla bu anlamda da ben bu açılımları yapmak isteyecektir yine Özgür Özel ama birlikte onunla birlikte yeni partiye geçen, onu destekleyen, bu yeni hareketi destekleyenler arasında bu şekilde böyle tahammülsüz, hoşgörüsüz, zayıf bir kitle var. Bu açılımları frenleyebilirler yani en büyük handikapında ben böyle görüyorum.
0: Bakın eğer şimdi bu altyazıda gördüğümüz genel başkanı üyeler doğrudan seçecek. Evet. Bu önemlidir. Evet. Üyelerin yani milyonlar bu.
1: Her ilçe
0: başkanını ve genel başkanı da doğrudan seçecek. Evet. Böylece delege sistemini önemli ölçüde anladığım kadarıyla bertaraf eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Ayrıntılarına bakmak lazım. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde de üyeler gerekiyor. Bakın tam belirleyici olmayabilir, genel merkeze bir kontenjan verilebilir ama üyeler mutlaka milletvekili adaylarının da belirlenmesinde devrede olmalılar. Bunları da getirmesi lazım. Siyaset böyle böyle şu içinde yaşadığımız ne diyelim yanlışlıkları toparlamalı artık yani. Taban da bir baskı yapmalı.

0: Yani finansal destek anlamında da belirleyici bir hale geliyorlar görebildiğim kadarıyla. Vatandaştan evet. bahsediyorum. Üyelerin genel başkanı ve milletvekili adaylarını belirlemesi son derece
1: Şimdi
0: hayatidir.
1: Şimdi zamanım çok daralıyor ama konuşmak istediğim bir başlık var. Hemen hızlıca değerlendirmenizi rica ediyorum. Özgür Özel'in bir açıklaması 2 gündür çok konuşuluyor. Kendisine gelen bir teklifle ilgili, Kılıçdaroğlu tarafından bir aracıyla gelen bir tekliften bahsediyor. Bu arada Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sen genel başkan ol dendi bana diyor. Bu arada tabii Gürsel Erol da teklifi götürenin kendisi olduğunu açıkladı. Uzlaşma formülünü Özgür Özel reddetti dedi. Erol Kılıçdaroğlu öneriyi uygun buldu, Özel reddetti dedi. Bir aracı vasıtasıyla kendisine böyle bir teklif geldiğini söylüyor.
0: Aracı dediniz, Gürsel Erol'un kendisi. Evet. İşte orada bir takım bölünmeyelim, bir arada kalalım. Seçim ve kurultay süreciyle bu işi halledelim yaklaşımı ama ben bu teklifin Özgür Özel'in bunu kabul etmemesini doğrusu anlıyorum. Çünkü çok uzun bir vade. Seçime kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kalmasını öngören bir durum. Teklif buydu. Kemal Bey'in kabul ettiği, Özgür Bey'in kabul etmediği şey bu. Gürsel Erol'un açıklamalarına istinaden bunu söylüyorum. Yani seçim 2 sene sonra olacak. 2 sene boyunca Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmesi. Yani bunun içinde bulunduğumuz Acet'in de az önce anlattığı açık sır bu kavga kadar derin bir hale geldikten sonra olabilmesi mümkün değildi zaten. Bu olur değil. Ama olabilecek şeyler vardı. Yani Gürsel Erol, Urşit Güneş, başka bazı isimler de devreye girdiler. Oğuzkan Salıcı, ya yapmayın etmeyin. Çok hızlı bir biçimde bir kurultay yapılması. Belki yeni delegeler. Tamam yeni delegelerle ama bu işin 3-5 ay içinde bir ara Gürsel Tekin Habertürk stüdyolarında ocağa kadar hallederiz demişti mesela. Bunlardır doğru formüller. Ne Kemal Bey'de o basireti gördük, o feraseti gördük. Ne de Özgür Bey'de bu konuda bir yapıcı yaklaşım sergilendiğini gördük. Ama bu teklif de doğrusu kabul edilebilir gibi gelmiyor bana yani. Özgür Bey orada çok da haksız değil.
1: Peki Mehmet Bey ne dersiniz? Hem bu teklife çok az bir zamanım var. Bunu da baştan hatırlatmış olayım. Affınıza sığınayım. Şimdi bu arada CHP'de de deklarasyon hazırlığı var. Bazı isimler genel merkeze kurultay çağrısı da yapacak. Önümüzdeki günlerde ne olur CHP içinde de ayrıca.
0: Kapışlar devam edebilir.
2: Yani şimdi benim bildiğim orada Özgür Özel'e grup başkanı teklif edilmişti. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu, yani genel başkanlık değil de meclis grup başkanı olması. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklamasında hatta ilk günlerde grup başkanı seçmişti CHP'liler. Ve hayırlı olsun demişti Özgür Bey'in grup başkanlığı. Dolayısıyla o buna açıktı yani bir şekilde bir... Partiyi burada önemsiyor Kılıçdaroğlu. Partiyi baştan ayağa dizayn etmek istiyor. Daha önceki dönemde olduğu gibi. O nedenle mecliste bir alan açıp bir orta yol bulmaya hazırdı. Ama Özgür Özel buna yanaşmadı tabii. Yani onlar buna kabul etmediler. Dolayısıyla bu geride kalmış. Çok da bugün için bir şey ifade etmeyen bir girişim olarak gözüküyor. Bundan sonra yani artık ben iki taraf arasında bir uzlaşma zemininin ortaya çıkması mümkün değil. Yani bu sorular ancak ileride işte seçimlerde adaylar, Cumhurbaşkanı adayları falan ortaya çıktığında o zaman ne olacak? Onu tabii o dönem onlar gündemde olacak. Evet. Göreceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Gürkan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Şimdi yine bir Ankara'ya dönelim. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'i göreceğiz. Yüksek Askeri Şura toplandı. Terfiler, görev süresi uzatılmaları ve emekli edilmeler gündemde tabii. Serkan bize toplantıya dair tüm detayları aktarıyor.
3: Esra Toptaş, Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık yarım saat önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin aslında şekillendiği bir toplantı bu. Hem emekliliklerin hem yine bir üst rütbe terfilerin, yeni görevlendirmelerin, görevden alınmaların masaya yatırıldığı bir toplantı. Toplantı öncesinde yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi ilk etapta Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Anıtkabir'e gidildi ve ardından da saat 12'yi çeyrek geçe gibi yaklaşık yarım saat önce bu toplantı külliyede başladı. Tabi toplantıda kimler var hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yine toplantıda yer alıyor. Aynı zamanda yaş üyesi olan bakanlar yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda yer alıyor. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi Genelkurmay Başkanı ile birlikte Kara Hava Deniz Komuta Akademisi Kuvvet Komutanları yine bu toplantıda yer alan isimler arasında. Tabi Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel bu toplantıda mevcut görevlerinde ilk kez yer alıyor. Bu ayrıntıyı da böylece düşmüş olalım. Tabi şu an hali hazırda silahlı kuvvetlerde 332 general ve amiral bulunuyor. Bu isimlerin yeni terfileri, bir üst rütbeye terfileri, emeklilikleri yine masada olmuş olacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanmasını bekliyoruz. Geçen sene yaklaşık 2,5 saat süren bir toplantı söz konusuydu. Bugün de yine bu toplantının bugün önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki o toplantıda alınan kararlarda o açıklamada duyurulmuş olacak Esra Toptaş.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi motorinde indirim var efendim. Hemen aktarayım. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düşüş gösterdi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında 6,37 lira indirim yapılacak. Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatının 73 TL bandına inmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirim yarından itibaren de geçerli olacak. Şimdi bir süredir gündemde ve çok tartışılan başlıklardan biri tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılardan bahsediyorum. Şimdi bu yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi efendim.
4: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: Ve bir başka düzenlemede trafik sigortasına dair, trafik sigortasında hasar süreçlerini değiştiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre efendim artık belirli tutarın üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistem üzerinden yapılacak. Hasar ve değer kaybı hesaplamaları ise yalnızca eksper raporuyla belirlenecek.
4: Trafik kazalarında akıllı eksper ataması yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Trafik sigortasında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu, trafik kazalarında sigortada hasar süreçlerine ilişkin değişiklikler yaptı. Nisan ayı itibariyle iki ilde pilot olarak başlatılan düzenleme, bu aydan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirildi.
5: Trafik kazalarında akıllı eksper dönemi başladı. Kazalarda hasar tespiti yapacak eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
4: Hasar tespitinde eksper zorunluluğu için bir limit belirlendi. Araçta oluşan maddi hasara 40 bin lira şartı getirildi. 40 bin liranın üzerindeki hasar tespiti eksperler tarafından yapılacak. Kaza sonrası hak sahiplerinin başvuru süreçlerine ilişkin de düzenleme getirildi. Araçtaki maddi hasar tespiti ve değer kaybını sadece eksper hesaplayacak. Eksper tarafından düzenlenen raporda maddi hasar ve değer kaybı tazminatı yer alacak. Trafik kazalarında hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı zorunlu aylar dışında olay yerini terk etmeyecek. Tutanakta kaza oluş koşullarına ilişkin gerekli belge düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi hasar ödeyecek.

0: Yiyecek.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 oranında azaldı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti.

0: Bunun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Haye ile görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Görüşmede İsrail'in yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye saldırılarını artırmasından duyulan endişe dile getirildi. İsrail'in bu bölgede yeni illegal yerleşim faaliyetlerinin devam etmesi ve yerleşimci şiddetinin artmasına da dikkat çekildi. Türkiye'nin insani yardımların artırılması için uluslararası toplumu harekete geçirmek için gösterdiği çabanın da yine altı çizildi. Görüşmede Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Ve şimdi bir Arjantin'e döneceğiz. Zira ülkede öğretmenler protesto düzenledi. Greve giden öğretmenlerin talebi ise hak ettikleri maaş artışlarının verilmesi. Görüntülerde ekranlarınızda o protesto gösterisine dair. Grevi Öğretmenler Sendikası ile Devlet Çalışanları Sendikası organize etti. Ülke çapındaki grevin yanı sıra öğretmenler başkent Buenos Aires'te yürüyüş düzenledi. Ulusal Kongre binasından Başkanlık Sarayı'na yürüyen göstericiler hükümetin eğitim programlarını eleştirdi. Maaşlarının ay sonunu görmeye yetmediğini söyleyen öğretmenler hükümeti okullara yönelik fonları kesmekle suçladı. Protestoların odağında Cumhurbaşkanı var. 2025'te kabul edilen üniversite finansman yasası okullara ayrılan bütçenin enflasyona göre güncellenmesini öngörüyor. Yasa Mail hükümetinin vetosuyla da karşılaştı. Ve böylece bu haberle gün ortasının ilk dilimini de kapatmış olalım. Çok kısa bir ara rica edelim. Kısa bir reklam arasının ardından saat başında sıcak gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Efendim yeniden merhabalar. Saatler 13 olmak üzere. Gün ortasına devam ediyoruz. Gazeteci Nejat Kırbulut'a dönüyoruz hemen bu saat diliminin başında. Zira Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 5 şehir için yangın uyarısı yapıldı. Nejat hangi iller için uyarı geldiğini şimdi bize aktaracak. Nejat, seni dinliyoruz.
1: Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve uyarıda bulundu. Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle bu uyarıyı yaptı. Başta Çanakkale olmak üzere Bursa, İzmir, Balıkesir ve Manisa için uyarılarda bulundu. Tabii bu şehirlerle birlikte kıyı şeridindeki şehirler için de uyarılarda bulundu. Çünkü şiddetli rüzgar olacak. Geride bıraktığımız haftada son 3 günde 260 yangın meydana gelmişti. Ve burada oldukça geniş alanda ormanlık alanlarımız alevlere teslim olmuştu. İşte yeni bir yangınla karşılaşmamak için Orman Bakanı da bir açıklama yaptı. Hemen arkamda bir afiş göreceksiniz. Bakın, burada ormana girişin yasaklandığı yazıyor. Dikkat, Bursa ili ve ilçelerinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateşli piknik yapmak, orman içinde yürüyüş yapmak, ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalara sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, anız

0: bahçe artı ve çöp yakmak yasaklandı demiş diye yazıldı buraya. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çıkan yangınların birçoğu insan kaynaklıydı ve anız bahçe yakımı ve yazlık alanlarda kaynak işlemi sırasında yangınlar çıkmıştı. İşte Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde yine yangınlar açısından risk teşkil edecek seviyede rüzgarlar olacağı da bakanlık tarafından duyuruldu. Şöyle gezelim bakalım. Bakın aslında orman örtüsü tamamıyla kuru çünkü şiddetli rüzgar var, o nemi ortadan kaldırıyor ve örtü, ormanın örtüsü tamamen kuruyor. Şu an itibariyle de hemen arkamda bulunan ormanda onlarca araç var. Yasaklanmış olmasına rağmen onlarca yasak var. Şiddetli rüzgar geliyor, yüksek sıcaklık geliyor ve bakanlık da uyardı. Hiçbir şekilde bölgede ateş yakılmasın diye uyardı. Bizden buradan tekrarlamış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nejat Kırbulut bize orman yangın uyarısı yapılan 5 şehirden biri olan Bursa'dan bildirdi. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'ı göreceğiz. Boğaz'da Aslı bizi bekliyor. İstanbul'da hava çok ısındı. Sıcağa eklenen bir de nem var. Nem bunaltmaya başladı. Şimdi Aslı bize nem oranı şu an ne kadar ve nemden bunalan İstanbullular ne yapıyor onu anlatacak. Aslı karşımızda ve dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, İstanbul'da sıcaklık tek başına bunaltmıyor. Asıl etkisini gösteren yüksek nem. Biz de kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile birlikte Bebek sahildeyiz. Gördüğünüz gibi sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu denizlerde almış durumda. Kimi serinlemek için yüzmeye çalışıyor, kimi sadece ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Tabii evde durmak zor. Yani imkanı olan teknesinde olmayan vatandaşlarsa deniz kıyısında ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Bugün termometreler 32 dereceyi gösteriyor ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık bunun da üzerine çıkıyor. Nem oranı %80'leri buluyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için en zorlayıcı etken nem. Boğaz kıyılarında zaman zaman tabii esen rüzgar kısa süreli bir rahatlama sağlasa da şehir genelinde nem etkisini sürdürüyor. Bu yüzden aslında uzmanlar genelde günün en sıcak olan saatleri 11 ile 16 arasında yaşlıların, çocukların, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gün ışığına doğrudan maruz kalmamasını istiyor. Çünkü bol sıvı tüketmek, doğrudan gün ışığına maruz kalmamak bu saatlerde önemli. Peki bunaltıcı hava ne zamana kadar sürecek onu da söyleyelim. Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün İstanbul'da yüksek nem özellikle akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Tabii gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte hava bir miktar rahatlayacak ama nem tamamen kaybolmayacak. Hafta sonuna doğru ise kuzeyli rüzgarların etkisinin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor. Özellikle pazar gününden itibaren yer yer sağanak geçişleriyle birlikte de daha ferah bir havaya uyanacağız diyebiliriz. Özetle tekrarlayacak olursak İstanbul'da bugün hava 32 derece. Özellikle uzmanlar 11 ile 16 saatleri arasında yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve çocukların dışarı çıkmamasını öneriyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Aslı, teşekkür ediyorum sana. Şimdi İstanbul'da hava çok sıcak, Ankara'da da siyasetin gündemi sıcak. Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya dönelim hemen başkente. Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da az sonra konuşması bekleniyor. Emre merhaba, kolay gelsin. Şimdi sen dakikalardır oradasın. Biraz salondan bahsetmeni istiyorum. Zira Özgür Özel çıktıktan sonra CHP'liler içeri nasıl girdi? Mesela örneğin selamlaştılar mı yeni partililerle, CHP'liler? Oradaki atmosfer nasıl?
3: Esra Toptaş, merak edilen bir konuydu bu. Yani Yeni Parti 11.30'da grup toplantısına başladı ve Özgür Özel ilk grup toplantısını Yeni Partisi'yle birlikte yaptı. Ardından da çıkışı nasıl olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 13.30'da başlaması öngörülüyor grup toplantısının. Partililer karşılaştı mı sorusu merak ediliyordu. Şimdi şunu hızlıca yanım, partililer karşılaşmadılar. Yeni partililer salonu boşalttıktan sonra yeterli zaman dilimi oluştu. Ve şimdi kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan da sizlere gösterecek. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partililer salonun içerisine doğru giriyorlar. Hatta bizler de onlara eşlik edelim. Saatler 13.30 olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk grup toplantısını, yani mutlak mutlak kararı sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Şimdi Yeni Parti grup toplantısında salon tamamen doluydu. Yine burada büyük bir kalabalık olduğunu gözlemliyoruz. Şu an Cumhuriyet Halk Partililer gelmiş durumdalar. İlerleyen dakikalarda bahsettiğim gibi CHP Genel Başkanı da salona gelecek. Yani Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel salondan çıktığında herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partililerle bir temas söz konusu olmadı. Şu anda kürsüde de artık hazırlıklar var. Cumhuriyet Halk Partilileri de şu anda gözlemliyorum. Şu anda salonun genel panoramasını da sizlere göstermiş bulunuyoruz. Salon yine dolmuş gözüküyor. Yani Yeni Partililerde de yine tamamen dolmuştu. Cumhuriyet Halk Partililerde de şu ana kadarki gözlemim şu ki salon dolmuş gibi gözüküyor. Tabii verilecek mesajlar çok önemli. Çünkü mutlak mutlak kararı sonrasında hangi kişinin, hangi siyasetçinin bu kürsüye çıkıp grup toplantısı yapacağı merak ediliyordu. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'nin ayrılması sonrasında o soru aslında yanıtını bulmuş oldu. Şu an kameramızın da olduğu noktada ilk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk grup toplantısını gerçekleştirecek mutlak mutlak kararı sonrasında. Şimdi Yeni Parti'nin o toplantı gerçekleşirken grup kürsüsündeki açıklamaları yaparken bir coşku havası hakimdi. Zaten Özgür Özel de yaptığı açıklamalarda genel olarak partiye yönelik olarak destek çağrısında bulundu. Vurguladığı tabii bağış konusu vardı. 100 binden fazla vatandaşın bağış yaptığına dikkat çekti ve 240 milyon TL'ye yakın bir bağış meblağının toplandığını ifade etmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hangi söylemleri kullanacak? Nasıl bir perspektif çizecek? Herkes bunu merak ediyor. İlerleyen dakikalarda bunun cevabını bulacağız. Dün de Terörsüz Türkiye odaklı olarak çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenlemişti. Ancak soru cevap almamıştı. Özgür Özel de bugün toplantı sonrasında bir soru cevap almadı. Ancak ilginç bir cümle kullandı. Onu da dipnot olarak söylemek isterim. Eski parti, yeni partiye eski sorular olmaz dedi. Kendisine sorular yöneltilirken ve bir cümle kullanıp gitti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu önce kürsüye gelecek. Partisinin teşkilatlanma sürecine ilişkin olarak hangi mesajları verecek? Bu merak ediliyor. Ardından da çıkarken şüphesiz ki yeniden mikrofonlarımızı uzatacağız ve sorularımızı yöneltmeye çalışacağız.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum arkadaşlarımıza. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel Partisi'nin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olduğunu söyledi. Delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. CHP'de kalan diğer üyelere de istifa çağrısı yaptı.
4: Yeni partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı. Fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Müstehcenlik suçlaması yöneltilen Gerede polis tarafından gözaltına alındı. Bennu Gerede Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar

0: çalışmalar ve yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı. Yapay zeka destekli analizler ve finansal iz sürme kapasitesini güçlendireceğine dikkat çeken çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacaklarını söyledi.
1: Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı.
2: Hedefimiz, suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemize güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı. Toplantıda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. Sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler arasında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler de değerlendirildi.
0: Bir operasyon var efendim, önemli bir operasyon. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 şehirde yapılan operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara haberimizde bakıyoruz.
1: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
3: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketlerde tespit edildi.
1: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 72'si gözaltına alındı.
3: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
1: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
3: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
0: Evet efendim, şimdi bu usulsüz vatandaşlık soruşturmasını konuşalım. Önemli bir konu zira. Nasıl yaptılar, nasıl oldu? Avukat Doktor Tarkan Erdal konuğum stüdyoda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
4: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bizim böyle bazı klişe cümlelerimiz var ya, akıllara durgunluk veren dolandırıcılık. Yani ne yazık ki her gün gerçekten böyle örneklere rastlıyoruz. Bu da onlardan biri galiba. Böyle bir tablo var önümüzde. Gerçekten nasıl olabiliyor böyle bir şey?
4: Şimdi tabii Esra, dolandırıcılar aslında kendilerini hani zamana, mekana bir şekilde adapte ediyorlar. Revize ediyorlar, güncelliyorlar. Hani yazılımlarda sürümler yenilenir ya, dolandırıcılar da maalesef teknolojinin hani geldiği noktada hem insanların bir şekilde iradesini yanıltıp işte bu konuları da bir şekilde kullanıp sisteme de dahil edip insanları aleyhine olabilecek bütün her yolu deneyip insanlara zararı uğratıyorlar. Sadece insanları değil, bu haberinizde önemli olan noktalardan bir tanesi de o. Aynı zamanda kamuyu da zararı uğratıyorlar.
0: Evet.
4: Bu dosyaya baktığınız zaman bunlar bir örgütü...
0: Şimdi 72 şüpheli var gözaltında ve 687 vatandaşlık da iptal edilecek. Olayın özü şu bizim anladığımız ama detaylar önemli burada tabii. Yani değeri düşük gayrimenkulleri yüksek göstertip sahte ekspertiz raporuyla, burada çok organize bir çeteden bahsediyoruz herhalde. Böyle eli kolu çok uzun bir çeteden bahsediyoruz ve vatandaşlık veriliyor.
4: Şimdi olaya şöyle bakacağız. Şimdi buradaki amaç ne? Biz neden hani vatandaşlık sistemini getirdik? Dediler ki belli bir rakamı verenlere biz vatandaşlık verelim. Şimdi ne yapmış bu örgüt? Bu örgüt şunu yapmış. O istenilen rakamlar, işte bir ara 250 bin dolardı, evet, biliyorsun, sonra 400 bin dolara falan çıktı. O rakamlara çok girmeye gerek yok çünkü değişiklik olduğu için. Burada şu anda şüphelilerde hangi dönemde yaptıklarını da tabii Cumhuriyet Savcılığı işletip ortaya koyacaktır. Ama işin özü şu, siz belli bir rakamı verip vatandaş olmanız gerekirken evlerin bedelleri var.
0: Evet.
4: Bunlar bu örgüt olarak şunu yapıyorlar. Diyorlar ki evlerin değerleri o kadar olmasın, o kadar para vermene de gerek yok. Gel biz seninle beraber bu bize katıl. Bu bizim bir örgütümüz var. Evi satan belli, aracılar belli, eksper raporları belli. Biz bu noktada senin işte ne kadar para aldılarsa zaten soruşturmada görülecek onların hepsi. O paralarla birlikte bu kişiler sanki o evleri almış gibi bir şekilde tapuda işlemlerini yapmışlar. Eksper raporlarını vermişler.
0: Vatandaşlık almışlar. Sağlamışlar.
4: Şimdi bu örgüt mü? Evet, örgüt. Bizim örgüt tanımımız içerisinde var. Bu dolandırıcılığa girer mi? Evet girer. Resmi evrakta sahteciliğe girer mi? Evet girer. Örgüt olduğunu düşündüğümüz için, örgüt biliyorsunuz bizde suç, yani örgüt kurma zaten ayrı bir suç. Evet. Bu suç tiplerini işliyorlar. Peki burada sadece kimi dolandırıyor, insanları mı? Burada en önemli nokta şu, devleti dolandırıyor. Çünkü normalde bir insan kalkıp da 250 bin dolar, 400 bin dolar vermesi gereken yerde bu paralar hiç yok. Esra Hanım, bakın altını çiziyorum, bu paralar yok, verilmiş bir para yok. Bunlar sadece orada ne anlaştılarsa 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolarla alıp sanki devir, muvazalı olarak yapılmış gibi yapılıp eksperleri alıp vatandaşlığı alıyorlar. İşte burada en hani bizim için de önemli olan nokta bu. Sayın Akın Gürley'in zaten X paylaşımında da, evet, bu açıkça ortaya çıktı. Bunları şu anda gözaltına aldılar. Soracaklar, eksper raporlarını nasıl düzenledin, neyi düzenledin, hangi eve düzenledin, kimler buradan yararlandı, bunu kimler organize etti, kimler var işin içinde, bunların hepsi ortaya çıkacak. Ama bu örgüt dışında, siz de söylediniz biraz önce, işlenebilmesi zor bir suçtur bu. Çünkü
0: yani değil mi? Çünkü birçok alanda
4: tapunuz olacak.
0: Evet, evet.
4: Tapunuz olacak. Olacak. Eksper şirketleri bu işin içinde en azından kimler varsa göreceğiz zaten, olması
0: yani
4: gerekir.
0: Yani anlaştıkları herhalde bazı kişiler olmalı.
4: Olacak.
0: Için yoksa nasıl yaptılar?
4: Yapamazlar. Aracı olacak. Bunları organizelden olacak. Bunları bulacaksınız bir de. Şimdi nasıl bulacaksınız, evet, bunu? Bunu bulabilmeniz için de demek ki bu işleri bir şekilde...
0: Bir havuz mu
4: havuz
0: kuruluyor?
4: Var. İşte tabii, haberleri var. Tabii hani bizim için çok zor şeyler ama demek ki bunlar tabii aynı ekosistemden beslendikleri için bulmalı da rahat olmuş. Ama sonuçta arkadaşlar da video duvarına vermişler zaten. 16 ilde olan operasyon. Hani büyük bir operasyon olduğunun altını çizelim. 90 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş. 72'si daha gözaltında. Hani şu demek ya, diğerleri herhalde ya firar ya, evet, bulunacak ya şeylerinde yok. Önemli nokta şu, tabii biz cezaları konuşuyoruz ama,
0: evet,
4: dolandırıcılık, resmi evrakla sahtecilik, örgüt, ama asıl vatandaşların da vatandaşlıkları iptal edilecek ve onlar için de tabii ki aslında bir ceza söz konusu olacak.
0: Orada da devreye girecek herhalde.
4: Bunlar
0: çünkü
4: bilerek,
0: onlar da
4: isteyerek,
0: bilerek.
4: Bakın burada...
0: Ya burada bir kandırma yok.
4: Esra, buradaki benim anladığım dosya özelinde de hani dediğim gibi henüz daha net bilgileri vermekten belki biraz imtina edebiliriz ama benim şunu söyleyebilirim şimdiden, hani sorumlu yayıncılık gereği bazı şeyleri söylemiyoruz,
0: evet,
4: ama,
0: evet,
4: ben şunu söylüyorum. Burada zaten alınan bir ev yok bakın. Burada benim gördüğüm tablo şu, bu işin iki boyutu var. Bir, hiç o kadar para verilmeden daha düşük bedellerle, hani böyle 50 bin dolarlar, 100 bin dolarlar verilip de hiç zaten amacı ev almak değil. Hı hı. Amacı vatandaşlık almak olduğu için küçük paralarla beraber bunları yapılmış gibi muvazalı dediğimiz o.
0: Yani göstermelik ortada tapu
4: satış
0: da mı yok?
4: Tapu göstermelik var, muvazaa dediğim gibi aslında kimsenin niyeti tapu almak değil.
0: Değil.
4: O yüzden de o satıştan sonra belki üçüncü kişilere falan da tekrar geçilmiş ya da tekrar geri dönmüş olabilir. Onlara da bakılması gerekiyor. Bir de ikinci nokta şu, sizin söylediğiniz gibi gerçekten

0: gerçekten hani alınma iradesi olabilir ama o zaman da o dediğimiz rakamlar değil. Örnek veriyorum, evler 50 bin dolarlık, 100 bin dolarlık evleri 250 bin dolarlık, 400 bin dolarlık satış gibi gösterip aslında 50 bin dolarlık evde örnek veriyorum 80 bin dolar alıp 50 binini zaten satıcıya verip 30 bini de kendi aralarında paylaşmış olabilirler. Ama eksper raporuna göre bu evin değeri ne kadar gösterilmiş? 250 bin dolar gösterilmiş. Orada bir bence bir sorun var. Onu şu anda savcılıkta soruşturuyor. Bu ikinci söylediğimiz gibi mi? İlki gibi mi? Ama bence bu dosyanın özelinde bu iki suç tipi de birbirine girmiş olabilir.
1: Yani iş uluslararası boyutu var galiba, değil mi? Yoksa
0: zaten vatandaşlık evi, dediği için.
1: Evet, evi alanla satan nasıl buluşuyor, nerede buluşuyor? Nasıl bir sistem havuz dahilinde buluşuyorlar?
0: Kuvvet muhtemelen şu...
1: Nereden haberleri var onunla onun birbirinden?
0: Tabii dediğim gibi bu işi yapan ekosistemde olunca ister istemez insanların haberi oluyor. Ya da haberi yok. Kişi gerçekten ev almak istiyor Esra Hanım. Şöyle düşünün, geliyor. Diyor ki ben ev almak istiyorum. Diyor ki ya ne gerek var 250 bin? Senin amacın ne? Oturacak mısın evde? Yok oturmayacağım. Çoluğuma çocuğuma vatandaşlık alacağım. Belki şunu da söylüyor olabilirler.
1: Ya böyle sen açık boş açık ver. Belki teklifte de bulunabilir.
0: Net. Yani olabilir. Tabii bunların hepsi iddia olduğunu altını çizelim ama şöyle oluyor da olabilir. Biz hep varsayım olarak, yorum olarak söylüyoruz bunu. Der ki hayır sen gel, biz işte 50 bin dolarlık 100 bin dolarlık evleri zaten 250 bin dolar gösterip sana da vatandaşlık alabiliyoruz. Gel sana böyle satıyorum da diyebilirler. Bunlar dediğim gibi savcının yapacağı soruşturmada ortaya çıkacak ama uluslararası boyutu olduğu zaten net. Çünkü yabancılık unsuru var. Evet. Yabancılık unsuru olan bir noktada da bunların hepsi var. Ama dediğim gibi kamunun bir zararı var. Bu zararların da giderilmesi gerekiyor. Zaten sorumlular baksanıza 90 şüpheli için gözaltı kararı demek 16 il demek. Aha. Demek ki bu daha önce de bir de biliyorsunuz şu kısmı da...
1: Rakam çok büyük. 2,5 milyar TL'lik kayıptan bahsediyoruz.
0: Bakın 1045 gayrimenkul el konuluyor ve 7 şirkete kayyum atanıyor. Burada demek ki şunu da söyleyebiliriz. Eğer kayyum atandıysa zaten şu bilgiyi net olarak verebiliriz. Bizim ceza muhakemesi kanunu sistemimize göre kayyum atayabilmek için bilirkişi raporu. Yani o ilgili kurum MASAK, BDDK ve Kamu Gözetim ve Denetim Kurulu raporlarının olması gerekiyor. Bu soruşturma demek ki daha önceden yürütüldüğü için... Rapor çıkmış, çıktıktan sonra ilgililer için hem arama hem el koyma hem de kayyum atama kararı çıkmış. Biz şu anda bunları zaten artık kamuya kazandırılacak. Eğer bu suçtan elde edilen belli olacağı için bu el konulan gayrimenkuller kuvvetle muhtemel zaten artık devletin yönetiminde artık TMSF mi olur, başka bir yönetim mi olur? Onların hepsini göreceğiz Esra.
1: Çok titiz bir çalışma yapılmış yani bu operasyondan. Yani biz bugün haberdar olduk tabii kamuoyu ama dediğiniz gibi çok titiz bir çalışma.
0: Başka türlü olamaz.
1: Belirli bir süreç dahilinde.
0: Çünkü bu kadar gözaltı, 16 ilde eş zamanlı operasyon, gözaltı işlemleri, el koyma, kayyum atanma, paralara baktığınız zaman 2,5 milyar TL'lik bir kayıptan bahsediliyor. Bunların hepsinin oluşturulabilmesi için savcı zaten bu soruşturmayı ki 16 ilde operasyonda olduğu için diğer illerin savcılarıyla da beraber götürüldüğü için aslında bir emeğin biz sonucunu görüyoruz ama tabii sonuç derken sadece soruşturma aşamasında şu anda aldıktan sonra yargılama nasıl olacak? Bu söylediğimiz gibi gerçekten iradeleri sakatlanmış mı? Gerçekten
1: onu
0: insanlar
1: soracağım.
0: Bu
1: yani
0: içinde mi?
1: Yani yüzlerce kişi bu soruşturmanın içinde zaten 687 vatandaşlığın iptalinden bahsediyoruz ama şimdi bu vatandaşlık almak isteyen kişilerin de bir iradesi gerçekten kendi iradeleriyle mi böyle bir şey yaptılar yoksa onlar da mı kandırıldı? Tabii bu da başka bir boyut.
0: Bunu cevap vermek şu andaki bilgilerimize göre zor Esra Hanım ama şuna bakılacak orada. Dediğim gibi gerçekten insanları şöyle mi söylediler? Ya işte biz vatandaşlık almak istiyoruz. Onlar şunu söylemiş olabilirler mi? Ya işte şu kadar para verirsen biz sana vatandaşlık verebiliriz. Yani onlar belki yabancı oldukları için ya işte bilmiyor da olabilirler. Hani tamam biz verelim. Yani dediğimiz gibi onlar bu işin içinde ne kadar içinde ne kadar değil ama asıl bence dikkat edilmesi gereken rakamlardan biri de şu. 687 vatandaşlık iptal edilmesine rağmen 1045 gayrimenkul el koyuluyor. Yani 687'nin çünkü vatandaşlık dediğiniz 687 taşınmazdan bahsediyoruz satıştan devirden ama 1045 gayrimenkul el koyulursa demek ki bu havuzda başka evler, başka gayrimenkuller, suçtan elde edilen belki gelirler olduğu için bu da var. Ama dediğim gibi önemli bir operasyon. Bir de dediğim gibi işini iyi yapanları da tabii ayırmak lazım. Şimdi insanlar tedirgin tabii, olur, sorunlu tabii, olur, tabii. Sıkıntılı olur. O yüzden biz sadece burada varsayımları, iddiaları konuştuğumuzun da altını çizelim.
1: Tabii bunu kesinlikle belirtmekte bir hukukçu olarak da bu duyarlılığa sahipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum.
1: Zaten yargılamayı da yine takip edeceğiz. Neyle yargılanacaklar, kaç yılla yargılanacaklar onları da ayrıca konuşuruz sonra. Çok teşekkürler.

0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Devam edelim efendim. Şimdi Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Son örnek Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde darp edildiği iddia edildi. Benzer vakalar daha önce de yaşanmıştı. Peki bu şiddetin önüne geçmek için neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş'a anlattı. İzliyoruz.
2: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
3: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları, tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
4: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
3: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
4: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
5: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik.
3: Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
6: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz. Bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
3: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
4: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
1: Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yönelik saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada sivil gemilere saldırı sonrası yaralı Türk vatandaşlarının can güvenliğinin yakından takip edildiği kaydedildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağı ifade edildi. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. Umman açıklarında bir kargo gemisine saldırı düzenlendi. Açıklama İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'nden geldi. Umman'ın El Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir geminin hedef alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre bölgedeki kargo gemisi telsiz kanalı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Geminin kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu bildirildi. Yetkililer saldırının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal bildirmeleri çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz konusunda açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin İran'ın talebiyle yapıldığını, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyledi Trump. İran'dansa Hürmüz'de yeni bir güzergah açılmasını kabul etmeyeceğiz açıklaması geldi.
0: Washington Tahran hattında müzakere belirsizliği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. İran'ın görüşme yapmak için talepte bulunduğunu, hatta yalvardığını iddia etti. Bunun üzerine görüşmelerin başladığını ifade eden Trump, ancak sonrasında Tahran'dan görüşme yapılmadığına dair açıklamalar geldiğini hatırlattı. Amerikan Başkanı Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ise görüşmelerin devam ettiğini yineledi.
7: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran.
0: Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceklerini de söyledi. Biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. Hürmüz'ün Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirten Trump, kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini savundu. İran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmamakta kararlı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Rıza'yı, Hürmüz'de İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Amerikan ablukasının devam etmesinin Amerikan savaş gemilerini riske atacağını söyledi. Bu gemilerin Boğaz'ın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacakları tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız. Ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma umuduyla planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini ve İran'la görüşmeler yapılacağını söylemiş. Tahran'sa Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini duyurmuştu.
1: Evet, karşılıklı açıklamalar böyleydi. Tabii ABD ile İran'ın masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Dikkat çekiyor bu analiz. Analizde İran'ın Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak ABD'yi uzun vadede yıpratmayı hedeflediği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere ihtimali güçleniyor. Analistler İran'ın savaş stratejisinin baskı olduğunu değerlendiriyor. Tarafların masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analize göre İran, Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedefliyor. Tahran'ın kesin bir askeri zafer arayışından ziyade gerilimi kontrollü biçimde tırmandırarak Washington üzerindeki maliyeti artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Analize göre İran'ın stratejisinin temelinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taleplerini kabul etmenin daha az maliyetli olduğuna ikna etmek var. Analistlere göre İran'ın en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'e zarar verebilmesi değil, bölge ülkelerine ve küresel ekonomiye maliyet yükleyebilmesi. Buna göre İran savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatabileceğini gösterdi. Bir diğer tehdit de Kızıldeniz ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik. Bu da küresel ticaretin korunmasının maliyetini artırmayı ve Washington'ın bu baskıya ne ölçüde katlanacağını test etmeyi amaçlayan bir strateji olarak görülüyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e göre ise yaşananlar AB'nin sınır korumada zayıflıklarını gösteriyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
8: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
0: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
1: Ve şimdi gün ortasına yurttan gelişmelerle devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen gencin videosu sosyal medyada viral hale gelmişti. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu. Fakat arkasından farklı bir hikaye çıktı. İrem Şimşek, 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu. Hikayesini gelin ondan dinleyelim.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu, dünyada bir ilke imza attı.
0: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
1: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
0: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
1: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
0: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
0: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
1: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran genç sporcunun yeni hedefleri var.
0: Bir sonraki hedefim Atlantik Okyanusu'ndan kitesurf ile geçmek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor, izliyoruz.

0: ile alana çıkmamız lazım. Yeniden bu ülkenin sorunlarını, unutturulan sorunlarını ama herkesin yaşadığı sorunları yeniden hatırlatmak zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz halka inananların partisiyiz. Halkla birlikte yaşayanların partisiyiz. Biz saraylarda oturmuyoruz. Biz köşklerde oturmuyoruz. Biz villalarda oturmuyoruz. Biz kendi evlerimize ailecek huzur içinde yaşayıp herkesin de huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve herkesin şu gerçeği bilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Devlet kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön veren bir partidir. Devlete yön veren, çağdaşlığı arayan, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir partidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin sorunlarıyla ilgili en sağlıklı çözümleri üreten ve halka sunan bir partidir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var. Der ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciliğiyle beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Daha geçenlerde Ankara'da mevsimlik tarım işçilerine gittim. Mevsimlik tarım işçileri. 1,5 milyon tarım işçisi var. 1,5 milyon. Onlar çoluk çocuk, yaşlı genç geliyorlar. Tarımın ana aktörleri bunlar. Ürünleri toplamasalar piyasaya ürün süremezler. Onların dertlerini dinledim. Onlarla beraber oldum. Çocuklarıyla beraber oldum. Okullarını terk etmişler. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Okulları, eğer siz gerçekten herkesin okulu yapmak istiyorsanız o çocuklara da geçici de olsa öğretmen görevlendirin. Gitsinler o çocukların eğitimiyle ilgilensinler. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Oradakilerin sağlık sorunlarıyla ilgilensinler. Bakınız, CHP dışında kimse bunu yapamaz. Kimse gitmez. Onlardan haberleri bile yoktur. Ama biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Bir dertleri olduğu zaman mutlaka CHP'yi ararlar.
1: Çok kısa bir ara, reklam.

0: Evet, çok kısa bir aranın ardından gün ortasına devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifine imza attı. Detaylarda Buse Gençtürk'te. Buse.
1: Esra Toptaş, çerçeve yasa teklifi yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklife MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzasını attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkan Vekili Celal Adam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı. Bahçeli çerçeve yasa için ilk imzayı attı. AK Partili vekillerin imzasına da açılmıştı kanun teklifi. Bugün saat 17'ye kadar AK Partili milletvekilleri de imzasını atıyor. Bahçeli aslında sürecin başlatılmasında önemli aktörlerden birisiydi. Ve 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşıp yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. 22 Ekim günü ise MHP grup toplantısında tarihi çağrıyı yapmıştı. Bugün atılan adımla beraber de Bahçeli kanun teklifine imzasını attı. Bahçeli ile beraber de MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da kanun teklifini imzaladı. Bugün saat 17'ye kadar da AK Partili milletvekilleri imzalarını atmayı sürdürecek. Esra Toptaş, oldukça önemli bir gelişme.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Buse'ye de, kolaylıklar diliyorum. Efendim devam edelim şimdi haberlerimize. Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi de Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmedi arkadaşlarımız. Balın kovandan sofraya kadar uzanan zorlu ve meşakkatli yolculuğunu da adım adım takip ettiler. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberinden detayları izliyoruz şimdi.
2: Her bir kovanda bir tane kraliçe arı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
3: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
4: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
2: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
3: Yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli

0: ustalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
1: Yediğimiz meyve sebzenin dörtte üçü arı yoksa yok. Einstein'ın da

0: Araştırmada çıkan sonuç şu aslında, dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
1: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
0: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi, arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
1: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekoru'nu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
0: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak. Yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
2: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
1: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
0: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
1: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
0: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
1: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
3: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direk içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direk hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
4: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
0: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
4: Sahte bal nasıl anlaşılır?
0: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
1: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
3: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
0: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
5: Ve gün ortasını bugün de tamamlıyoruz. Az sonra Ayşe Suberker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın

0: olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Operasyonlar, iddialar, suçlamalar. Yolsuzluk soruşturmalarında son durum. Terörsüz Türkiye için partiler ne diyor? Mecliste Özgür Özel, Kılıçdaroğlu düellosu. Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 4 Ağustos Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberkerş, Haber Hattı başlıyor. Ve bugün Ankara'da gündem çok sıcak. Mecliste bir yandan terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa mesaisi sürüyor. MHP lideri Bahçeli de kısa süre önce çerçeve yasaya imza attı. Oradaki gelişmeleri bize Buse Gençlük aktaracak. Diğer yandan Yüksek Askeri Şura toplandı. Serkan Şimşek de o toplantının detaylarını aktaracak. Ve meclisteki bir diğer dikkat çeken başlıksa hem CHP hem de Yeni Parti'nin toplantıları, her iki partinin de liderleri açıklamalar yaptı, mesajlar verdi. Onun detaylarını da bize Emre Karaca aktaracak meclisten. Ama meclisteki diğer noktamıza bir gidelim, Buse Gençtürk. En son MHP lideri ve diğer yöneticiler de imzayı attılar. Neler aktaracaksın? Ne biliyoruz bir de biz bu metin?

0: Ne ilgili?
1: Ayşe Süberker, tabii mecliste oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Çünkü çerçeve yasa teklifi, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif için ilk imzalar artık atılmaya başladı. O isimlerden birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. İmzasını attı Bahçeli. Bahçeli'nin yanı sıra MHP'den peki kimler imzasını attı? O isimleri de paylaşalım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri MHP'nin Erkan Akçay ve Filiz Kılıç çerçeve yasa teklifine imzalarını attılar. Tabii bir yandan da AK Partili milletvekilleri bugün saat 17'ye kadar imzalarını atmayı sürdürüyor. Dün aslında o duyuru yapılmıştı. AK Parti grubu kendi milletvekillerine imza atmaları için bir çağrıda bulunmuştu çerçeve yasa teklifine. Dün kritik toplantılar yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Efkan Ala, Ömer Çelik ve Abdullah Güler bir araya geldi. Çerçeve yasaya dair hazırlıklar görüşüldü. AK Parti grubunda da gece saatlerinde temaslar sürdü. Hem MHP hem de DEM Parti heyetleriyle bir araya gelmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir yandan da Hüdapar'la da görüşüldü. Bugün temaslar yine sürecek. Yeni Yol Partisi ile bir temasta bulunabilir. Yeni Parti ve CHP ile de görüşülmesi bekleniyor. Aslında dün talep gitti Yeni Parti, ancak bu talep reddedildi. Telefon üzerinden bu görüşme talebi iletildiği için ve somut bir taslak üzerinde görüşmelerin yapılmayacağı için Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir görüşmeye hayır dediklerini ifade etmişti. Bugün temaslar sürecek ama çerçeve yasa teklifinde neler olacak, onları da paylaşalım. 10-12 maddeden oluşması bekleniyor yasa teklifinin ve milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vurgusu isminde olduğu gibi teklifin içerisinde de amacında yer verilmesi planlanıyor. Amaç, kapsam ve tanım yapılacak. 3-4 maddede yürürlük maddeleri olacak kanun teklifinin. Denetimli serbestlik olması bekleniyordu. Ancak AK Parti kaynakları denetimli serbestlik modelinin kanun teklifi içerisinde yer vermeye gerek olmadığını ifade etti. Bu nedenle de yasalarda bir düzenleme bulunduğuna işaret ediliyor. Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğu getirilebiliyor. Seçme ve seçilme hakkının yoksun bırakılması örgüt üyelerini. Bu model üzerinde de çalışmalar sürüyor. Netleştirilecek bu çalışmalar ve geçici müstakil olarak çıkarılacak yasa teklifine münfesih örgüt tanımlaması varlığını sona erdirmiş, tamamlamış, kendini feshetmiş örgüt tanımlaması da yapılacak teklifle beraber. Tüm bunların hepsi artık bugün yapılacak görüşmelerde de değerlendirilecek ve AK Parti'nin yanı sıra MHP de imzalarını attı. Diğer partilerden de atılacak imzalar bekleniyor. Hedef dediğimiz gibi ortak imza ile meclise sunulması. Peki ne zaman sunulacak? Takvim ne olacak? Bir ihtimal bu akşam saatlerinde sunulabilir, ancak daha yüksek ihtimal ise yarın artık kanun teklifinin meclise sunulması yönünde, bir gün sonra da Adalet Komisyonu'na getirilmesi yönünde beklenmekte. 48 saatten önce de genel kurula getirebileceği konuşuluyor. Ayşe Süberker.
0: Peki, hala teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı çerçeve yasaya dair son gelişmeleri. Yarına kalması da muhtemel gibi gözüküyor. Bu arada DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını söyleyen Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
2: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Tek bir yasal düzenleme 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır. Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği, Orta Doğu'nun kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
0: Ve Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplantı.

0: toplandı. Komuta kademesi yeniden şekillenecek. En azından öyle bekliyoruz. Serkan Şimşek de bize detayları aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde emekliliklerin ve terfilerin ele alındığı o önemli toplantıda yaklaşık 2 saat geride kaldı. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında her yıl olduğu gibi ilk etapta Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından saat 12 sularında da o toplantı külliyede başladı. Halihazırda da devam ediyor. Hemen beklenen kararlara değinecek olursak aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde çok bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraber Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Ancak komuta kademesinde görev süreleri dolan iki isim daha var. Onlar da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu. Bu iki ismin görev sürelerinin uzatılmasını bekliyoruz. Ancak görev sürelerinin sona ermesi sebebiyle emekliye sevk edilmeleri halinde de yine ismi geçen isimler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isminin geçtiğini ifade edelim. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emeklilik durumundaysa yine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın isminin güçlü bir şekilde geçtiğini ifade edelim. Ancak bir kez daha altını çizelim. Bu ihtimaller bu iki kuvvet komutanının emekli olmaları halinde geçerli olacak. Ana beklentilerse her ikisinin de görev süresinin uzatılması yönünde. Tabii Kor General rütbesinde bulunan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olan Kor General Zorlu Topaloğlu var. Aynı zamanda yine Kor General olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 3 isim yer alıyor. O isimlerde Kor General İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner. Bu isimlerin de bir üst rütbeye, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en üst rütbe olan Orgenerallik rütbesine terfisi de yine Yüksek Askeri Şura toplantısında ele alınacak konulardan bir diğeri olacak. Toplantıda kimler var? Hemen onu da aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da var. Yaş üyeleri, bakanlar ve elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de bu toplantıda yer alıyor. Dediğim gibi yaklaşık 2 saat geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından toplantıda alınan kararlar da yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Pekala, teşekkürler. Alacağız senden haberleri. Serkan Şimşek aktardı. Şimdi bugün hem CHP'de hem de CHP'den ayrılanların kurduğu yeni partide grup toplantıları vardı. Üstelik iki parti de aynı salonda 2 saat arayla yapıyor bu grup toplantısını. Takip etti kim? Emre Karaca şimdi bize aktaracak elindeki notları. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı sanırım bitti. Tam canlı yayına hazırlanırken arkamda bir hareketlenme olduğunu görüyorum. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim bu hareketlenmeyi sizlere göstersin. Ben detayları aktaracağım. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bizler yayın içerisindeyken bir buradan geçme ihtimali çok yüksek. Çünkü konuşmasını tamamladı. Yaklaşık yarım saat süren bir konuşmaydı. Ve şimdi bizler de onu bir yandan bekliyoruz. Tabii konuşmasına en çok ana odak noktası temiz siyaset vurgusu vardı. Temiz siyasete bu referans verdi. Bizim parayla pulla işimiz olmaz şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Tabii yoğun bir kalabalıkta burada mevcut. Basın mensupları da şimdi yerlerini almış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları şimdi geçecekler. Bir sorulara yanıt verecek mi? Bizler de mikrofon uzatacağız kendisine. Şimdi bir boşluk bulabilirsek.
3: Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin istifa çağrısında bulunuyor. Bir cümle değerlendirmenizi alabilir miyim?
4: Müsaade edin.
2: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamayacak. Hem basın sorumluları da bunu söylediler bizlere şimdi. Ancak en azından aylar sonra ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanı olduktan sonra kürsüye ilk kez çıkmıştı. Çıkışında soruları yanıtlamayacağını net bir şekilde ifade etmiş oldu. Tabii merak edilen bazı sorular yöneltildi basın mensubu arkadaşları tarafından, ancak bir yanıt alınmadığını söyleyelim. Zaten içerideki o yarım saatlik grup toplantısı konuşmasında da önemli vurgular ve mesajlar vardı. Özellikle dediğim gibi temiz siyaset vurgusu ön plandaydı. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden iktidar olabileceği stratejileri uygulayacaklarının altını çizdi. Yani iktidar vurgusu da yaptı. Kendi iktidarları döneminde bir yönelik olarak da bir projeksiyon çizdiğinin altını çizelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle hem bugünü değerlendirdi hem de önümüzdeki döneme dair planlarını aktardı. Şimdi şu gözlemi de aktarmak istiyorum. Sabah saatlerinde önce yeni partinin genel grup toplantısını takip etme şansımız oldu. Özgür Özel konuştu kürsüye çıkarak. Bununla birlikte az önce de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuştu. Her iki partinin de aslında ilkleri yaşandığını söylememiz lazım. Bundan

0: Sonraki süreçte işte o arkamda gördüğünüz salonda her salı 11.30'da önce yeni parti grup konuşmasını gerçekleştirecek Özgür Özel. Ardından da saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP lideri kürsüye çıkacak. Tabii merak edilen bir başka konu da partilerin karşılaşma olasılığı var mıydı? Çünkü aralık zaman dilimi oldukça kısa, ancak herhangi bir karşılaşma olmadığını da söyleyelim. Yani yeni partinin konuşması tamamlandıktan sonra Özgür Özel çıktı, partililer, kurmaylar salonu boşalttılar ve ardından CHP'liler geldiler. Yani herhangi bir gerginlik olmadı, herhangi bir temas da olmadı fiziksel anlamda. Bu anlamda da sorunsuz bir grup haftasının geride kaldığını söyleyelim. Şimdi merak edilen bir başka konuda şüphesiz ki yeni parti lideri Özgür Özel'in kürsüden vereceği mesajlardı. O da sabah saatlerinde konuştu. Şimdi bu mesajların, bu konuşmanın önemli satır başlarını hep beraber izleyelim.
1: Yeni partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Evet, tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Hem Özgür Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz. Ama bu çerçeve yasayla ilgili de hareketlilik başladı. Konuklarım siyaset bilimci Sezin Öney ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay. Merhaba, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Şimdi son hazırlıklar diyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu çerçeve yasa teklifine imzayı attı. Şöyle de deniyor MHP'nin X hesabından diyelim. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza işte tam da bu fotoğrafla birlikte paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Yıldız Adan Akçay ve Kılıç'ta yasa teklifini imzaladı. Şimdi dönelim. Sezin Hanım, sizinle bir başlayalım, sondan bir başlayalım çerçeve yasa ile ilgili. Bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün de Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret edeceği belirtiliyor. Dolayısıyla böyle bir hızlanan bir süreç görüyoruz ve hani Cuma'ya da kalması pek istenmiyor anladığım kadarıyla. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Öncelikle böyle üç kadın bir arada olmak çok güzel. Ekranlarda böyle bir tablo oluşması. Zaten Nur Tuba Hanım'ı da çok seviyoruz. Şimdi bir kere Sayın Bahçeli'nin bu adımı bence çok önemli bir adım. Yani MHP'den gelen bir adım. Yani bu MHP'nin net bir duruşu var.
2: Evet.
3: Bence siyasette bu dönemde aranan şey de o net duruşlar. Ne düşünüyorsunuz? Uyguladığınız politika nedir? Savunduğunuz nedir? Bu işte eleştirdiğiniz yanlar olabilir. Katıldığınız yanlar olabilir. Ama ne olursa olsun bu netlik çok önemli. Ve bu konuda da yani bu çerçeve yasa konusu değil sadece. Bu çözüm süreciyle ilgili, terörist Türkiye ile ilgili en net tavırları en baştan beri ortaya koyan da Devlet Bahçeli oldu gerçekten. Doğru. De. Ve bu önemli bir şey bence, dediğim gibi. Onun dışında işte çerçeve yasayla ilgili eleştireceğimiz şeyler olabilir. Süreç şöyle olabilirdi, bu böyle olabilirdi denebilir. Bir de ya onlar önemli değil ama şu aşamada önemli olan bu net tutumu ortaya koymak. Ne nedir, kim nerede duruyor, bunun ortada olması. Şimdi bir kere uluslararası gelişmeler açısından Ağustos önemli bir ay, Irak açısından özellikle. Ve Irak'ta yaşananlar tabii Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü orada işte Başbakan Ali Ezaidi Malum Temmuz ayında Beyaz Saray'a gitmişti. Trump misafiri olmuştu.

0: Amerika'nın da burada ve bölgesel olarak diğer ülkelerin de yani İran Savaşı dolayısıyla biraz daha acelesi var. Türkiye'de de bu konunun şimdi hızlı biçimde gündeme gelmesi, Ağustos ayında çerçeve yasasının çıkarılmak istemesi de biraz buna dayanıyor. Bu acele nedir? Irak'ta ordu dışında, düzenli ordu dışında kalan silahlı kim varsa, bu Haçlı Şabi, PKK ilintili örgütler vesaireler, her türlü silahlı örgütün, devlet dışı silahlı örgütün silahsızlandırılması. Yani bundan sonra artık orada bu işin resmi kayıt altında silahların Irak'ta oluyor olması. Bu Irak Başbakanı'nın da eli çok güçlü değil. Ülkedeki İranlı milisler ve işte İran bağlantılı milisler, Haçlı Şabi ve Şii güçler dolayısıyla hayatına bir tehlike olabilir. Her an güçten düşebilir, sıkıntılar yaşayabilir çeşitli. O yüzden hazır bu konuda kararlı bir başbakan varken Irak'ta hızlı ilerlemek istiyor. Türkiye de tabii bundan yararlanmak istiyor aslında ve bu jeopolitik gelişmelerin de bir parçası.
1: Evet, şimdi işaret ettiniz Nur Tuğba Hanım, sizinle devam edeyim. Şimdi yeni bir seçilen başkan aynen Trump'la görüştü. Trump ona da yine bir genç lider muamelesi yaptı. Dolayısıyla böyle bir artık bölgede bir ivedi bir adım atılması gerektiğini anlıyoruz. Ama Irak bunu sizce tek başına halledebilir mi? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan Irak yönetimi. Çünkü Haçlı Şabi diyoruz, diğer Şii gruplar diyoruz. Bunlar çok ciddi tabanları olan gruplar tabii ki Irak'ta.
2: Teşekkürler. Öncelikle bugünkü konuşulan aslında Sayın Bahçeli'nin imzaladığı çerçeve yasayla ilgili bir iki cümle kurmak isterim. Bu
1: Buyurun.
2: çok önemli bir Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'den bu yana az önce sizin hocamın aslında çok detaylıca anlattığı siyaset üstü bir tavır ortaya koydu. Kararlılıkla, inançla, azimle neredeyse 2 senelik bir süreçte ilk sene terör örgütü fesih kararı aldı. O yüzden az önce muhabir arkadaşımızın dile getirdiği gibi münfesih terör örgütü olarak artık hitap edeceğiz. Feshedilmiş bir terör örgütü. Artık güvenlik alanında aziz şehitlerimizin, gazilerimizin aslında elde ettiği stratejik sonucu hukukla tahkim edilmesine tanıklık ediyoruz. Resmi kaynaklardan o dönemde edinmiştik bilgileri. Mesele aslında çok kısa, çok detaylıca. Kimi kesimlerce işte genel af olunacağı söylendi, işte Abdullah Öcalan'ı bırakılacağı söylendi. Bunların topyekün gerçeğe yansıtmadığı ifade ediliyor. Burada yalnızca münfesih terör örgütünün, yine altını çizmekte fayda var, varlığının tamamen döndürülmez bir şekilde sona erdirilmesi ve amaca hizmet eden işte silah ve bununla ilgili şiddet unsurlarının herhangi bir siyasi, yine altını çizelim, pazarlık olmadan ve farklı suç tiplerini de bir şekilde yine ya da işte başka adli hesaplar masada olmadan tamamen hizmete özgü, amaca özgü bir çerçeve yasa. Yine genel af yok ve en önemlisi, dediğim gibi, artık az önce altını çizdiğim güvenlik alanında elde ettiğimiz o stratejik kazanımın artık Türk yargısıyla beraber tahkim edilmesidir. Burada çok önemli bir eşik açıldı. Çünkü Gazi Meclis'te çoğulcu demokrasiyle, bütün siyasi partilerin katılımıyla beraber aslında bir karar imza atıldı. Hem hukuk, hem milletin iradesi, hem güvenlik. Sanıyorum dünyada terör örgütlerinin sonuna gelişinde çok bu anlamda böylesine eş güdümlü bir yapılanma ya da işte bir sonuca erişilmedi. Bu anlamda başta Sayın Bahçeli olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu meseleyi bugüne kadar yüksek bir iradeyle, yüksek bir kararlılıkla, yarınki seçimi değil ama yarınki, az önce birazdan geleceğimiz konuyu, ya bölgeyi düşünen bir iradeyle, Türkiye'nin sınırlarını düşünen iradeyle verilen bu kararlı adım, umut ediyorum bölgedeki kavgayı, işte kardeşlerimizle, bölgedeki kardeşlerimiz aramızda örülen o duvarları da yıkacak bir karardır. Elbette Irak örneği çok önemli. Biz çünkü Suriye'de bunu gördük. Suriye'de gün ve gün yine Habertürk ekranlarında akşamları yayında ne yaptık? İşte haritaların yeşile dönüşünü, işte Kamışlı'ya hiçbir şekilde girilenmez dediler. Oraya giremezsiniz dediler. SDG'yi bahsettik ama gerçekten öylesine güçlü bir mimari kuruldu ki terörsüz bölge, terörsüz Türkiye derken terörsüz bölge idealiyle ilerlendi. Suriye bir şekilde tabii ki şu an muhteşem %100 güvenlik inşa edilmeli ama işte, ama bir taraftan da ilerleyen kademeler diğer komşu ülkelere de bir umut ışığı yakıyor. Şimdi Irak'tan bahsediyoruz. İran sahip olduğu petrol rezervlerine baktığımızda dünyanın en yüksek kaliteli petrol rezervlerine hakim. Şimdi yıllardır bu bölgelerde Suriye keza, o da tarım anlamında hep bereketli hilal toprakları dediğimiz bu topraklar maalesef terörün ve az önce söylediğim milis güçlerin ve

0: vekil güçlerin tasallutunda kalmış. Bölgedeki insanlar bırakın bir şey üretmeyi, bir hayal kurmayı hep ateş hattında, ateşin içinde ateşi söndürmek için mücadele etmişler.
1: Evet.
0: O yüzden terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
1: Peki Sezin Hanım, şunu sorayım. Şimdi bölgesel olarak elbette çok önemli. Zaten çok değişik zamanlardan geçiyoruz ama bunun içe yansımalarını da biraz konuşmak isterim. Şimdi bu çerçeve yasanın içeriği tam olarak ne olacak? Biz bunu görebilecek miyiz önümüzdeki günlerde? Bir de tabii ki tüm bu süreç içerisinde mecliste tüm partiler bir araya geldi. Ortak komisyon kurdular. Bazıları red verdi, bazıları çekinceli kaldılar ama çoğunluk onay verdi bu komisyon raporuna. Dolayısıyla ikisinin birleştiği biz yasa teklifi mi göreceğiz, ne görmeyi bekliyoruz acaba?
2: İşin o kısmı işte biraz daha farklı, yani eleştirebileceğimiz belki bu olabilir. Fakat Türkiye'deki işte iç siyasi gelişmeler bu noktaya getirdi aslında. Yani Türkiye'de iç siyasi gelişmeler çok hararetli gittiği için, İşte özellikle bu Mayıs sonundan itibaren mutlaklıktan, ondan sonra işte CHP'deki tartışmalardan sonra yeni partinin kurulması, yeni parti ister istemez ana muhalefet partisi ne olursa olsun. Şimdi meclis denklemine baktığımızda, yani meclis dışındaki destekleri falan ben oralara hiç girmiyorum. Ama meclis içindeki dengelere baktığımızda da orada da hep bir huzursuzluk hali vardı. Bana kalırsa eğer ki geçtiğimiz aylar farklı biçimlenseydi çok daha kolay olabilirdi. Toplumsal karşılığı da çok olurdu. Ha, şuna katılıyorum. Elbette ki her şey ulusal güvenlikle ilgili bir popüler destek gerektirmeyebilir. Fakat ne olursa olsun buradaki meselemiz çerçeve yasa sonrası bir şekilde bu örgüt üyelerinin Türkiye'ye geri dönüşüydü. İşte bir kısmı bile olsa geri dönüşüydü vesaireydi. Bunlar bir takım toplumun da içinde olduğu durumları gerektiriyor ister istemez. Ve onun dışında da tabii soru işaretleri başka benim kafamda var. Bilemiyorum, önümüzdeki dönemlerde bunları göreceğiz ama mesela örgütte Türkiye vatandaşı olmayanlar da var. Onlar ne olacak? Başka evet. Ülkelerin vatandaşları, mesela Avrupa vatandaşları, işte diğer bölge ülkelerinden gelenler vesaire, onların da durumu önemli. Bunlar niye sorguluyoruz? Süreç daha güçlü olsun. Herhangi bir şekilde, tamam, dış gelişmeler bunu dayatıyor ve dayatması da kötü bir şey değil. Türkiye önüne bir fırsat koyuyor. Yani bunu da eleştirerek her dış gelişmede olmaz, Türkiye bu konuda ne olursa olsun şöyle kendi şöyle yapmalı. Ama bu Türkiye'ye de yarar sağlayan bir durum. Yani Irak'ta artık ve Suriye'de düzenli güçler dışında başka silahlı güç olmayacak olması, elbette Türkiye içinde düzenli ordularla sadece muhatap olacağı için, devlet arası ilişkilerle konuları çözebileceğiniz için olumlu bir gelişmedir. Evet. Çünkü düzensiz silahlı güçler olması, silahlı örgütler olması her zaman işte bu bir sürü illegal trafiği de getirir beraberinde, bir dolu sizin hiçbir zaman müdahale etmekte zorlanacağınız konuları da getirir. Politik bir muhatabınız yoktur orada. Kendi ülkenizin içinde başka sıkıntılar yaşarsınız ki Türkiye bunu yıllardır yaşıyor zaten. Böyle durumlardan kurtulmak elbette ki çok müsbet. Fakat içerideki durumu da sağlam tutmak için bazı soruları bence daha açık konuşsak, daha açık tartışsak, açık cevaplar bulunsak. Ya sadece çünkü MHP'nin üstüne yıkılan bir destek oluyor. Bu da doğru bir şey değil. Ya bu sürecin başlıca götürücüsü MHP ve Sayın Devlet Bahçeli olmuş oluyor. Bu da evet. Çok ağır bir yük. Bu topluma da paylaştırılması gereken ve siyasetin geri kalanına daha paylaştırılması gereken bir durum. Mesela burada ben bugün AK Parti'nin de daha aktif tavır almasını mecliste beklerdim açıkçası. Çünkü bu yasa elbette ki bütün iktidarın bir kere bir inisiyatif öncelikli, ama onun dışında da dediğim gibi bu ağır sorumluluk topluma bir takım şeylerin anlatılması da bununla beraber olacak tabii ki. Bunu daha paylaştırarak yapmak lazım.
1: Peki siz ne dersiniz? Dolayısıyla daha farklı bir iletişim yöntemi izlenmeli midir Nur Tuğba Hanım bundan sonrası için? Dün bu PKK lideri Öcalan'ın yaptığı açıklamada hani her şey çözülmüş değildir, ancak negatif yaklaşmayı da gerektiren bir durum yoktur deniyor. Diğer yandan DEM Parti eş genel başkanı bu barışın anahtarıdır diyor. Hakeza hem MHP lideri de bunun tarihi bir dönemecin eşiğinde olduğumuz anlamına geldiğini söylüyor. Dolayısıyla daha farklı bir iletişim mi gerekiyor acaba?

0: Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Aslında gerçekten sadece yakın tarihimizde neredeyse 100 yıldır terör örgütlerinin, sadece müfessir terör örgütü değil, birçok terör örgütüyle Türkiye'nin mücadelesi çok yoğun ve zor şartlarda devam etmiştir. Bulunduğumuz jeopolitikte sanıyorum bunun önceliği. Biz şu an çok olağanüstü nitelikte bir güvenlik aslında sürecini yönetiyoruz. Yani devletimiz. Burada terörsüz Türkiye bir güvenlik süreci olarak başladı mesele. Yani silahların bırakılması, feshedilmesi ve bu güvenlik sürecinin de işte az önce bahsettiğimiz o ceza infaz sistemi vesaire, işte bununla ilgili reformlar konuşuluyor ama yine altını çizelim, bu bir müstakil karar olacak, bir çerçeve. Yani bir kere ve geçici olacak. Bunu özellikle altını çizmekte fayda var. Şimdi bu güvenlik sürecini yönetirken elbette istihbarat var, uluslararası ilişkiler var, içeride sorunlar var. Bazı konuları anlatırken sanıyorum çok da böyle hani bazı meselelerin ülkenin güvenliğini, sadece ülkenin değil bölgenin güvenliğini ilgilendiren hadiseleri zaten ilgili kurum ve kuruluşlar süreçleri yönetiyorlar. Ama az önce sizin hocam önemli bir konuya değindi. Sayın Bahçeli gerçekten 2 senedir ben de geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret ettiğimde yine gündeminde gerçekten birinci konu ne Cumhuriyet Halk Partisi ne işte yeni parti değişimi ne de işte herhangi bir konu başlığı. Birinci konusu terörsüz Türkiye. Çünkü
1: Evet.
0: Sayın Bahçeli'nin aslında sadece bu başlık altında değil. Konu ne olursa olsun bir konuya başlıyorsa ya da bir gündemle ilgili bir mesele varsa bu konuyla gece gündüz dertlenen ve gerçekten şundan emin olun kendisine de hiçbir şekilde zerre ne nefsine ne geleceğine ne işte partisinin gelecek seçimlerdeki alacağı oyu düşünen bir siyasi aslında bir liderin çok ötesinde biraz daha
1: Evet.
0: olaylara bütüncül ve büyük bir pencereden bakıyor. Dolayısıyla bunun iletişiminde bence terörsüz Türkiye'nin biraz daha sahiplenilmesi noktasında ben de açıkçası ya bu konunun ilgili kurmaylar bilemiyorum tabii ki dediğim gibi güvenlik meselesi olduğu için hassasiyet mi gösteriliyor ama sadece Sayın Bahçeli'nin burada gerçekten çok güçlü kararlı duruşu sanıyorum bugüne gelişinde çok önem
1: Evet.
0: arz ediyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı desteği çok önemli.
1: Şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa teklifiyle ilgili AK Parti milletvekilleriyle yarın saat sabah 10'da kapalı bir grup toplantısı düzenlenecek. Orada bilgilendirecekmiş. Diğer yandan da Abdülhamit Gül ve Cüneyt Yüksel'in Yeni Yol Partisi grubu ziyaretinin ardından bugün saat 15.30'da da Yeni Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Sezin Hanım biraz Yeni Parti CHP ile devam edelim. Yeni Partili Murat Emir'in de hatta bu konuya dair dün bir açıklaması vardı. Telefonda bunun işte bilgi vereceğini söylendiğini kendine bunu kabul etmediğini fakat hani görüşmelere açık olduğunu söyledi. Ama onun üstüne bugün Özgür Özel ilk kez açık grup toplantısını yaptı ve öne çıkan mesajlarından biri de artık herkesin yeni partiye katılması yönünde yaptığı çağrıydı aslında. Belki bir takım CHP'lilere yönelik de istifa çağrısını böylelikle bugün ilk kez açıkça yapmış oldu. Siz nasıl değerlendirdiniz?
2: Şimdi burada tabii ki o çağrı işte başta bahsettiğim netlik arayışının biraz tezahürü. Yani orada tabanların aslında bütün tabanların verdiği mesaj bu dönemde siyasette netlik istedikleri. Yani ne hangi duruştaysa parti, hangi duruştaysa parti yönetimi bunların açıkça dile getiriliyor olması veyahut da o partidekiler genel olarak. Bu birazcık da mutlak mutlak süreci, bütün bu parti değiştirmelerin yaşanması, bunlardan da kaynaklanıyor. Parti değiştirmeler toplum genelinde, bütün seçmenler tabanında negatif karşılanıyor genel olarak bakıldığında. Yani kimse benim partime dışarıdan şu isim gelmiş beni güçlendiriyor gibi bakmıyor.
1: Evet.
2: Yani bütün partilerde yani hatta iktidar partisinde işte %40'larda, MHP'ye baktığımızda MHP tabanında %50 hatta biraz daha üstü oranda hep bu negatif bakma hali parti değiştirmelere var. İşte o yüzden o samimiyet arayışı, kim nerede tam olarak duruyor, ideolojisi nedir, yaklaşımı nedir? Bu arayışlar olduğu için ve bunlar da tabandan Özgür Özel'e yeni parti ekibine yansıtıldığı için yani çünkü çok sokakta dolaştılar son dönemlerde çok halkın arasında oldular. Bundan dolayı şimdi yani geçtiğimiz günlerdeki reportajlarında Özgür Özel ben böyle bir çağrı yapmadım henüz diyordu. Yani
1: Evet.
2: biraz zamana ihtiyaç var gibi ama şimdi o netliği söylüyor. Ya burada biraz da şu var. Şimdi belediyelerin operasyonlar da devam ettiği için siz CHP'li bir belediyeye yapılan operasyonu bugün mesela Erdal Beşikçioğlu operasyonu gibi

0: Yeni Parti mi savunacak yoksa CHP mi savunacak? Bir de o da pratik bir soru işareti de geliyor. Onun dışında tabii ki diğer işte Mansur Yavaş gibi isimler de, yani daha işte Artop bilinen isimlerdi vesaire, onların duruşları ne olacak? O konuda da netlik aranmaya çalışılıyor. Ve diğer işte bazı belediye başkanları, daha siyasi ağırlığı da ulusal olarak olan isimler, onlara yönelik daha netlik arayışı oluyor. Ondan dolayı bence bu çağrıyı yapıyor. Artık yani herkes safını belli etsin. Evet. Ona göre neyse işte kimi savunacaksak savunalım, kim bizim yanımızdaysa belli olsun. Bence de doğru bir şey bu. Biraz siyasette diğer konularla uğraşabilmek için artık bu duruşların da bir netleşiyor olması lazım. Yeni Parti ve CHP açısından tabii, evet, özellikle.
1: Siz nasıl değerlendirirsiniz Nur Tuba Hanım? Safını belli etsin dedi. Diğer yandan bu CHP içinde çok hani eleştiri mevzu olmuştu. Bu delege sistemini ortadan kaldıracağız. Direkt parti üyelerini seçeceği yeni bir sisteme geçeceğiz dedi. İşte biraz siyasi ahlak yasasından da etik, siyasi etik diyelim, yasasından da bahsetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Çok özür dilerim. Az önce AK Parti Grup Başkan Vekili notunu iletirken ben tam bir cümlem vardı. En önemli, onu bir iletmem gerekiyor. Çünkü buyurun, önemli yasayla ilgili. Ben bu yasanın hazırlanmasında birkaç gün önce aslında bence önemli de görev alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir görüşme yapmıştım. O gün görüşmede aslında on binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynakların heba olmasına neden olan aslında terörü artık tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz dedi. Ve aslında sanıyorum bu meselenin, terörsüz Türkiye'nin tüm samimiyetini yansıtıyor. Çok özür dilerim, bunu da iletmek zorundaydım. Çünkü bence önemli bir görüşme ve bilgiydi. Tabii şimdi bir taraftan Cumhur İttifakı'nın ve ülkenin önemli gündemlerinde bunları konuşuyor olurken ana muhalefet partisinde maalesef Butman kararı sonrası gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu arınma başlığı altında, arınma artı bana göre parantez içinde geçmişe dönelik bir rövanş alma ve uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal sürdürülebilirliği adına, kurumsal sürdürülebilirliği adına maalesef işlem hataları barındıran bir iletişim ve strateji barındırıyor. Tabii ki Özgür Özel tarafına baktığınızda kendince siyasal bir meşruiyeti 3 kez tanımlamış ve bunun üzerinden de aslında belki de Türk siyasetinde ana muhalefetin güçlenmesine katkı sağlayacak hamleleri beklerken biz bir anda neyle karşılaştık? Bir siyasi parti, belki tarihinde sanıyorum dünya siyasetine de baktığımızda köklü siyasi partilerin hani ana gövdeden kopup ayrılan siyasi partiler olmuştur ama bu kez ana gövde koptu. Yani evet, dolayısıyla bu çok önemli bir gösterge. Şimdi böyle bir süreçte peki... Sayın Kılıçdaroğlu arınma derken Cumhuriyet Halk Partisi bölünmüş durumda. Tarafların haklılığını ya da haksızlığını tartışmıyorum burada. Burada seçmenin iradesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kutlu emanetin sürdürülebilirliğini ve uzun vadede Türk siyasetine katkı sağlayacak düzeyde bir kalibre yüksekliğine getirecek iradeyi hem Sayın Kılıçdaroğlu zamanında 13 yıllık genel başkanlığı sürecinde hem de Özgür Özel'in zamanına baktığımızda bu da tartışılır. Politikalarını eleştirebilirsiniz, eksikliklerinizi görebilirsiniz ama bir yapının kurumsal devamlılığı bence hiçbir siyasi ismin önüne geçmemeli ve geçemez. Hele ki bu siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ile. Tabii ki Sayın Özgür Özel şu an bir mağduriyet üzerinden bu siyasi parti bugün grup konuşmasına ne dedi? İşte biz şöyle bir partiyiz, böyle partiyiz ama yine hatırlatalım Sayın Özgür Özel'in bir mağduriyet sonucu bu partiyi kurdu. Dolayısıyla bence yeni bir politika inşa etmesine ihtiyacı yok. Zaten o Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Dolayısıyla bugün ortaya koyacağı irade bu mağduriyeti üzerinden gelen işte kurduğu bu siyasi partiyle beraber artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla aslında birazcık kavram kargaşası var ama tablo çok net. Önümüzdeki günlerde bana göre hani ben meselenin şimdi gelen süreçte işte logo tasarımından, işte tüzükten yapılan iletişim ve sadece sahnede Sayın Özgür Özel'in olması gibi argümanlardan ben Sayın Özgür Özel'in önümüzdeki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen yönetimiyle beraber işte olası kurultayda tekrardan blok şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğini düşünüyorum. Zaten veda konuşmasında da bunun nüvesini bize vermişti Ayşe Hanım. Bu mesele yeni parti, Türkiye'de 190 tane siyasi parti var. Eğer evet, mesele demokrasi ya da işte farklılıklarla olsaydı bu olay çözülürdü ama tam aksine bölünmek yerine Türkiye'nin şu an siyaset üstü bir birleşmeye, tam aksine bölünmenin de tam aksine bölünen siyasi partinin birleşmesi gereken bir süreçteyiz. Dolayısıyla siyasilerin ortaya koyacağı bu iletişim ve en önemlisi seçmeni ve milleti, ülkeyi merkeze alan aslında siyaset

0: politikaları da onları sanıyorum liderliğini inşa ve uzun kalıcı olması yönünde Türk siyasette bence çok önem arz edecektir.
1: Evet, yani bir takım görevler düştüğü anlaşılıyor. Süremin sonuna geldim ama Sezin Hanım, Nur Tuba Hanım farklı bir şey açtı. Sizin ona eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca alayım. Çünkü önümüzdeki günlerde CHP içinde de bir manifesto ya da bir deklarasyon yayınlanması bekleniyor. Bir takım çağrıların yapılması bekleniyor. Kısaca bir toparlayabilirsiniz, çok memnun olurum.
2: Ya işte CHP'nin yeni yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi, yeni eski yönetimi, eski yeni yönetimi bir seri hatalardan sonra şimdi toparlamaya çalışıyor ve daha rasyonel görüntü, hatta kendi içinde arınma olarak asıl ilk adım olarak daha biraz o grup içinde yer almış fakat iletişim açısından zarar verdiği düşünülen bazı isimlerin uzaklaştırılması. Bununla ilgili bir takım şeyler duyuyoruz çünkü ön planına çıkmış. Şimdi isim vermek istemiyorum da yani işte İstanbul'dan başlayıp İstanbul'a ilk atama yapıldığında falan olanlar gibi. Şimdi bu ne kadar toparlar o tarafı bilemiyorum. Ben yani çünkü baştan çok büyük bir kırılma yaşandı tabii ki. Çok öyle büyük bir toparlamayı yaşayabileceklerini ben şu aşamada görmüyorum. Hayır, yeni parti de şimdi yeni bir şeye başladıktan sonra tekrar geri dönmek çok kolay da olmayabilir. Onlar da bir artık bir yola çıktılar. Evet. Ve o yüzden kısa zamanda belki bir araya gelmek, bunları ben kısa değil orta vadede belki ve daha sonraki vadelerde zor gözüküyor. Evet, ama Nur Tuba Hanım çok önemli bir şey söyledi. Yani gerçekten dünya siyasi tarihinde böyle bir şey çok enteresandır. Yani gerçekten ana gövdeden bir parça kopar, genelde yeni parti kurar anlaşmazlıklar dolayısıyla. Evet. Burada ana gövde gitti, bir parça kaldı gibi. Ha, bu nasıl olacak? Yani Türkiye siyasi yakın siyasi tarihinde olan bütün dengelerin alt üst olduğu bir zamanı yaşıyoruz aslında. Ve onun da şimdi öngöremediğimiz birçok sonucu olacak tabii ki. Ama bu bir nevi deprem yaşandı. O depremin artçıları, etkileri önümüzdeki dönemde de devam ediyor olacak. Sonbaharla itibaren özellikle.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Sezin Öney ve Nur Tuba Aktay. Sağ olun, katıldığınız için haber hattına teşekkür ettim. Şimdi Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı. Fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Müstehcenlik suçlaması yöneltilen Gerede polis tarafından gözaltına alındı. Bennu Gerede Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yönelik saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada sivil gemilere saldırı sonrası yaralı Türk vatandaşlarının can güvenliğinin yakından takip edildiği kaydedildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağı ifade edildi. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakereler ve Hürmüz konusunda açıklamalar yaptı. Görüşmelerin İran'ın talebiyle yapıldığını, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyledi. İran'dansa Hürmüz'de yeni bir güzergah açılmasını kabul etmeyeceğiz açıklaması geldi.
3: Washington Tahran hattında.

0: müzakere belirsizliği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. İran'ın görüşme yapmak için talepte bulunduğunu, hatta yalvardığını iddia etti. Bunun üzerine görüşmelerin başladığını ifade eden Trump, ancak sonrasında Tahran'dan görüşme yapılmadığına dair açıklamalar geldiğini hatırlattı. Amerikan Başkanı Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ise görüşmelerin devam ettiğini yineledi.
1: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking and we're talking at the request of Iran.
0: Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceklerini de söyledi. Biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. Hürmüz'ün Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirten Trump, kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini savundu. İran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmamakta kararlı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Rıza'yı, Hürmüz'de İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Amerikan ablukasının devam etmesinin Amerikan savaş gemilerini riske atacağını söyledi. Bu gemilerin Boğaz'ın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacakları tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız. Ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma umuduyla planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini ve İran'la görüşmeler yapılacağını söylemiş. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini duyurmuştu.
2: İsrail Savunma Bakanı ile Ordu Komuta Kademesi arasında komutan değişimi krizi çıktı. Merkez Bölge Komutanı'nın görevden alacağının açıklanması krizin ardından yalanlandı.
0: İsrail'de Savunma Bakanı ile Ordu Komuta Kademesi arasında komutan değişimi krizi patlak verdi. Savunma Bakanı Katz, Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Blut'un yerine Dado Bar Khalifa'nın atanacağını açıkladı. İsrail ordusunda gerilim tırmandı. İsrail'in Kanal 15 televizyonuna göre Katz'ın yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Netanyahu'nun ofisinde hareketli saatler yaşandı. Netanyahu'nun yakın çevresi kararın arka planını öğrenmek için Savunma Bakanı Katz'la temasa geçti. Haberde Katz'ın "Onu ben kovmadım. Genelkurmay Başkanı Dado Bar Khalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti. Şimdi ise bana karşı tavır alıyor" dediği aktarıldı. Krizin ardından yazılı açıklama yapan Katz, komutan görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor ifadesi kullanıldı. Yerel basına göre krizin perde arkasında Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimcinin serbest bırakılması kararı yatıyor. Merkez Bölge Komutanı Avi Blut'un söz konusu yerleşimcinin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Savunma Bakanı Katz'ın tepkisini çektiği belirtiliyor. Temmuz 2024'ten bu yana görevde olan Blut'un normal şartlarda 3 yıl daha görevde kalması öngörülüyordu.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e göre ise yaşananlar Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösteriyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
3: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulması

0: olmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
2: Özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Biz de getiriyoruz ama son örnek Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde darp edildiği iddia edildi. Benzer vakalar da malumunuz daha önce yaşanmıştı. Peki bu şiddetin önüne geçmek için neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş anlattı.
3: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
4: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları, tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
5: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
4: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
5: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
6: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik.
4: Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
7: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz. Bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
4: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
5: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalmış.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Suça sürüklenen çocukların %41,6'sı yaralama olayına karıştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43,9'unun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar, yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.
2: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapı.

0: Yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzen

0: olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İlkan Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı, belediye imar ve şehircilik müdürü, plan proje müdürü de var. Bir belediye başkan yardımcısı ise aranıyor. Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını söyledi. Kerkük petrollerindeki ortaklıkla kalkınma yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirten Zorlu, Türk devletleri ile turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını ifade etti.
1: Kalkınma yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kayda alındı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
2: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
1: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar. Biz Türkiye'yi...

0: yıl hedefleri çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
0: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'de Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analizde İran'ın Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak ABD'yi uzun vadede yıpratmayı hedeflediği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere ihtimali güçleniyor. Analistler İran'ın savaş stratejisinin baskı olduğunu değerlendiriyor. Tarafların masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analize göre İran, Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedefliyor. Tahran'ın kesin bir askeri zafer arayışından ziyade gerilimi kontrollü biçimde tırmandırarak Washington üzerindeki maliyeti artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Analize göre İran'ın stratejisinin temelinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taleplerini kabul etmenin daha az maliyetli olduğuna ikna etmek var. Analistlere göre İran'ın en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'e zarar verebilmesi değil, bölge ülkelerine ve küresel ekonomiye maliyet yükleyebilmesi. Buna göre İran savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatabileceğini gösterdi. Bir diğer tehdit de Kızıldeniz ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik. Bu da küresel ticaretin korunmasının maliyetini artırmayı ve Washington'ın bu baskıya ne ölçüde katlanacağını test etmeyi amaçlayan bir strateji olarak görülüyor.
2: İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş boyunca 28 kez istifa etmek istediği öne sürülürken Pezeşkiyan'dan iddialara yalanlama geldi.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi denildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in bir daha istifa ederse kabul edeceğiz dediği iddia edildi. İddialara Pezeşkiyan'dan yalanlama gecikmedi. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken, iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in ailesiyle akrabalığı bulunan Muhammed Harazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve gelmesinden bu yana 28 kez istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Hamaney'in Pezeşkiyan bir kez daha istifa ederse bu defa kabul edeceğiz diyerek Pezeşkiyan'a son bir uyarıda bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Pezeşkiyan ve istifa seçeneğini gündeme getiren bazı üst düzey isimlerin geri adım attığını iddia etti. Pezeşkiyan'dan iddialara yalanlama gecikmedi. Görüntülü bir mesaj paylaşan İran Cumhurbaşkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevine devam edeceğini söyledi.
3: İstifa edecek olursam bunu resmen açıklar ve kamuoyuyla paylaşırım. İstifa etmiyorum. Görevimin sonuna kadar da mücadele edeceğim.
1: Pezeşkiyan silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını da belirtti. Bazı çevrelerin İran lideriyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkiyan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
2: Ve bugün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte raporlarla yüksek değerli göstererek Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen bir örgüte operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. Operasyona dair son bilgileri alacağız. Elif Yavuz'dan seni dinleyelim Elif.

0: Ayşe Süperker, sabah saatlerinde yapıldı bu operasyon. Sizin de ifade ettiğiniz gibi düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek bedelli göstererek Türk vatandaşı olmak için gerekli olan doları, dövizi ödemiş gibi gösterip sahte evraklarla vatandaşlık aldığı belirlenen ve bunlara vatandaşlık verilmesi yönünde yardımcı olan çeteye, suç örgütüne operasyon düzenlendi. 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. 76 şüpheli gözaltına alındı. Aslında 76 artı bir şüphelinin de cezaevinde olduğu, dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıp tutuklandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar Türk liralık dövizin Türkiye'ye girmesi gerekirken bu sahtecilik yönteminden kaynaklı olarak Türkiye'ye böyle bir döviz girişinin, lira girişinin olmadığı ortaya çıktı. Ve yapılan sahte evraklarla, sahte eksper evraklarıyla vatandaşlık aldıkları ortaya çıktı. Toplamda 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı belirlendi. Aslında 195 şüpheli hakkında 195 kişi vatandaş olmuştu. Bu 195 kişinin büyük bir çoğunluğu aile reisleri, yani babaları alıyor. Ancak bir kişi vatandaşlık aldığı zaman diğer aile bireyleri de vatandaşlık alabiliyor. Kendisi, eşi ve yaklaşık 7-8 çocuğuyla birlikte vatandaşlık aldıkları ortaya çıktı. 76 şüpheli gözaltına alındı. 16 ilde İstanbul merkezi düzenlendi bu operasyon ve 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Toplamda 1045 gayrimenkule el konuldu. 10 banka hesabına, 15 motorlu taşıta, Bodrum'da bir otele ve bir yatağa el konuldu. Ve bu şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlıklarına da el konulacağı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi operasyon. İstanbul merkezliydi. Suç örgütü olarak tabir ediliyordu. Bu örgütün başında da İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın yer aldığı Babacan Grup ve Babacan İnşaat üzerinden bu tür işlemlerin yapıldığı, yani düşük bedelli gayrimenkuller yüksek bedelde satılmış olarak gösterilerek vatandaşlık alması için gerekli olan dövizin sokulmuş gibi gösterilerek vatandaşlık, sahte vatandaşlık verildiği ortaya çıktı ve bu kapsamda bu kişilere bu imkanı sağlayan 76 şüpheli gözaltına alındı Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz aktardı. Kayseri'de bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Bir cana mal olan o kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcular şoförün hız yaptığını iddia etti.
2: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp diye biz baktım yerdeyiz.
3: Kimi kaza anında uyuyordu, kimi dışarıyı izliyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Otobüs yoldan çıktı, devrildi.
4: Şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz.
3: Hatay'dan aldığı yolcularla yola çıkan otobüs Giresun'a gidiyordu. Otobüs Kayseri'ye ulaştığında şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi.
5: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi.
4: Muavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
3: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kayseri'de gençler arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yüzüne aldı, bıçak darbesiyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı halde kavgaya müdahale eden, polislere karşı gelip sonra da kaçmaya çalışan gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı.
6: Niye kaçıyorsun o zaman?
3: Kavgaya müdahale eden polislere karşı geldiler. Kaçmaya çalışınca polisi peşlerinde koşturdular. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki A.Ö ile A.Y. arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk bıçakla yüzünden yaralandı. Onu hastanelik eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada 20'li yaşlardaki 4 genç olay yerine geldi. İddiaya göre olayla ilgileri olmadığı halde polise karşı mukavemet gösterdiler.

0: ettiler. Polis gözaltına almak isteyince de kaçmaya çalıştılar.
1: Abi.
2: Direm. Yürü yürü. Bak.
1: Abi bir dene bırak.
2: Bak şu hareketleri bırak.
1: Bırakma yok.
2: Abi gel.
1: Yürü bırak
2: abi.
1: Yok.
0: Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki AÖ'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Hatay'da ise kum yüklü bir kamyon yokuşu çıkamayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada uçan kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
4: Annem incir toplarken, kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Da annemin üzerine geldi.
0: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. Olay Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
4: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
0: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
4: Torunları var annemin. Burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Ve İstanbul'da hava iyice ısınmaya başladı. Nem de eklendi. Dolayısıyla insanlar da bunalmaya başladı. Sahillere akın ediyorlar. Bize son durumu Aslı Nömer Aktaş aktaracak. Aslı seni dinleyelim.
5: Ayşe Süberker, bugün İstanbul'da hava sıcak ama asıl bunaltan nem. Biz de kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ve Özcan Öztürk'le birlikte Emirgan sahildeyiz. Sıcaktan bunalan vatandaşlar burada da kendilerini adeta sahile atmış durumdalar. Kimi balık tutuyor çocuklarıyla birlikte, aileleriyle birlikte. Kimi denize giriyor, serinlemeye çalışıyor. Biraz esen rüzgar rahatlatıyor açıkçası ama nemin etkisini tamamen kırmaya da yetmiyor. Çünkü bugün termometreler 32 dereceyi gösteriyor. Ancak nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun da üzerine çıkıyor. Yani nem oranı İstanbul'da bugün %80'leri buluyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar için işte en zorlayıcı kısım şu anda nem. Çünkü yüksek nem hem vücudun kendini serinletmesini de zorlaştırıyor. Uzmanlar da özellikle günün bu sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneş altında vatandaşların kalmamasını, bol su tüketmesini, açık, renkli, ince kıyafetler giymesini öneriyor. Hatta 11 ile 16 arasında yüksek sıcaklık nedeniyle yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunanların, çocukların dışarıya çıkmaması öneriliyor. Peki bu bunaltıcı hava ne zaman sona erecek? Meteorolojinin tahminlerine göre bu akşam saatlerinden sonra sıcaklıkta hafif bir düşüş bekleniyor. Güneş etkisini kaybettikçe hissedilen sıcaklık biraz daha azalacak ama nem gece de etkisini sürdürmeye devam edecek. Biraz daha rahat nefes almak içinse vatandaşların hafta sonunu beklemeleri gerekecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. Kısacası İstanbul'da bugün hava 32 derece, nemle birlikte daha sıcak hissedilen bir hava hakim. Uzmanlar vatandaşların öğle saatlerinde, günün sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini öneriyor.
3: Pekala, teşekkürler Aslı Ömer Aktaş. Bu gençler için geçerli değil. Onlar gayet güzel yüzüyorlar. Boğaz'da Avrupa tarihinin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı kayıtlara geçti. Aşırı sıcakların gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
0: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
3: Evet, Avrupa hakikaten çok kötü günlerden geçti. Çok kötü manzaralar gördük. Bunun etkileri tabii ki önümüzdeki dönemde daha iyi hissedilecek. Onlardan biri de tarım, aşırı sıcak hava, kuraklık ve orman yangınları birçok üründe verimi de düşürdü. Biz bu yangınların yoğunlaştığı Akdeniz bölgesinin en kritik ürününü konuşacağız. Zeytin ve zeytinyağı. Konuğum Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen. Merhabalar Erhan Bey, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Ziraatçılar Derneği adına bütün izleyenlerimizi saygılarımızla selamlıyoruz. Biz 77 yıllık teknik bir mesleki derneğiz ve kamu yararına çalışan bir derneğiz. Bu kanal Habertürk aracılığıyla da bize bu fırsatı verip halkımıza doğru bilgi fırsatı vermesini sağladığınız için size de teşekkür ediyoruz.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Çok zarifsiniz. Şimdi Avrupa'daki mevzu, onu da bir konuşacağız. Çünkü orada da rekoltelerde düşüklük bekleniyor. Ayçiçeği özellikle, mısır vesaire. Ama bir Türkiye'yi konuşalım isterim ben. Biz bu sene çok şükür diyelim iyi yağış aldık. Ama tabii orman yangınlarıyla da yine imtihan edildik. Dolayısıyla bu Avrupa'yı kavuran bu sıcak hava dalgası ve elbette ki kuraklık ve yangınlar bizdeki zeytinyağı üretiminde nasıl bir etkisi olur? Bizde durum nedir?
1: Olağan olarak biz de etkileneceğiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi, ama sadece yağışlar değil, burada don var, soğuk var, aşırı yağışlar var, sel var, bir sürü doğal felaket var. Ama bu doğal felaketler yanı sıra tabii sıcak çarpması ya da diğer aşırı yüksek etkiler de var. Ama bunların nasıl olduğu, bunların nasıl bizi etkileyeceğiyle ilgili durumlara baktığımızda, özellikle sıcaklık ve kuraklığın hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde ciddi sıkıntı yarattığını, bunun bir sürü biyolojik sebebi olduğunu da biliyoruz. Zeytin, özellikle de zeytinyağına baktığımız zaman, daha geniş açıdan bakarsak, biz zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada şampiyon, birinci ve ikinci sırada yer alıyoruz. Ama ticaretinde maalesef o kadar iyi değil.
3: Evet.
1: Bu ülkelerin, bizim dışımızdaki ülkelerin ticarette önemli olmalarının yanı sıra bu üretimlerde, o ülkelerde bu sıcaklık çarpmalarına rağmen bu sene rekoltenin yüksek olduğu, bu nedenle de

0: Türk parasıyla 200 liraya kadar varan bir fiyat olduğunu görüyoruz. Aynı durumun ülkemizde nasıl olduğuna baktığımızda, ülkemizde de aslında kuraklık, evet bu sene bizi daha vurmadı, vuracaktı ama yağışlar aldık. Allah'a şükür çok güzel bir geçiş dönemi yaptık. Karşılığında da baktığımızda iyi bir rekoltemiz olacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Bunun da fiyatlarda düşüklük olması gerektiğini bekliyoruz. Ama burada bu sefer çok farklı bir durum çıktı ortaya. Maliyetlerle ilgili şu anda özellikle de işçilik maliyetleri ki 6 saatliktir çalışma yerine değitildi. 1500 lira günlük olduğunu görüyoruz. Bu fiyatın bile işte ekmesi, budaması, ilaçlaması, gübrelemesi, taşıması, nakliyesi, sıkımı, şişelemesi gibi bir sürü şeyden sonra şu anda 5 litrelik zeytinyağının 2000 liraya geldiğini düşünürsek ama sadece işçiliğinde 1500 lira olduğunu düşünürsek gördüğümüz kadarıyla sahada görüştüğümüz birçok çiftçi bize bildirdiği kadarıyla bu sene hasat yapmayacağım, toplamaya bile, işçiye bile paramız yetmeyecek. O yüzden dalında bırakacağız diye Türkiye'de de başka bir serzeniş. Bu durum bolluk olduğu için fiyatların ucuzlamasını beklediğimiz şu günlerde Avrupa'dakine benzer fakat farklı bir nedenden dolayı Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının bir anda anormal pahalaşmasına, aniden pahalaşmasına neden olabilecek efendim.
1: Yani biz aslında hani kötü anlamda söylemek istemiyorum ama Avrupa'da yaşanan durumu kendi avantajımıza çevirebilecek doğal koşullara sahipken diyorsunuz ki artan maliyetler sebebiyle üretici toplamayacağım diyor. Bu ama tüm zeytin sektörünü nasıl etkiler ya da bu anlamda sizin önerdiğiniz hükümete önerebileceğiniz bir teşvik paketi mi olmalı zeytincilerin taleplerine?
0: Evet. Aynen öyle. Bakın Avrupa Birliği'ne sadece zeytinyağında 3.6 milyar avro destek verecek. Bu ciddi bir para. Ama bizim çiftçimize baktığımız zaman bize söyledikleri net söz şu. Devletin desteği yok. Bu sene prim de yok. Üstüne üstlük kamu spotu bile yapılmıyor. Ya arkadaş biz Don Kişot'muyuz. Nasıl mücadele edeceğiz diyorlar. Şu sıralarda da bu laf çok moda olmuş. Biz yel değirmenleriyle nasıl mücadele edeceğiz? Zeytin üreticisi yalnız bırakıldı. Lütfen zeytin üreticisi yalnız bırakılmasın diyorlar. Haklılar da. Çünkü dünyanın en kaliteli zeytinliği yetiştiği bölgedeyiz.
1: Evet.
0: Toskana'da, Girit'te ve Türkiye'de dünyanın en iyi zeytinleri yetiştiriliyor ve biz bu açıdan sahip olduğumuz kalite avantajımızı fiyat avantajıyla da birleştirerek çok ciddi kar sağlayabiliriz ama burada çiftçinin içinde bulunduğu sıkıntının bir an evvel çözülmesi lazım.
1: Evet.
0: Peki bu hep bir buyurun.
1: Evet çok ciddi Avrupa Birliği'nin 3.6 milyar euro destek verdiğini söylediniz. Yani Türkiye en çok üreten ülkelerden biri. Ama iş tabii bunu ihraç etmeye gelince siz de söylediğiniz gibi maliyetlerin artmasıyla yani bir avantaja çevrilecekken dezavantajlı duruma düşüyoruz. Ve zeytinyağı fiyatlarının önümüzdeki dönemde önlem alınmazsa artacağını teyit ediyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet maalesef öyle. Bu başka türlü olmayacak. Ama bir yöntem daha var Avrupa'da yapılan. O da şudur. Avrupa'da özellikle tüketici ile üretici arasında bir ilişki kurulur. Bu ilişki sayesinde örgütlü yapılardır bunlar. Tüketiciler bir araya gelirler kooperatifler sayesinde. Ve kendilerine en yakın üreticilerle oradaki kooperatiflerle bir araya gelerek sözleşmeli ilişkiler kurarlar. Böylelikle de bu sorunları çözmeye çalışırlar ve başarırlar. Bunun Türkiye'de belki gelişmesi, devletin yardım vermesiyle beklenen sorunun çözümünden de daha öte bir yola, daha öte bir çözüm şekli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakın bugün Fransa'da, Fransız halkı da zeytinyağı tüketmektedir. Ama onlar bu tükettikleri zeytinyağına ulaşmada devletin yardımları yetersiz kaldığında bölgelerindeki kooperatiflerle doğrudan sözleşmeler yaparak kendi kurdukları tüketim kooperatiflerini bu çözüm soruna alternatif çözümler getirebilmektedirler.
1: Evet.
0: Türkiye'de de böyle bir çözüm yolu önerilebilir ama zor bir çözüm. Uygulanabilir mi? Avrupa uyguluyor, niye biz uygulayamayalım? Ama bugüne kadar neyi uygulayamadık?

0: Burada da başka sebepler vardır.
1: Evet, çünkü kooperatifçilik tabii çok hani ciddi, derinde bir kültür. Bu kültürün yerleştiği ülkelerde dediğiniz gibi tüketici üreticiye direkt olarak ulaşabiliyor. Dolayısıyla daha makul fiyata alabiliyor her türlü ürünü. Bakalım ne olacak? Çok teşekkür ediyorum. Ziraatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen durumu değerlendirdi. Sağolunuz. Şimdi Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna bu arada imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi de Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini de sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan zorlu ve meşakkatli yolculuğunu da adım adım takip et.
2: Her bir kovanda bir tane kral çağrı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
3: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz. Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
2: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
3: Arılar yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
2: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
3: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2 bin civarı arı türü var.
2: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
3: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
2: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi, arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
3: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekorunu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
2: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak. Yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
4: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
3: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
2: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
3: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
2: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
3: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
5: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
6: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
2: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
6: Sahte bal nasıl anlaşılır?
2: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
3: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
5: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazan.

0: kapımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
1: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
2: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların etkilediği illerde orman yangınları var malumunuz. Son olarak Muğla'da da bir orman yangını çıktı. Yangın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy yakınlarındaki ziyaret alanında başladı ve ormanlık alana ilerledi. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 12 helikopter, 3 uçak ve 185'ten fazla personelle müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü aralarında Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın olduğu 9 kent için yangın riski uyarısı yaptı. Vatandaşlarımıza da buradan tekrar seslenelim. Muğla'da bir orman yangını çıktı. Yangın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy yakınlarındaki ziyaret alanında başladı ve tabii ki ormanlık alana ilerledi rüzgarın etkisiyle. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Şu an itibariyle yangına 12 helikopter, 3 uçak ve 185'ten fazla personelle müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü aralarında Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın olduğu 9 bölge içinde yangın riski uyarısı yaptı. Biz de bu uyarıyı sizlere bir daha iletelim. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya dikkat. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama geldi. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi. Liselere geçiş sistemi tercih sonuçları yarın açıklanacak. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenebilecek. Bu yıl LGS'ye 994.358 öğrenci girdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da sona erdi. Adaylar 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercihlerini yaptı. 2026 yılı tercih ve yerleştirme takvimine göre sonuçlar yarın açıklanacak. Sonuçlar map.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi için üniversitelere işbirliği çağrısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüksek Öğretim Kurulu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Kurum, üniversitelerimizin birikimini COP31'in teknoloji projeleriyle buluşturmak istiyoruz dedi.
3: Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
4: Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi üniversitelere çağrıda bulundu. Kampüslerde ortak dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti.
3: İlk dönüşümü burada yapmamız lazım ki kısmen birçok üniversitemizde iklim teknolojilerinde ortak araştırma kapasitesi oluşturmak, uluslararası bilim ağlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye'nin üniversiteleri de İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyaya örnek olmalı.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüksek Öğretim Kurulu'nda COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Üniversitelere de rol düştüğünü vurguladı.
3: Üniversitelerimizin bilgi birikimini ülkemizin çözüm üretme kapasitesiyle buluşturalım. Türkiye'nin bilimsel gücünü küresel ölçekte daha görünür kılalım. Geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. Bu süreci birlikte inşa edelim.
4: Yükseköğretim Başkanı Erol Özvar da üniversitelerin zirve öncesi hazırlıklarından bahsetti.
5: COP31 kapsamında kurulacak YÖK pavilyonu bu bakımdan son

0: derece önemlidir. Burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanları araştırmalarını paylaşacak, yeni ekipler kuracak ve ortak proje fikirleri geliştirecektir. COP31'in öncelik alanı üniversitelerimizin farklı disiplinlerdeki kapasitesini ortak hedefler etrafında bir araya getirecektir.
1: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gürdayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertler bu maçtan galip ayrılarak rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü Çobani Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Temsilcimiz ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımını elemişti. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. Konuk ekip Sturm Graz ise geçen sezon Avusturya Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Avusturya ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hart'ı elemeyi başardı. İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Sturm Graz, rövanş maçında rakibini deplasmanda da 2-0 mağlup etti.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazların yeni transferi Leandro Trossard dün takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Siyah beyaz ekipte yeni transfer Trossard dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Trossard'ın Králové ile oynanacak maçların kadrosunda yer alabilme ihtimali bulunuyor. Teknik direktör İtalyan oyuncunun antrenmandaki durumunu takip ederek bu yöndeki kararını çarşamba gününe kadar verecek. Beşiktaş Králové müsabakasının hazırlıklarına bugün de devam etti. Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve takım.

taktik çalışmalarıyla devam etti. Isınma koşullarıyla başlayan idman, yarı sahada taktik çalışmasının ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna geri sayım sürerken sezonun adı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu senenin Adnan Suvari sezonu adıyla oynanacağını

0: Göztepe'ye tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında yarı final oynatan Süvari, İzmir ekibiyle iki Türkiye Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 1966-68 yılları arasında milli takımı çalıştıran Süvari, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun adı Adnan Süvari sezonu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu Teknik Direktör Maurizio Pochettino'nun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Mauricio Pochettino dönemi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Arjantinli teknik direktör açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası boyunca taraftarlardan gördüğümüz tutku, burada nelerin mümkün olduğuna olan inancımızı daha da güçlendirdi, dedi. Pochettino çok çalışarak ülke futbolunda kalıcı bir etki bırakmak istediklerini de sözlerine ekledi. Deneyimli teknik direktör, Eylül 2024'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri teknik direktörü olarak görev yapıyor. Birleşik Devletler, ev sahibi olduğu 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya son 16 turunda yenilerek turnuvaya veda etmişti.
0: Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta Dünya Gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. 15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmayı sürdürüyor. Başarılı sporcu Dünya Gençler sıralamasında zirveye yükseldi. Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kağan Erdoğmuş Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaştı. Dünya şampiyonu Gukesh Damaraju'yu geride bırakmayı başaran büyük usta dünya sıralamasında adını bir numaraya yazdırdı. Yağız Kağan son bir yılda klasmanda 61 basamak yükselerek dikkat çekti. Erdoğmuş Nisan ayında 2700 Elo barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu unvanını kazanmıştı. Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyük usta Ediz Gürel ise turnuvayı 6. basamakta tamamladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da 2 isimle temsil edilen 3 ülkeden biri olmayı başardı. Evet, Yağız Kağan'ı tebrik edelim. Başarılarının da devamını dileyelim. Spor bültenimizi noktalayalım. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Operasyonlar, iddialar, suçlamalar. Yolsuzluk soruşturmalarında son durum. Terörsüz Türkiye için partiler ne diyor? Mecliste Özgür Özel, Kılıçdaroğlu düellosu. Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat ve Alişer Delek

0: yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül, bu dilimle beraber olacağız. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Ama önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız bültenin manşetleriyle başlayalım. Çerçeve yasayla ilgili kritik bir haftadayız. Bu hafta belli ki, hatta önümüzdeki haftada yankıları şüphesiz olur maddeler açıklandıkça. Bunu konuşacağız. Başkent'te oldukça yoğun bir mesai var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifine imzayı attı. Bahçeli ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve de Filiz Kılıç da yine bu teklifi imzalayan taraflar, isimler oldu. AK Parti'de yine yarın bu konuyla ilgili saat 10'da kapalı bir grup toplantısı yapacak. Bu arada adı da merak ediliyordu hatırlıyorsanız eğer çerçeve yasanın. Belli oldu, çerçeve yasa teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi. Bu yasayı ve yansımalarını HT 360'da şöyle konuklarım olacak. Sorularım var, soracağız, biraz değerlendireceğiz, öğreneceğiz. Mutlak mutlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez grup toplantısında konuştu. Yeni partide bugün ilk grup toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu kendi grup toplantısında şunları söyledi. Herkesin şu gerçeği bilmesi lazım. CHP sıradan bir parti değil, devleti kuran, ona yön veren partidir dedi. Peki yeni parti tarafında Genel Başkan Özgür Özel neler söyledi? O da delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini ifade etti. CHP'de kalan üyelere de istifa çağrısı yaptı. Bu her iki konuşmanın detaylarını aktaracağız. Peki dünyada ne oluyor? Washington-Tahran hattında da bir müzakere belirsizliği söz konusu. İran'ın görüşme yapmak için yalvardığını iddia eden ABD Başkanı bunun üzerine görüşmelerin başladığını ifade etti. Ve Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyledi. İran'dansa Hürmüz'de İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Bu konuda oldukça kararlı İran. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz. Yani temel haklar konusunda ısrarcı ama savaşı sürdürme konusunda noktasında dayatan taraf biz değiliz açıklamasını yaptı. Daha fazlası var. Hadi başlayalım. Şimdi Ağustos'un ilk haftası olmasına rağmen meclis kapanmadı ve dediğim gibi oldukça kritik bir haftadayız. Çerçeve yasa için son çalışmalar artık yürütülüyor. Meclisin gündemini, daha doğrusu çerçeve yasanın gündemini Buse Gençtürk'ten alacağız. Çalışmalar ne aşamada? Bu çerçeve yasayla ilgili görüşmeler, konuşulanlar neler Buse?

0: Dilek Gül, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasından önce bugün temaslar, ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak AK Parti grubu bugün bazı partileri ziyaret etti. Kimleri ziyaret etti? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Grup Başkan Vekili Sevda Erden Kılıç karşıladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'i. O görüşme sonrasında ise Grup Başkan Vekili Gül'e şu soru soruldu. Kanun teklifinin yarın sunulup sunulmayacağı sorusuna da yarın inşallah veririz ifadelerini kullandı. Yani artık yarın kanun teklifinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Peki başka hangi partileri ziyaret etti AK Parti? Şu dakikalarda yeni partiye ziyaretini sürdürüyor. Görüşme Grup Başkan Vekili Murat Emir ile beraber birlikte yapılıyor. Çerçeve yasaya dair son hazırlıkları artık Yeni Yol Partisi grubunu da ziyaret etti. Bugün AK Parti grubu Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya geldiler. Temaslar sürüyor dedik ama ilk imzalar da atılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kanun teklifine ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç, Erkan Akçay da kanun teklifine imza attı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bugün gün içerisinde kanun teklifine imzasını atması bekleniyor. Ve artık son değerlendirmeler yapılıyor, temaslar yapılıyor ki dün gece saatlerinde AK Parti grubunda görüşmeler yapılmıştı. Hem DEM Parti hem de MHP heyetiyle bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Efkan Ala, Genel Başkan Vekili AK Parti'nin ve parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Bugün yapılacak temasların ardından saatler 17'yi gösterene kadar, yani bir saat kadar süre kaldı. AK Parti grubunda bulunan milletvekilleri çerçeve yasa teklifini tek tek imzalıyor. İmzalar atılıyor ve saat 17'ye kadar da imzaların tamamlamaları bekleniyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun teklifi için gözler artık mecliste atılacak ve yapılacak tüm temaslarda olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse, çok teşekkür ederiz. Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü DEM Parti'de olağanüstü bir toplantı yapıyor. Bu planlı mıydı, değil miydi, gündemi ne, kimler katılıyor bu toplantıya? Bu soruların yanıtları da Emre Aytekin'de. Emre, beklenen bir toplantı mıydı? Neler konuşuluyor? Var mı kulisin?
2: Evet Dilekgül, aslında beklenen bir toplantıydı ancak 12 Ağustos tarihinde yapılması bekleniyordu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısının, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yaşanan kritik gelişmeler, özellikle çerçeve yasaya ilişkin bazı gelişmeler DEM Parti'yi de harekete geçirdi ve DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı saat 15'te başladı. Bir saatte geride kaldı. Tabii toplantının en önemli gündem başlığı çerçeve yasa ve bu yasa tasarısının içinde neler var? Bu konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Bir yandan da yine süreçteki son durum ne? Bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor Merkez Yürütme Kurulu toplantısında. Bir diğer konu ise DEM Parti'nin Eylül ayında yapacağı 5. Büyük Olağan Kongre. Bu kongre ile ilişkili de bazı alınan hazırlıklar, atılan adımlar da bu toplantının gündeminde olacak. Tabii dün önemli bir trafik yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti bazı muhalefet partileriyle temasa geçti bu yasa, çerçeve yasa kapsamında ve bazı DEM Partili milletvekilleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Milletvekilleri yasa içeriğine ilişkin, çerçeve yasa içeriğine ilişkin de bilgilendirildi. İşte bu konuşmalarda bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısında masada olacak. Tabii bir saat geride kaldı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın başkanlığında sürüyor diyelim ve söz tekrar size bakalım.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. DEM Parti'nin bugünkü toplantı gündeminin detaylarını Emre Aytekin bizlere aktardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı da yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Hangi kararlar alındı? Orayı da Serkan Şimşek takip ediyor. Bazı komuta kademelerine dair açık sanırım kararlar da var, öyle değil mi Serkan?

0: Evet Dilek Gül, dilerseniz en dikkat çeken kararla başlayalım. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi dolmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde Hava Kuvvetleri Komutanı bünyesinde bir değişiklik yapıldı. Ve halihazırda Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olmuş oldu. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev süresi dolan bir isim daha vardı. O da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'ydu ki onun görev süresi bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Zira bu uzatma üçüncü kez üst üste olmuş oldu. Yani aslında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi 3 önceki yaş toplantısında da dolmuştu. Ancak birer yıl süreyle üçüncü kez yeniden görev süresinin uzatıldığını ifade edelim. Yaş toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan bu şurada tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki emeklilikler, terfiler ve görev süresinin uzatılmasına dönük kararlar alındı. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunu ifade etmiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesinde böyle bir değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevine geçen seneki yaş toplantısının ardından getirilmişti. Kendilerinin görev süresinin devam etmesi sebebiyle o noktada bir değişikliğe gidilmemiş oldu. Tabi aynı zamanda dikkat çeken kararlar arasında geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe-Konyaspor arasında Konya'da oynanan futbol müsabakasında Konyaspor'a destek veren alçak uçuş yapan jetler ve helikopterlerle gündeme gelen eski Konya 3. Anajet Üst Komutanı Tümgeneral Mete Kuş da bu yaş toplantısıyla emekliliğe sevk edilen isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu olarak bilinen Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı da Tuğ Generallik rütbesine terfi edilmiş oldu. Son bir not, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da bir ilk yaşandı bu yaş toplantısında. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Albay Özlem Karapınar Tuğ Generallik rütbesine terfi etti. Böylece Hava Kuvvetleri'nde ilk kadın Tuğ General ünvanına da bu sayede sahip olmuş oldu. Toplamda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ve general ise amiralliğe yükseltilmiş oldu.
1: Serkan çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Komuta kademesinde yapılan terfileri, değişiklikleri Serkan aktardı bize. Ankara'da kalacağız yine. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel meclisteki ilk açık grup toplantısını yaptı. Burada hem partisine dair hem de memlekete dair ifadeleri vardı. Partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, bu delegeye dayalı örgütlenme sistemini tamamen terk edeceklerini ifade etti. Ve bir kez daha demokratlara sesleniyorum, yeni partiye katılın dedi.
2: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
2: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 700 bini aşan İstifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
2: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da göreve dönmesinin ardından 3 yıl sonra ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Konuşmasında bir kez daha ahlaklı siyaset vurgusu yaptı ve dedi ki hesap

0: vermek, hesap sormak CHP'nin bir geleneği.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz. Hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hesap sormazsanız. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondansa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
0: Burada İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 kişi gözaltında. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı, belediye imar ve şehircilik müdürü, plan proje müdürü de var. Bir belediye başkan yardımcısı ise aranıyor efendim. Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beşikçioğlu hakkındaki ihbarlar üzerine uyuşturucu testi için kan, idrar ve saç örneği alındı. Beşikçioğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uyuşturucu kullanımına ilişkin ifade verdiği, "İçtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği öğrenildi. Bu haftanın hiç şüphesiz en önemli gündemlerinden biri, az önce de yayınlarımızın başında aktardık, çerçeve yasa olacak. Artık son hazırlıklara, son düzlüğe girilmiş durumda. Başkent'te, mecliste yoğun bir trafik var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifine imza attı. AK Parti'de yine yarın bu konuyla ilgili saat 10'da kapalı bir grup toplantısı yapacak. Ve aynı zamanda AK Parti'de Yeni Parti ve Yeni Yol grubuna ziyaretler gerçekleştiriyor. Peki bu çerçeve yasanın adı da belli oldu. Adı şu: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi. Bu yasa kapsamında neler konuşuluyor? Nasıl bir süreç ve yol haritası var önümüzde? Bunu konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda. Hoş geldin Çetin.
2: Hoş bulduk.
0: Selamlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Uzaktan bağlantıyla da Ankara stüdyomuzda Doktor Mehmet Bozkuş var. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İzninizle her zaman olduğu gibi stüdyodan başlayacağım. İstanbul stüdyodan sonra Ankara stüdyosuna döneceğim. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzayı attı. Önemli bir süreçten bahsediyoruz ama ben sana şunu sorarak başlamak isterim. Bir süreç var, Terörsüz Türkiye süreci. Biz bu sürecin geldiğimiz aşama itibariyle neresindeyiz şu anda Çetinler?
2: Şimdi tabii Sayın Bahçeli'nin ilk imzayı atmış olması sembolik anlamda önemli dilek. Çünkü hatırlayacağınız üzere yine parlamentoda grup toplantısında bu sürece ilk işaret eden, ilk bu sürecin siyasi açıklamasını yapan da Sayın Bahçeli olmuştu. Tabii burada hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti'nin ortak bir irade ortaya koyması bu sürecin aslında gelebileceği bütün aşamaları tek tek hepimizin şahit olduğu bir dönemden geçtiği bir süreci yaşadık. Ve bugün gelinen nokta tabii artık kritik. Çünkü şunu biliyoruz ki örgüt silahları bırakmaya yaklaştıkça ve bu konuda hem siyasi irade hem hukuki süreç hem teknik süreç hızlandıkça bunun çevre ülkelerdeki etkileri ya da buna müdahale etme alışkanlığını bir anlamda hiç kaybetmemiş olan istihbarat örgütleri ve bir taraftan da tabii bu süreci dikkatle ve bütün titizliğiyle devam ettirme alışkanlığımızı kaybetmememiz gerektiğini görüyoruz. Geçmiş dönemlerde belki böyle özel

0: yıllar, Demirel'li yıllar, İnönü'lü yıllarla baktığımız zaman tabii ki Kürt sorunu Türkiye'nin her zaman önemli bir sorunuydu. Ve 100 yılın belki de en önemli 5 meselesinden biri derseniz bunlardan biri illaki Kürt meselesidir. Bir diğeri de muhafazakarların Türkiye'de geçmişte yaşadığı sorunlardı. Tabii her iki mevzuda şu anda artık AK Parti iktidarı döneminde büyük ölçüde çözüme kavuşturulmak için gerçekten büyük yasal değişiklikler, büyük düzenlemelerle bir yol kat edilmiş durumda. Tabii en büyük yol kat etme süreci mutlak surette bir anayasa değişikliğiyle evet. olacaktır. Ama tabii şu an geldiğimiz nokta itibariyle bu işin 3 bölümü var Dilek. Biri siyasi, siyasi anlamda hem AK Parti'de hem DEM Parti'de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ortak yol haritası, bir ortak süreç yönetme anlayışının geliştiğini görüyoruz. Yani siyasi partiler birbirinden farklı düşünseler bile ülkenin ortak meselesinde bir araya geldiğini zaten hep beraber açıklamalardan görüyoruz. Zaman zaman DEM Partisi'nden sürece dair hızlandırılması için açıklamalar gelse de sonuç itibariyle iktidarda olan bir partinin başka dinamikleri de hesaba katarak hareket etme zorunluluğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama her şeye rağmen bu siyasi irade ortada. İşin tabii ki bir de teknik boyutu var. Şimdi bu kadar düzenleme yapılırken Kandil'de bulunan PKK'lılar, bir taraftan Türkiye sınır hatlarında bulunan PKK'lılar, Suriye'den Irak'a dönen PKK'lılar, bütün bunlarla ilgili de teknik işleyen bir süreç var. Aslında evet, siyasi irade, siyasi süreç, siyasi açıklamalar çok belirleyici, çok önemli. Çünkü bu işin yolunu açan, adeta bir kışta ya da karda mücadele eden ekiplerin yolu temizlemesi gibi bir şey düşünün. Bir yandan roblalar çalışıyor, bir yandan griderler çalışıyor, bir yandan dozerler çalışıyor ve 100 yılın belki de en çok birikmiş meselesine siz bütün araçlarınızla, bütün imkanlarınızla bir çözüm arayışı içerisindesiniz. Dolayısıyla siyasetin ortaya koyduğu irade tabii ki teknik süreci de belirliyor, hukuki aşamayı da belirliyor. Teknik aşamada da en azından benim Irak'taki kendi kaynaklarımdan aldığım bilgiler GARA dahil olmak üzere, ki bunu özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. GARA bu sürecin en kritik aşamalarından biri. Çünkü örgütün kendi ideolojik kodlarını belirlediği ve geri besleme noktası olarak gördüğü ve hatta şu anda örgütün belki de ideolojik kodlarıyla beraber teknik olarak Türkiye içindeki örgütsel hareketliliğini sağlayan en önemli noktalardan birinden dahi çekilmiş olduğunu duyuyoruz. Bu da artık örgütün sadece Kandil'e doğru çekildiğini teknik olarak bizim önümüze koyan bir gerçeklik. Geriye kalıyor hukuki süreç. Tam da işte içinde bulunduğumuz, konuştuğumuz mesele, konuştuğumuz başlık.
1: Sahadan gelen feedbacklerle artık buraya gelindi.
0: Bu süreçler birbirini destekleyen süreçler. Hem siyasi süreç, hukuki süreç, teknik süreci tetikliyor. Tetiklediği noktada siz hukuki sürece dönüyorsunuz. Şimdi bundan sonra nelerin olacağını göreceğiz. Bir, şimdi tabii terör örgütü dediğimiz zaman belki yıllarca Türkiye'de çok basit bir söyleme sığındık. İşte sadece sanki Kandil'de varmış gibi, ama sonuç itibariyle terör örgütü PKK'nın bugün Avrupa, Rusya, hatta Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde, Rusya'da, hatta bazı Afrika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde 440 taneye yakın sivil toplum örgütü adı altında ya da yardımlaşma vakıfları adı altında ya da siyasi isimler adı altında, medya yapılanması adı altında yapılanmaları var. Şimdi örgüt içerisinde suça bulaşmamış, eline silah almamış, herhangi bir silahlı yapı içerisinde bulunmamış terör gruplarının dışında kalmış ya da işte Kandil'de bulunmamış bazı isimlerin Türkiye gelişinin kolaylaştırılması gerekiyor ki bunlar da genel anlamda hani Avrupa'dakiler Türkiye dönüşü diye tanımlanıyor ki bu önemli. Bunlar içerisinde bir eski milletvekilleri de var. Dolayısıyla aşamalı olarak geri dönüşlerin sağlanması en azından Türkiye için şöyle bir avantaj sağlayacaktır Dilek. Artık Avrupa'da bir Yahudi diasporası, bir Ermeni diasporası ama bir de PKK'nın desteklediği, PKK'nın öncülük yaptığı güçlü bir diasporanın oluştuğunu gördük. Ve bütün gösterilerde, bütün yürüyüşlerde Türkiye karşıtı çok ciddi propagandanın olduğunu görüyorduk. Şimdi artık bunlar da ortadan kalkacak. Çünkü Türkiye bu aşamada sadece hukuki anlamda bir geri dönüşün önünü açmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu yapıların kendi içinde de dönüşümünü hızlandıracak bir dönemin de kapılarını aralıyor ki bunlar da

0: hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelişleri sağlanacak. Tabii herkesin belki de en çok merak ettiği konu Kandil ne olacak? İstersen onu sonra anlatalım.
1: O kısma gelmeden Mehmet Bey'e şöyle bir sorum olsun. Belli aşamalar konuşuluyor elbette Mehmet Bey. Uzunca bir süredir de bu maddelerin, yani 12-13 maddeden bahsediliyor bu çerçeve yasa dahilinde, ama bu maddelerin tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Görüşmeler, işte görüntüleri de ortaya yansıtıyoruz. Bir şekilde devam ediyor Ankara'da, mecliste ve MHP lideri de imzayı atan ilk isim oldu. Önemli bir temsiliyeti de var bu açıdan. Şimdi konuşulanlar belki çok belli olmasa da yürütülen süreç gözümüzün önünde oldu. Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu. Toplumun belli kesimlerinden bu işin mağduru olan ya da olmayan ama temsili olan isimler dillenildi. Dolayısıyla benim de sorum size şu: geldiğimiz aşamayı nasıl yorumlarsınız? Bu yasanın içeriği henüz netleşmese de Türkiye açısından ve bölgede yaşananlar açısından nasıl bir sınavın içerisindeyiz, nasıl bir yol haritasının içerisindeyiz sizce?
2: Tabii Dilek Hanım, terörle mücadele ve terörün bugünkü geldiği duruma baktığımız zaman Türkiye Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile beraber önemli bir politikayı ve dinamiği beraberinde yürütüyor. Terörsüz Türkiye kavramı bir kere toplumsal huzurun terörle ulaştığı güç noktasının tamamen yok edilmesi, kalkınmayı, refahı ve aynı zamanda da istihdamı beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor ki bu süreçte terör odaklı tüm yapılanmaların da bölgedeki etkinliğinin azalması noktasının ön plana çıktığını görüyoruz. İşte bu süreçte yasal çerçeve noktasına baktığımız zaman resmi tasfiye ilanının başlaması çok çok önemli. Tabii birçok ülkede silahsızlandırma süreçleri bu noktadan başlarken terör odaklarının, bunun bir sonraki aşamasında da bireysel denetimin nasıl olacağı konuşuluyor ve bunun arkasından da toplumsal bütünleşmenin nasıl sağlanacağı en çok değerlendirilmesi gereken bir nokta ki burada hem terör örgütünün, biraz önce Çetin Erbey de ifade etti, terör örgütünün sadece ve sadece Türkiye içinde bir yapılanması yok. Suriye'de yapılanması var, Irak'ta yapılanması var, Avrupa ayağı var ki birçok noktada sivil enjoylarıyla da beraber faaliyet yürüttüğünü gördüğümüzde bu sürecin misyonunu ve ideolojisini nasıl tekrar bütünleştirici bir noktada devlet kademesinin kontrol edeceği bir sürece nasıl getirileceğinin iyi konuşulması gerekiyor. Şimdi bakın, tabii burada terörle ve teröristle mücadele edilirken terörist ve terörün o yarattığı mağdurları da çok dikkatle izleyip, inceleyip ve onlara da bu süreçteki oluşabilecek olan bir mağdur odaklı yapılanmanın da önüne geçilmesi gereken önemli bir süreçte bugün görüşülmesi gereken bir nokta olarak ifade etmemiz gerekiyor ki tabii burada süre sınırı, özellikle terör ve teröristle mücadele noktasında terör mücadelesini çok farklı bir noktada, teröristle mücadele noktasını çok farklı bir noktada, ideolojiyle mücadele noktasında çok farklı bir perspektiften değerlendirilmesi gerekir ki siz ideolojiyi yok etmediğiniz müddetçe silahlı terörü yok edebilirsiniz, ama ancak silahsız terör devam ettiği müddetçe o huzursuzluğun da devam edeceğini ifade etmemiz gerekiyor. İşte burada önemli olan bir süreç bu terör örgütünü kullanan yapılara karşı Türkiye'nin etkin hem içerideki mücadelesi hem dışarıdaki mücadelesi ve aynı zamanda da Türkiye'ye karşı yapılandıkları ülkeler içindeki tüm yapılanmanın nasıl sona erdirileceğini de kapsayacak çok büyük bir çalışma ve çok büyük bir Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir süreç olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki tabii buradaki ana noktalardan baktığımız zaman güvenlik sadece silah yapısının kalıcı olarak sona erdirilmesi olarak görülürken hukuk süreci, ki özellikle hukuk sürecinde mağdur edilen taraflarla mağduriyeti yaşayanlar ve bu süreçte terör odaklı suça bulaşmış olanlara bulaşmamış olanların ayrımının ve toplumsal bütünleşmesinin yaratacağı sıkıntıların çok çok iyi analiz edilerek yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor ki bu entegrasyon, özellikle toplumsal entegrasyon, şiddetten vazgeçen kişilerin yeni dönemde toplumsal uyum çerçevesinin noktasında toplum içindeki nasıl kabulleneceği ya da nasıl bir süreçte bu yolun izleneceği çok çok önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye'de 3713 sayılı terörle mücadele kanunu var. Hı hı. Ve Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunları şimdiye kadar
3: terör ve teröristle mücadele noktasında yasal çerçeveyi anayasaya bağımlı olarak yürüttüklerini gördüğümüzde bundan sonraki çıkacak

0: yapılan yasanın öncelikleri ve işleyiş tarzı çok çok önemli olacağını söylememiz gerekiyor. İşte burada resmi tasfiye sonucunun yaratacağı noktada güvenlik kuvvetlerinin ya da ilgili makamların bu sürecin sona erdiğini resmen nasıl belgeleyecekleri bu süreçte çok çok önemli bir nokta olarak karşımıza evet. çıktığını söylememiz gerekiyor ki eğer terör örgütü silahını bıraktıktan sonra silahsız terör örgütü faaliyetlerine devam eder ise bu süreç nasıl yönetilecek? Aslında konuşulması gereken önemli noktalardan bir tanesi de bu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu son söylediğiniz de önemli. Çetiner, oraya bir katkın olur mu merak ediyorum gerçekten. Bir de bir sorum daha olsun hemen peşine. Murat Emir Yeni Parti Grup Başkan Vekili şimdi açıklamalarda bulundu. Abdülhamit Gül ve Cüneyt Yüksel bizi ziyaret ettiler. Çerçeve yasayla ilgili bilgi verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu dedi. Somut bir taslak görmedik. Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına yönelik geçici bir yasa düşünüldüğünü ve belirli suç tipleri bakımından infaz ertelenmesi bakımından bir düzenleme tasarlandığını söylediler. Teklif ne zaman sunulacak sorusuna teklif somutlaştıkça partimizin bakışını ifade etmiş olacağız dedi. Üç aşağı beş yukarı Murat Emir'in yapmış olduğu açıklamada bu.
2: Şimdi tabii dilek dünyanın birçok ülkesi benzer tecrübeleri yaşadılar. Evet. Yani Mora'dan başlayın ta İspanya, İspanya'dan İngiltere'ye birçok ülke benzer tecrübeleri yaşadılar. Sonuçta her koşulda biz de büyük bir devlet olarak bu ülkelerin bazıları bizimle eşdeğer konumda olan ülkeler, bazıları bizden daha hani alt seviyede olan ülkeler ama ne olursa olsun her ülkenin kendi bir tecrübesi vardı ve bu tecrübeleri zaten Türkiye aslında son 10 yıldır her yaşadığı süreçten ders alarak bir şeyleri öğrenerek neyin olup neyin olmayacağını görerek aslında bu noktaya geldi. Şimdi sadece AK Parti iktidarı döneminde 3 kez çözüm arayışı oldu ve her üçünde de maalesef terör örgütü bu süreçleri sabote etti. Ama günün sonunda bütün hepimiz şunun farkındayız. Siyaset her şeyin üstündedir. Yani siyaset yapmak her şeyden daha önemlidir. Dolayısıyla silaha sarılan, silaha eline alan her yapı, her grup bilmelidir ki siyasetin olduğu bir yerde silah hiçbir zaman çözüm getirmeyecektir. Hı hı. Türkiye gibi demokrasiye, demokrasi normlarıyla ilerleyen bir devlet her zaman bu siyasetin kurumlarının ne kadar değerli olduğunu her seçimde, her sandıkta, her platformda, bütün kurumlarda hissettirir. Hı hı. Dolayısıyla aslında biraz da terör örgütünün kendi medya mecrasında yayınlanan röportajlara da bakıyorum. Ben takip ediyorum. Hı hı. Baktığınız zaman aslında 40 yılın ardından gelinen süreci yorumladıkları zaman ki bunlardan biri de Selahattin Demirtaş'ın kardeşi, yeni Nurettin Demirtaş'ın işte açıklaması. Buna böyle dikkatle izlediğiniz zaman aslında örgütün daha 5 yıl öncesine ya da 10 yıl öncesine kadar savunduğu temel mantık artık çok geride kalmış. Zaten aslında bu mesajlar da biraz içeriye verilen mesajlar. Yani sadece işte kamuoyuna açıklamalar değil, kendi tabanına da verilen bir açıklama. Şimdi tabii örgütsel açıdan şöyle bir noktaya da bakmak gerekiyor. Örgüt 40 yıldır şimdi bölünmeden bahsetti. Belli bir para yüküne sahip, belli bir toplum yapısına sahip, Avrupa'da bir güce sahip. Ve Avrupa'daki gücü de azımsanmayacak kadar ciddi bir güç. Ve dolayısıyla bütün bu yapıları tasfiye etmek öyle bir senede, iki senede çok kolay olmayacaktır. Ama bu zamanla yapılabilecek bir şey. Bazılarını da zaten tasfiye etmeye gerek yok. Bazılarını da dönüştürmek gerekir. Yani örneğin medya kuruluşlarını tamamen tasfiye etmek yerine onları dönüştürmek belki daha avantajlı olacaktır. Çünkü Avrupa'da yayın yapan, Avrupa'da işleyişi olan sonuç itibariyle Kürtlerin siyasetini veya Kürtlerin dinamiklerini anlatan, insanları ya da toplumu silaha sevk etmeyen yayınların olması rahatsız etmez. Dolayısıyla bazı kurumları da dönüşüme tabi tutmak önemlidir. Ama tabii bu süreçte bir şeyi atlamamamız gerekiyor. O da şu dilek. Yani evet siyaset, evet hukuki süreç ve teknik süreç. Şimdi teknik süreç tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolünde gidiyor. İşin siyasi boyutunu Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti zaten siyasi olarak yüklenmiş durumdalar. Ama işin bir de public diplomasisi var. Yani evet. kamu diplomasisi kamu. Var. Yani bu kamu diplomasisi ayağını çok iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü bu arada kamu diplomasisi ayağını Kürtler adına da.
1: Bir son dakika ekranımıza yansıttı. Hemen onu da izleyelim.

0: dinleyicilerimize aktarmış olalım. Yasanın ne zaman olacağına dair yeni gelen bir bilgi. Çerçeve yasa teklifinin artık 7 Ağustos'ta efendim Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi, 9 Ağustos Pazar günü de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Yani bu hafta tam bir mesai söz konusu. Buse'ye bir dönebilelim mi? Dönelim mi arkadaşlar? Buse Gençtürk telefon attığımızda. Buse, bu son dakika gelişmesinin detaylarını alalım senden.
1: Dilek Gül, çerçeve yasa teklifinin imzaya açıldı ve AK Partili milletvekilleri artık son imzalarını veriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk imzacılardan birisi oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bugün teklifi imzalaması bekleniyor ama sıcak gelişme şu. Takvim artık netleşmeye başladı ve Cuma günü 7 Ağustos Cuma günü çerçeve yasa teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi 9 Ağustos Pazar günü de genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Şu an için takvim artık netleşmeye başladığını söyleyelim. Yasa teklifinin ise yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor Dilek Gül.
0: Çok sağ olasın Buse. Teşekkür ederiz. Yarın artık yasa teklifinin Cuma günü 7 Ağustos'ta sunulmasını bekliyoruz. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurulda görüşülmesi planlanıyor artık.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu İnşallah olsun. 1 Eylül itibariyle de süreç başlar. Zira şunu da hemen belirteyim. Doğu Güneydoğu hattı boyunca birçok yerde demin de ifade ettiğim gibi örgüt çekildiği için inanılmaz rahatlık var. Hem Türkiye tarafında hem de Irak tarafında. Şimdi Irak'ta da herkes hayvancılığını yapıyor, arıcılığını yapıyor, pikniğe çıkabiliyor. Ve bu herkes için bir rahatlama, herkes için bir kolaylık.
0: Peki.
2: Ama şunu unutmayalım, demin de ifade ettim, public diplomasi ayağı çok önemli Dilek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu public diplomasi ayağını sadece Türkiye özelinde değil, Irak, Suriye, evet, İran özelinde de yönetebilmeli. Ve ayrıca Kürtler nezdinde de bir public diplomasi, yani şöyle, bir kamu diplomasi sürecini yönetmeliler. Çünkü şunu unutmayalım, aradaki o yıllardır sert siyasi söylemler, sert açıklamalar, o sert siyasi açıklamaları yumuşatmak gerekiyor. Ve o bin yıllık kardeşlik hukukunu yeniden tesis etmenin bir yolu da aslında işte bu mecranın boş bırakılmamasından
0: kesinlikle
2: geçiyor.
0: Öyle. Bir de Mehmet Bey, etrafımızda olan bitene bakılırsa, yani işte savaşları gördük, Orta Doğu'da İsrail saldırılarını yaşadık, hala yaşıyoruz, İran'a yönelik saldırılar, tehditler vesaire derken bu süreci böyle kazasız belasız atlatmak, şu aşamaya gelmek gerçekten çok önemli. Sorum şu olsun size, meclisteki tüm partileri mutabakatıyla kabul edilecek bir çerçeve görüyor musunuz? Bir de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dedi ki bu bir ayrıcalık yasası değil. Böyle ifade edilmiyor, böyle kabul edilmiyor. Numan Kurtulmuş'un da benzer bir açıklaması vardı daha önce. Bu süreci yüklenen isimlerden biriydi kendisi de. Dolayısıyla nasıl yorumlarsınız? Mecliste durum ne olur?
3: Tabii DEM Parti açısından baktığımız zaman süreç güvenlikten çok siyasi ve hukuki bir zemin üzerinden yürütüldüğünü gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Tabii DEM Partisi sadece süreci silahsızlanma olarak görülmemesi gerektiğini ve buna göre de yasal çerçevenin farklı bir noktadan geçiş hukuku niteliğinde bir süreçle beraber hazırlanması noktasındaki ifadesi var ki buna silahsızlanmanın yerine çatışmasız bir dönem olarak yaklaşımını ifade eden yaklaşımları var. Tabii demokratik siyaset alanının güçlendirilmesi noktasında bir yaklaşım var. Hukuki süreçte işte tüm zaten mecliste başladığını görmekteyiz ki yasal düzenlemenin ki güvenceler içereceğini ifade eden yaklaşımı var. Ve sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da beraber tüm kapsam alanının genişletilmesi noktasında yaklaşım var. Tabii meclis merkezli çözümden yana olan bir DEM Parti görüyoruz. Ve meclis merkezli çözümde siyasetin üstleneceği görevlerle beraber DEM Parti'nin de artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir siyasi partisi olduğu gerçeğini kabul etme noktası var ki buradaki ayrıştırıcı söylemlerin ya da kendi seçmen bölgelerine gittikleri zaman rahatsız olduklarını ifade eden birçok ifadeleri olan süreçlere artık son vermeleri gerektiği burada çok çok önemli. Çünkü toplumsal dayanıklılık ve toplumsal uyumluluğun sağlanması noktasında bu tür söylemlerden vazgeçmesi gereken bir siyasi mantalitenin deme de hakim olması gerektiği sonucunu karşımıza çıkartıyor. Tabii bu

0: sürece karşı çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan siyasi partiler de var. Tabii onların yaklaşımları ilk günden bugüne tamamen karşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Ama önemli olan bir süreç var ki bu noktada hem DEM Parti ile ve diğer partiler arasındaki ayrışan noktalar neler diye baktığımızda düzenlemelerin kapsamı noktasında eğer tam olarak bir mutabakat sağlanması noktası süreci yürütülen görüşmelerde sağlandıysa bu çok çok önemli. Çünkü düzenlemeler tamamen siyasi bir mutabakat çerçevesinde sağlanabilirse bu süreç ilerleyen dönemde de hem ideolojilerin yok edilmesi hem de kullanılabilir olan bir terör örgütünün dışarıdaki uzantılarının da sekteye uğraması anlamına gelir ki bu hem bölgesel dinamikler anlamında hem de Türkiye'nin bölgesel terörün tamamen bitirilmesi noktasındaki izlediği politikalarla beraber terör örgütünü bugün farklı pencerelerden yönetmek isteyen özellikle bölgemizdeki güç çekişmesinde Siyonist devletin anlayışının da tamamen sekteye uğraması sonucunu ortaya çıkartır. Aha. Veya terör örgütünden ayrışarak Siyonist devletle beraber hareket eden bu ideoloji noktasından vazgeçmeyen yapıların da ayrışmasını sağlayacaktır. Bu çok çok önemli. Diğer bir nokta ise geçiş hukukunun sınırlarının nasıl olacağı noktasıdır ki bu süreç tamamen hem siyasetin geleceğini hem hukuki geleceği hem teknik geleceği ve aynı zamanda da biraz önce Çetin Erbey çok önemli bir noktaya değindi. Public yansıması. Tabii yani buradaki kamu diplomasisi noktasındaki toplumsal bütünleştirmede ki Türkiye 86 milyon bunun yaklaşık 43 milyonu zaten birbiriyle akraba bu süreci istedikleri gibi yönetenlerin elinden bu enstrümanın alınmasıyla beraber boşluğa düşmeleriyle beraber yeni bir enstrümanı yaratma veya yeni bir algı stratejisine dönerek özellikle huzurlu olan konjonktürleri rahatsız etme noktasındaki eylemlerinin nasıl önleneceği sorusu çok çok önemli. Toplumsal kamunun bu noktasında eğer sağduyulu yaklaşım farklı bir pencereyi bize açar ise yine bu ideoloji noktası yok edilmediği müddetçe çatışma bu sefer farklı bir alanda, farklı bir mezada ve farklı bir pencereyle karşımıza çıkabilir. Bu da yine ayrışmayı tüm noktalara yayılması riskini beraberinde getirir ki burada da işte siyasi partilerin en çok ayrıştığı veya dikkat edeceği noktanın da bu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor Dilek Hanım.
1: Bu söylediğiniz vurgular önemliydi. Şunu merak ettim Çetin Hanım. Mesela public diplomasiden bahsettiniz. Hem sen hem hı hı. Mehmet Bey bahsetti. Türkiye'nin daha önceki dönemlerinde bu konuda oldukça önemli yol aldığı yine bu süreçlere dair, Kürt meselesine dair dönemler olmadı mı? Yani bunu zaten kendi içerisinde deneyimlediği, başarılı olduğu, hatta çok önemli dönemeçleri, demokrasi meselesini çok görünür kıldığı süreçleri oldu. Burada niye benzer bir şey olmasın? Çünkü mecliste büyük bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Yani bir komisyon düşün, bir yıl boyunca etrafına rağmen süreci sağlıklı ilerletebildi. O komisyonu takip ettik yakından. Bu niye dışarıya yansımasın? Bu neden bu kadar zor olsun ya da zor mu? Bir sorun bu olsun. Bir de 3 dakika verdi bu arada Seval. Onu da söyleyeyim. Seval'in suçu. Bir de kandil boşaltılacak mı sorusu vardı en başta. Ona dair fikrini de alayım evet. Lütfen.
2: Şimdi tabii öncelikle şunu unutmayalım. Bölge hiçbir zaman boşluk kabul etmiyor.
1: Bu işiymiş bu arada.
2: Boşluk kabul etmediği için hızlı hareket etmek zorundasınız. Çünkü siz her sorunu çözmeye hazır olduğunuz an itibariyle bize dost görünen ya da bizimle beraber hareket ettiğini gösteren, bazı siyasi açıklamalarıyla destek verdiğini ifade eden ülkeler de dahil olmak üzere birçoğu aslında bu süreci çok da istemediler, istemezlerdi. Nitekim bir genel şey vardır Orta Doğu'da, hiç kimse Türkiye'nin başından bir belanın eksik olmasını istemez. İyi görünürler, dost ilişkiler kurmaya çalışırlar ama Türkiye'nin başında da bir bela olsun, uğraşsın, dursun mantığı vardır. Şimdi bunların başında da Irak gelir, İran gelir, Suriye gelir. Ama tabii Suriye'de rejim değişti, Esad gitti. Irak'ta Saddam Hüseyin gitti ama gelen rejimlerin genel itibariyle Şii ağırlıklı hükümetler olmasından kaynaklı olarak işte bugün belki de en önemli dinamiklerden biri şimdi Irak'ta yeni bir başbakan var. Ve bir önceki başbakan da PKK sorununun çözümünde adım atmaya çalışıyordu. Ama şimdi günün sonunda İran, Irak siyasetinde ne kadar etkiliyse sizin de Irak'ta herhangi bir sorun, sadece PKK ile ilgili değil, herhangi bir sorunu çözme noktasında da çok ciddi eksikleriniz oluşabiliyor. Bu normal bir şey. Bunun tabii yansıması nedir? İşte yeni başbakanın bu konuda irade ortaya koyması.

0: yansımasıdır. Ama şimdi başka bir sorunumuz var. Irak'ta başbakan tüm grupların silahları bırakmasını istiyor. Yani sizin paramiliter güçlerin, bu da şu demektir, İran'a bağlı paramiliter güçler silahları bıraksın. Hı hı. Şimdi biz Orta Doğu'yu bilen insanlar olarak biliriz ki Orta Doğu boşluk kabul etmez. Hı hı. Yani siz Hizbullah gibi, Haçlı Şabi gibi çok yüklü miktarda silahlara sahip grupların elinden silahları aldığınız andan itibaren bu silahlar bir yere gidecek demektir. O yüzden PKK'nın çok hızlı bir şekilde silahsızlandırılması ve çok hızlı bir şekilde çözüme dair adımların atılması önemli. Çünkü siz bu mayın tarlasında gezerken İsrail boş durmayacaktır. Hele hele İran hiç boş durmayacaktır. Ve her iki ülkede Irak üzerinde baskı kurmaya çalışacaktır. Bakın Suriye meselesinde İsrail başarılı olamadı. Bu Türkiye'nin girişimleri ve hızlı hareket etmesinden kaynaklı. Bir taraftan PYD'nin buna ikna edilmiş olmasından dolayı hızlı hareket edildi. Ama aynı şeyi Irak'ta da görmek zorundayız. Çünkü bir yandan bu kadar silah boşlukta kalacak. Bir yandan İran baskı kurabilir. Çünkü İran için Kandil çok kritik bir noktadır. Bakın Hürmüz kadar, çok net bir ifade kullanıyorum, Hürmüz kadar kritik bir noktadır Kandil. Neden? Çünkü yıllardır PKK Kandil'de İran için nöbet tutuyordu. Bunun nedeni de şuydu. Bir El-Kaide gibi ya da Amerikan yanlısı gruplar ya da İran muhalifi grupların doğrudan İran'a bir saldırı yapılmasını engellemek için İran oraya 1992'de hele hele Kasım Süleyman'ın bütün PKK'yı alıp götürüp oraya yerleştirmişti. Dolayısıyla bir sınır muhafızı gibi çalıştılar yıllarca İran için. Ama şimdi gelinen noktada bu paradokslar da ortaya çıkacak. Şimdi İran müdahale etmek isteyecektir, İsrail müdahale etmek isteyecektir. O yüzden biz elimizi çabuk tutmak zorundayız. Hazır İran Hürmüz'le uğraşırken, hazır İran Amerika ile İsrail ile uğraşırken, hazır İsrail İran ile uğraşırken, peki, bunlar birbirine girdiği bir ortamda Türkiye'nin hızlı hareket etmesi lazım. Kandil sorusuna bir cevap vereyim.
1: Çok kısa
0: elbette olayım. Ki Kandil'in çok hızlı boşalması beklenmeyebilir. Ama bunun modelleri Irak'ta var. İran KDP'si, Halk-ı Mücahidin gibi yapılar. Onlar da zaman içerisinde önce bir silahsızlanma süreci, peki, başlar, sonra da boşaltılır.
1: Çok çok teşekkür ederim. Çetin Erçetin, Doktor Mehmet Bozkuş, değerli katkılarınız için HT360'ı süren bu kadardı maalesef. Devam ediyoruz başka gündemlerle efendim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz konusunda yeni açıklamalar yaptı. Görüşmelerin bir kez daha İran'ın talebiyle yapıldığını, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini ifade etti. İran tabii ki yanıt verdi. Dedi ki Hürmüz'de yeni bir güzergah açılmasını asla kabul etmeyeceğiz.
2: Washington Tahran hattında müzakere belirsizliği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. İran'ın görüşme yapmak için talepte bulunduğunu, hatta yalvardığını iddia etti. Bunun üzerine görüşmelerin başladığını ifade eden Trump, ancak sonrasında Tahran'dan görüşme yapılmadığına dair açıklamalar geldiğini hatırlattı. Amerikan Başkanı Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ise görüşmelerin devam ettiğini yineledi.
3: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran.
2: Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceklerini de söyledi. Biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. Hürmüz'ün Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirten Trump, kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini savundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız. Ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz dedi. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Rıza'yı ise Hürmüz'de İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini savundu. Reuters haber ajansına geçici bir plan müzakere edildiğini duyurdu. Plana göre Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapacak gemiler Umman tarafından İran'a bildirilecek ve çıkış izni Umman tarafından verilecek. Çıkış rotası İran'la Umman arasındaki hat üzerinden sağlanacak. Taslak plan, Tahran'a boğaza giren tüm gemiler üzerinde tam kontrol ve gerektiğinde müdahale etme etkisi verecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma umuduyla planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini ve İran'la görüşmeler yapılacağını söylemiş. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini duyurmuştu.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı

0: Halil El Hayya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre bu görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Görüşmede İsrail'in yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye saldırılarını arttırmasından duyulan endişe dile getirildi. İsrail'in bu bölgede yeni illegal yerleşim faaliyetlerinin devam etmesi ve yerleşimci şiddetinin artmasına da özellikle dikkat çekildi. Türkiye'nin insani yardımların artırılması için uluslararası toplumu harekete geçirmek için gösterdiği çabanın altı çizildi. Ve bu ikili görüşmede Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti efendim. Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yönelik saldırılara Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı savaşın Karadeniz'e giderek yayılmasından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağı ifade edildi. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü de saldırıya uğrayan gemide yaralanan 11 personelin Rusya'daki hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Diğer personelin sağlık durumunun iyi olduğu, gemide yangın olmadığı belirtildi. Ve Avrupa tarihin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı kayıtlara geçti. Aşırı sıcakların gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
0: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay içinde büyük bir araç ihalesi düzenleyecek. İhalede lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler satışa sunulacak. TMSF farklı şirket gruplarına ait araçları satışa çıkartıyor. Farklı günlerde yapılacak ihalelerde 106 araç satışa sunulacak. Araçlar arasında lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik binek araçlar bulunuyor. İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihinde TMSF'nin

İstanbul'daki binasında yapılacak. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşulları TMSF'nin internet sitesinde yer alıyor efendim. Kapatalım ET360'ı. Ben artık gidiyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bundan 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüs Sürmene'de silahlı saldırıya uğradı. Fenerbahçe o gün Rizespor deplasmanından 5-1'lik galibiyetin neşesiyle dönüyordu. Takımı taşıyan otobüs soğuk su viyadüğünde kurşunların hedefi oldu. Şoförün bir anlık refleksi 37 kişilik takım otobüsünü ve içindeki canları kurtardı. O kurşunlar aslında Fenerbahçe'yi değil, Türk futbolunu da ağır yaraladı. Halen konuşuyoruz. Silah kimin ateşlediği, emri kimin verdiği halen meçhul. Az sonra anlatacağımız delillere dayalı şüpheler FETÖ'yü işaret ediyor, FETÖ'yü gösteriyor. Türk futbolunu uçurumun kenarına getirmek için yapılan o saldırı dosyasındaki takipsizlik kararı kaldırıldı kısa bir süre önce. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden açıldığını duyurmuştu. Saldırıyı kimin organize ettiğine dair gazeteci Enis Yıldırım'ın yeni kitabındaki bilgileri konuşacağız. Bu saldırının FETÖ'nün o günlerdeki kaos planı olup olmadığını da bugünden geriye dönüp bir kez daha bakacağız çünkü önemli. Şimdi 16 ilde kurulan vatandaşlık pazarı da bugünün önemli, öne çıkan başlıklarından birisiydi. Bu da manşetin ikinci konusu. Kişi başı 50 bin dolara sahte ekspertiz raporlarıyla yüzlerce kişiye vatandaşlık satmışlar. 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Devlet sistemi 51 milyon dolar, 2 milyar TL gibi bir rakam ediyor. Zarara uğratıp vatandaşlığını parayla satan şebekeye operasyon düzenledi. Afganistan'dan Çin'e, oradan İsrail ve Yemen'e uzanan bir trafik var, bir liste var. Tüm ayrıntılar için Habertürk manşet başlıyor. Evet, ama önce siyasetin gündemine bakacağız. Mecliste terörsüz Türkiye yasası için bir trafik var. Takvim de netleşmeye başladı. Yasa Cuma günü komisyona gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün bilgilendirme turları var. Bu arada çerçeve yasa için imzalar da atılıyor. Bugün gün içinde de gördüğünüz MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de o imzayı attı. Fotoğraflı olarak gördünüz. Şimdi bu trafiği ve arkasındaki gelişmeleri aktarmak için bir Buse'ye gideceğiz. Buse Gençtürk karşımızda. Buse, nedir ayrıntılar? Bu baş döndürücü trafiği biraz senden alalım.
1: Zülfikar Ali Aydın, gerçekten de baş döndürücü bir trafik var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve çerçeve yasa teklifi için imzalar atılıyor, temaslar sürüyor. Peki bugün neler yaşandı? AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte 3 partiyi ziyaret etti. Önce Yeni Yol Partisi grubundaydı. İlk ziyaret, o ziyaretin ardından da bu kez CHP grubu ziyaret edildi. Grup Başkan Vekili Sevda Erden Kılıç'la görüşüldü. O ziyaret sonrası Abdülhamit Gül'e CHP grubundaki ziyaretten sonra teklif ne zaman sunulur sorusu soruldu ve inşallah yarın veririz ifadelerini kullandı Abdülhamit Gül. CHP grubundaki ziyaretten sonra ise yeni partiyi ziyaret etti AK Parti ve yeni partideki ziyaretin ardından da Murat Emir açıklamalarda bulundu. Yarın teklifi sunabileceklerini ifade ettiler dedi ve çerçeve yasaya ilişkin bir bilgi verildiğini, genel çerçeveye dair paylaşımda bulunduklarını, somut bir taslak göremediklerini söyledi. Artık tabii temaslar sürerken bilgilendirme turunu AK Parti tamamlar.

0: Derken bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bu noktadaki kanun teklifini imzasını ilk atan isim oldu. Bahçeli'nin yanı sıra MHP'li Celal Adan, MHP'li Meclis Başkan Vekili, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç, Erkan Akçay, bunun yanı sıra da bir isim daha MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız imzaladı o kanun teklifini. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da kanun teklifine imza atması bekleniyor bugün gün içerisinde. Çünkü yarın artık kanun teklifini sunması planlı. Takvimde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yarın sunulursa kanun teklifi 7 Ağustos Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanması planlanıyor. Ve 9 Ağustos Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nun çalışması için bugün bir önerge verilebileceği ifade ediliyor ki bu önerge kabul edilse 9 Ağustos Pazar günü Genel Kurulu'nun çalışması yönünde beklentiler. Kanun teklifi için, çerçeve yasa teklifi için gözler mecliste hareketli dakikalarda diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençlük, teşekkürler. Cuma günü eğer komisyona gelirse oradan çıktığında belki olağan dışı bir trafik olabilir, pazara sarkabilir dedi. Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gündemde. Alınan kararlar açıklandı. Kimler emekliye sevk edildi, kimler terfi aldı, yılın bu döneminde hep konuşulan sorulardan bir tanesi. Yanıtı da kimdi? Serkan Şimşek'te. Bir Serkan'ı bir görelim. Serkan bize soruların cevaplarını verecek. Serkan.
2: Zülfikar Ali Aydın, Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bazı değişiklikler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev sürelerinin devam etmesi sebebiyle bir değişiklik yaşanmadı. Ancak görev süresi dolan 2 isim vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde. O isimler Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ydu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise görev süresinin dolması sebebiyle emekliliğe sevk edildi. Yerine ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Hava Kuvvetleri Komutanı, hali hazırda Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran olmuş oldu. Şöyle bir parantez açalım. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi üst üste 3. kez uzatılmış oldu. Yani aslında 3 yaş toplantısıdır. Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi dolmuştu. Ancak bir kez daha görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Tabii Yüksek Askeri Şura toplantısında dikkat çeken bazı kararlar da oldu. Hemen onları da çok kısa aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jetlerin alçak uçuş yaptığı ve helikopterlerin uçtuğu ve bu sebeple de görevden alındığı iddia edilen Konya 3. Anajet Üst Komutanı, eski Üst Komutanı Tümgeneral Mete Kuş emekliliğe sevk edildi. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu olan hava pilot albay Alper Gezer Avcı da Tuğgenerallik rütbesine terfi ettirildi. Hatırlanacaktır. Özellikle uzay yolculuğunun ardından Hava Kuvvetleri bünyesindeki uzay komutanlığının emrine atanmıştı Gezer Avcı ve hava pilot albay olarak görev yapıyordu. Şimdi ise bugünkü yaş kararları sonrasında Tuğgenerallik rütbesine terfi ettirildi. Aynı zamanda hava pilot albay Özlem Karapınar da Tuğgenerallik rütbesine terfi ettirilerek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın Tuğgenerali olmuş oldu. Böylece hali hazırda 328 olan general ve amiral sayısı da 30 Ağustos'tan itibaren 334'e yükselmiş olacak.
1: Peki Serkan Şimşek'e teşekkür edelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın Tuğgenerali'ni de isim olarak ifade etti. Bu şuranın öne çıkan başlıklarını bize aktardı. Geçelim siyaset gündemine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından yani 3 yıl sonra ilk kez mecliste kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan belediye başkanlarına atfen ahlaklı bir siyaset vurgusu vardı. Hesap vermenin ve hesap sormanın CHP geleneği olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Dinleyelim.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz. Hesabını veririz ama hesap sormak

0: Yapmazsanız namertsiniz deriz. Hesap sormazsanız. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondansa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
1: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyleydi. Bir de yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı bugün. Partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olduğunu söyledi. Delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. Ve CHP'de kalan üyelere de bir çağrı yaptı. Çağrıya bakalım.
2: Yeni partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.

0: Evet, tam 11 yıl öncesine gideceğiz. Fenerbahçe kafilesine, takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyası yeniden açıldı kısa süre önce. Ama 11 yıldır karanlıkta kalan bir dosya bu. Yeni bir kitap, o kitaptaki bakış açısı, FETÖ'ye dair izler, araştırılmayan deliller ekseninde bu konuyu konuşacağız. Hukukçu Ali Alper Alpoğlu, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul. Selim, hoş geldin.
1: Hoş.
0: Ve gazeteci Enis Yıldırım konuğumuz olacak. Bir konuğumuz Antalya'da, bir konuğumuz Trabzon'da olacak. Enis Yıldırım'ın Kod Adı 126 faili meşhur kitabındaki bilgilerle o bilgiler ekseninde konuyu ele alacağız. Yayından önce hem Selim'le konuşurken hem de diğer konuklarla konuşurken dedim ki bu saldırı sadece Türk futboluna ya da Fenerbahçe'ye yapılmış bir saldırı değil. Bütün kulüplere, aslında Türk futbolunda bir kaos planı na hizmet eden bir saldırıdır diye. Neden? Çünkü dosyadaki bilgiler biraz onu gösteriyor. Sen o dönemde Trabzon'daydın.
1: Ben otobüsün önünden gidiyorduk. Haber aldık, hemen döndük. İlk gidenlerdenim.
0: Şunun için izleyicilere bu bilgiyi şunun için hatırlatıyorum. Selim Kul, Habertürk gazetesi muhabiri olarak olayı Habertürk ekranında ilk kez son dakika bilgisiyle aktaran isimdi. Bugün HT Spor Genel Yayın Yönetmeni. O gün oradaki nabzı biraz anlatarak bize başlayalım istersen. Yani takımın bundan nasıl etkilendiği, sonrasında diğer konuklarımızla konuyu ele alacağız.
1: Yani olay olduktan bir dakika, bir buçuk dakika sonra oradaydık ve herkes otobüste arkada olduğu için biz geri dönerek geldik, karşıdan geldik. Çok büyük bir şok vardı. Yeni götürülmüştü şoför. O görüntüleri hazırlar. Burada bir kan akıyordu.
0: Şakaktan
1: buradan.
0: Akan
1: evet,
0: bir kan
1: akıyordu.
0: Var,
1: o tam çıktı. Biz oraya gittik. Ya yani biz de açık konuşmak gerekirse biz de o şokun içine dahil olduk. Hayatımızda ya inanmadık zaten. Hani İlhan Ekşioğlu, Sayın İlhan Ekşioğlu tweet atmıştı. Herkes oradan öğrenmişti, otobüs kurşunlandı diye. Evet. Yani algılayamadık. Gittiğimizde büyük bir şok vardı. Futbolcular dışarıya çıkmaya başladı. Maalesef ben o dönem bunun hani biraz bilinçli de yapıldığını düşünüyorum. Ya garip bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bir grup da Trabzonsporlu gelmişti oraya. Ya yani sanki bu işte böyle bir Fenerbahçe Trabzonspor kavgası üzerinden götürülen bir
0: aslında
1: şey
0: oraya
1: olduğu için,
0: yönlendirilen bir atmosfer işte, vardı.
1: Ya doğru. Evet, çok hızlı bir şekilde oraya, yani biz gittik 5-6 dakika sonra ben yayın yaparken Trabzonsporlu taraftarların, daha doğrusu Trabzonsporlu oldukları iddia edilen taraftarların içinden geçerken konuştuklarıma böyle biraz daha dikkat etmeye çalışıyordum. Hı hı. Biz gördüğümüzde biz

0: Bizim açımızdan en büyük şok oydu. Ya alenen şimdi şu görüntüyü biz canlı görüyoruz. Şimdi evet. Taş bunu yapamaz. E orada devletin polisi var, efendime söyleyeyim yetkileri var, taş diyorlardı. İşin en büyük şok tarafı oydu.
1: Evet, bu ilk şoktan sonra evet Selim'in arkasında gördüğünüz ekranda ama ilk şoktan sonra şuradan giren bir kurşun
0: tersten
1: var.
0: Tersten biz Emre Belözoğlu gibi bakıyorduk yani hani evet. Belli bunun taş olmadığı hani taşın böyle evet. Bir etki yapamayacağı.
1: Şimdi
0: belli.
1: Orada bir evet bunun taş olduğu önce söyleniyor, tabii. Taş atıldığı söyleniyor ki o hızda giden bir otobüse. Aynı anda 2-3 tane taşın isabet ettirmek.
0: Ve camı delecek yani.
1: Evet. Yani o yolda hızla yük yani yüksek olduğu için taş olma ihtimali yok. Baktığınızda hemen anlıyorsunuz ama sosyal medyada yayında, epey taş üzerinden devam ediyor.
0: Yayında da şimdi orada resmi yetkili taş diyor. Şimdi biz görüyoruz silah. Yayında da şöyle zorlanmıştım. Hani resmi bir söylem olduğu için yani biz... Farklı görüyoruz ama taş gibi yani o şekilde ifade etmeye çalışmıştık. Evet,
1: dönemin üst düzey yetkilileri de çelişkili evet. Beyanlarda bulundukları için muhtemelen kendilerine ya yönlendirmeyle bir o bilgi verildi. Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu meselesinde olduğu gibi. Çünkü milyonlarca taraftarı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bir de Trabzon şehrinde bu oluyor. Şimdi bunları üst üste... Trabzon dedik, evet Enis'i de gördük. Enis Yıldırım gazeteci meslektaşımız. Hoş geldin Enis. Şimdi 15 Temmuz darbesinden hemen önce İstanbul'da, Enis'in kitabında da bu bilgiler var. İstanbul'da bir savcı görevi başında şehit edilmiş, Mehmet Selim Kiraz. Hemen arkasından elektrik kesintileri oluyor aynı dönemde ve FETÖ'nün kaos planları tartışılırken aynı zamanda futbol düzenini de öyle hedef şey. Almak için çok önemli bir fırsat gibi görünüyor Fenerbahçe'ye yapılan bu saldırı. Enis buradaki şüpheler kitabında ayrıntılı anlatmışsın bir organize arkasında planlanmış bir durum var. Ne dersin ilk söyleyeceğin şey ne olur bu konuda?
2: İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Tabii o dönemi 17-25 Aralık'la 15 Temmuz döneminde o arayı düşündüğümüz zaman hatırlayacağımız birkaç olay var. Birilerinin şey karıştırmak adına yaptıkları eylemler var. Bu eylemlerin en büyüğü de bu saldırıydı. İlk başta tabii o Sayın Vali açıklama yapmıştı hemen saldırının ardında. Direksiyon simidindeki o parçalanmayı görmeden taş atıldı demişti ama o direksiyon simidindeki parçalanmayı görünce şoförün ağzından ve burnundan gelen kanları gören arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu olayın silahlı saldırı olduğunu hemen anlamıştı. Evet. Sizin de yayının başında söylediğiniz gibi buradaki mesele sadece bir futbol takımına yapılan saldırı değil. İki şehrin, iki futbol takımının taraftarını birbirine düşman etmekti. Yani evet. Zemin çok iyi yerde hazırlanmıştı. Trabzon gibi bir yerde hazırlanmıştı. Olası bir saldırı sonucu, olası bir facia nelere gebe olacaktı? Bunu düşünmek bile istemiyorum aslında. Sürecin kitabı yazarken ben şey düşündüm. Bu belgeleriyle bir dokunabilir miyiz, ne yapabiliriz diye bir görmek istedim. Belgeleri derinleştirince yani soruşturma dosyasına biraz girince şey görüyorsunuz. Yani olay yerindeki ihmaller zincirini görüyorsunuz.
1: Şimdi ondan onu soracağım Enis. Müsaadenle hemen bir bilgi araya girdim. Çok özür dilerim ama. Bu soruşturmayı yani bu saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten 196 kişi sonra görevden yani resmi görevli karakol bekçisi, olay yerine giden polis, işte amir neyse 196 kamu görevlisi var. Bu 196 kamu görevlisi kanun hükmünde kararnameyle ya ihraç ediliyor ya az sayıda bir bölümü de FETÖ'den ihraç ediliyor. Bunun içinde bir savcı da var galiba.
2: Doğru. Evet. 33 tane de emniyet görevlisi var. Dosyayı elle kim almışsa sonraki süreçte ihraç olmuşlar. Şimdi orada bir görevli bir kamu görevlisi var. Köprü üstünden nokta yerde görevlendirilmiş. Fakat evet. Bütün görgü tanıkları, kamera görüntüleri kendisinin orada olmadığını gösteriyor. İfadelerinde orada olduğunu söylemesine rağmen hiçbir kamera görüntüsünde olmadığı artık gün yüzüne çıkmış durumda. Evet. Bu arkadaşımız biz, bu arkadaşı daha doğrusu biz 15 Temmuz gecesi ilçe karakolunda mermi çalarken yakalandığını görüyoruz soruşturma dosyasında ve dava hala devam ediyor. Yargılama süreci devam evet. ediyor bu bekçi arkadaş için.
1: Peki bir virgül koyalım Enis'le. o günün futbol iklimi, işte Enis de söyledi, dedi ki iki şehri birbirine düşman etmeye dönük bir faaliyet var. Neden? İşte 95 yılındaki şampiyonluk gerilimi var, ondan kaynaklı bir... Son

0: taraftarlar arasında evet.
1: Zaten sürekli Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arası, biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz.
0: O gün orada olduğu için yani hep sen belki daha yani iyi tarif edebilirsin diye. O gün de o iklim var mıydı?
1: Vardı.
0: Şehirde
1: biz... Ya diyorum ya, ben orada bir grup, tekrar söylüyorum, onların Trabzon, hani bilemem yani, orada bir grup insan geldi bir anda. Trabzonsporlu gibi davranıyorlardı ama işte devlet memurlarının neler çıktığını bildiğimiz için hep böyle temkinli konuşuyorum. Evet. Ya can derdini düşünülmüş, orada hala o futbol üzerinden muhabbetler dönüyordu. Yani Türkiye'de futbol çok seviliyor. Trabzon'da da özel. Ya bu arada ben hep söylerim yani, Fenerbahçe ve Trabzonspor böyle çok zıt gibi gözükürler ama çok içine bakın, ikisi de birbirine çok benzeyen iki camia. Tutkuları, evet, sevgileri ve bu doğru, bu çok üstüne gidildi. Bunun üstüne ısrarla basıldı. Çünkü bu iki camia nefret etti mi de böyle çok fazla ediyor, sevdi mi de çok fazla ediyor. Aralarına sürekli basıldı ve o gün olanlar kesinlikle bu 3 Temmuz döneminden dolayı, yani 2011'den dolayı zaten bir gerginlik vardı. Evet. Bunun üstüne Trabzon'da olmayan bir maçta bunun bu şekilde yapılması her şeyin aslında nasıl bir amaca hizmet ettiğini de dair ipuçları veriyor.
0: Peki o dönem hukuktan sorumlu Fenerbahçe yönetiminde yer alan Ali Alper Alpoğlu. Onu da bir görelim arkadaşlar. Hemen Enis'in yanına onu da birazdan göreceğiz. Konuk olacak. Ondan da bazı değerlendirmeler alacağız ama Enis, şimdi bir fotoğraf verelim. O zaman Enis'i bir alalım arkadaşlar. Hazırladığımız bir fotoğraf dizisi var. Onu verelim. Enis'e bir sorun var çünkü. Üzerinde av tüfeği olan, yani bu saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir av tüfeği. Şimdi burada saldırıdan hemen sonrasını görüyoruz. İlk gün 24 saat arama yapılıyor ya da belli bir süre. İkinci gün şu tüfek çok da olay yerine aslında yakın olan, hemen şu tüfeğin bulunduğu yer, şu atışın yapıldığı düşünülen yer burası. Hareketli kamerayı biraz yakına alırsak şuradan 30 metre bir mesafeden bahsediyoruz. Hemen arkasında karayolunu görüyorsunuz, hemen arkasında bir dere yatağı var. O dere yatağında ilk 24 saat yapılan aramalarda bulunmuyor tüfek. Ama ertesi gün suyun içinde bu şekilde bulunuyor. Bu dosyadaki tespitle söylüyorum. Şimdi bu tüfeğin peşine soruşturma makamları takılıyor. İlgili şirkete, av silah satan şehirdeki bütün her yere soruluyor. Ama hiçbir sonuç alınamıyor. Bir Enis'i görelim. Neden alınamıyor Enis? Bu tüfeğin orada çıkması şüpheli mi acaba? Oyalamak için, soruşturma yapan makamları oyalamak için mi oraya konuldu ya da sonradan bulundu? Buna dair bir şüphe var mı? Senden alalım, sonra Ali Alper Alpoğlu'na soracağım. Ali Alper Bey de hoş geldiniz yayına. Katıldığınız için teşekkürler. Ne dersin Enis?
2: Merhabalar. Şimdi tabii iki yönlü bakmak lazım. Acaba şaşırtma mı yapıldı o tüfek oraya bırakılarak? Yoksa gerçekten de saldırı bu tüfekle mi gerçekleşti? Birincisinde yaptığım çalışmalar sonucunda o bölgede gezen özellikle istihbarat ekiplerinin bu tüfeği ilk gün göremediği, ikinci gün tüfeğe farkına varmaları. Şimdi birincisi, bu tüfekle atış yapıp yapılmadığı ortaya çıkmıyor. Balistik incelemesi bu tüfeklerde olmuyor. İkincisi ise tüfeğin suya bırakılarak parmak izinin ortadan kaldırılmış olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Evet. Ama yapılan balistik incelemelerde de bu sonuca varılmış. Şimdi az önce Trabzon'la Fenerbahçe arasındaki bir düşmanlık, bir gerginlikten bahsediliyor. Fakat Trabzon halkı da bu saldırının, faillerinin bulunmasını en çok isteyen taraftı. Çünkü evet, o dönemde yerel medya da bu hainlerin bulunması için çağrı yapmıştı güvenlik kuvvetlerine. Buna birebir şahit olmuş bir gazeteciyim Trabzon'da ben.
0: Evet. Peki Ali Alper Bey'e de bir soralım. Şimdi bir genel bir çerçeve çizdik. Siz dosyaya Fenerbahçe'nin müdahilliği yönüyle, Fenerbahçe eski yönetim kurulu ve hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak bütün ayrıntılara vakıfsınız. İşte kamu görevlilerinin ihracı süreci, araştırılmayan deliller, üzerine gidilmeyen şüpheler. Başka ne var sizin için, sizin çerçevenizden bakınca ne araştırılmadı, ne eksik kaldı? Buyurun.
2: Şimdi öncelikle ben hem iyi yayınlar diliyorum, hem de daha önce pek çok kez bu konuyla ilgili pek çok yayına bağlandık. Hep her bağlandığımız yayında şunu söyledik: bu konuyu gündemde tuttuğunuz için, bu konuyla ilgili üzerine gittiğiniz için sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her bağlandığım yayında, her bizi yayına bu konuyla ilgili davet ettiklerinde istisnasız her birine katıldık ve her birinde de öncelikle bunu

0: Bunu söylemek istedim. Çünkü bu konu
1: Teşekkür ederim.
0: Türk futboluna yapılmış olan en büyük saldırılardan bir tanesiydi. Bunun üzerine giden herkes de bizim için çok kıymetlidir. Benim için şahsen çok kıymetlidir. Biraz önce izlediğimden beridir önemli konulara değinildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben öncelikle sevgili Enis Bey biraz önce bahsetti. Silahın dere yatağında uzun süre kalmış olması sebebiyle parmak izlerinin deforme olduğuna dair bir rapor çıktı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu çok rastladığımız bir şey değildi. Ve o dönem için görev alan pek çok üst düzey kamu mensubunun da FETÖ soruşturması geçirmiş olması, pek çoğunun ihraç olmuş olması, pek çoğunun kaçak olmuş olması, pek çoğunun yargılanıyor oluyor olması da bu konuda bir FETÖ izi olmuş olması konusunda çok ciddi bizim açımızdan
1: Evet.
0: şüpheleri uyandırıyor tabii ki. FETÖ'den bu konuyu ben pek bağımsız olduğunu düşünmüyorum kendi
1: Evet.
0: adıma.
1: Peki.
0: Tabii ki Sayın Bakanımızın açıklaması na geleceğiz diye tahmin ediyorum ilerleyen süreçte.
1: Evet.
0: Orada ayrıca değerlendirmelerimiz olacaktır sizin
1: Şöyle,
0: sorularınız.
1: oraya geleceğiz ama hukukçu kimliğinizi hazır sorayım. Şimdi dosya aslında ağır cezalık bir soruşturma olduğu için Sürmene'ye gönderiliyor. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Bugün tekrar bozma ya da kanun yararına tekrar bu takipsizlik kararının kaldırılmasının sebebi de bunlardan bir tanesi. Sayın Adalet Bakanı'nın Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıkladığı karar oraya dayanıyor. Usule yönelik bazı şeyler bunlar ama siz o günün futbol ikliminde bir kaos çıkarma planının bir parçası olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Fenerbahçe-Trabzon gerilimi yaratıp ülkede bir kaos yaratmaya dönük bir faaliyet olabilir. Bu şüphe sizde de var mı?
0: Tabii ki var. Yani
1: Evet.
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Kanun yararına bozma kararı verildi biliyorsunuz. Şimdi işin aslı şöyle bir durum var. İki tane şüpheli tespit ediliyor aslında. Pek çok
1: Evet.
0: işaret, pek çok delil onları işaret ediyor. İki şüpheliyi. Tabii bunların arkasındaki azmettirenlere de ulaşılabilecek durumda aslında. Pek çok konu onları işaret ediyor ama ne hikmetse önce adli kontrol, daha sonra takipsizlik kararı veriliyor bu iki şüpheli hakkında. Biz o dönem hukuktan sorumlu yöneticimiz sevgili Fethi Pekin, ben Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu iki yönetici, sevgili Fethi Pekin ve ben. İkimiz o dönem Trabzon'a kadar da bu konuyla ilgili gittik. Bununla ilgili olarak gerekli başvuruları yaptık. Takipsizlik kararının ardından da biz Adalet Bakanlığı'na kanun yararını bozma talebinde de bulunduk. Bununla ilgili olarak kanun yararına bozma kararının verildiğini de sevgili Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek açıkladı. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in ve Sayın Can Tuncay'ın, Adalet Bakan Yardımcımızın bu konunun üzerine gittikleri için kendilerine çok özellikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten kapatılmaması gereken bir konuydu. Takipsizlik kararı pek çok delil bu iki kişiyi işaret etmesine rağmen nasıl çıktı? Biraz önce davada takipsizlik nasıl çıktı diye bir altyazı var. Ben de bunu sormak istiyorum. Takipsizlik kararı nasıl çıktı? Biz bir hukukçu olarak bunu zaten anlamadık.
1: Evet.
0: Buna dair Sayın Bakanımızın açıklamasını biz memnuniyetle karşıladık. Burada
1: Peki.
0: ceza işlerinden sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'ın da çok bu konunun üzerine gittiğini biliyoruz. Ona da çok ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bakanımız
1: Peki.
0: Akın Gürlek'le beraber.
1: Peki.
0: Burada ilerleyen günlerde de sanırım
1: Tekrar geleceğim.
0: öncelikle
1: Şimdi
0: delillerin işaret ettiği iki şüpheli devamında arkasındaki kişilerin üzerine de gidilecektir diye düşünüyorum.
1: peki geleceğim tekrar o konuya. Enis Yıldırım'a da soracağım. Şimdi iki şüpheli var ama iki şüpheliye Enis'in kitabında o iki şüpheliye o dönem bir fail yaratmak için belki delillerin ya da şüphelerin yönlendirildiğine dair bir tespit de varmış gibi görünüyor. O konuyu da soracağım. Ama Fenerbahçe özel olarak Fenerbahçe bu işten nasıl etkilendi? Yani Fenerbahçe'de özellikle Fenerbahçe'yi takip ettiğin için Fenerbahçe çünkü psikolojik olarak bu işten çok etkilendi ve çok ciddi sıkıntılar da yaşadı sonrasında.
2: Tabii en somut örneğini söyleyelim. Yabancı futbolcular direkt ayrılmak istedi. Kite'ın ailesi falan büyük Kite vardı. O zaman herhalde uluslararası bilinirliği en yüksek futbolcu Kite diyebiliriz. Yani Kite'ın direkt ayrılmak istedi. Düşünün sezonun en kritik dönemindesiniz. Takımınız böyle hani sportif etkisi var bunun. Efendime söyleyeyim işte takım içindeki mental etkisi var. Hani çok fazla olumsuz etkilendi. Maalesef o dönem bazı sorumlular spor

0: alanındaki sorumlular da çok sorumsuz açıklamalar yaptılar. Yani bu işi biraz küçümseyen açıklamalar yaptılar. Ama en somut etkilendi örnek dediğim gibi yabancı oyuncuların direkt ayrılması oldu. Ama onun dışında mental açıdan bütün takım, yani düşünün bir deplasmana gidiyorsunuz, bir kurşun sıkı, yani amacın tamamen sizi öldürmek. Zaten bizim futbol iklimi çok iyi değil. Statlar küfür kıyamet, taşlama vesaire. O anlamda Fenerbahçe'ye çok ciddi bir manevi etkisi oldu. Maddi etkisi, şöyle söyleyeyim, o dönemin teknik direktörü İsmail Kartal, biz kurşunlanmadan sonra şampiyonluğu kaybettik diyor. Şimdi bunu ben ölçemem tabii ki. Bunun somut bir ölçümü olmaz. Ama yarışta, ama final haftalarına girerken...
1: içerideki nabzı, tansiyonu, futbolcunun durumunu en iyi yani, o biliyor. Yani çok, yani futbolcular da aslında kapalı devre bir yönüyle yaşayan insanlar çok...
0: Özellikle yabancılar. Evet, yani yabancılar ya, çok fazla etkilenmiş.
1: Sarsıcı
0: yani.
1: Olabiliyor onlar.
0: Tabii aslında. Ki hani... Bu yüzden şu oldu denmez bu tarz mental konular için. Ama Fenerbahçe de çok etkilendi. Yani Fenerbahçe çok büyük mağdur bu konuda ve hala faili meçhul. Bu gerçekten büyük problem. Evet. İki kişi nedir ne değildir bilmiyorum. Enis Bey'in dediği doğru. Bu Trabzonspor ve Trabzonlar üzerinde de zaten bir evet. şey yaratıyor. Çünkü böyle... Nasıl diyeyim? Özensiz baktığınızda Fenerbahçe Trabzonspor futbol kavgası evet. kurşun sıktılara dönüyor.
1: O şekilde
0: dönüyor.
1: Algılanacak bir şey değil. O dönemin Trabzonsporlu yöneticileri de zaten ön almak için bu saldırıya karşı tepkilerini de ortaya koymuşlar. Tabii. Hani oradaki tuzağı biraz görülmüş gibi o dönem açıklamalara bakınca. Enis'e ben hemen sorayım. Enis, bu iki şüpheli tespit ediliyor ama deliller aslında sonradan baktığınızda o iki şüpheliyle ilgili delillerin yeterli çerçeveye oturmadığı anlaşılıyor. Onun sebebi nedir? Kitapta yazmışsın ama izleyicilerimiz senden duysun.
2: Yani iyi bir çalışma yapılmadığını düşünüyorum ama bu iki kişiye bakıp da bunlar da demekten çok anlamsız. Çünkü evet. bu kadar bir olay değil bu olay. Yani bunun arkasında mutlaka bir güç var. Bu iki şüphelinin o dönemde çok ince ayrıntıya kadar evlerine kadar aramalar yapıldığı, tüfeklerine, evde bulunan tüfeklere el konuldu. Yani polis kolluk kuvveti bu dönemde bu şüpheliler üzerinde çok çalıştı ama bunlardaki delilleri ele geçiremediler. Yani o delillendiremediler o saldırıyla ilgili birebir kendilerinin olduğunu, telefon irtibatlarının bu şekilde olduğunu delillendiremediklerini düşünüyorum ben. Yani bu arkadaşları suçlamak da yanlış olur. Belki başka biri vardı. Belki bunların arkasında da başka birileri olabilir. Ama bunu delillendirmek ve ortaya çıkarmak gerekir. O dönemde bu arkadaşlar ısrarla bas toplantısı da yaptılar. Biz değiliz, biz böyle bir saldırı yapmadık diye. Yani bu çok küçük bir saldırı değil. Yani Trabzon'daki iş çıkacak, bir otobüse ateş edilecek ve bu şekilde olacak bir iş değil. Bu profesyonel bir el tarafından profesyonelce hazırlanmış bir saldırı. Çok keskin bir nişancıyla yapılmış bir saldırı. Çünkü atış yaptığı mesafeden ve 120 km hızdan giden bir aracı şoförü vurabilmek herkesin haddi değildir.
1: Evet, o hızda gidişi. Şimdi takım otobüsünü takip eden Çevik Kuvvet arabası otobüsü trafik kaosundan dolayı geride kaldı. İddianın birincisi bu. Araya başka araçlar girdi. Aslında ateş edecek kişiye telefonla bilgi veriyordu diye. Ben kitaptaki Enis'in hazırladığı kitapta, yazdığı kitapta 100 binden fazla telefon kaydı istihbarat şube tarafından karşılaştırılmış, mukayese edilmiş kişilerin sicillerine bakılmış. Bunlardan acaba şüpheli olan var mı diye ama yine de bir şey bulunamamış. Doğru mu ifade ettim Enis bilmiyorum ama güvenlik açığı var mıydı o gün sence? Sen çünkü tanıklarla da konuştun.
2: Yani olay yerindeki güvenlik açığı var. Nokta yerde durmayan bir ekip var. Ama onun dışında devreye atan da bir ekip var orada. Bütün araçları kontrol etmişler. Bölge bölge gezerek. Fakat Çevik Kuvvet aracının geride kalmasının sebebi arabanın eski olması ve otobüsün çok süratli önünde de eskortla gitmesinden kaynaklı olduğunu evet. düşünüyorum ben. Evet. O yüzden geri kalmış. Evet, o bölgedeki bazı incelemesi yapıldı. 100 bine yakın telefon kıyaslaması yapıldı. Fakat delillendirme açısından çok yetersiz kalındı. Yani neden delillendirilmediler onu o kadar detayında bilmiyorum ama yeni dönemde güvenlik kuvvetlerinin yapmaya başladığı çalışmalarda bu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bu bilgiler ışığında Ali Alper Alpoğlu'ndan da bir değerlendirme alalım. Çünkü planlı, organize edilmiş bir saldırı gibi görünüyor Enis'in kitabındaki bilgilere göre. Ama şu anda dosyanın yeniden açıldığını hatırlatarak o çerçevede bir son değerlendirme alalım sizden Ali Alper Bey.
3: Şimdi Enis Bey'e katkı olması açısından öncelikle şunu söyleyeyim.

0: Şimdi öncelikle hukuki tarafa bakarsak bu iki şüpheli açısından verilen takipsizlik kararına karşı bir kanun yararına bozma kararı verildi. Bu da bizim başvurumuz üzerine verilen bir karar.
1: Evet.
0: Şimdi iki şüpheliyle ilgili işin aslı pek çok delil vardı. Biliyorsunuz zaten tutuklamaya sevk edildiler. Daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Hukuken şimdi o ikisi hakkında verilen takipsizlik kararının ne karşı bir kanun yararına bozma kararı verildiği için o iki şüpheli üzerine öncelikle gidilip tabii ki ben de katılıyorum. Arkasındaki pek çok failin daha sonra tespit edileceğine ben de inanıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi öncelikle şunu düşünmek gerekiyor. Hareket halindeki bir otobüse uzunca bir mesafeden ateş ederek şoförü vurabilme kabiliyetine sahip bir kişinin eğitimsiz ve bu konuda hiçbir kabiliyeti olmayan bir kişi olduğunu ben de düşünmüyorum. Öncelikle bunu düzenleyen kişilerin herhangi bir terör örgütünden bağımsız olarak bu eylemi gerçekleştirdiklerine ben de inanmıyorum. Tabii ki kararlılıkla bu işin üzerine gidildiği durumda ben faillerin teker teker tespit edileceğini, arkasında kim olursa olsun faillerin teker teker tespit edileceğine inanıyorum. Bununla ilgili olarak her türlü mücadeleyi de hem Fenerbahçe camiasının hem bizlerin elinden geldiğince yapacağına da inanıyorum.
1: Peki.
0: Dediğim gibi öncelikle bu iki fail şu an kanun yararına bozma kararı öncelikle bu iki fail hakkında verildi. Çünkü başvuruyu da
1: Evet.
0: bizzat yapanlardan biriyim ben de. İki fail üzerinden öncelikle ilerleyecek. Devamında da pek çok faile erişilecektir diye
1: Peki.
0: ümit ediyorum. Bu konuda dediğim gibi biz daha önce pek çok kez Trabzon'a da gittik. Hukuktan sorumlu diğer yöneticimiz Sayın Fethi Pekin'le beraber.
1: Evet.
0: Yine Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Fenerbahçe Spor Kulübü'nde halihazırda Sayın Şekip Mosturoğlu'yla da beraber bu konuyla ilgili günlerimizi, gecelerimizi verdik. Biz bu işin peşini tabii ki bırakmayacağız.
1: Peki.
0: Görevde olalım olmayalım bırakmayacağız.
1: Peki.
0: Her türlü bununla ilgili gerekli mücadeleyi vererek de faillerin tespit edileceğini, devletimizin de bu işin üzerine kararlılıkla gittiğini görmek de çok sevindirici. Bununla ilgili bu faillerin tespit edilip gerekli cezaları alacağına inancımız da
1: Peki.
0: an itibariyle tam.
1: Peki. Ali Alper Alpoğlu dönemin hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi, teşekkür
2: Bir
1: ediyoruz
2: önceki
1: Ali
2: dönemi.
1: Alper Bey'e.
2: Bir önceki dönemi.
1: Bir önceki
2: Evet.
1: dönemi. Evet, o dönemin yani.
0: Aynen.
1: Evet, o
0: Evet, bir
1: anlamda
0: önceki dönemi.
1: söyledim. Ali Alper Bey'e çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Şimdi faili meçhul cinayetler ve suçlarla ilgili 7 ayrı daire kuruldu. Nerede? Adalet Bakanlığı bünyesinde. Kanun yararına bozma bu dosyayla ilgili de o suçlar o daire tarafından incelendi. Hemen bir hatırlatalım. Bu kanun yararına bozmanın sebebi nedir diye Sayın Akın Gürley'in ifadesiyle diyor ki Sayın Gürlek, amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek. Kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu açıklamayı da hatırlattık. Kanun yararına bozma açıklamasının geldiği gün Sayın Bakan'ın mesajı bu yöndeydi. Şimdi iki şüpheliyle ilgili karar kaldırılıyor ama oradaki test şu sanırım Enis. Soruşturma makamları o gün diyorlar ki takım otobüsünü takip eden araçlarda bir siyah araçtan bahsediliyor. İki kişi ya da üç kişi her neyse bu kişiye bilgi verdi. Bunlardan birisi de olay yerindeydi. Biri araçtaydı, biri ateş edendi diye. Ama HTS kayıtları, bas kayıtları ve fiziki olarak bulundukları yerler tam olarak savcılığın öne sürdüğü tezdeki gibi çıkmayınca takipsizlik kararı veriliyor. Sanki biraz orada bir tüfek ve o silahla bir senaryo kuruluyor ve onunla makamların oyalanması sağlanıyor gibi, bilmiyorum sen ne diyorsun?
3: Yani burada bir zorlama bir iş yapıldığı belli.
1: Evet.
3: O dönemde hemen çabuk çabuk bir faili bulup ortaya çıkarıp birilerini rahatlatmak amacı güdüldü. Çünkü böyle bir saldırıda kısa sürede bu kadar delilin toplanmaması mümkün değildi zaten. Yani hemen çabuk çabuk savcılığa çıkarıp akabinde 3 şube müdürü savcılığa gelerek savcıyı ziyaret ederek toplantı yaptılar. Bu da çok ilginç. Yani siz dosyayı yaparsınız.

0: gönderirsiniz. Savcı mahkeme kararını verir. Sizin oraya kadar gitmeniz, dosyanın peşinden kovalamanız çok anlamsız. Yani
1: Evet.
0: kısa sürede bunu bitirememiz, o dönemde işte birilerini rahatlatmak adına iki tane fail bulduk bunlardır diyerek sabahın köründe basın toplantısı yapmak da çok yanlış bir tutumdu
1: Evet.
0: bana göre.
1: Bu ki o hareket de araya gireyim. O hareket de doğal olarak Trabzon'da tepki çekti.
2: Evet.
1: Yani o iki kişinin çok hedef bilmiyorum ben. Sadece şunu biliyorum. O bölge Enis Bey de takdir eder. Karadeniz sahil yolu öyle kameraların da çok az olduğu efendime söyleyeyim gözden ırak bir bölge değil.
2: Evet.
1: Yani tamam araç.
2: O fotoğrafları tekrar bir
1: Evet ya
2: verelim
1: o bölgede
2: arkadaşlar.
1: yani
2: Evet.
1: şimdi bu arkadaşlar yapmıştır yapmamıştır karartılmıştır vesaire bir bağlantıları vardır yoktur bilmiyorum. Ama mesela şöyle söylemler vardı. Bulunan tüfek tam bir saçmaydı. Yani saçma böyle bildiğiniz av tüfeği gibi bir tüfek bulunmuştu.
2: Evet.
1: Ya kurşunlar bir kere o kadar dağılmıyor.
2: İlgili firmaya yazı yazılıyor. Diyor ki biz evet bu tüfek en sonunda uzun yazışmalar süreci biz bu tüfeği diyor şu kadar zamandır üretmiyoruz.
1: Mesela
2: Evet.
1: yani dedim ya hani yok o dönem anlatıyor yani biz de hani Karadenizliyiz ben de Rizeliyim. Ya bir
2: Evet.
1: kere bu yollar o kadar böyle ıssız yollar değil. Yani bu yollarda herhangi bir kamera kaydının ulaşılamaması şüpheli araç yani eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen Enis Bey de müdahale
2: Evet.
1: etsin ama hani herhangi bir şüpheli araç bulunamaması takip eden araçlar araçtan mı ateş açıldı ne oldu hani bu kadar ortada bilgisiz olması zaten normal değil. Çünkü öyle İzbe bir yer değil. Rize ile Trabzon arasında
2: Bir yer.
1: bir yer ve
2: Ana yol
1: gördüğünüz gibi
2: yani
1: şehir
2: hani.
1: başlıyor. Çok kısa süre
2: Evet.
1: sonra
2: Evet.
1: şehir
2: Şuradan
1: başlıyor yani.
2: sonra şehir başlıyor. Evet.
1: Yani
2: Yani
1: o
2: senin dediğin.
1: yüzden hani senaryo hiç inandırıcı değil. O iki kişiyle ilgili herhangi bir bilgim yok ama yok bu tüfek de dediğim gibi orada profesyonel bir hedef alma var. Profesyonel direkt şoför hedef alınıyor yani. Hani
2: Evet.
1: otobüse rastgele de sıkılsa
2: Ya
1: dersiniz ki
2: zaten bu suçları araştıran dairenin
1: onlar da
2: muhtemel
1: bunu
2: belirli şüpheleri yani şüphelere kani olacak şekilde belirli tespitleri de oluşmuştur diye düşünüyorum. Yani
1: Evet.
2: Enis'in kitabında da ona dair izler görüyoruz. O açıdan Enis'in yazdığı kod adı 126 faili meşhur hedefteki kent Trabzon diye Trabzonlular açısından da bu olay çok
1: Tabii
2: ciddi
1: ki.
2: bir travma yaratmıştı. Onu da söyleyelim. Enis'e teşekkür edelim. Karanlıkta kalan bir günün hikayesini Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırıyı, o travmatik saldırıyı, Türk futboluna hedef alan saldırıyı anlatmaya çalıştık. Devam ediyoruz.

0: Evet. Ekspertiz raporlarıyla, eksperler kullanılarak yapılan bir dolandırıcılığı ama gerçekten rahatsız edici bir konuyu ele alacağız. Türk vatandaşlığının dolandırıcılık yoluyla satılması. Eşi, eski eşi, kendisi 9 çocuğu olan bir Yemenli aile var mesela usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşı oluyor. Onlar gibi yüzlerce kişi var. Çok uzun bir liste var savcılığın tespit ettiği. Devlet tam 2,5 milyar lira zarara uğratıldı bu vakada. Bu vakayı ele alacağız. Mercek altına alacağız. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir ve Habertürk muhabiri Elif Yavuz'la birlikte. Elif'i hemen buraya alalım. Hoş geldiniz. Öyle söyleyelim. Şimdi bugün Sayın Gürlek açıkladı. Çok çarpıcı bilgiler içeriyor bu dosya, bu soruşturma dosyası. MASAK raporları var. Elif, hemen önce bir nasıl bir dolandırıcılık yoluyla 50 bin dolara Türk vatandaşlığının başka kişilere dolandırıcılık yoluyla satılması soruşturması. Ne anlatıyor bize, ne var bu dosyada?
1: Çok önemli bir operasyon aslında Zülfikar Ali Aydın. Çünkü yasal olmayan yollarla yasalmış gibi vatandaşlık alan yabancı uyruklu kişilerden bahsediyoruz. Farklı farklı yöntemleri var ama ilk birincil yöntem şu. Bir bedel karşılığında, döviz karşılığında vatandaşlık alma yöntemi var yasal olarak. 400 bin dolar karşılığında. Ama bu fırsatçılar, sahteciler 50 bin dolar karşılığında bir gayrimenkul almış gibi göstererek, yani 100 bin dolarlık bir gayrimenkulü 400 bin dolara almış ve Türkiye'ye döviz sokmuş gibi göstererek bu kişilerin vatandaşlıklarının alınmasını sağlıyorlar. Evet. Ve burada çok hareketli MASAK işlemleri yapılıyor. Farklı farklı işlemler yapılıyor.
0: Bu arada bir hatırlatmayla söyleyelim. Yani bu tip vatandaşlıkları devlet

0: Millet kendi kural ve kanunları çerçevesinde ve usulleri çerçevesinde, diyelim ki belli bir rakam karşılığında, belli bir süre yaşama karşılığında, bütün ülkelerde böyledir. Bir rakam belirleniyor ama burada o rakam ödenmiş ya da karşılığı kanunen yerine getirilmiş gibi gösteriliyor, değil mi?
1: Evet. Evet. 400 bin dolar normalde ödenmesi gereken, yani Türkiye'ye girmesi gereken döviz kişi başına. Ama bu para ödenmiyor. Onun neredeyse dörtte birin, hatta dörtte birinden daha azı bir miktar giriyor. O da rüşvet aslında. Türkiye'ye de, yani vatandaşlara da kazandırılan, insanların kullandığı değil, sahte belge olduğu için de Türkiye'deki dolaşıma giren döviz miktarı da olmuyor. Tamamen sahtecilikle elde edilmiş bir para miktarı oluyor. Burada ve Türkiye'yi, devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle zaten bu operasyon ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle yapılıyor bu operasyon.
0: MASAK raporundaki tespitleri de kısaca aktaralım bir Aydar Özdemir'den, tamam. Hemen kısa sonra değerlendirme.
1: Orası çok karışık ve hareketli olan kısım aslında, oradan bahsedeceğiz. Normalde MASAK'ta ikili üçlü hareketler olur. MASAK'tan kaçmak için, yakalanmamak için birinden gelen para bir başkasına gönderilir. Burada bu firma, Babacan firması aslında, inşaat suç örgütünün lideri olarak gözükenler, yabancı bir kişi olduğunu düşünün. Yabancı kişi vatandaşlık almak için 50 bin doları şirkete, inşaat şirketine ödüyor. Hı hı. Şirket para çekme yetkisi bulunan muhasebecinin kişisel hesabına gönderiyor. Paranın izi burada bir ufak kaybettirildi. Muhasebeci o parayı nakit olarak çekiyor. Daha sonra o nakit parayı yatıran ilk kişiye geri gönderiyorlar. Asıl alınacak 150 bin dolar miktarındaki eve 50 bin vererek 150 bin verilmiş gibi gösteriliyor. Yani evet, böyle beşli bir mekanizma var.
0: Evet, burada bir virgül koyalım. Sonrasında işte gayrimenkulün alınması sürecinde oluşturulan sahte ekspertiz raporları var. Tabloya bakınca nasıl bir şebeke, suç ağı ya da çıkar amaçlı suç örgütü görüyorsunuz?
2: Şimdi ben tabloya baktığım zaman dolandırıcılıktan daha çok böyle bir para aklama mekanizması, bir sisteminin de olduğunu görüyoruz.
0: O da var, evet.
2: Yani muvazalı bir satış var. Bunu yaparken de nasıl yapıyorsunuz? Aslında bir inşaat firmasısınız. Bir şey üretiyorsunuz veya başka bir yeri gösteriyorsunuz. Göstermiş olduğunuz yerin değeri 50 bin doların daha altında. Ama 400 bin dolarlık o limite ulaşabilmeniz için gidiyorsunuz. Dışarıdan eksper satın alıyorsunuz. Para veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bununla ilgili, bu mülkün değeriyle ilgili 400 bin dolarlık rapor ver.
0: Evet.
2: Ve siz karşı tarafta...
0: Orada bir rüşvet ya da suç komisyonu veriyorsunuz.
2: İşte örgüt üyeliği diyebiliriz aslında buna bir nevi, evet, de. Yani örgütün bir nevi parçası olmuş oluyor. Çünkü siz ekspersiniz, bir rapor tanzim ediyorsanız ve devleti yanıltıyorsanız bu raporunuzla, zaten o örgütün bir parçasısınız demektir. Evet. Şimdi buradan yola çıktığınızda karşınıza şöyle bir şey de çıkıyor. 50 bin dolar, o para zaten alınmış oluyor. Arada 350 bin dolarlık bir para bir şekilde sistemin içerisine sokuluyor. Ve aynı inşaat şirketi tarafından tekrar geri alınıyor.
0: İnşaat şirketi açısından çok konuştuğumuz o kara para, suç geliri aklama,
2: bravo,
0: gibi de olabilir.
2: Yani evet, burada 11 tane ayrı şirketin de kullanıldığından bahsediliyor. Şimdi bu şirketlerin tamamının incelenmesi, MASDAQ verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işin sadece devlet tarafı, devlet ayağıyla işte biz dolandırıldık, parayı işte çok düşük değerli, devletin birimleri dolandırılmış gibi düşünün. Sahte belgelerle vesairelerle, ama diğer tarafta da sisteme sokulan bir para var, bir mevla var. İşte evet, bu mevlanın da peşine düşüldüğünde soruşturma biraz daha derinleşecektir.
0: Evet, buradaki yapı aslında o, evet, 50 bin dolar gibi görünüyor ama işin diğer 350 bin dolarlık kısmında
2: sisteme para
0: 50
2: sokulması.
0: Bin dolar gösterip 350 bin dolar mı soktular, yasallaştırdılar, legalleştirdiler sorusu önemli. O açıdan bunun altını çizmekte fayda var. Evet, şimdi aslında bir önceki grafikte eksik kalan hususlar varsa yine döneriz ama bu soruşturmada Habertürk muhabiri Elif Yavuz'un elde ettiği bazı bilgiler var. Onlar önemli. Şöyle, ben hemen hareketli kamerayı da böyle birlikte hareket ederek, şu isim biraz önce konuştuğumuz ilgili inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Halil, İbrahim Halil Babacan, Babacan Grup diye geçen, soruşturma dosyasına da konu olmuş. şahıs ama bunun gibi 90 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiyle ilgili özel bilgi nedir bize Elif anlatacak. Bu sabah kaçmaya çalışıyordu galiba.
1: İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan iki kardeşler bu firmaların sahipleri aslında. Her ikisi de operasyon kapsamında.

0: da gözaltına alındılar. Şimdi Babacan firmasının hakkında bir bilgi vermek gerekirse Eylül 2025 yılında yine bir operasyon yapıldı. Yine bu muvazalı işlemlerle alakalı olarak Medet Anlı ismi, Hayat Park isimli bir inşaat firmasına operasyon yapıldı. Babacan kardeşler bu operasyonda gözaltına alındılar.
1: Yani ancak, bu ilk tabii, olay değil. Bir önce ana bir soruşturma dosyası var.
0: Evet, başka
1: o dosyayla da bağlantılıydı bu isimler.
0: Aynı evet. Benzer yasa dışı işleri yapan başka bir kişiye yönelik ve firma yönelik operasyonda gözaltına alındılar. Fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Çünkü bu kişilerin ayrıca bir işlem yaptıkları tespit edildi. Bu yüzden biz bu kişileri bir ayıralım, yaptıkları işlemleri bir takip edelim. Neler yapıyorlar? Çünkü daha büyük bir aslında dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptıkları tahmin edildi. O belgeler, o deliller bir önceki operasyon dosyasına konulmadı ki yeni bir operasyon dosyası oluşturulsun ki oluşturuldu. Ve tam bir sene sonra evet. Neredeyse yeni
1: savcılık
0: bir operasyon yapıldı.
1: Savcılık aslında çok gizli bir şekilde yürütmüş dosyayı.
0: Yani... Evet, yani siz suçlusunuz gibi sizi aldık aslında ama ya değil misiniz deyip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yapacakları tüm faaliyetlerin yapılmasına müsaade ettiler. Ve sonunda tekrardan daha büyük bir operasyonla.
1: Şimdi buna soruşturma ve operasyon yani yürüten insanlar hani biraz yol verme gibi aslında öyle görünüyor değil
2: Bakın.
1: Mi Aydar Özen?
2: Yabancılar Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sokakta çalışan polisinden şubenin müdürüne, Alper Bey ben tanırım daha önce beraber de çalıştık, İl Emniyet Müdürümüzden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcımıza ve bugün Bakan Bey'in açmış olduğu tweetle biz haberdar oluyoruz. Ve bu 2 yıl sürmüş olan bir soruşturma, sızma olmadan sürmüş olan bir soruşturma. Bu evet. Çok kıymetli bir şey. Bu ne kadar değerli bunu biz biliriz. Çünkü bu tipler sizin içinize hep sızmaya çalışır. Sizden hep bilgi almaya çalışır. Cumhuriyet Savcılığından bilgi almaya çalışır. Emniyetten bilgi almaya çalışır. Kendileri hakkında yürüyen bir soruşturma var mı yok mu? Bilgisini almaya çalışır.
1: Nüfuzunu kullanıp, parasını kullanıp
2: bir şekilde
1: çalışır,
2: evet. O bilgiyi almak için her yolu dener.
0: Evet.
2: Her kanalı dener. Ama 2 yıl boyunca Cumhuriyet Başsavcımızın organizesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yapmışlar. Her birisini de ayrı ayrı delillendirmişler. Bakın şirketlerle ilgili bilgileri toplamışlar. Evet. Masaktan raporları almışlar. Kişilerin bütün hareketlerini izlemişler. Teknik fiziki takip yapmışlar. En nihayetinde de Bodrum'da 25 metrelik teknesinde suç örgütü liderini alıyorlar.
1: Evet, çok önemli.
2: Yani telefonlar vesaireler falan kapalıyken almışlar.
0: Evet.
2: Yani bu o kadar kıymetli bir operasyon ki
0: orada
2: ben buradan...
0: Orada bir girebilir miyiz hemen?
2: Tabii.
0: Normalde teknelere, o teknenin görüntüsü de vardı operasyona dair. Lüks bir tekne. Şimdi sahil güvenlikten bilgiler alınırken, kişiye ait tekneler bakılırken 6 metrelik bir tekne sahibi oldukları yazıyor. Halbuki vergiden kaçabilmek için 25 metrelik teknelerini 6 metre olarak göstermişler. Ve 25 metrelik bir teknede yakalanmışlar. Her yerden bir usulsüzlük mevcut yani.
2: Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Misali evet. Bir örgütle karşı karşıya.
1: Şimdi bir önceki soruşturma dosyasından elde ettikleri bilgileri de altını çizmemiz lazım. Hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birlikte bunun koordinasyonunu yapmışlar. Adli işleme tabi tutmamışlar birçok şeyi tespitle. Sonra soruşturmayı bu şekilde olgunlaştırmışlar ve bugün kaçmak üzereyken yakalamışlar. Önemli.
0: 1 Eylül halka arz hazırlığı da
1: bu arada evet
0: detay.
1: onu da aktaralım.
0: Operasyon da 1 ay erkene çekildi aslında. Önümüzdeki aylarda yapılacaktı. Ancak firmanın yani Babacan İnşaat AŞ'nin halka arz olacağı öğrenilince yaklaşık 210 milyon notla çok bildiğim terimler değildir.
1: Evet.
0: 210 milyon notla halka arz olacak bir markaydı, firmaydı. Ancak tabii vatandaşlar hisse alacakları için mağdur olmasınlar diye operasyon 1 ay önce çekildi. Halka arz olamadan
1: burada da bir manipülasyon olma ihtimali bu bilgiler bugünkü soruşturma ışığında çok mümkün diye savcılık işte ilgili birimler emniyet müdürlüğü birlikte karar vermişler. Demişler ki biz bunu öne çekelim çünkü halka arz olursa ciddi bir mağduriyet olacak, onu da planlamışlar. Son cümleleri alalım kapatacağız.
2: Son cümle mükemmel bir operasyon olmuş, açıklaması da bence taşlandırılmış. Adalet Bakanımız Sayın Akın Güllek tarafından yapılmasıyla. Çünkü Sayın Bakanımız da bizzat soruşturmayı takip etmiş.
1: Evet.
2: En nihayetine ulaşıncaya kadar ulaşır ulaşmazdı. Zaten tweette bunu duyurmuş. Yani ben bu tip örgütlerle olan mücadelenin çok yoğun

0: bir şekilde devam ettiğini hem biliyorum hem de bir vatandaş olarak çok mutlu oluyorum.
1: Evet. Peki.
0: Yani kara para, dolandırıcılık vesaire artık bizim içimizi çok yakan konular. Vatandaşımızı çok zora sokan konular. Bu sorunlarla mücadele ediliyor olması da bizi sevindiriyor son bu vatandaş olarak.
1: Son olarak Yemenli aile, 9 kişilik bir aile nasıl bu işe dahil olmuşlar?
2: Aslında tüm aileler bu şekilde kalabalık bir nüfusa sahip Zülfikar Ali Aydın. Bir kişi aileden, yani aile reisi tabiri aslında var.

0: alıyor, ardından eski eşi alıyor, şu anki mevcut eşi alıyor ve 8 çocuğu birden vatandaşlık alıyor. Diğerlerinde de benzer ödüyorlar? Şekilde. Bunlar da kişi başı 50 bin dolar ödüyorlar.
1: Evet, peki. Bu soruşturma önemli. Türk vatandaşlığının dolandırıcılığa alet edilmesi sebebiyle de ek olarak önemli. Sayın Bakan'ın açıklamasını da hatırlatarak kapatalım. Çin, İsrail, Yemen, İran, Irak vatandaşları var, vatandaşlık almak isteyen. Diyor ki devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden, haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Habertürk manşetin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Operasyonlar, iddialar, suçlamalar. Yolsuzluk soruşturmalarında son durum. Terörsüz Türkiye için partiler ne diyor? Mecliste Özgür Özel, Kılıçdaroğlu düellosu. Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: İyi akşamlar Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Birlikte olacağız. Konuklarım da var. Mecliste çerçeve yasa görüşmeleri bugün de sürdü. Bu arada cuma günü mecliste komisyona geleceği, işte pazar günü de mecliste sunulabileceği belirtiliyor. Çok önemli bu çerçeve yasa. Tabii AK Partili milletvekillerinin imzasına da açıldı. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli de yasayı imzalayanlar arasında önemli fotoğraf var. O gelişmelerin hepsine bakacağız. Çünkü bu Türkiye meselesi biliyorsunuz. Çok çok önemli. İkinci gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiyi kuran Özgür Özel mecliste ilk kez grup toplantısında konuştu. Bakın Özgür Özel partisinin yeni nesil bir siyaset yürüteceğini kaydetti. Bu ne demek yeni nesil siyaset? Buna da bakacağız. Delege sistemini terk ettiklerini söyledi. Mesela CHP'de kalanlara da istifa çağrısı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da butlan kararı sonrası ilk kez mecliste bugün grup konuşması yaptı. CHP lideri de ahlaklı siyaset vurgusu yapıyor. Tabii ki detaylarına bakacağız. Üçüncü gündem maddesi de şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Amerika Federal İletişim Komisyonu yurt dışında üretilen yeni akıllı robot süpürgeleri ve gelişmiş robotik cihazları yasaklı cihazlar listesine ekledi. Niye? Neden? Çünkü bir gerekçe var. O gerekçe veri hırsızlığı. Yani casusluk faaliyetleri riski var. Ve bu risk üzerine konuşacağız. Konuklarım da elbette olacak. Hemen başlasın akşam haberleri efendim. Ama önce çerçeve yasa diyelim ve Buse diyelim. Buse'ye gidelim. Buse'yle konuşacağız. Tabii sona gelindi. Onu biliyoruz. Meclise gelmesi de bekleniyor. Diğer yandan da AK Parti'nin yasayla ilgili görüşmeleri sürüyor. En önemli fotoğraf da bugün çerçeve yasaya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de imza attı. Biliyorsun yaptığı açıklamalarla ilk manşette kendisi atmıştı bu meseleyle ilgili. Ne oluyor ne bitiyor Buse, sen bize anlat, akşam haberleri izleyicilerine özellikle.
1: Hülya Hökenek, bugün meclis oldukça hareketleyeceğiz. Çünkü çerçeve yasa teklifi ismi ile milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için son temaslar yapıldı bugün de. AK Parti grubundan ziyaretler yapıldı. Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, önce Yeni Yol Partisi grubunu, sonra CHP grubunu ve ardından da Yeni Parti grubunu ziyaret etti. O görüşmelerde çerçeve yasa teklifine dair genel çerçeveler ele alındı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, somut bir taslak gelmedi bize dedi. Ve yarın sunulabileceğini ifade etti AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül. Yani yarın artık kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de ilk imzacılarından birisi oldu ki Bahçeli yaptığı adımlarla, açıklamalarla tarihi çağrıyla da süreci başlatan isim olmuştu. 5 Ağustos'ta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bundan tam bir yıl sonra yarın birinci yılı olacak. İşte önemli adımlar atılacak ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sunulması bekleniyor. O kanun teklifinin Bahçeli'nin yanı sıra kimler imza attı? MHP'den İsimler, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay. Yine teklifi imza atan isimler arasında yer aldı. Peki İYİ Parti kısmı ne olacak? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün mecliste olağanüstü bir toplantı yapmıştı ama AK Parti tarafının artık İYİ Parti ile de bir temasta bulunması bekleniyor. Çünkü görüşülmeyen tek parti bu süreçte dün yapılan görüşmeleri de bakacak olursak İYİ Parti oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmüştü geçtiğimiz haftalarda ama AK Parti grubunun kamuoyuna yansıyan bir görüşmesi İYİ Parti ile olmadı. Dün çünkü

0: Dün gece saatlerine DEM Parti ve AK Parti'de Grup Başkanı Abdullah Güler görüşmeler yaptı. Peki şimdi neleri bekliyoruz? Yarın saat 10'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'la milletvekillerini kapalı bir grup toplantısında bilgilendirecek. Bu çerçeve yasa teklifinin içeriğine dair bilgiler verilecek milletvekillerine. Bugün de AK Partili milletvekilleri imzalarını attı ve tamamladı. Artık AK Parti grubunda imza işlemi tamamlanmış oldu. Yarın saat 10'daki kapalı grup toplantısının ardından da kanun teklifinin bir basın toplantısıyla sunulması planlanıyor. Şu an için son bilgi bu yönde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da imza atması bekleniyor. Bugün içinde çerçeve yasa teklifine ve bir diğer gelişme takvim meselesi yarın sunulacak. Yarın sunulduktan sonra meclisteki işleyişi ne olacak? Cuma günü 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor çerçeve yasa teklifinin ve pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerinin başlanması planlanıyor. Şu an genel kurul kapandı, yoklama alındı. Tabii bu takvimde bir sarkmaya neden olur mu? Bunu da artık yarın görmüş olacağız ama gözler o temasların tamamlanmasıyla beraber yarın atılacak adımlarda olacak Hülya Ökenek.
1: Ediyorum bu ses sağ olasın önemli. Şimdi şöyle terörsüz Türkiye imzası dedik. Sayın Bahçeli'den de geldi. Bakalım süreç nasıl evrilecek? Tabii işin artık daha farklı bir kısmı var. Yani hem teknik kısmı var, takvim kısmı var, zamanlama, toplumsal kısmı var. Tabii sosyolojik, siyaset hepsi bir arada ilerliyor. Bugün de sürdü dediğimiz gibi hem cuma günü önemli bu meseleyle ilgili hem de pazar günü önemli. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bu arada Burhanettin Duran çerçeve yasaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kanun teklifinin mecliste imzaya açılması terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır diyor Burhanettin Duran yaptığı açıklamada. Bakalım açıklamaya. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil. Devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi, silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır dedi. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür dedi. Güçlü iç cephe milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin, ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır ifadelerinde kullandı yaptığı açıklamada Burhanettin Duran. Devam edelim. Ne dedik? Dedik ki yayının başında, akşam haberlerinin başında meclis hareketliydi. Çünkü yeni parti genel başkanı Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk açık grup toplantısında konuştu. Bu arada partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini de söyledi. Dedi ki yeni partiye katılın, yani üye meselesine değindi ve çağrı yaptı.
2: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
2: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
2: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz

0: bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
1: Tam 3 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez meclisteki grup toplantısında konuştu. Dedi ki temiz siyaset, temiz siyaset ve hesap sormaktan da vermekten de çekinmeyiz dedi. Bakalım Genel Başkan'ın açıklamalarına.
2: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.
3: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorundayız.
3: CHP grubu yeni partinin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
2: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
3: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
2: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
1: Peki, şimdi Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika sürdü bu toplantı. Bu toplantının ardından yaş kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettiler.
4: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiraliye yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
4: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı.

0: Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek ilk kadın Tuğgeneral oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 olmak üzere toplam 4 tüm general de Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral kor amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen Tümgeneral Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
1: Ve Reuters haber ajansı Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Washington'ın gelişmiş mühimmat stoklarının büyük bölümünün tükenmeye başladığını öne sürdü. Bir başka iddia var. O iddiaya göre Pentagon İran'a baskı uygulanmasını sağlayacak yeni fikirler arıyor.
0: ABD'nin uzun menzilli füze stokları tükenmek üzere iddia Reuters haber ajansından. 4 kaynağa dayandırılan habere göre ABD ordusu 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandı. Tomahawk seyir füzesinin de neredeyse yarısı tükendi. Bu silahlar uzak mesafelerden yüksek hassasiyetli hedefleri vurabilmeleri nedeniyle ABD'nin en önemli askeri üstünlük araçları arasında gösteriliyor. Yalnızca İran'a karşı değil, olası bir Rusya ve Çin krizinde de kritik önem taşıyor. Habere göre stoklardaki azalmanın nedenlerinden biri de pilotlu savaş uçaklarıyla düzenlenecek riskli operasyonlar yerine uzun menzilli füzelerin tercih edilmesi oldu. ABD Merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre Patriot füzelerinin %65'i, TAAT sistemlerinin ise %38'i kullanıldı. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti. Pentagon'a ilişkin bir diğer iddia ise CNN'den geldi. CNN, Pentagon'un İran'a karşı uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla sıra dışı fikir istediğini iddia etti. ABD basınındaki iddialara göre Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın vurulması, daha geniş çaplı hava saldırıları düzenlenmesi ve kara harekatı seçeneği bulunuyor.
1: Ve İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Ya bu fotoğraf günlerdir var, bakın yani İspanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor.
2: Serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
3: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
1: Şimdi gerçekten risk mi değil mi? Ne oluyor ne bitiyor bunu konuşacağız.

0: konuklarım var. Diyeceksiniz ki nedir mesele? Mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'in robot süpürgesine yasak. Aslında biz yayının başında söyledik. Akşam haberlerinde editörüm Mehmet Ali ile birlikte 3 gündem maddesini öne çıkardık dedik. Bir üçüncüsü de buydu. Amerika'da ithal robotik cihazlara yasak. İşte bu Federal İletişim Komisyonu var. O komisyon. Özellikle mesela akıllı robot süpürgeler gelişmiş. Robotik cihazlar. İşte hani böyle bir ara ara veririz ya, işte robotlar dans ediyor falan. Yani evin içinde o robotik süpürgeler. İşte siz oturuyorsunuz, o küçük süpürge, yuvarlak süpürge oradan oraya gidebiliyor. Ya bunlar böyle risk olabilir, tehlike unsuru olabilir, ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilir, siber saldırı, casusluk, veri hırsızlığı falan. Amerika böyle diyor. Diyor ki ya biz işte bunların hepsine yasak getiriyoruz. Asıl mesele ne? Asıl mesele Çin tabii ki. Yani ama bunu konuşacağız. Gerçekten ne kadar riskli ya da değil, konuklarım var. İki konuğum da, ikisini de zaten yakinen tanıyorsunuz. Bu ithal akıllı robot süpürgelerin ve gelişmiş robotik cihazların ülkeye girişi yasaklandıktan sonra biz de konuşalım istedik elbette. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve eski Amerikan New York polis departmanı toplum koordinatörü Erhan Yıldırım yayın konuğum. Önemli çok, yani şöyle o dokuyu, o sosyolojiyi de bilen biri tabii ki. İşin bilişim kısmı var.
1: Uzmanı öyle. Diyelim.
0: Uzmanı var. Ya öyle gerçekten işte bu ajanlık faaliyetleri, evet, falan deniyor. Yani tabii bu cihazların taşıdığı riskler de var. İşin önce gerçekten bu teknolojik ve bilişim kısmına bakalım.
2: Tabii.
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından da böyle konuşalım.
2: Şimdi Hanım, biz bu konuları aslında çok anlattık.
0: Arkadaşlarımızın da özür dilerim. Eline sağlık gerçekten.
2: Evet, çok güzel
0: Amerika'da
2: hazırlamışlar.
0: Amerika'da ithal robotik cihazlara yasak, evet, başlığıyla harika bir leti hazırlamışlar.
2: Evet, sağ olsunlar. Zaten oradan biz de parça parça gideceğiz. Hı-hı. Şimdi efendim, eskiden Erhan Bey de çok iyi bilecektir. Ajanlık ve casusluk faaliyetleri bildiğiniz ülkelerin içerisinde gerçekleşiyordu. Hı-hı. Çünkü onlar için ne önemliydi? Veri ve istihbarat. Niye, hı-hı, veri ve istihbarat önemliydi? Ülkeler planlarını, programlarını, stratejilerini buna göre yürütüyorlardı. Hı-hı. Fakat hani teknoloji geldi, artık mertlik bozuldu diyebiliriz. Tabii. Akıllı cihazların hepsi, sadece tabii bugün robot süpürgeleri konuşacağız ama modemlerden tutun ki bundan 4-5 ay önce Amerika'da yine Çin menşeili modemlerin de girişi yasaklandı. Hmm. Yani Amerika hakikaten şu an bakıyor, görüyor. Keza biliyorsunuz Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada tek kullanımlık, tabii, telefonlar kullandı. Her şeyini yanında aldı, getirdi, götürdü. Bu aslında Amerika'nın hem Çin'e karşı tutumu...
1: Gelen hediyeleri çöpe attılar.
2: Geri attı, çöpe attı. Aynen. Bunların, evet, hepsinin aslında bir gerekçesi var. Biraz Erhan Bey tabii ki anlatacak bunları. Fakat işte bizde RTÜK'ün muadili olan Amerika'da Federal İletişim Komisyonu var, FCC. Bu işte dediğim gibi tüm teknoloji, frekans planlaması, tahsisi bunları gerçekleştirir. Onun kararı da dediğim gibi kanun hükmündedir. Dolayısıyla burada özellikle akıllı robot süpürgeler neden önemli? Telefonları bir şekilde hani çözebiliyoruz. Niye? Telefon elimizdeyken yaptığımız konuşmalar ya da telefona indirdiğimiz uygulamalar konusunda bir tık daha en azından bilinçliyiz. Ancak yanımızda bir robot süpürge gezerken bu aynı zamanda ses alıp aynı zamanda kamerayla görüntü kaydı alabiliyor.
0: Bir dolu veriye ulaşabilir o zaman. Yani teknolojik olarak şimdi, bakıldığında bu verilerin hepsi de birer bilgi demektir.
2: Kesinlikle.
0: O işte bir hani körün istediğine der.
1: İki göz.
2: Evet. Körün istediği bir göz
0: bir
2: Allah verdi.
0: İki göz verdi. Yani. Aynen şimdi öyle. Böyle, bu böyle söylenir tabii.
2: Bir de en mahrem alanlarımız.
0: Düşünün
2: bir de. Bak telefonda bir şekilde. Yani. Ben Erhan Yıldırım'ı ararım. Ne yaparım? Ya Erhan abi ne yapıyorsun? İyi misin? Ne var ne yok? Keyifler
0: daha
2: nasıl derim.
0: Daha kontrol edilebilir.
2: Ama bir kontrolüm var. Hı. Ama evde hiç mahrem dediğimiz alan bu.
1: Bir de internete bağlı olduğunu düşünün bu konu.
2: İşte.
1: Sen o veri tabanını yavaş yavaş mesela sadece Bluetooth teknolojisiyle laptop'taki işten getirdiğin laptopun üzerinden de aynı şekilde veriyi de
0: tamam,
1: alıyorsun.
0: Tamam işte mesela şöyle Erhan Bey'in söylediği bu Bluetooth teknolojisi dediği mesele yani tamamen işte uzaktan. Yani uzaktan o zaman onu kumanda edebilmek, uzaktan o verileri toplayabilir. Tabii çünkü o robot girdi içeri, girdikten sonra bir dakika robot 3 gündür senin evindeydi alayım onu da içindeki bilgileri diye bir şey yok ki.
2: Olmaz.
1: O aylar sürecek o.
0: Tabii.
1: O veriyi almak için aylar çözecek. Bir de şunu da ekleyelim, çağrı cihazı. Mesela Hizbullah'ın saldırısını çağrı cihazı üzerinden yaptılar.
2: Evet.
1: Çağrı cihazını aylarca çalıştılar, firma kurdular, içine bomba yerleştirdiler, sonradan da bütün herkesi aynı anda, aynı gün, aynı saatte
2: frekansla birlikte.
0: En zayıf nokta neresi o zaman burada? Yazılı mı, Bluetooth meselesi?
2: Şöyle söyleyelim. Donanımda çok bir sorun olmaz. Mühim olan yazılımdır. Çünkü o yazılım internete bağlandığı takdirde, ki internet zaten International Network, onun da temeli ARPANET'tir. Askeri muhaberat amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Rusya yıllardır bunun mücadelesini yaptı. Ben dedi bu sistemden çıkmak istiyorum, ama bu sisteme elini veren kolunu kaptıramaz. Bugün alternatif bir şekilde Amerika'nın sistemine karşı geliştirebileceğiniz bir sistem en azından şu an için söz konusu değil. İleride ne olur bilinmez, ama internetteyken zaten her şeyimiz kontrol altında. İran'daki olayları hatırlayalım. Ne yaptılar? Uzaktan MOBESE kameraları izlendi, takip edildi. İsrail bu şekilde saldırıyı gerçekleştirdi. Yine bu ekranlarda konuştuk. Araç istihbaratından konuştuk. Akıllı araçların istediğin an fişini çekebilirsin, durdurabilirsin, infilak ettirebilirsin.
0: Ya ellerindeki cep telefonlarıyla falan,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii,
0: yani pazarda, manavda yazılımla.
2: Yazılım.
0: Biz neler gördük yani?
1: İşte o yüzden milli yazılım çok önemli. Evet. Yani senin burada yaptığın her şeyden öncesi Amerika diyor ki benim yazılımla çalışsın. Benim hocama sormak istediğim, akıllı televizyon da bu işin içinde var mı?
2: Var.
1: Çünkü akıllı televizyonlar yine veri tabanına bağlı, evet, internete bağlı, kamerası var, senin evinin içini görüyor.
2: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim Erhan Bey, şöyle artık yani tamamen bu risk, yani bu net, bunu görüyoruz. Ama böyle bu mücadele, karşılıklı mücadele artık bu jeopolitik mesele buradan yürüyecek.
1: Şimdi
0: gibi.
1: Şöyle aslında...
0: Değil mi? Karşılıklı güç mücadelesi.
1: Tabii tabii, Amerika'nın burada yapmak falan istediği, Trump'ın yapmak istediği, sosyolojik olarak sen kendi devletini içinde, Çin devleti içinde bazı kuralları ve kanunları, mesela sosyal medya araçlarını bilen, ona göre ayarlıyorsun. Ama benim ülkeme geldiğin zaman ona göre değiştiriyorsun. Benim toplumu bozuyorsun. Mesela gönderdiğin herhangi bir yasaklı maddeyi bilen kullanırken içine cinsiyet değiştirici kimyasal koyuyorsun dedi Kennedy.
0: Tabii.
1: Bak, Kennedy'nin kullandığı cümle, senin kullandığın yasaklı maddenin içinde diyor ki sen cinsiyetimi değiştiriyorsun, çocuklarımı diyor erkek yerine kadın yapıyorsun diyor. Bak, insan sadece gıdasından, gıda zehirlenmesinden. Buradaki asıl kavga Trump'ın Çin devletinin, Amerikan içindeki yapmak istediği sosyolojik yapıyı değiştirmek. Evet. Ama nedir? Amerika'da da istihbarat çok önemlidir. Yani siz bu ürünü mesela aldığınız zaman herkes kolay bir şekilde, Çin ürünü daha uyguna, ucuza geliyor. Amerikan malı daha pahalı. Evet. Sen bunu aldığın zaman 400 dolara, 400 dolara aldığın zaman zaten diyelim ki bir adam çok önemli bir senatör, bir onun kongreyesi, ses tonunu biliyor, konuşmasını biliyor, alan taraması yapıyor, bütün bilgiyi topluyor.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Zaten yani, dünya o hale geldi. O yani hale biz geldi, artık tabii, nereye geleceğiz? Steve Hawkins'in dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki çelik çömlekle kavga edeceğiz artık. Doğru. Yani teknoloji tamamen kaybolacak. İnsanlar buradan arındırılmalı. Yani biz her şeyi var gücüyle yapacağımız, ya zaten bu bir sağlıksız bir iş bir kere. Yani sen elinle temizleyeceğin bir işi robota diyorsun ki yap. Sen kendi sağlığından aslında kaybediyorsun. Önemli olan sağlığını,
0: evet,
1: kavuşturmak,
0: şey bazı
1: söyleyeceğim, şeyleri yapabilmek.
0: Evet evet, iş oraya gidiyor ama
2: o da
0: ya,
2: onun yani da bir sebebi var. Tabii. Yani insanlığı yavaş yavaş robotik bireyler haline getirme eylemi var. Tabii. Yani yapay zekanın çıkışında da aynı gerekçe var. Şimdi ne oldu? Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz eskiden kağıda dökülürdü. Şimdi direkt olarak yapay zeka uygulamalarına dökülüyor. Dolayısıyla artık Hülya'nın zihnindekini çip takmasına gerek yok. Otomatik olarak alabiliyor.
0: Ya zaten o veriyi alıyor. O veriyi aldığı için orada sana göre farklı bir dizayn, önüne çıkan şeyler, reklamından tut verilere kadar.
2: Algoritmik.
0: Yani her şey elinde.
1: Ben bir Rus...
0: O zaman senin yumuşak karnını,
2: yani
0: ne varsa o çeper, senin alanında ne var ne yok, onun hepsinde bir şekilde.
1: Ben bir Rus bir generalle konuşmuştum. Dedi ki teknoloji o kadar gelişti ki artık çok, telefonumuzu dokunduğumuz an dedi, biz kişinin nabzından hangi hastalığını olduğunu bilen biliyoruz ya, artık dedi. Hangi ya, hastalığın?
0: O zaman en önemlisi ne biliyor musun? Yani şöyle, hani devlet kurumlarında, böyle büyük kurumlarda işte güvenlik ve istihbaratın böyle gerçekten işleyişin olduğu yerler.
1: Kesinlikle yerlerin, robot kabul etmeyeceğiz.
0: Yerine robot
1: olmayacak. Hayır.
0: Kesinlikle olmamalı. Tarçı bu ülke.
1: Kesinlikle
0: bu ülke
1: en önemli şey.
0: 15 Temmuz'u geçirdi bak.
1: Kesinlikle
0: yani içeriden inanılmaz şeyler yaşandı değil mi, ki hala onun mücadelesi veriliyor. O yüzden
1: bir de bir bilgi daha vereyim. Bak, Ali hocam da bu konuyu çok iyi biliyor. Veri tabanlarımızı kiralamak için bazen yurt dışı ihalelerini açıyoruz.
2: Ya.
1: Ve orada da birçok şirketler var. O büyük firmalar buradaki ihalelere giriyor.
2: Evet.
1: Veri tabanlarını biz depolamasını yurt dışına gönderiyoruz.
2: Bak, veri
1: bak,
2: yurt
1: bu çok tehlikeli.
2: Yani.
1: Bunu acilen durdurulması.
2: Evet.
1: Milli değer. Abi fazlasını ver, Türkiye içinde olacak. ve yabancı kuruluş olmayacak diyeceksin.
0: Almayacaksın.
1: Almayacaksın.
0: Evet. Almayacaksın en önemli ya şey. Bunu şey. Diyelim ki Ali Hocam şöyle buyurun. Bir şey var ya biz hani bunlar alındı etti bunun bir denetimi insanın kendi içinde.
2: Tabii.
0: Hani bu denetimi nasıl yapabilir? Nereye bakabilir? Şimdi, hani bu bakıyorum işte yapılan açıklamalar mesela yani bu cihazların uzaktan ele geçirilmesi
2: tabii.
0: mümkün deniyor. Evet.
2: Tabii tabii.
0: İşte mesela Amerika'nın yetkili isimlerin yaptığı açıklamaları var. Yani belli ki bir güvenlik açığı oluşmasın diye buna giriliyor ve çok ciddi bir
1: ama
0: risk
1: geç
0: işte
1: alındı.
0: Konuşuyor.
1: Yani
0: bence
1: bu
0: de.
1: Çok geç tabii. alınmış bir şey. Sadece bu olay Trump'ın ya da bu dönemin değil. Bu buradaki frekans kontrol sistemi gerçekten çok önemli. Hı hı. Ve dünya Amerika'da zaten 350 milyon civarında bir nüfus var. Sen oraya ne kadar kontrol edebilsen de ama diyelim ki bir ürünün hı hı. bu şekilde gelmesi. Şimdi Çin'den daha çok ne gelecek? Robotlar gelecek.
2: Tabii
1: daha.
2: Tabii.
1: Daha uyguna. Sen şimdi zaten iPhone'u nerede üretiyorsun?
0: Ya.
1: Çin'de üretiyorsun.
0: Ya sen iPhone'u Çin'de üretiyorsun. İşte Amerikan ama Çin'de üretiyorsun.
1: O yüzden Huawei'yi kaldırdılar. O büyük marka, yine bir markayı kaldırdılar. Dediler ki bunu istemiyoruz. Çünkü Amerika'ya girişini yasakladılar. Güvenlik sebebiyeti üzerinden.
2: Onun sebebi şu. Amerika veri tekelini kendi elinde bulundurmak istiyor. Dolayısıyla sanki kendi uygulamaları, kendi cihazları çok güvenilir, çok dört dörtlükmüş gibi sürekli dikkat edin Çin'e karşı bu sosyal medya mecrası TikTok'tan tutun. Robot süpürgeler, modemler ve aynı zamanda yapay zeka uygulaması DeepSeek. İşte biliyorsunuz ne şimdi bizim OpenAI firması ChatGPT var diyor. İşte Cloud var. Bunları kullanın. DeepSeek kullanmayın. Bunun sebebi nedir? Tamamen veriyi, veri hegemonyası var artık. Bunu artık kabul
1: mesela
2: etmek
1: New York
2: zorundayız.
1: Eyaleti şeyi kaldırdı şu anda. Yapay zeka kullanım için suların kullanıldığını öğrendiği için çevreciler demiş ki bir sene askıya alın çünkü çok fazla temiz su kullanılacak diye. Yani siz bir soru sorduğunuz zaman biliyorsunuz bir küçük pet şişe kadar bir su harcanıyor. Ve burada enerji harcanacak, tabii. su harcanacak. Ve tabii. gerçekten tabii. biz normal sormam gereken, Hülya Hanım'a soracağım soruyu ben hiç gerçekten sorabilirim. Ya da uzmanını sorabilirim, Ali Hocam'ı sorabilirim. Evet. Yani biz bazı şeylerden belki vazgeçmemiz gerekecek. Evet. Çünkü doğaya doğru ne kadar hareket edersek bu şeyle küresel ısınmayla bir alakası yok. Onu söyleyeyim şimdi. Yani o bir ayrı bir safsata. Çünkü burada yaptıkları şey... Daha çok ısıtıyorsunuz, daha çok enerji harcıyorsunuz.
0: Şimdi o tamam ama mesela jeopolitik güç ve mücadele artık bu saatten sonra bu tarz şeylerin üzerinden gidecek.
1: Tabii.
0: Yani öyle
2: evet.
0: yani karşılıklı işte savaş,
1: görüyoruz
0: çatışma
1: zaten
0: falan. Yani
1: dronlar, saldırılar, değil, küçücük üretim merkezleri, şimdi, drone konteyneri de üretiliyor. 500 tanesi günde üretiliyor ve sana saldırı yapıyor.
0: Şimdi biz Çin Amerika'yı konuşuyoruz. Mesela iki büyük süper gücü konuşuyoruz ama siz önemli bir şey söylediniz. İşte her şey millisi.
1: Evet.
0: Değil mi? Mesela drone meselesinde Türkiye ne kadar önemli tabii. bir yerde. Değil mi? Yani bir şekilde yön veriyorsunuz siz artık. Yani o yüzden hani bu tip teknolojik gelişimlerde de her şeyin millisinin üretilmesi gerekiyor. Ve buna gerçekten çaba sarf edilmesi gerekiyor. Çok... Bu işte ayrı bir politik tabii şey. Ki öyle de gidiyor. Gidişat da o yönde. Böyle hı-hı. bir şey diyecek.
2: Evet şunu söyleyeceğim. Hı-hı. Şimdi mesela siz bir telefon kullanmak istiyorsunuz. Hı-hı. Birkaç tane telefon ülkenin telefonuna mahkum edilmiş durumdasınız. Hı-hı. Diyorsunuz ya Amerika mı alsın, Kore mi alsın, Çin mi alsın? Hı-hı. Bak bu ciddi bir sorun. Çünkü onlar da istiyor ki veriyi ben tutayım.
0: Tabii.
2: Bu şöyle düşünmeyin artık eskisi gibi değil. Bu bir sosyal mühendislik, toplum dizaynı. Çünkü niye? Hülya'yı iyi tanıması lazım, Erhan'ı iyi tanıması lazım, Murat'ı iyi tanıması lazım ki algoritmalar aracılığıyla size hükmedebilsin. O işte işte X gibi platformlar bunlara yankı odaları deniyor. Aslına bakarsanız gerçekten zamanla siz zannediyorsun ki bir anda bu zihninizin manipülasyonuyla karşı karşıya. Zamanla yavaş yavaş ilmik ilmik bizim zihnimizi aslında ören bir yapı var. Ve alternatifimizin bu noktada olması lazım. Erhan Bey'in dediğine sonuna kadar katılıyorum. Veri bizim için çok kıymetli. Hatta bizim işte o 2020 yılındaki yasaya göre verilerin Türkiye sınırları içerisinde tutulması lazım. Ama bugün bir hukuki süreç bile söz konusu olduğunda bizde veri yok. Biz
1: ben,
2: veremiyoruz.
1: Ben geçen gün bir şey gördüm. Çok güzel bir yazı yazmıştı. Yapay zeka bilen bizim milletimizi anlayamaz. Yani bizi çözmeler için biraz daha zaman ihtiyacı var. Çünkü Türk toplumu gerçekten çok enteresan dinamiklerine sahip. O yüzden gerçekten çok samimi olarak söyleyeyim. Yani yapay zeka bilen bazen bizi çözemiyor.
0: Biz başka.
1: Biz bambaşkayız.
0: Biz başka.
1: Çünkü toplumsal olarak farklıyız. Ama dediğin çok doğru. Bizim genç neslimizi çok güzel çözüyorlar. Çünkü onların bakmak istedikleri, çocukların seyrettikleri, kontrol ettikleri. Yani senin de bir annesin. ne yaptığını, ne ettiğini i̇şte, görmem gerektiği zaman işte zaten tabii. Önemli olan da bu. Hı-hı. Yani ben çocuğuma ne verebilirim? O çocuk neye ihtiyacı var diye bunun üzerinden sosyal toplum dizayn etmesi ve ona göre kontrol etmesi. Ne ihtiyacı var bu Türk toplumun diyor. Şuna ihtiyacı var diyor. Mesela K-pop diye bir şey çıktı değil mi?
0: Tabii.
1: Çocuklar bir anda ona çarptı. Bir bakıyorsun çocukların hayatlarına. Adamlar yeme içmeleri bilen kontrollü olan bir nesil yetiştirdiler. O çocuklar şu anda kayboldular. İntihara sebebiyet veren binlerce çocuk oldu. Yani biz çocuklarımıza sahip çıkmak için işte bu teknolojileri de her şey kolay olacak diye kontrol etmemiz lazım. O yüzden şunu bir sosyal mesaj olsun. Mutlak surette yani anne baba ne olursunuz 15 dakikanızı rica ediyorum. Evladınız eve geldiği zaman 15 dakika al o çocukla ilgilen. Bak fazla değil 15 dakika. Hani bir saat demiyorum bak 15 dakika. Bu bir sosyal mesaj. Çünkü çocuklara ilgilenmediğin zaman kayboluyor ve bitiyor. Ondan sonra her türlü terörden de tut aklına ne geliyorsa
0: her şeyin içine buluyor. Ya bu böyle bir şey. Yani dünyanın her yerinde böyle değil mi?
1: Evet,
0: İnsanın
1: evet.
0: olduğu her yerde dokunmak, sormak lazım. Sorgulamaktan bahsetmiyorum. Gerçekten ilgi öyle bir şey.
1: Tabii ki.
0: Yani bütün ilişkilerde de öyle değil mi? Yani hele çocuk yani daha fazla ebeveyni o anlamda ihtiyaç duyuyor. Öyle çünkü ya bu tür böyle veriler inanılmaz bir risk oluşturduğu için artık galiba yeni savaş teknolojisi, yeni mücadele teknolojisi de bu.
2: İşte bunlar.
0: Yani
2: bunlar.
0: Hani iklimde de öyle söylüyoruz ya dün mesela onu konuştuk işte her yerde yangınlar bir dolu mesele falan galiba hani yeni normal de bu. Yani tarımı konuşurken de yeni normal. Bu yeni normal içinde o yüzden o yani milli mesele çok tabii
1: gerçekten
0: orada belirleyici. Öyle. Evet bu arada bir son dakika gelişmesi var. Kurtulmuş'tan süreç yasa teklifine imza diye kanun teklifine de imza attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Buse ile bir telefon bağlantısı yapalım. Ardından devam edeceğiz. Buse.
3: Hülya Erkenek, beklenen bir gelişmeydi aslında. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Ve o anlar, fotoğraflar Kurtulmuş'un kanun teklifini imzaladığı ana ait fotoğraflar da paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dışında kimler imzaladı peki kanun teklifini? MHP lideri Devlet Bahçeli bugün günün ilk saatlerinde imzalayan isimlerden birisiydi. Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç, Erkan Akçay, Meclis Başkan Vekili Celal Adan yine kanun teklifine imza atan isimler arasında yer alıyor. AK Parti grubundaki milletvekilleri de imzalarını vermişti. Bugün AK Parti grubu da bir tur yaptı yasa teklifi için. Muhalefet partileriyle bir araya gelindi. Yeni Parti grubu, Yeni Yol grubu, CHP grubu ziyaret edildi. Son durakta şu dakikalarda İYİ Parti grubu ve İYİ Parti grubundan hukukçu vekillerle görüşme sürüyor. Abdülhamit Gül, Grup Başkan Vekili ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, şu dakikalarda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'la görüşüyor. Ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da kanun teklifine imza attı artık. Gözler yarın da teklifin sunulmasında olacak Hülya Erkenek.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da bakıyordum. Çerçeve yasaya imzayı açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yasayı imzaladı. Bugün biliyorsunuz bu fotoğraf aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den de gelmişti ki bu yasa ve bu yasanın çevresinde, çeperinde konuşulan bütün meseleler aslında yani çok uzun yıllara dayanan meseleler. Yani Türkiye'nin en önemli meselesi belki de bölge jeopolitiğinde denklemi de fazlasıyla etkileyen bir mesele. O yüzden çok önemli günlerden geçiyoruz aslında düşündüğümüzde. İki konuğum burada.
1: Şey,
0: aynen öyle kesinlikle Türkiye. İki konuğum var. Ben son sözlerinizi alayım. Ya öyle bir şey söyleyin ki ikiniz de lütfen rica ediyorum. Ve kendi uzmanlık alanınızda biraz önce o mesajlar gerçekten çok önemli ve çok kıymetliydi. Nereye doğru gidiliyor, neye dikkat edilmeli noktasında ve de neye dem vurmak istiyorsunuz? İkiniz de ayrı
1: ben
0: olarak
1: şöyle
0: uzmanlık alanınızda.
1: Teknoloji dünyamızda hayatımızda mutlaka bir yeri var. Hı-hı. Ama ihtiyacımız olduğu kadarıyla kullanmak mecburiyetinde kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü teknolojinin sonu yok.
0: Tabii.
1: Ve kendi öz mesela el emeği dediğimiz şeylerin de yeniden tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden el emeği olan şeyler çok daha güzel oluyor.
0: Tabii.
1: Değil mi? O yüzden mümkün olduğu teknolojiden biraz daha uzak durmamıza fayda var diyorum.
0: Gerçi çok kayıtsız kalamıyoruz ama kesinlikle öyle daha denetimli, daha güvenlikli, daha bilinçli belki diye düşünüyorum.
2: Ben de şunu söyleyeyim kısaca. Bunlar tabii ki bize fayda ve kolaylık sağlıyor gibi gözüküyor. Tabii. Ancak kısa vadeli kolaylık ve fayda uzun vadeli kayıp ve zararlarla bizleri karşı karşıya bırakabilir. Her zaman söylediğimiz yerli milli teknolojileri kullanmak son derece. Ha tabii o zaman Amerika'daki gibi bu tarz cihazların akıllı telefon, tablet, her türlü akıllı saat, akıllı robot bunlar girerken de artık bundan sonra iki kere düşünülmesi ülke içerisine girerken bunların bir casusluk faaliyeti yürütüleceğinin hiçbir zaman ben unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kullanıcı olarak bizler de kolaya
1: kaçmaktan
2: ziyade. Hocam
1: şeyde beyni de rahatsızlık verecek mi?
2: Kesinlikle. Zaten bunların hepsi frekans. Zaten elektromanyetik bir tayf vardır. Onlar da ciddi manada sizin bakın dikkat edin işte yorgunluk uyandığınızı görürsünüz. Düşündüğünüzün artık telefonlarla karşınıza çıktığını görürsünüz ki Bluetooth artık kulaklıklar da maalesef son dönemde patent alındı biliyorsunuz. Artık beyin dalgalarını okuyup daha sonra otomatik olarak önünüze çıkartıldığını görüyorsunuz. Yani çipi bıraktılar. İnsanlar çipe girmedi. O zaman dediler ki biz
1: kablolu dönüyor.
2: Kablolu
1: kullanıyorlar herkes.
0: Yani bu iş aslında böyle işin modası değil sağlık açısından. Evet. Yani gelenek ve o şeye i̇şte, dönüş
2: trendlerden
0: gibi.
2: Uzak kalmak lazım.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Tartışmasız adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık yakından tanıyorsunuz Ali Hoca'yı zaten ve eski Amerika New York Polis Departmanı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım yaklaşık 27 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi ve çok önemli yerlerde sağ olsun bizi kırmadı. O da geldi akşam haberlerinde katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere ben devam edeyim. Şöyle ki devam edeyim derken çerçeve yasadan da bahsettik çünkü imzaya da açılmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasayı imzaladı dedik. Buse'den de detayları aldık ve diğer haberlerle devam edelim. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 218 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasını hepimiz hatırlıyoruz. O günleri de hatırlıyoruz. O olayın üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak geçen sürede hiçbir şey değişmedi. Yani patlamanın yıl dönümünde sorumluların hesap vermesi için bir kez daha çağrı yapılıyor. Lübnan yönetimi iddianamenin birkaç ay içinde hazır olabileceğini de belirtiyor. Bakalım.
4: Yüzlerce kilometre öteden duyulacak kadar şiddetli bir patlama. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın görüntüsü hala dün gibi akıllarda. Takvimler 4 Ağustos 2020'yi gösteriyordu. 6 yıldır Beyrut limanındaki bir depoda tutulan 2750 ton amonyum nitrat infilak etti. Liman ve çevresi yerle bir oldu. En az 200 kişi hayatını kaybetti. 6000'den fazla kişinin yaralandığı olayda 300 bin kişi evsiz kaldı. Dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 6 yıl geçse de yakınlarını kaybedenlerin acıları hiç dinmedi. Aileler hayatını kaybeden isimlerin yer aldığı anıtın önündeki anma törenine katıldı.
5: 6 yıl sonra hala umudumuz var. Bu yıl bu umut nihayet gerçek olmaya başladı ve biz bunu hissedebiliyoruz. İddianamenin 2026 yılının sonuna kadar çıkarılacağına dair söz aldık.
4: Lübnan Enformasyon Bakanı Markus da adaletin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. İddianamenin en geç önümüzdeki birkaç ay içinde çıkarılmasını bekliyoruz dedi. Uluslararası Hap Örgütü 3 Ağustos 2023'te liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını bildirmişti. Lübnan Başbakanı Selam da hesap sorulmasının geciktiğini söyleyerek sorumluların hesap vermesinin özel bir talep değil ulusal bir mesele olduğunu belirtmişti. Patlamanın simgesi haline gelen tahıl silosunda 6 Temmuz 2022'de yangın çıkmış, silo yangından günler sonra çökmüştü.
0: Şimdi Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangınıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını söyleyelim. Çine'nin Kavşit mahallesinde geçen perşembe günü ormanlık alanda çıktı biliyorsunuz yangın ve yerleşim yerlerini de tehdit etti. 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesiyle yangın 4 günde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmada iki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydın Valisi Osman Baro, yangınla ilgili iki bilirkişi raporu olduğunu belirterek tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var dedi. İfadeleri böyle. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta İl Halk Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Ersoy, son 8 yılda hem kütüphane sayısının hem de kütüphanelere kayıtlı kullanıcıların sayısının arttığını söyledi.
6: Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin hizmete açılmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 8390 metrekare kapalı alana sahip olan Şırnak İl Halk Kütüphanesi,

0: Kütüphanesi 1475 kişilik kullanıcı ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesiyle ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır. Toplam kütüphane kullanım alanı son 8 yıl içinde yaklaşık 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye, oturma kapasitesini ise 97 bin kişiden yaklaşık 160 bin kişiye çıkardık. Aynı dönemde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık. Sadece son 3 yılda hizmete açtığımız yeni ve yenilenmiş kütüphanelerimizin sayısı 245'i geçmiştir. Bütün bu eser ve rakamlar Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş ilkleri ve rekorları barındırmaktadır.
1: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirilmiş durumda.
2: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri yapılacak. O da 7 Ağustos'ta yapılacak fark ödemeleri Cuma günü. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz de denildi. Açıklamada bu yönde. Ve çevre kirliliğine dikkat çekerek daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun değil.
3: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
2: Plastik atığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
3: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
2: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
3: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
2: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
3: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
2: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
3: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez,

0: Kaynakları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
1: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
2: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
3: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterecek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapıldı bu operasyon. Operasyonda 26 şüpheli gözaltında, detaylarda haberimizde.
1: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
4: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketler de tespit edildi.
1: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
4: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
1: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
4: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
3: Kayseri'de gençler arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı halde kavgaya müdahale eden polislere karşı gelip sonra da kaçmaya çalışan gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı.
5: Niye kaçıyorsun o zaman?
6: Niye kaçıyorsun?
5: Abi bir şey yapmadım ben de kavga benim niye var?
1: Kavgaya müdahale eden polislere karşı geldiler. Kaçmaya çalışınca polisi peşlerinde koşturdular. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki A.Ö ile A.Y arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk bıçakla yüzünden yaralandı. Onu hastanelik eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada 20'li yaşlardaki 4 genç olay yerine geldi. İddiaya göre olayla ilgileri olmadığı halde polise karşı mukavemet gösterdiler. Polis gözaltına almak isteyince de kaçmaya çalıştılar.
5: Abi,
7: direm.
5: Yürü.
7: Bak.
5: Abi bir de
7: bırak. Bak şu hareketleri
5: bırakma. Yok.
7: Abi gel. Yürü
1: bırak. Yok. Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki A.Ö.'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Ben akşam haberlerini noktalıyorum. Her zaman olduğu gibi yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ana

0: operasyonlar, iddialar, suçlamalar. Yolsuzluk soruşturmalarında son durum. Terörsüz Türkiye için partiler ne diyor? Mecliste Özgür Özel, Kılıçdaroğlu düellosu. Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen.
1: Yürü yürü. Bak. Abi bir dene bırak.
2: Bak şu hareketleri bırak.
1: Bırakma, yok.
2: Abi gel.
1: Yürü bırak.
2: Abi. Yok.
3: Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki AÖ'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Ben akşam haberlerini noktalıyorum. Her zaman olduğu gibi yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ana habere Faruk tüm gelişmeleri aktaracak. Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar.

0: operasyonlar, iddialar, suçlamalar. Yolsuzluk soruşturmalarında son durum. Terörsüz Türkiye için partiler ne diyor? Mecliste Özgür Özel, Kılıçdaroğlu düellosu. Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 4 Ağustos Salı günündeyiz. Türkiye'ye ve dünyaya bakacağız. Ama Türkiye için en önemli başlıklardan biri hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinden en önemli adımlardan biri olan çerçeve yasada artık sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Peki bugün mecliste neler oldu? Gelişmeleri adım adım takip etti Buse Gençtürk. Tekrar tekrar söylüyorum ana haberde, Türkiye için son derece önemli gelişmeler, bütün ülke için çok önemli, hatta bölge için önemli gelişmeler. Meclis Başkanı da çerçeve yasayı imzaladı. Peki Buse, başka neler oldu? MHP zaten imzaları atmıştı. Şimdi bir sonraki adım nedir, onu anlat bize lütfen.
1: Faruk Aksoy, bugün sabahtan başlayarak toparlayacak olursak çerçeve yasanın ismi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olduğu belli oldu ve paylaşmıştık. Bunu da son dakika bilgisi olarak ilk imzacılardan birisi Devlet Bahçeli, MHP'li isimler de o kanun teklifine imza attı ama İlk imzacı aslında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş'un imza attığına ilişkin de fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. İlk imzacı Meclis Başkanı oldu. Diğer imzacılardan bir tanesi de MHP lideri Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri ve MHP'li isimler bu şekilde oldu. AK Parti'den kimler imza attı peki? Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın yanı sıra Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Partili Grup Başkan Vekilleri kanun teklifine imza attı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tur trafik de sürdü. Dün MHP ve DEM Parti heyetiyle bir araya gelmişti AK Parti grubu. Bu kez de AK Parti grubu ziyaretleri yaptı. Muhalefete bir ön bilgilendirme yapıldı. Önce Yeni Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve son olarak da İYİ Parti gruplarına gidildi. Çerçeve yasa teklifinin içerisinde neler var? Başlıklar anlatıldı. Partiler ise bir taslak paylaşılmadı bizimle dedi. Zaman zaman açıklamalar da oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili de Abdülhamit Gül, yarın inşallah yasa teklifini veririz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise taslak paylaşılmadı dedi ve

0: yasanın içeriğine dair PKK, KCK örgütü ve uzantılarına kapsayacağını söylediler. Buna ilişkin de geçici bir yasa düşündüğünü paylaştılar. Bu yasayla beraber de belli suç tipleri bakımının infaz ertelemesi gibi bir düzenleme tasarlanıyor. Biz bunu anlıyoruz ifadelerini kullandı Murat Emir. Tüm bu temaslarla aslında hedef artık teklifin ortak imzayla meclise sunulması yönünde. Yarın sabah saat 10'da AK Parti grubunda bir kapalı grup toplantısı yapılacak. Kapalı grup toplantısında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Vekili Abdullah Güler. AK Partili milletvekilleri bilgilendirecek ki dünden bu yana AK Partili vekiller imzalarını atıyor. Verilen süre, çağrılan sürede saat 17'ydi. Bugün en son imzalarını attı AK Partili isimler. Yarın yapılacak kapalı grup toplantısının ardından da bir basın toplantısıyla kanun teklifinin meclise sunulmasını bekliyoruz. Artık tam da süreç komisyonunun kurulduğu ilk toplantısını yaptığı günden bu yana bir yıl geçmiş olacak. Yani 5 Ağustos çarşamba günü yarın teklif meclise sunuluyor. Beklentiler şu bu yönde. Peki yarın sunulursa takvim ne olacak? 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanması planlanıyor kanun teklifinin ve pazar günü 9 Ağustos'ta da genel kurulda görüşmelerine başlanması hedefleniyor. Neden 48 saat 2 gün sonra kanun tekliflerinin genel kurula getirilebilmesi için komisyondan sonra 48 saat geçmesi gerekiyor. İşte bu süre gözetilerek uygulanarak 48 saat sonra genel kurulda görüşmelerine başlanacak. Bunun için de bir önerge verilecek. 9 Ağustos pazar günü genel kurulun çalışması için bugün yoklama alındı. İki kez toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için de Meclis Genel Kurulu çocukları koruma kanun teklifini görüşemedi ama bu takvimde bir sarkma olacak mı? Bunu aslında yarın görmüş olacağız. Ama şu an için meclis başkanlığında bir toplantı da yapılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Güre toplantıya girmeden önce yarın saat kaçta teklif sunulacak sorusu da soruldu. 10-11 sularında mı sunulacak denildiğinde de bunun üzerine çalışmaların devam ettiğini söyledi Abdülhamit Gül ve haber edeceğiz ifadelerini kullandı. Yani şu an için saat noktasına bir netliğe kavuşmuş bilgi yok ama artık saat 11 suları olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa teklifinin 10-12 maddeden oluşacak geçici bir müstakil yasa teklifi ve münfesih örgüt tanımlaması yapılacak Faruk Aksoy.
1: Peki Buse Gençtürk, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Buse Gençtürk bize çerçeve yasayla ilgili gelinen noktayı anlattı. Bundan sonraki süreci anlattı, o daha önemli. Masaya doğru geçelim. Tabii gündeme dair önemli başlıklar var. Biraz sonra CHP ve Yeni Parti'nin grup toplantılarına bakacağız. Ama önce terörsüz Türkiye süreciyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamalar, daha doğrusu DEM Parti'nin olaya bakışını anlatalım size. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını söyledi Bakırhan. Muazzam bir eşikteyiz. Çerçeve yasa barışa kapı aralamıştır. Barışa kapı aralanıyor artık dedi.
2: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
3: Çerçeve yasayla ilgili bu mesajları verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi.
2: Çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yılı kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Tek bir yasal düzenleme 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
2: Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği. Orta Doğu'nun kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Tahran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Körfez'e kadar geniş bir coğrafyanın geleceğini de aynı zamanda ilgilendirecek. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
3: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda parti genel merkezinde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifi oldu.
1: Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa, çerçeve yasayı imzalarken çekilen fotoğrafta yüzünde bir tebessüm var. Tuncer Bakırhan'ı dinledim. Tuncer Bakırhan konuşurken grupta sürekli olarak tebessüm etti, mutluydu. Yani sadece Türkiye'nin değil, aslında Bağdat'ın, Şam'ın, Tahran'ın, bölgenin, kısaca yaşadığımız coğrafyanın ciddi sorunlarından biri hallolacak ve bir yasal çerçeveye kavuşturulacak dedi. Zaten açılışta altını çizmeye çalıştığımız konu da buydu. Gerçekten çok önemli bir yol yüründü ve bir noktaya gelindi. Artık bundan sonra zaten geri dönüş olmaz. Küçük pürüzler giderilir, mecliste tam olarak yasalaşır ve Türkiye önüne bakar. Sayın seyirciler, dönelim siyasetin sıcak gündemine. Ne oldu ne bitti parlamentoda? Yeni Parti ile başlayalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında konuştu. Özel, partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. Bundan sonra delege ne derse olacak, delegenin verdiği kararla yol yürünmeyecek dedi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. Gelin herkes yeni partiye katılsın. Yeni parti üyeleriyle birlikte her meseleye, her konuya karar verecek dedi.
4: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
4: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
4: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
4: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
1: Mecliste iki parti arasında karşılıklı, aslında tam adı konulmasa da bir düello yaşanıyor. Bir tarafta yeni kurulan Yeni Parti, diğer tarafta CHP'nin, daha doğrusu Yeni Parti'nin içinden çıktığı CHP. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o da kürsüdeydi. Hem de 3 yıl aradan sonra ilk kez mecliste grup toplantısında konuştu Kılıçdaroğlu. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde özellikle konuşmasının sonuna doğru coştukça coştu. Dedi ki, hesap sormaktan da hesap vermekten de çekinmeyiz. Tertemiz bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte.
4: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.
3: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz

0: ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorundayız.
1: CHP grubu Yeni Parti'nin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
0: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
1: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
0: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
2: Evet, Kemal Bey'in konuşması. Tabii alkol sağlığa zararlı. Arada bir cümle, bir kelime de geçiyor. Onun için bu hatırlatmayı yaptık. Şimdi gerçekten Yeni Parti ve CHP arasında tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. İşte Özgür Özel CHP üyelerini Yeni Parti'ye çağırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki Türkiye'de temiz siyaseti inşa edeceğim. İşte yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, hırsızlıklarla anılan kimseye siyasette yer yok. Bizim CHP'miz böyle bir CHP. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreç Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında tam da yolsuzluk tartışması üzerinden şekillenecek. Bu arada İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı bu konuşmalar gruplarda yapılırken. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı, belediye imar ve şehircilik müdürü, plan proje müdürü onlar da var. Bir belediye başkan yardımcısı ise aranıyor. Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı sayın seyirciler. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beşikçioğlu hakkındaki ihbarlar üzerine uyuşturucu testi için kan, idrar ve saç örneği alındı. Beşikçioğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uyuşturucu kullanımına ilişkin ifade verdiği, içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım dediği öğrenildi. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yaş kararları açıklandı sayın seyirciler. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. İşte bir bütün olarak yaş kararları.
3: Hava Kuvvetleri

0: komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
1: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 olmak üzere toplam 4 tüm generalde Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral Kor Amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
2: Atamalar, terfi alanlar, emekliye sevk edilenler vesaire vesaire. Tabii Ağustos ayı yaş demek, Yüksek Askeri Şura. Aslında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yüksek Askeri Şura bundan yıllar önce çok ama çok önemli bir toplantıydı. Hala önemli, yine önemli. Ama o zamanlar çok farklı anlamlara geliyordu. Yani atamalar, kimlerin kuvvet komutanlıklarına getirildikleri, ne olduğu, nasıl olduğu, özellikle siyasi erkle seçilmişlerle askerin arasındaki gerginlik vesaire. Doğrusu epey eski dönemlerdi. Çok tartıştığımız dönemlerdi. Şimdi öyle bir Yüksek Askeri Şura yok. Atamalar yapılıyor. Bazı isimler emekliye sevk ediliyor. Bazı isimlerin görev süresi devam ediyor vesaire. Bütün bu atamalar tamam, fakat bir ismi ayırdık. Albay Özlem Karapınar. Kimdir Albay Özlem Karapınar? Neden ayırdık? Kısaca bir başarı hikayesinden bahsetmek istedik. Sayın seyirciler, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Tuğ General Özlem Karapınar. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri gururla sunar demek lazım. Gerçekten iftihar edilecek, gurur duyulacak bir portre, bir sahne. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyor önce Özlem Karapınar. Fakat aynı dönemde Hava Harp Okulu'ndan özel bir davet mektubu alıyor. Hava Harp Okulu bize gel diyor, davet ediyor kendisini ve Özlem Karapınar da, Tuğ General Özlem Karapınar da Hava Harp Okulu'na yazılıyor ve böylece hikaye başlıyor. Kariyer planını değiştiriyor. Aslında bir doktor olacakken havacı oluyor ve kariyer planı değişikliğiyle birlikte havacılığı tercih ediyor. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla bu kapsamda Tuğ Generalliğe terfi ettirildi bugün itibarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihindeki ilk kadın Tuğ General oldu. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar 2023'te Özlem Yılmaz olmuştu. Hikaye gerçekten çok ama çok gurur verici, önemli bir atama, özellikle kadınlar için, gençler için, hayatın içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl bir yer olduğunu gösteren çok ama çok önemli bir terfi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şimdi dönelim dışarıya. Ana haberde tabii dışarıda neler oluyor, dünyada neler oluyor, onlara bakalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakereler ve Hürmüz konusunda önemli açıklamalar yaptı. Görüşmelerin İran'ın talebiyle yapıldığını, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini söyledi. Reuters haber ajansı ise Umman merkezli geçici bir plan üzerinde çalışıldığını belirtti. Genel olarak Amerika, İran ve Hürmüz'deki son durum.
0: Washington Tahran hattında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ı görüşmeler konusunda tutarsız olmakla suçluyor. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. İran'ın görüşme yapmak için talepte bulunduğunu, hatta yalvardığını iddia etti. Bunun üzerine görüşmelerin başladığını ifade eden Trump, ancak sonrasında Tahran'dan görüşme yapılmadığına dair açıklamalar geldiğini hatırlattı. ABD Başkanı, Oval Office'te yaptığı açıklamada ise görüşmelerin devam ettiğini yineledi. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceklerini de söyledi. Biri ücret alacaksa o biz olacağız dedi. Hürmüz'ün Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini belirten Trump, kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini savundu. ABD Hazine Bakanı Besant, bugün ya da yarın Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz dedi. İran'ın dini lideri Müçtebe Amane'in danışmanı Rıza ise, Hürmüz'de İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini savundu. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili, İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman'la Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir dedi. Reuters haber ajansı da geçici bir plan müzakere edildiğini duyurdu. Plana göre Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapacak gemiler Umman tarafından İran'a bildirilecek ve çıkış izni Umman tarafından verilecek. Çıkış rotası İran'la Umman arasındaki hat üzerinden sağlanacak. Taslak plan, Tahran'a boğaza giren tüm gemiler üzerinden tam kontrol ve gerektiğinde müdahale etme etkisi verecek. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma umuduyla planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini ve İran'la görüşmeler yapılacağını söylemiş, Tahran ise ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini duyurmuştu.
2: Sayın seyirciler, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bekleyiş sürüyor. Mutabakata bağlı olunduğunu belirten Hamas, Barış Kurulu'ndan resmi bir yanıt bekliyor.
3: Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için gözler Barış Kurulu'na çevrildi. Mutabakata bağlı olduğunu belirten Hamas, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'dan resmi yanıt beklendiğini belirtti. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada Filistinli gruplarla birlikte ateşkesin tüm maddelerine uyulacağı vurgulandı. Açıklamada Mladenov ve Arabulucu kardeşlerimizden üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz ifadesi yer aldı. Açıklama Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlanmasının ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, daha önce Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ikinci aşamanın hayata geçirileceğini savunuyor. İlk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.
2: Arkadaki fotoğrafı görüyorsunuz sayın seyirciler. Gerçekten bu fotoğrafı, daha doğrusu bu fotoğrafları görmeye çok alıştık. İşte görüntüler. Bu görüntüler Gazze'den. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 112 Filistinli için toplu cenaze töreninden. Peki ne oldu? İsrail'in 2023 Kasım ayında düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Hassayna ve Ebu Şeria ailelerine mensup 112 kişinin naaşı uzun süren çalışmaların ardından enkaz altından çıkarılmıştı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde naaşlar omuzlarda taşınırken duygusal anlar yaşandı. 40'ı çocuktu, çocuk. 38'i de kadınlardan oluşuyordu. Yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi tabutlar. Yakınları Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerini çiçeklerle süsledi. Gazze'de hala çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. Peki özellikle bu görüntüyü, fotoğraf karesi gibi dondurduğumuz bu görüntüyü neden ekranlarınıza getiriyoruz? Bir haberden çok öte bir şey. Başka şeyleri hatırlatıyor. Mesela Bosna'yı hatırlatıyor. Orada da Sırp canilerin toplu katliamları sonucu yıllar sonra çok başka yerlerden çıkartılan binlerce cenaze yemyeşil tabutlara konulup defnediliyor. Hala devam ediyor. Gazze'de öyle. Burası da insanlığın utancı, insanlığın ayıbı bir kara parçası olarak tarihe nakşedildi. Ama İsrail'in sebep olduğu bir utanç. İnsanlar enkazların altında, çoluk çocuk ölmüş, kadınlar ölmüş, insanlar ölmüş ve hala cesetler, cenazeler enkaz altından çıkarılıyor. Cenazesine ulaşanlar böyle cenaze törenleri düzenliyor. Yan yana diziliyor tabutlar ve sonra toplu cenaze namazları kılınıyor. Bütün bunların hepsi 2026'nın dünyasında oluyor. Herkes her şeye şahit. Herkes her şeyi görüyor. Bütün Avrupa, bütün Amerika, bütün Asya, dünyanın bütün vicdanlı insanları dini, dili, ırkı, mezhebi fark etmeksizin bu vicdansızlığa aslında dur dediler. İnsanlar sokakları doldurdu. Milyarlarca insan gösteri yaptı. Fakat İsrail durmadı. Ve durmaya niyeti de yok. Bugün bile hala yıkılmış enkazların yanına kurulmuş çadırlar bombalanıyor. İnsanların ibadethaneleri yerle bir ediliyor. Sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da. Ve dünyanın gözü önünde o İsrail'in başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve başkanın ofisinde ayak ayak üstüne atıyor ve aslında bütün bu kararların kim tarafından alındığını, gerçek patronun kim olduğunu da dünyaya gösteriyor. Gerçekten Gazze'deki bu görüntüler insanlığın unutmaması, bir yere nakşetmesi, bir yere yazması ve bir daha bu kepazeliklere, bu rezilliklere izin vermemesi için tarihin en önemli sayfasında tutulması gereken görüntüler. Dönelim ve başlığı değiştirelim. Karadeniz'deyiz. Karadeniz'de yine Türk sahipli gemilere yönelik saldırılar düzenlendi. Bu saldırılara Ankara'dan tepki geldi sayın seyirciler. Dışişleri Bakanlığı savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından çok ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanan gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağı ifade edildi. Savaştan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde çağrımızı yineliyoruz denildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü de saldırıya uğrayan gemide yaralanan 11 personelin Rusya'daki hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Diğer personelin sağlık durumunun iyi olduğu, gemide yangının kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü de belirtildi. Bir şekilde Türkiye savaşın asla ve kat'a Karadeniz'e yayılmasını istemiyor. Fakat ara ara Rusya, ara ara da Ukrayna Türk gemilerini ve diğer gemileri dronlarla hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu anlamda biraz uyarı, biraz da tehdit içeriyor. Sayın seyirciler, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta Hazar Denizi olmuştu. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla tırmanan gerilim duruldu. Tahran yönetiminden Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması yapıldı.
3: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükselmişti. İran'dan Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen ay Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması yapılmıştı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin saldırı için özür dilediğini öne sürdü. Rızai, bunun üzerine İran'ın Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planının iptal ettiğini savundu. Operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen rota dışında herhangi bir geçişe izin vermeyeceğiz dedi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Ukrayna'nın İran gemisine saldırısında bir mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukraynalı mevkidaşının saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.
2: Dünyanın farklı noktalarında savaşlar cereyan ediyor. Rusya-Ukrayna büyük bir savaş. Aşağıda başka bir savaş. İran-Amerika ara ara duruyor, ara ara alevleniyor, ateşleniyor. Yani aslında dünya bir üçüncü büyük savaşı zorluyor. Fakat bu bölgesel çapta kalan savaşlarla o büyük enerji, büyük gaz sönümlenecek mi bilemem. Ama gerçekten herkes, bütün ülkeler askeri anlamda yeni stratejiler ortaya koyuyorlar. Eskisi gibi değil. Yani askerim yok, zaten bana kimse saldırmaz, güvendeyim. Sadece ekonomiye, kültüre, sanata yatırım yaparım ya da bunlarla ilgili bir ülke tahayyül ederim ve rahat huzur içinde geçinip giderim devri bitmiş gibi görünüyor. Zorunlu askerlikle ilgili yeni düzenlemelere imza atan ülkelere şimdi de Danimarka eklendi. Ülkede zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarılırken yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı bile.
3: Danimarka'da zorunlu askerlikte yeni döneme girildi. Askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Danimarka'da uygulanmaya başlayan yeni sistemle birlikte 1600 genç kışlanın yolunu tuttu. Yeni düzenlemeye göre askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun gerçek operasyonlarında bizzat görev alacak. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği savunma gününe çağrılacak. Uzmanlara göre yeni modelle birlikte kısa sürede savaşa sevk edilebilecek hazır askeri birlikler yetiştirmek de hedefleniyor. Aalborg Üniversitesi'nden Avrupa Güvenliği uzmanı Trautner, Kuzey Avrupa'da artan savaş riskinin bu değişimi zorunlu hale getirdiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da birçok ülke benzer adımlar atmıştı. Almanya zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasını gündemine alırken orduyu hızla büyütme planlarını açıklamış, İsveç ve Letonya'da zorunlu askerliği yeniden devreye sokmuştu.
2: Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi sayın seyirciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının

0: kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sayın seyirciler, özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Son örnek de Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde darp edildiği iddia edildi. Benzer vakalar daha önce de yaşandı. Peki bu şiddetin önüne geçmek için ne yapılacak, neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş'a anlattı.
1: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
2: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları, tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
3: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
2: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
3: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
4: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik.
2: Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
5: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz. Bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
2: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
3: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri paylaştı, açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. Çok az da olsa iyi haber. Peki diğer istatistikler, diğer rakamlar ne diyor bize? Onları size göstereceğiz. Sayın seyirciler, 200 bine yakın çocuk suça sürüklendi. Çok büyük bir rakam bu. Ama kısmen azaldı. 0,4. Daha önce 200 binden de fazlaydı. Çocukların polise geliş nedenleri nedir? Hangi nedenlerden dolayı daha çok polisle karşı karşıya geliyorlar? Polise geliyorlar. Suça sürüklenme 196.308. Çok büyük bir rakam. Bilgisine başvurma amacıyla 92.301 çocuk polise geliyor. Kabahat işlediği iddiasıyla 28.251 çocuk, kayıp müracaatı yapılıp bulunan 18.554 çocuk ve diğer nedenlerden dolayı da 6.751 çocuk polise geliyor ve durumu anlatıyor. Peki çocukların karıştığı suç türleri nedir? Geliyorlar da hangi suçlardan dolayı geliyorlar? Onu da çıkardık. Yaralama %41,6. Gerçekten büyük rakamlar. Hırsızlık %14,7. Uyuşturucu madde ile ilgili konular %9,7. Bu konu çok çok çok önemli bir konu. Diğer konular da önemli ama özellikle çocukların uyuşturucuya alıştırılması, uyuşturucuya bulaştırılması Türkiye'nin artık bir istiklal savaşı ciddiyetiyle başlattığı operasyonlarla önlenmeye çalışan en önemli başlıklardan biri. Ve tehdit %5,1. Kaynak TÜİK. Yalnız tekrar söyleyeyim, bir tek sevindirici haberin bir kısmı var. %0,4, çok az da olsa bir azalma var. Ama suça sürüklenen çocuklar ve suç ve çocuk kavramları ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda daha fazla pozitif, olumlu anlamda netice vereceğini de söyleyebiliriz. Sayın seyirciler, İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı. Durum yetkililere bildirilince çalışmalar hemen durduruldu. Konut inşaatının devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
6: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
7: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra inşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
6: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
7: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
0: Ana Haber'de İlkay'ın köşesindeyiz. Anadolu'dan manzaralar ve güzel görüntüler. Van'dayız. Van'daki Muradiye Şelalesi yaz sıcaklarından bunalanların serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri olmayı sürdürüyor sayın seyirciler. Gürül gürül akan suyu, yemyeşil doğası ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarıyla düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin ilgisini çekiyor. Hafta sonu yaşanan yoğunluğun hafta içinde de devam ettiği Muradiye Şelalesi vatandaşlara serin bir ortam sunarken yaz boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamayı da sürdürüyor. Tuz Gölü'ne gelelim. Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan yaklaşık 12.800 yavru flamingo çok az kuş türünde görülen kreş sistemi sayesinde yetişkin flamingoların korunmasına büyüyor. Bir bakıma flamingo kreşi var Tuz Gölü'nde. Dünyadaki en önemli flamingo üreme alanlarından biri olan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Tuz Gölü'nde flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı. Kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen binlerce yavru flamingo ebeveynlerinin koruması altında güvenli alanlarda büyümeye başladı. Genç flamingolar göl üzerinde beslenme ve doğal yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaya yönelik davranışları da öğreniyorlar. Dünyanın en önemli flamingo üreme alanlarından biri olan Tuz Gölü, hem artan su seviyesi hem de dünyaya gelen yeni üyeleriyle doğa severlerin ve yaban hayatı için onları fotoğraflayan fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sayın seyirciler, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreyi aşkın bir alana yayılan mercan ormanları ile ilgili çalışmalar sürüyor.
8: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
9: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
8: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan, sualtı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
9: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
8: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
9: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri, büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada. Ve bu da Ege Denizi'ndeki biyoçeşitliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
8: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
0: Reklama gidip gelelim.

Ana haber bitti ama bir yere gitmiyorum. Çünkü nedir ne değildir var. Bu akşam yayındayız. Önemli bir program yapacağız. Gerçekten çok keyifli, çok özel bir program yapacağız. Biraz sonra başlayacağız. Konuklarım da yavaş yavaş geliyorlar. Son dakika gelişmesini görüyorsunuz. Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti ve tutuklandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Son dakika bilgisini de aktarmış olayım. Biraz sonra nedir ne değildir başlıyor. Gidiyorum, hemen döneceğim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz

mutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: ülkeyiz. Her hafta bunu tekrar ediyorum ama yani Türkiye'de herhalde tartışma konusu ne olacak, bugün ne tartışacağız diye soran, merak eden ya da bunu dert eden bir televizyoncu, gazeteci yoktur. Çünkü her güne yeni bir konumuz var. Bu anlamda çok iyi, bereketli bir meslek icra ediyoruz. Yine gerçekten aynı duygularla, aynı keyifle değerli konuklarım hoş geldiniz diyeceğim tek tek ama önce konulardan bahsedeyim hızlıca. Yeni parti ilk grup toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıktı. Bir konuşma yaptı. Bugün epey şey söyledi. Bir de bir dil sürçmesi yaşadı. Yani bazı alışkanlıklar bir günde iki günde bitmiyor tabii. Cumhuriyet Yeni Partisi derken tekrar geri adım attı, baştan aldı. O görüntülere tek tek bakacağız. Özgür Özel Yeni Parti grup kürsüsünde konuşurken kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsüne çıktı. Kemal Bey özellikle konuşmasının sonuna doğru öyle bir yükseldi ki Türkiye'yi arındıracağız, tertemiz yapacağız dedi. Yani kirli siyasetle, akçeli ukçeli işlerle işimiz olmayacak, Türkiye'yi toparlayacağız dedi. Sevigen burada bu akşam. Gerçekten Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da böyle bir potansiyel, böyle bir enerji, böyle bir ivmeye sahip mi? Bunların hepsini Sayın Bakan'a soracağım. Tabii bu arada belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Menderes Belediyesi ile ilgili gelişmeler var. Onlara bakacağız. Menderes Belediyesi ile ilgili gelişmeler var ama Etimesgut'la ilgili de konuşulması gereken birkaç başlık var. Onlara da bakacağız. Onları da detaylandıracağız. Bir iddia var. Deniyor ki 14 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek. Bu da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde bir İzmir hediyesi. Böyle dillendiriliyor. Yani tartışılıyor. Gerçekten öyle mi? Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? Yeni partiye geçmeyeceğini açıklamıştı. Yani yeni partiye katılmayacağını söylemişti. Ama iddia edildiği gibi, gazetecilerin, farklı kesimlerin kulislerde tartıştığı gibi 14 Ağustos'ta Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı? Katılacaksa gerekçeleri nedir? Katılmayacaksa neye göre katılmayacak? Konuklarımla tartışacağız. Kerem bir şey söylüyorsun. Ha, CHP'ye de dönebilirmiş. Yeni iddia bu yönde. Gerçekten öyle mi? İşte yine bak Sevigen'e çok iş düşecek. CHP'ye de dönebilirmiş. Ama döner mi dönmez mi bilemeyiz. Yaş kararları Yüksek Askeri Şura. Ana haberde biraz önce anlattım. Gerçekten bir kadın generalimiz var artık. Bu çok önemli bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir gurur tablosu olarak verdim. Ve terörsüz Türkiye sürecinde de artık çerçeve yasaya imzalar atılıyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı. MHP'deki isimler imzaladı. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da imzaladı. Yani çerçeve yasa tamamen netleşti, ortaya çıktı. Ve çerçeve yasayla birlikte o yolda artık sona doğru gelinmiş oluyor. Hızlıca konuklarıma merhaba diyeyim. Ondan sonra da araya gidip dönelim. Mehmet Sevigen eski devlet bakanı. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Ertuğrul Akar'ı en son anons edeceğim. Çünkü en son geldi o. Onun için bir cezalı hali var onun. Ferhat Murat. Ferhat Murat hoş geldin. Çok hoş teşekkürler. Bulduk. Alişer Delek gazeteci. Alişer hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Müftüoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Doktor Onur İste hukukçu. Sevgili Onur hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Bu hafta artık adınla hitap ediyorum. Ve Ertuğrul Akar, meslektaşın, hukukçu. Niye geç kaldın Ertuğrul? Trafik mi var?
5: Arabanın yakıtı bitti.
0: Nasıl yakıt bitti? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından özellikle grup toplantılarında gerçekten ilginç konuşmalar vardı. Yani hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu enteresan cümleler sarf ettiler. Görüntülerle, ledlerle, konuşmalarıyla nedir ne değildir'e başlayacağız. Çok kısa bir ara.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Tabii Türkiye'nin konuları, siyasi arenadaki tartışmalar, karşılıklı düellolar, atışmalar bitmiyor. Tabii televizyon programları içinde hiç sıkıntı çekmiyoruz. Yani konu bolluğu yaşayan bir

Döndük başlıyoruz ama gerçekten spor dünyasında böyle hani bekleniyor muydu bilmiyorum ama son derece önemli bir haberle döndük. Evet. Mısırlı ünlü oyuncu, ünlü futbolcu Muhammed Salah, eski Liverpool'lu futbolcu Muhammed Salah, Trabzonspor'da haberi geçiliyor son dakika notu olarak. Gerçekten

0: Trabzonspor için çok önemli bir transfer bu. Beşiktaş'ta uzun süre adı anıldı. Görüştü, konuştu, tartıştı. Fakat Muhammed Salah'ın menajeri bir türlü bitmek bilmeyen isteklerine ara vermeyince Beşiktaş defteri kapattı, noktayı koydu. Önder Özen çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki yani çok fazla şey istiyor. Çok fazla şey istiyor. Menajeri her gün yeni bir şey istiyor. Fakat Trabzonspor bir şekilde anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir oyuncu, marka bir oyuncu. Trabzonsporlu bir konuğum var mı?
1: Ben de bir Rizeli olarak Trabzonspor'un medyada çok az yer verildiği yönünde çok ciddi eleştiriler aldım. Beni de eleştirdiler.
0: Trabzonspor'a az yer verilmiyor ya. Veriliyor mu?
1: Sen nasıl bir Rizelisin, neden hiç konuşmuyorsun diye bana da sitem etmişlerdi. Ben de tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönem inşallah şampiyonluğu görür. Trabzonsporlu olmamaktan beraber bunu söylüyorum.
2: Ama Türkiye'nin en medyatik ve büyük takım Fenerbahçe. O yüzden az yer bulmaları biraz normaldir.
0: Peki Beşiktaşlı konuğum var mı?
2: Fenerbahçe olan
0: Alişer, diğer konuklarıma
3: sorayım. Ben Trabzonspor'a geldiği için çok mutluyum.
0: Neden?
3: Trabzonspor'u gerçekten gönülden seven, Anadolu'nun önemli bir değeri olarak gören birisi.
0: Beşiktaş'a gelseydi mutlu olmaz mıydın?
3: Beşiktaş'a gelseydi bu kadar mutlu, mutlu olurdum. Şimdi Trabzonspor'a gelmesinden son derece mutluyum. Çünkü Trabzonspor hakikaten bir haykırış takımıdır biliyorsunuz. Hani Anadolu'nun o üç büyüklerin hegemonyasını kıran ilk takım olması.
0: Devrim yaptık diyorlar. Geldi. Trabzonspor bir ihtilal takımıdır. Tabii. Anadolu ihtilali yaptık diyorlar.
3: Anadolu ihtilali yaptı. Sonra Bursaspor geldi peşine. Dolayısıyla bizim Trabzonspor'a ve Bursaspor'a bakışımız tabii ki şimdi, üç büyüklere göre daha
1: şimdi özellikle
3: önde.
1: Rizeli olarak dememin sebebi şu. Genelde Rizeliler Trabzonspor'u tutmazlar. Çekişme var filan diye sürekli bir böyle hayal mahsulü bir şey var.
0: Ya kamuoyunda. öyle bir şey olur mu?
4: Bizim ama yukarıda... çekişme normaldir. Derbi o da bir derbi. Kamuoyunda Karadeniz derbisi yani. Galatasaray, Fenerbahçe nasılsa Rize, Trabzon öyle.
1: Rize olarak Trabzon'un arkasındayız. Trabzon da Rize'nin arkasında dursun.
3: Trabzon inşallah bu sene şampiyon olur. Yalnız Mehmet Sevigen ilginç bir yorum yaptı Faruk Aksoy. Sen onu işitmedin. Tam Salah haberini ben okurken biraz dedi kilo almış dedi.
0: Kim?
3: Muhammed Salah. Kilolu hali gelmiş gibi bir yorum
0: kilo,
3: yaptı ama.
0: Kilo almadan hemen gelmiyorlar buraya.
3: Ben de anladım ki ya Fenerbahçeli Sayın Bakan ya da
4: Beşiktaşlı. Yo ben mesela Trabzon'u tutarım. Yani Şenol'la falan biz beraber de top oynadık Kayseri'de hazırlık maçlarında. Gerçekten biraz kilo almış. Bak, ancak işte
0: kilo alıyorlar tabii da. Çünkü Türkiye'ye yani gelmeden önce biraz bunlar oluyor. Hatta buraya gelince de alıyorlar.
4: Belli bir yaşları da var.
1: Yani Mehmet Trabzon'a... Bey siz futbol oynadınız mı?
4: Tabii oynadım. Tayyip Bey'le beraber oynadık. Öyle o Kasımpaşa'da. İETT'de ben Kale Spor'da oynadık. Birinci amatörde beraber oynadık. Tayyip Bey de iyi topçuydu. Yani demek istediğim...
0: Mevki neresiydi?
4: Ben stoper oynuyordum. Sonra Kayseri Spor'da santrafor oynadım.
2: Stoper, nasıl bir değişim? Nasıl bir geçiş olmuş?
4: Şöyle çok güçlüydük biz o zaman. Hocalar böyle o çamur sağlar Faruk. Buraya kadar çamur gidemiyor. Top ağır. Güçlü insanların oynadığı bir dönemdi. Fizik gücü önemliydi o dönemler.
0: Tabii.
4: Böyle halı sağlar, çim sağlar. Yürümek nerede? O zaman bu kadar toprak altında kramponu, çivili ayakkabılar, oralar kanar, yara akar. Evet. Çıkartırsın, taşla çakarsın.
0: Yalnız
4: devam edersin.
0: Yalnız Salah...
4: Şimdi Türkiye çok önemli yerimler geldi.
0: Salah Beşiktaş'a gelmedi.
5: Farkındaysan boynum bükük, sessizce oturmak zorunda
0: niye
5: kalıyorum.
0: Niye öylesin
5: ilk
0: yani?
5: İlk golü yedik yani. Hani Beşiktaşlı olarak
0: yok canım
5: ilk
0: ya.
5: Derbiyi kaybettik. İlk golü daha şey lig başlamadan...
0: Bak, ben mesela Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini istemedim.
5: Niye?
0: Çünkü...
2: Çok pahalı.
0: Ya, az önce... Mehmet Bey dedi ki epey bir kilo almış dedi.
4: Gitti
0: çünkü
4: almış
0: bu
4: gerçekten.
0: Böyle bir şey. Salah çok teknik, çok özel bir oyuncu. Fakat Salah çok fit olmalı iyi oynamak için bizim ligde. Yani benim Avrupa'da bu yaşta yani buraya gelecek oyuncular fizik olarak çok güçlü olması gerekir.
3: Oynar. Ben
0: ya mesela bir Hacı örneği var. Hacı müthişti. Ama o çok çalıştı, çok iyiydi yani.
1: Yaşına
0: hani
1: rağmen
0: umarım işte o zaman. Liverpool'daki disiplinle Trabzonspor'da ya devam eder.
4: Bir de Fatih Büyükler istedikleri zaman yıldız alabiliyorlar. Yani
0: doğru.
4: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil ama Trabzon gibi bir takımda Salah'ın bulunması bana göre...
0: Zaten Trabzonspor...
5: Ama şöyle bir gerçek var. Beşiktaş'ın alamadığı yıldızı aynı menajerle, kaprisli menajerle Trabzonspor aldıysa bu başarıdır, başarısızlık.
3: Evet, başkan Ertuğrul Doğan'ı tebrik edelim.
0: Ben gerçekten de Ertuğrul Doğan'ı, Sayın Başkan'ı, Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Ama Alişer'in Beşiktaş adına söylediklerini kabul etmiyorum. Şöyle, biz daha rakamları bilmiyoruz. Yani evet. Salah Beşiktaş'a kaç paraya, ne kadara gelecekti, şartlar neydi... Trabzonspor'a neye gitti onu bilmiyoruz. Şimdi eğer Beşiktaş'a sundu, Beşiktaş'tan istedikleri şartlarda Trabzon'a gittiyse tamam orada

0: alkışlıyorum. Ama Beşiktaş'tan 1, Trabzon'dan 5 istediyse ve bu anlaşma olduysa bunu biraz tartışmak tabii gerekir diye düşünüyorum.
1: Hepsi ama Trabzonspor'un ben için Beşiktaş'tan çok daha büyük bir meblağ verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü finansal disiplini çok ön plana koymuş bir başkanları var. Ve bir yandan borç ödeyip bir yandan da takımı yarışmacı hale tutmaya çalışıyor. Tebrik ediyorum ben.
2: Bir dünya yıldızı Türkiye için hayırlı bir iş oldu. Hepsinin ötesinde bu.
0: Ben size küçük bir espriyle konuyu
2: bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii lütfen buyur. Ufak bir rekabet. Şimdi Beşiktaş'ı, Trabzon'u konuşuyoruz ama memleket için çok önemli bir şey. Yani turizmden buraya dönecek bakacaklar arası için bile çok önemli bir transfer.
0: Böyle
2: bir
0: hiç tartışma götürmesin. O bambaşka bir şey.
2: Hani Mısırlı olması, Filistin davasındaki gidiş falan
0: o, güzel. Onlar hiç tartışma yani götürmez.
2: O kaliteli bir isim. Tebrik ederim.
1: Uyumağı yiyince çok daha güçlenir.
3: Uyumağı yiyince. Bir de fark bu eskiden biz şeye bakıyorlardı ya, İstanbul ayrı bir dünya, Anadolu ayrı bir dünya. Sanki Anadolu, Orta Doğu'da işte Arabistan'a giden futbolcular gibi İstanbul'a gelmek isteyen, transfer etmek isteyenler daha az ücretle
4: doğru,
3: daha rahat gelebiliyorlardı. Şimdi Doğu'ya gittikleri zaman ya Doğu'yu küçümserler istemiyorlardı. Ama bu olay kırıldı.
0: Bana bu önemli bir şey. Gibi, doğru.
3: Ali Bey'in dediği gibi turizm çok, çok doğru. Hafta sonu çok büyük imkanlar sağlamıştı.
0: Hafta sonu Karasu'ya gittim. Bu Salah transferiyle ilgili komik bir şey duydum. Sevgili arkadaşım Cafer Erdoğan'la, eğitimcidir kendisi, oturduk işte muhabbet ediyoruz. Ya dedi, Trabzonsporlu tabii. Ya dedi, bizimkiler şöyle diyor. Salah Trabzon'a gelirse çocukları için okul mokul sorunu yok. Her tarafta İmam Hatip Lisesi var. Problem yok. Rahat rahat Trabzon'da okula gidebilir. Nasıl olsa Mısırlı, Müslüman, bir sıkıntı yaşamayız ve Trabzon'da çok başarılı olur dedi. Trabzon camiası falan. Trabzonsporlular gerçekten çok bekliyordu yani. Evet. Çok da istiyorlardı. Trabzonspor'a hayırlı olsun.
1: İstanbul'da da var tabii aynı okullar.
0: Nerede?
1: İstanbul'da da var yani okullar.
0: Ne? Okul mu?
1: Benzer.
0: Ya okuldan öte Trabzon'un bir özel kimliği tabii var yani. Kesinlikle. Şimdi Trabzon başka bir yer yani. Trabzon farklı bir doku. Ama bilmiyorum, umarım başarılı olur.
1: Bu arada
0: ben sadece futbol tekniği açısından, Türkiye'deki futbolun hikayesi açısından Salah'la ilgili bunu söylüyorum. Ama başarılı olmasını gerçekten çok isterim yani. Ben çok isterim. Evet. Peki.
1: Galatasaraylılar da Dursun Özbek transfer yapmıyor diyor, çok sistemkarlar. Bunu da iletmiş olur.
0: Dursun Başkan'a mı?
1: Dursun Başkan'a.
0: Artık onu HT Spor'da konuşurlar. Biz evet, burada noktayı koyalım. Mehmet Bey, sizi bir böyle alabilir miyim ben?
3: Öyle mi?
0: Tabii. Buyurun gelin. Peki. Size bir video izlettireceğiz. Peki. Buyurun gelin. Kerem, videomuz hazır mı? Salah videosu değil.
3: Evet.
0: Ama sesli izleyeceğiz hep beraber. Şimdi Özgür Bey'in sesini bir açalım.
5: Siyasette geçmişte rakip olduk. Ağır eleştirilerimiz oldu. Muhalefette buluştuk. Birlikte sohbetlerimiz oldu. Ve siyaseti bıraktığını, bundan sonra siyaset yapmayacağını açıkladı. Bu vesileyle Sayın Davutoğlu'nu, ailesini bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.
6: Sondaki dil hareketi
5: gülme
6: önemli.
5: Gülme olur o kadar.
6: Alışana kadar
0: ama
6: normal.
0: Ama güzel.
5: Olur o kadar. Yani. İlk günün günah olmaz.
0: Güzel ya. Yani şimdi ne diyeceğiz mesela? Özgür Özel. Bedeni yeni partide, ruhu CHP'de mi diyeceğiz?
3: Yani tabii sıcak bir görüntü bu. Yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e büyük emek verdi. Bizim varoluşumuz nedenimiz siyasi partilerdir. Özgür Bey sıradan eczacı bir kalfasıydı. Ama bu parti aldı Özgür'ü, aday yaptı, belediye başkanı adayı yaptı. Bu parti getirdi, milletvekili yaptı, grup başkan vekili yaptı ve
0: tabii,
3: genel başkan yaptı.
0: Tabii, tabii, tabii.
3: Özgür Bey'in bu partiye böyle büyük borcu var. Ama maalesef arkadaş, böyle belli bir arzusu, daha iyi oy alacağız umutla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktı gittiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabii atamamış içinden, doğru. Ama bana göre gitmeselerdi, kalsalardı, madem mücadele edeceksiniz burada mücadele edin. Çünkü bu partiye her şey verdi. Faruk, biz olmasaydı, ben Gazmanpaşa'da Kürt Mevlid'in oğlu olarak çalışan bir müteahhit olurdum. Belki Türkiye'deki en zengin müteahhitlerden birisi olurdum. Genç yaşta inşaat yapıyordum, babadan kalma. Ama kaç tane bakan var, kaç tane milletvekili var? Her şeyimizi biz bu partilere borçluyuz. Türkiye'nin geleceği de böyle. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP. Biz buralardan kolay kopamıyoruz. Kolay değil. Ben mesela bak 10 yıldır partiye girmek için...
0: Kopamamış işte yani. Onu tabii göstermiyor
3: duygusal,
0: mu?
3: Duygusal olarak
0: kopamadığını
3: kopamamış.
0: Gösteriyor
3: tabii
0: biraz.
3: Duygusal olarak kopamamış.

0: Ama isterdim ki kalsaydı.
1: Diyor, kime bir, gülme diyor orada.
0: Orada acaba? Bir arkadaşları...
1: kendi milletvekili arkadaşlarım.
0: Milletvekili değil, orada izleyicilerden birisi. He. Onu uyarıyorlar. Diyorlar ki işte Yeni Parti diyorlar. Söyleyince o da ilk gün hata olur diyor. Çok sıcak bir görüntü.
1: Bir daha versene Kerem. Bir daha bir duyalım mı şöyle?
2: Ette geçmiş.
1: Ver baştan.
2: Mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Ve kendisine, Cumhuriyet, kendisine... Yeni Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
1: Gülme diyor ama kendi de gülüyor Özgür Bey. Bir de dilini ısırıyor değil mi Ertuğrul?
3: Ya güzel, dilini, bu
1: böyle dilini de bir ısırıyor yani.
3: Siyasilerin bu yumuşak tavırları güzel, sıcak görüntüler önemli Türkiye'nin normalleşmesi için. Şey yapma, şimdi beni yumuşatma, dur. Birazdan.
1: çok sert söyleyeceğin şeyler mi var? Gayet şeydi yani, biraz dinlediniz mi toplantıyı?
0: Büyük bir kısmını dinledim tabii.
1: Yani olumlu bir toplantıydı diye.
0: Öyle.
1: Hani çok fazla bir şey yoktu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çok sert sözlerle falan... Yüklenmedi, bir şey söylemedi.
0: İşte artık bundan sonra partiyi işte davet etmedik, davet edeceğiz. Çağıracağız belediye başkanlarını, belediye üyesi, milletvekillerini gelin gibi. Cuntacılar, muntacılar dedi. Bazı kelimeler kullandı. Hiç yakışmıyor. Yani bu partiye genel başkanlık yapmış bir insan gerideki partisine...
1: Cuntacılar dedim ya, ben kaçırmışım.
0: Ağır bir
4: itamlara, cuntacılara...
1: Ben arada salata yapıyordum, hep dinliyordum.
0: Ağır bir itamla bulunmadan doğru değil. Doğru değil yani... Özgür Bey daha genç tabii. Yani devlet adamı konusunda daha bir tecrübe kazanacaktır muhakkak, inanırım. Ama bana göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakması lazım. Kendi partisinin işine bakması lazım.
1: Evet.
0: Madem bu ülkeyi düşünüyorsan işine bak kardeşim. Büyüteceksen büyüt, çalışacaksan çalış. Türkiye için neler söyleyeceksin onlara bak. Hangi kadrolarla çıkacaksın?
1: Onlara
0: bak. Kadronu görelim. Bir Türkiye'deki planlı programını görelim. Programın içerisinde inceleyeceğiz. Çünkü... Zannediyorlar ki böyle bir hava var, geldi gitti. Bu böyle olur ilk dönemlerde. Yani yeni bir açarsın, yeni bir heves, yeni bir hız gidersin. Ama söyleyeceğin şeyler yavaş yavaş oturmaya başladığı zaman, hep söylerim, kum saati gibi. Cumhuriyet Halk Partisi yukarıda inceydi. O kum saatinden aşağı doğru aktı. Şimdi aşağıda büyüdükçe yukarıda telaş başlayacak.
1: Şimdi Mehmet abi, gerçekten bu yeni partinin böyle olacağını mı düşünüyorsun?
0: Ya ben şöyle, eğer...
1: Ya şimdi şeyler... hani konuşacağız, bir sürü başlık var da. Bak, mesela... Bir şeye güveniyorlar elbet. Öyle görünüyor yani.
0: Ya Faruk'cum neye güveneceksin? Siyasi partiler neye güvenir? Bunun sermayesi millettir. Hmm. Millete neye ikna olur? Programa bakar. Benim adıma ne yapacak diye bakar. Dış politikaya, iç politikaya, bir de kadrolara bakar.
1: Doğru.
0: Bak şimdi bakıyorum ben mesela. Diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorum. Bir adam Hakan Fidan'ı görüyorum, Murat Kurum'u görüyorum, genç adamları, Ticaret Bakanlığı'nı falan görüyorum. Diyorum ki ben Cumhuriyet Halk Partisi bir fırsat. Kemal Bey'le konuşurken... Bu fırsattan, bu krizden faydalanıp biz de bu Türkiye'nin gerçek yüzlerini ortaya çıkartalım. Bir bakıyoruz, Boğaziçi mezunları, çocuklar, bugün bir arkadaşım söyledi. Hepsi Cumhuriyet Halk Partili ama bizim yukarıda Boğaziçi'nden kimse yok. Hmm. Ama aşağıdan oy veriyor, o da bakıyor yukarıda, diyor ki ya Özgür Bey'in etrafındaki arkadaşlara bakıyorum. Ben Boğaziçi mezunum ama bizden hiç kimse yok Türkiye'yi yönetecek. Bir fırsat bulamamışlar, bir şans. Ama yukarıdaki insanlara, Veli'ye bakıyor, Ali Mahir'e bakıyor, bir de kendilerine bakıyorlar ve siyasetten kopuyorlar. Benim endişem bu.
1: Yani ama şimdi şöyle, şöyle. Bu şimdi, bu yeni parti kurulalı ne zaman oldu?
0: Yok, ben parti genelde söylüyorum.
1: Genel söylüyorsunuz, anladım ama. Yani bu söylediğiniz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Boğaziçi Üniversitesi mezunları oy veriyor ama yönetiminde, yukarıda, idarede kimse yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir sorunu değil mi? Yani bugünkü sorunu mu?
0: İşte ben genel sorun diyorum. Kendimizde
1: genel bir sorun diyorsun.
0: Ama dikkat et, eski kadrolara baktığımız zaman, bak Deniz Baykan'ın kadrolarına bak. Onur Öğmenler, Şükrü Elektağlar, efendim söyleyeyim, Şeyh Erdemler, İlhan Kesiciler, bir kadroya bak. Ama şimdi kim var kadroda Özgür Bey'in yanında? Bir de böyle bakıyor insanlar kadroya.
1: Bu yani, kadro iyi değil mi?
0: Ay şimdi tabii ki iyi değil. İnşallah ümit ederim ki seçime doğru iyi kadrolar çıkartır. Allah aşkına şimdi Uşak Belediye Başkanı ne diyordu? Ya diyordu, Özgür Bey gelince ben Ulaştırma Bakanı olacağım Türkiye'de. Şimdi Uşak Belediye Başkanlığı'nın Özgür Bey'in kazandığı bir iktidarda Ulaştırma Bakanı olduğunu düşünün Faruk. Ben kıskanıyorum, ben Türkiye'ye teslim etmem. Ben Türkiye'liyim. Bayrağımı,
1: Ferhat Murat'a bir soralım mı onu? Çok Uşak Belediye yani. Başkanı Ulaştırma Bakanı olursa ne olur?
4: Yani...

0: Ne olur? Çok ilginç olur, öncelikle onu söyleyeyim.
1: Ne olur mesela?
0: Teknik olarak şu an olamaz zaten. Muhtemelen ceza alacak, siyasi yasak gelecek ama yani bakıldığında bir cepten alıp diğer cebe koyma modelinin normal, legal veya herhangi bir sorun teşkil etmediği bir süreç karşımıza çıkabilir. Bunu ifade edebilirim. Şimdi açıkçası Uşak Belediyesi'ndeki skandallar bize birçok şeyi gösterdi. Yani belediyeyi bir kendi malı mülkü gibi kullanmanın gayet doğal olduğunu, belediye personellerinin kendi eğlence tesislerinde çalıştırıldığını, sigortasının oradan ödetildiğini, Uşak sporlu futbolcuların sigortalarının yine belediyeden yapıldığını, Uşak Spor için toparlanan paraların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketinin SGK borçlarında kullanılabilmesinin normal karşılandığını ve en ilginç tarafı, bunu çok daha artırabilirim, İlk günden Uşak Belediye Başkanı'nın az çok tiniyetinin bilinmesine rağmen arkasında durulması bence çok garipsenecek bir pozisyondu. Ben bugün,
1: olmazdı diyorsun yani. Ulaştırma
0: yani,
1: Bakanı olmazdı diyorsun.
0: Bu millet Özkan Yalım'ı Ulaştırma Bakanı yapacak bir ferasette değil.
1: Ayrıca bunu Sevigen söylediği için bu diyor. Şu az önceki Özel'in açıklamasını Kerem getirebilir misin? Biraz önce hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik söylediği. Şimdi bunu bugün grup toplantısında dedi ki Özgür Özel, şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Bunu da ayrıca bir konuşacağız, 700 bin istifa. Şimdi artık vakittir. Darbecilerden, butlancı, bunu mu diyorsunuz?
2: Tabii.
1: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Kendi partisiydi. Kendi döneminde bu cuntacı.
1: Bu söylemler ağır söylemler.
2: Ağır söylemler tabii. Cuntacı ne demek? Allah aşkına, Cumhuriyet Halk Partisi. Sen bu partiden var oldun.
1: Hmm.
2: Yani bir de tabii Kemal Bey'in en çok, Özgür Bey'in siyasi hayatında en büyük etkisi olan liderlerden bir tanesidir Kemal Bey. Şimdi Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. İsterseniz de istemezseniz de, beğenseniz de beğenmezseniz de.
1: Evet.
2: Siyasette varoluşunuzun tek nedenlerinden bir tanesi budur. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Eğer arkanızda bir güç yoksa.
1: Şimdi biz bize konuşuyoruz
2: tabii,
1: biz bize konuşuyoruz şimdi. Ben yani milletten ayrı gayrı yok.
2: Yok.
1: Şimdi Mehmet abi, bu partiyi sen kurmuş olsan ve bu yaşananlar böyle olsa, mesela hani Özgür Özel'in konuşması ağır, sert diyorsun.
2: Evet.
1: Mesela bugün ilk grup toplantısında Mehmet Sevigen kürsüde. Ne derdin? Yeni partiyi kurmuşsun. Yani kurduğunu farz et. Ne dersin yani, bunlar çok sertse sen ne deyip de çağırırdın partine CHP'lileri?
2: Şöyle, zaten gizli gizli çağırıyorlar zaten. Şimdiki çağırma açık olarak çağırdılar. Daha
1: açıktan
2: önce,
1: söylüyor. Bekledik diyor bak burada zaten.
2: Var bir kere, ben olsaydım ayrılmazdım partiden.
1: Tamam, ayrıldın.
2: He, çünkü diyor ya 2 milyon oy var. 2 milyon oyla seçilelim. Hodri Meydan diyor ya.
1: Evet.
2: Yeni bir kurultay yapılacak. Kemal Bey alıp evine götürmeyecek bunu. Eylül'de kurultay yapacak. Kurultayda bu üyelerden seçilecek delegelerle yapılacak.
1: Doğru.
2: Uzaydan insan da gelmeyecek.
1: Doğru.
2: Madem bunların hepsine güveniyorsun, kalırsın partide. Ha, madem ayrıldın, gittin, artık kendi işine bakacaksın. Madem oraya
1: çıktın, CHP ile uğraşmayacaksın.
2: Tabii diyorsun. Türkiye ile ilgili güzel şeyler
1: yani söyleyeceksin. Yani CHP'ye yönelik yeni partiden her CHP sözcüğünün geçtiği cümle yanlış mıdır diyorsun?
2: Yanlıştır diyorum. Çünkü niye fark? Bak bu sistemde maalesef. Evet. Yani maalesef demiyorum. Bu sistemde doğru olan şey, ikinci turda beraber belki de aynı insan oy vereceğiz. Yani aynı aday olacak, iki turlu olacak. Eğer ilk turda kazanamazsa bir partinin Cumhurbaşkanı adayı, ikinci turda iki parti kalacak. Belki de muhalefet birleşip aynı adaya oy vereceğiz. Böyle bir ortamda yukarıdakilerin kavga...
1: O kadar sert konuşmayalım
2: insanları,
1: diyorsun.
2: Tabii gelmesin,
1: CHP'lilerin kendi arasında sert konuşmaması lazım.
2: Kemal Bey
1: diyorsun.
2: Biliyorsunuz açıklama yaptı. Yeni partiyle ilgili bütün milletvekillerine ve bütün arkadaşlarına,
1: evet,
2: sakın bu tartışmalara girmeyin. Siz kendi işinize bakın diye Kemal Bey bu taraftan mağdur olması ama
1: bir şey sorayım
2: yaptım.
1: Kısa bir cevap, hem de yormayayım, oturtacağım.
2: Evet.
1: Şöyle. Mesela Özgür Özel değil mi dedi ki, geçen hafta dedi değil mi Kerem? Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, öyle demedi mi? Ben
3: evet, kapalı,
1: geçen hafta bugün dedi.
3: Kapalı grup
1: yani ben dedi, öyle demedi mi Alişer?
3: Konuşmayın dedi.
1: Efendim? CHP,
3: kapalı grup toplantısında, ilk grup toplantısında CHP'yi konuşmayın, eleştirmeyi
1: evet,
3: bırakın.
1: Ne oldu mesela bu hafta, ne değişti?
3: Herhalde beklediği bir şey olmadı. Şimdi beraber okumak lazım. Tahmin üzerine yürütüyorum. Geçen hafta onu söyleyen ama bu hafta butlancı, darbeci diye ortaya böyle büyük laflar söylemesinin
1: evet,
3: arasında bir de gene bu açıklamada çıkın gelin partiye katılın diyor mesela. ya beklediği katılım olmadı.
1: Ha,
3: ya
1: geçen haftadan bu yana beklediği kadar istifa olmadı. Onun için mi dedi diyorsun?
3: Hem o hem istifa hem de belediye başkanlarının herhalde tavırları. Bu gri alanda kalanları

0: yönelik ifadeler bunlar. Bence CHP'de kalan ve gri alanda kalanlar, üçüncü yolcular kendilerini nasıl adlandırıyorlar ya da çoğu belediye başkanı, özellikle büyük isimler şey dedi ya, biz partimize kalacağız. Kemal Kılıçdaroğlu değil, CHP'li olarak kalacağız. Oralarda pek istediğini alamamasından kaynaklı bir söylem değişikliği var. Çünkü kendisinin ifadesi, yani yapma esprisini bile yapmayın artık CHP'yi.
1: Evet, öyle demişti. Yani ben de onu şey yaptım.
0: Bugün grup toplantısını dinledim. Memlekete yönelik çok da böyle bir şey duyamadık yani.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, CHP kaynakları, önemli kaynaklar Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Habertürk'e özel.
2: Pardon, yani bu geçmeden bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii. Bir geri gel. Bir geri gel Kerem. Bir geri gel lütfen. Bir Gökhan.
2: Bir kere buradan herkesten rica ediyorum.
1: Arada sevgili Onur, müdahale etmek istediğin yere müdahale et. Konuşmaya dahil olun. Ama ayrıca geleceğim zaten.
2: Bir de çok rica ediyorum. Siyasilerden, gazetecilerden. Ya Mutlancı ne demek kardeşim? Bu partinin bir ismi var ya. Bitti
1: ya, şöyle değil mi şimdi? Ama hani Mutlancı ne de ben söyleyeyim ne
2: ama
1: demek?
2: Ama kardeşim Mutlancı hani mutlak var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ismi var. Kendisi
1: ya öyle değil mi? Mutlak Mutlan.
2: Ya fark gelmiyor. O karar verildi.
1: Onun için demiyor mu?
2: O bir karar. Ama şimdi Mutlancı CHP. Mutlancılar bunlar. Ya böyle bir şey olur mu? Fark bu ismi var CHP. Cumhuriyet Halk Partisi bu partinin ismi. Öbürüne nasıl İYİ Parti? Biz diyormuş ki Mutlancı onlar diyebilir arkadaşlar. Esat Mutlancı sensiniz diyebilirler. Ama demiyorlar. Ne diyorlar? Yeni parti. Bu tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim. Özlük bir tarih belli
1: yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey mi diyor?
2: Ya bana göre hakaret
1: geliyor. Yoksa yönetimine mi söylüyor?
2: Ya bana göre hakaret olacak.
1: Hayır hayır, şöyle ya, anlaşılsın
2: diye.
1: Yönetimine
2: söylüyor, doğru.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de bir şey söylüyor.
2: Ama Mutlancı CHP.
1: Yoksa CHP'nin şu andaki yönetim kadrosuna, yani Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına mı söylüyor?
2: Ya Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına söylenmiş gibi olabilir. Doğrudur, onlara söylüyorlardır. Haklı olabilirsin.
1: Evet.
2: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyorlar. Çünkü onlar yönetiyor arkadaşlar. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Bir de yeni parti vardır. Herkes yoluna devam edecektir.
1: Bu kimse kimseyle ilgili konuşmasın.
2: Yapar, gruptayım. Gittim, gruba gittim bugün. Çok da heyecanlandım. Ecevit böyle titrerdi kürsüye çıkarken. Aha. Dedim ki, hep dedim Sayın Ecevit, efendim niye heyecanlanıyorsunuz? 500 bin kişiye Taksim'de 305 bin hitap ediyorsunuz.
1: Ne diyordu derdim. Ecevit?
2: Derdi ki, ya bu heyecanımızı kaybedersek siyasette şey olamayız derdi böyle. Yaşayamayız.
1: Ben onu haber sunarken hissediyorum. Her akşam, her haberde.
2: Tabii.
1: Bir heyecan duyman gerekir yani, tabii, bir şey için bir şey yapıyorsun.
2: O heyecanın kaybolursa
1: tabii,
2: derdi.
1: Tabii. O başladı, olmaz başka türlü.
2: Derdi.
1: Doğru.
2: Bir hanım boynuma sarıldı, başladı ağlama.
1: Dedi bugün ki, mü?
2: Bugün.
1: Ne diyor?
2: Diyor ki, ya birleştirin bizi. Ben dedim Mehmet Bey, burada oturuyordum. Özgür Özel'in aynı salonda yaptık.
1: Evet.
2: Burada oturuyordum ve kalkmadım.
1: Siz sonra yaptınız.
2: Tabii.
1: Ya böyle karşılaştınız mı?
2: Yok, onlar çıkmışlardı biz gittiğimiz zaman.
1: Ya şimdi düşman değilsiniz ki canım. Değiliz yani tabii. Karşılaşabilirsiniz. Hayır, selam.
2: Tabii birkaç içeride oturan insanlar da vardı.
1: Evet.
2: Bırakmamışlar. Hem öbürünü izlemişler hem Kemal Bey'in toplantısını.
1: Her iki tarafı da izleyenler var.
2: Tabii, ve boynuma sarıldı. Bak dedi, ben burada ayrılmadım. Yüreğimin birisi burada, birisi burada. Ben en çok kızdığım konu bunlar. Özgür Bey, dört tane belediye mesela, başkanı feda etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi böldü gitti parti.
1: Bak şimdi.
2: Bunun için en çok nefret.
1: Yeni partililer oturmuşlar.
2: Bir kısmı.
1: Mesela.
2: Yeni partili değil. Hem Cumhuriyet Halk Partili...
1: Yok, anladım. Ama onu da dinlemiş ya.
2: Tabii dinlemiş.
1: Salondaki fiziki durumu anlamak için soruyorum.
2: Evet.
1: Oturmuş. Özgür Özel'in konuşması bitti. Salon boşaldı. Siz geleceksiniz.
2: Evet.
1: Oradan kalkmayan birini kaldırmıyorlar mı?
2: Hayır,
1: mesela
2: kalmıyor.
1: Orada oturuyordur. Özgür Özel gelir. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Hani ona yönelik ağır cümleler sarf eder. Bir provokatif bir şey olur.
2: Yok, vatandaş bunlar. Yani hanımlar.
1: İyiymiş yani.
2: Bir hanımdı. Boynumuza sarıldı böyle. Baktım duygulanmış böyle. Diyor ki, ya işte birleştirin falan diyor. Ya ayrılan biz değiliz ki Faruk.
1: Anladım.
2: Biz buradayız. Ya altı ok için durulur orada Faruk. Altı ok için ya. Bırak bunu bak. Eğer CHP bunlar mutlaka Kemal Bey ve arkadaşlar olmasaydı kızabiliriz, etkilenebiliriz. Ya gerçekten bu parti kapatma yoluna giderlerdi. Bu partinin mal varlıklarına el koyarlardı. Böyle bir düşünce yok mu? İş Bankası'nın
1: mal varlıkları. CHP'nin mi?
2: Tabii. Böyle bir mücadele yok mu? Bu yalnız Kemal Bey ile Özgür Bey'in kavgası. Bu uluslararası
1: niye kapansın mücadele, CHP?
2: Şimdi ya kapatmak
1: bu çok daha ciddi bir şey. Onur böyle şey olur muydu yani sence? Yani CHP kapatılmaya mı giderdi yani? İlginç yani, bir şey söylüyor
2: ya
1: şimdi.
2: Ya kayyum olsaydı ne olurdu Faruk?
3: Ben Sayın Bakan'la aynı fikirde değilim bu konuda. Yani normal bir hukuk devletinde gitmezdi. Biz de hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak, anayasamıza da öyle yazdığına göre gitmezdi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'da bu samimiyetini ben ondan şöyle anlardım. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bir bölge adliye mahkemesinin 3 tane hakiminin kararıyla atandıktan sonra şunu diyebilirdi mesela. İş başa düştü.
1: Evet.
3: Bunu anlayabilirim. Ama en yakın zamanda kurultaya götüreceğim deseydi Sayın Bakanım aynı fikirde kesin olacaktım.
2: Ama dedi o.

0: Onur.
1: Demedi Sayın
0: Ama
1: Bakanım.
0: Bak bunlarla kurultaya yani, gitmek mümkün değil Onurcuğum. Bak bu delegeler zaten hepsinin hakkında soruşturma
1: değil
0: var.
1: Sayın Bakanım.
0: Hayır, Kemal Bey dahil bak. Özgür Bey dahil.
1: Gerçekten.
0: Masa ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakın, bu oy kullanan delegeler hakkında yalnız İstanbul'dakilerle değil. Bütün delegeler hakkında mal varlıkları, ailelerinin kendilerinin
1: orada belki
0: soruşturma
1: bir,
0: var.
1: Belki şöyle bir ters açıdan ben size ifade edeyim. Şimdi bu siyasi partiler kanunu 112. maddesi var. Aslında mutlak butlana gerekçe olan da o maddeden dolayı açılan bir soruşturmanın iddianame yazıldıktan sonra yargılamaya, kovuşturmaya dönüşmesi.
0: Evet,
1: daha az
0: evet.
1: Böyle teknik terim kullanayım. Şimdi o yargılama devam ediyor Sayın Bakan ve oradaki yargılananların sayısı belli. Hafızam yanıltmıyorsa da hafızayı beşer listelerinde maalesef 18 kişi. Zaten o orada yargılananlar dışındakilerle kurultay yapıldı. Ya onlar olmaksızın yapıldı.
0: Evet.
1: Öyle olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu görüyoruz. Yani hani kendisi dışındaki herkes, bunu tırnak içinde ifade edeyim, benzetmek hani şey olmaz, yanlış emsal olan yani benzetme de hata olmaz. Sanki kendisi dışında herkesin arınmaya ihtiyacı var. Bir tek onun yokmuş gibi bir yaklaşım tarzı var. Halbuki bizim
2: bu da çok söyleniyor ama. Yani bir Kılıçdaroğlu mu ama arınmıyor herkese? Bu da söyleniyor.
1: Bizim mantığımız da yani. Bizim mantığımız da şudur.
0: Evet.
1: Yargısal
0: evet.
1: Anlamda ceza hukuku anlamında.
0: Şu bilgiyi kaçırmış olabilirsin.
2: Evet.
0: Bak onu şu bilgiyi kaçırmış
3: İstanbul
0: olabilirsin.
3: İstanbul delegeleri de iptal oluyor.
0: İstanbul'daki delegeler
1: olur.
0: Vardı ya.
1: Evet. Onlarsız yaparsınız o zaman.
0: Hayır, İstanbul'daki 260 delege vardı ya.
1: Onlarsız da yaparsınız.
0: Tabii bak onlarsız yapıldı zaten
1: evet.
0: Kurultay biliyorsun.
1: Evet.
0: Fakat geride kalan diğer delegeler hakkında 700 delege hakkında ve kim kaçırmışsındır girip bakarız görürsün. Cumhuriyet Savcılığı MASAK'la beraber işbirliği yaparak bütün hepsinin mal varlıklarını ailelerin araştırma
1: bakın,
0: içinde.
1: Bir şey bulmadılar.
0: Ve şimdi bugün müracaat et, hepsi birden
1: bir
0: çıkar
1: şey,
0: sorsan.
1: Bir şey bulmadılar.
0: Hayır bulmadılar değil bir, devam ediyor.
1: Bir cep telefonundan
0: bahsediyor. 3-4 arkadaşım daha dün gitti. Hayır 3-4 arkadaşım soruşturmaya dün gitti.
1: Şöyle bunlar mesela siyasi mahvillerde değerli sohbetler olabilir. Buna mukabil hukuki karşılığı olmayan şeyler yani... Bir savcılığın iddianame düzenlemesi bile bir insanın suçlu olduğuna doğrudan
0: değil,
1: şey değildir. Ben. Ama
0: değil.
1: Salt böyle iddianame düzenlenmemiş bir soruşturma var diye.
0: Tabii.
1: Ya biz işte
0: ama bu
1: Özgür Bey'den alıyoruz, Kemal Bey'e veriyoruz. Hadi onu verdim. Hadi yargıyı tartışmayacağım. Tartışırım da.
0: Tabii.
1: Şimdi konu olmadığı için ifade edeyim.
0: Evet.
1: Kemal Bey şunu yapsaydı. Yani bu arada aslında en önemli sorun ne biliyor musunuz Sayın Bakan? Partiler kime aittir? Mesela bir siyasi parti, bunu AK Parti içinden, Milliyetçi Hareket Partisi
2: ya
1: içinden...
2: Partiler düşünün. Üyelere ve millete aittir ya. Üyelere aittir.
1: Daha çok oy verenine ve gönül verenine
2: evet,
1: aittir.
2: Üyesine aittir
1: şimdi
2: ya.
1: Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi şunu da kabul edelim. Diğer partilerde de vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olmak pek kolay bir şey değildi. Bakın Ecevit Ekolü'nden veridir bu. Yani çok da yeni, kendini korumak için üye olmak kolay değildir. Ama siz üye olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama evinde böyle altı ok resmi başlayan bir sürü amca görürsünüz Anadolu'da. Sayın Bakanım çok daha iyi bilirler benden bunu.
3: Kendini milletten mi koruyor bu arada?
1: Böyle değil. Mantıkları şu. Katıldığım için söylemiyorum. Mesela Yeni Parti de bunu eleştiriyor. Belki konjonktür olarak bir dönem doğru olmuş olabilir ama bence şey değişti Ferhat Bey. Yani sistem o korumacılığa ihtiyacı yoktu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine.
0: Evet.
1: Hani bir elin işte bir örgütle elin oraya girip partiyi dizayn etmesinden çekiniyorlar. Halbuki
0: evet.
1: Tam tersi şey. İyi bir şey değil yani bu. Bunu eleştirerek ifade ediyorum.
3: Kesinlikle.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bunu söyledi. Biz bunu yaptık. Aynı hataya düşmeyeceğiz dedi. 80 sonrasında belki bir dönem anlamlıydı bu. Ama 90'larda, 2000'lerde, 2020'lerde anlamsızdı.
2: Anlamını kaybetti
1: şey, anlamını kaybetti.
2: Anladım.
1: Şimdi böyle bir yerde parti kimin? Parti aslında ilçe teşkilatında çok çay götüren abimin de ama en az onun kadar ve hatta belki ondan daha fazla manevi anlamda bile hiçbir menfaati olmaksızın işte evinin bir köşesine altı ok resmini asan kişi.
2: Evet,
1: parti.
2: Evet.
1: Şimdi böyle bir yerde biz aslında siyaseti böyle bir sanat haline getirmiş, meslek haline getirmiş insanların duygularını mı önceleyeceğiz? Yoksa oy vermiş ama manevi olarak... Hiçbir menfaati olmuyor. Maddi zaten yok da manevi olarak dahi hani ben bilmem nerenin başkanıyım deme onluğunu
2: İkincisini
1: ve gururunu dahi
2: önemsemek
1: yaşamam.
2: Lazım. İkincisini
1: bence
2: önemsemek lazım.
1: Evet. Böyle bir noktada
2: evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu bu ikinci dediğimiz insanlara büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Haklıydı, haksızdı, çok iyi şeyler yaptı. Yine bu da ayrı. Bence haksız da ayrı ama aksini savunana da çok saygı duyuyorum. Hiçbir şey söyleyemem buna. Buna mukabil bir şey yapıldı. Bir içeride bir genel başkanlık yarışı yapıldı ve Türkiye tarihinde bu siyasi partiler kanunu altını çiziyorum çünkü siyasi partiler kanunumuzun pek demokratik olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Bu siyasi partiler kanuna rağmen mevcut bir... Sayın Bakanım ya ben korsan bildiri vermiş gibi oldum.
2: Yo,

0: Sorun değil. Sorun yok, değil. Bu, sorun değil.
1: Bu siyasi partiler kanununa rağmen
0: evet.
1: Genel başkan olmayan birisi o esnada genel başkanın dolaylı olarak atadığı delegeler tarafından genel başkan seçildi.
0: Evet.
1: O biraz önce bahsettiğim o altı oku evinde olan o amca var ya, o şunu hissetti bir süre sonra. Yani Butlan geldikten sonra, Butlan kararı çıktıktan sonra arkadaş iyi kötü bir değişim hissi vardı. İyi kötü biz Kılıçdaroğlu'nun peşinden gittik ama olmadı. Ve parti kendi dinamikleri içinde yeni bir genel başkan seçti. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yargı kararıyla artık bunu tanımıyor, hazmedemiyor. Ve bu hazmedememeyi de oy veren de hazmedemiyor. Onu evet. da ifade edeyim. Mesela bir AK Partili seçmen şunu düşünebilir. Kendi zaviyesinden haklı da olabilir. Diyebilir ki ya arkadaş işte yargı kararı var bilmem ne falan. Ama gel de gönül veren adama sen bunu söyle. O yargı kararının sahihliği vesaire ayrı konu. Yani orada bir değişim iradesine karşı görünüyor Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Onur iste şunu diyorsun. Bu delegelerle de kurultay yapılabilir. Yapılabilirdi diyorsun.
1: Hukuken yapılabilirdi ama bir tek
0: Sevigen ifadeydi. De diyor ki olmaz bunlarla ilgili iddialar var. Bu delegelerle CHP kurultay yapamaz. Yapsa seçtiği başkan da tartışmalı olur.
1: Aynen yapıldı zaten. Zaten. O yüzden zaten hukuki yarar yoktu bu kararın verilmesinde.
2: Bu delegelerle 3 defa kurultay yapıldı.
0: Evet.
2: Bu delegeler yapıldı kurultaylar 3 defa.
0: Şimdi,
2: 3 defa da sakatlandı.
1: Şimdi ama siyasi partiler kanunu gerçekten tartışmamız lazım. Böyle delegelik şöyle bir şey artık. Genel başkan delegeyi seçer, delege onu seçer. Bir artık hakikaten ya, oy verenin, gönül verenin oy şey seçtiği bir sistemi konuşmaya
0: arkadaşlar böyle yani. Ben demiştim diye bir şeyimiz vardır bizim. Herkes o hakkını bir kullanır hayatta. Bir kere daha söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi ben Sayın Özgür Özel'le bir yayın yaptım. Sayın Özel'e bunu söyledim o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Yani dedim ki CHP bir yenilik yapsın, bu delege sistemini kaldırsın, dijital dünyadayız. Yani partilerin genel başkanlarını üyeler seçebilir, cumhurbaşkanı adaylarını üyeler belirleyebilir. Belirler yani, hani bu kadar teknoloji gelişmiş. Ha şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında yapamadıkları bir şeyi burada yapmaya çalışıyorlar.
1: Aslında siyasi böyle olmaz siyasi
0: o zaman engel hayır demişti.
3: Siyasi partiler kanunuyla ilgili bir şey yok.
0: Tıpkı senin söylediğin gibi.
1: Maalesef bunu hep beraber konuşmak lazım.
0: Tıpkı senin söylediğin gibi hayır demişti o zaman. Yani. Ama şimdi galiba CHP'de olmayan şeyleri yapamadıklarını burada öyle değil mi Ertuğrul Akar?
4: Hepsi hikaye.
0: Nasıl hikaye?
4: Hepsi hikaye, masal. Ha arkadaş. Gerçekleri görerek konuşmadığımız için Türkiye'de siyaset ilerlemiyor. Ya bir kere üyelerle, gönül verenlerle siyasi partiler dizayn edilemez ya. Böyle bir hikaye yok ya. Yani ben partinin genel başkanı olacağım, oy alacağım. Bütün siyasi riskleri ben alacağım.
0: Evet.
4: Ama her şeye üyeler karar verecek. Böyle bir dünya yok.
0: Ya nasıl yani? Böyle bir tam anlaşılabilir olmaz. Bir şey değil. Bak, bütün genel başkanlar üyeler ne diyorsa onu yapar.
4: Hiçbir genel başkan üyenin dediğini yapmaz kardeşim.
0: Neden?
4: Siyaset böyle işler. Ekibini kurar, siyasi sorumluluğu olduğu için, siyasi hesabı kendisi verdiği için üyeleri bazı siyasi partiler temayül yoklamalarıyla gazını alırlar. Hiç de umursamazlar hangi üye kime oy vermiş. Çoğu zaman il başkanı, milletvekili, belediye başkanı için yoklama yaparlar. O birinci çıkan ismi seçmezler bile. Bak seçmezler bile.
0: Delegeyi kim belirliyor?
4: Bak delegeyi genel başkan ve ekibi belirler.
0: Hayır başka bir şey söyleyeceğim.
4: Tamam.
0: Şimdi genel başkan şimdi bir belirler. bir parti neden üye sayısını billboardlara yazar, şehre yazar, işte 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon bak, üyemiz oldu der.
4: Farklı
0: üyelik
4: bir şey.
0: Bu kadar basit bir şey mi? Evet. Parti üye sayısıyla büyük
4: basit
0: bir parti
4: bir şey.
0: Olur yani.
4: Tamam. Bu bir güç göstergesidir.
0: Evet.
4: Üyelerin gelişi, artışı bu noktada o siyasi partiye bir eğilimin olduğunu gösterir ve vatandaşlar nezdinde daha kabul edilebilirlik kazanır. Bu ayrı bir şeydir. Ama delege sayısıyla üye sayısı aynı şey değildir. Üye sayısıyla alınan oy aynı şey değildir. Ve Türkiye'de lider partisiyle mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti kendini nasıl konumlandıracak bilmiyorum. Bu partilerin yapıları farklıdır. Yani AK Parti ile MHP ile bunların teşkilat yapısı, üye yapıları, delege çalışmalarıyla Cumhuriyet evet. Halk Partisi'ninki %1 milyon farklıdır. Birisi ideoloji ve lider üzerine kuruludur. Bir diğeri demokrasi adını verdiği gereksiz tartışmalar.

0: tartışmalar üzerinden yürür. Mesela buna da demokrasi der. Üyeye soruyorum der ama hiç sormaz. Üyeyi nasıl kullanır? Mesela Ekrem İmamoğlu'na yaptığı gibi hiç alakasız bir seçim uydurur. Oraya götürür. İlkokul çağındaki çocuğa da oy verdi.
1: Üyeleri ben sana buraya getireceğim. Rakamlarla göstereceğim ama önce bir şu
0: mesela
1: istifa...
0: diyor ki üye 700 bin gitti. Yalan. Evet. 700 bin diye bir şey yok. 100 küsur bin var. O da zaten Ekrem İmamoğlu'yla beraber gelenler. O dönem bir taşıma su, değirmen çevirmeye çalışmışsa o gitti. Gidebilirdi. Önemli değil. Mevzu
1: bu arada,
0: değil.
1: Bu arada Kerem, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden Habertürk'e yapılan açıklamayı bir getir ekrana. Getir ekrana, onu bir görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli kaynaklar, tam merkezden önemli kaynaklar Habertürk'e şunu söyledi. Sayın seyirciler bakın. CHP'den kaç kişi istifa etti? Bu CHP'den yapılan açıklamalardır. Partiyi bağlayıcı açıklamalardır. Evet. Yani isimleri söylemiyoruz ama bağlayıcı isimlerdir. CHP'nin üye sayısı önceki yönetimde 1 milyon 400 bin kişiydi. İmamoğlu kampanyasıyla bu rakam 1 milyon 900 bin kişi oldu.
0: Ya, İBB'den kaynaklı taşımadır o.
2: Efendim?
0: O
2: taş... 500 bin kişi artmış.
1: 500 bin kişi artmış mı?
3: 350-400 bin kişi.
1: Şimdi ağırlıklı olarak son 2 yılda üye olanlar istifa ediyor. İstifa eden kişi sayısı 450-500 bin kişi. İstanbul'da istifa edenler ortalamanın üstünde. Doğu ve Güneydoğu'da istifa edenler ortalamanın altında.
0: Benim
1: şimdi burada Müftüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bize dedi ki CHP'den şu anda istifa edenler İmamoğlu döneminde CHP'ye üye olanlar. Bunu CHP söylüyor. Evet. Biz söylemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylüyor. Bu sence haklı bir izahat mıdır, haklı bir açıklama mıdır? Bu kadar mıdır? Mesela bir ilçe söyleyeyim. Karasu ilçe teşkilatı istifa etti. Çok az kişi bıraktılar orada. Eski başkanlardan biriyle konuştum. Dedim ki neden orada bazı üyeleri bırakıyorsunuz? Çünkü CHP içinde kurultay olursa, CHP kurultay yaparsa orada da Kemal Bey'e karşı seçimi almak için bunu yapıyoruz dediler. Bak böyle de bir şey var. Bu rakamlar sana inandırıcı geliyor mu?
4: Çok inandırıcı değil ama şimdi mantıken düşündüğün zaman Ekrem İmamoğlu döneminde gelen 500 bin kişi vardı. Onlar gitti. Yani biz arındık mesajı da veriliyor burada. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Evet. Ben Rize'den de örnek vereyim. Mesela Rize'de bütün ilçeler dahil olmak üzere CHP'li belediye başkanları dahil olmak üzere tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye geçtiler. Geçerken görünen kısım, yani vitrinde olan isimlerin adı geçiyor istifa noktasında. Ama orada üye olan kişilerin isimleri tabii ki kamuoyunun önüne çıkmıyor. Belli ki daha çok istifalar var ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Ertuğrul üyelerden bahsetti. Üyelerin hiçbir önemi yok filan diye bahsetti ama şimdi
0: önemi yok değil. Lider noktasında öyle belirleyici politika verilemez.
4: Şöyle yani. Ama şimdi ilçelerde delegeler üyelerden oluşuyor.
5: Mahalle seçimlerinde.
4: Evet.
1: Tabii canım.
4: Üyelerden oluşuyor. Üyelerden delege oluşuyor. İlçe delegeleri daha fazla oluyor. Şimdi ile geçerken il delegeleri biraz daha azalıyor. Genel merkez delegesi de sınırlı bir şekilde. Sizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç kişiydi?
6: İstanbul milletvekili 1200. Sayısı kadar.
4: 1200.
1: Ya onlar o kadar önemli değil. O ayrıntılar.
4: Evet.
2: Milletvekili çıkaracağı sayının iki katı.
1: Doğru. O kadar önemli değil. Toptan bakarsak yani diyor ki burada 500 bin istifa var. Yani o küçük rakamlara üye geldi gittiden öte hani daha büyük görmek istiyorum fotoğrafı. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu döneminde CHP'ye üye olanlar şimdi de istifa ettiler. Bizden giden yok diyor. Bu doğru mudur değil midir? Bunu merak ediyorum.
4: Şimdi yani tabii ki doğru olup olamayacağını bilemiyoruz ama bu karşılıklı bir psikolojik üstünlük, yani kamuoyunu kendi yanına çekme gibi bir durumla da karşı karşıya. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sahada karşılığımız kalmadı ya da karşılığınız yok diye karşı tarafın bir algısı var. Yüksek perdeden bir algı oluşturuldu. Bu

0: Bu algıyı kırmak için de hayır kardeşim, bizim sokakta da karşılığımız var. Eğer yeni partiye tam anlamıyla bir destek olsaydı, biz üyelerimizi hala koruyoruz. Üyelerimizden eksilme yok. Sadece kendi dönemlerinde gelen üyeler gitti şeklinde bir savunma yapıyor. Ama kamuoyunda yani sahada gördüğümüz tabloda şunu gösteriyor. Hani ben de sokaktayım, ben de vatandaşların arasında geziyorum. Hani inanılmaz derecede Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir tepki var. Sayın Özgür Özel'e de bir kızgınlık var. Yani aslında seçmen, Cumhuriyet Halk Partili seçmen bunu dengeliyor. Kızgınlığı da var ama bir taraftan diyor ki, az önce evet. Onur söylemişti. Yani bir diyor, bir şey yakalamıştık. İşte biz iktidarı özlemiştik. İktidara doğru bir yürüyüş vardı.
1: Bu sekteye uğratıldı gibi
0: bu sekteye uğradı şeklinde düşünenler var. Diğer tarafta da kardeşim, biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasında niye duralım? Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'ndan mı ibarettir? Sadece Ekrem İmamoğlu'nu korumak için mi Cumhuriyet Halk Partisi siyasi duruşunu, politik girişimlerini bu şekilde mi yürütecek şeklinde bir eleştiri var. Ama her iki tarafa da baktığında ikisi de haklı ama durdukları yerde de taban diyor ki, kardeşim beni ilgilendirmiyor. Yani seçmenin, ben birkaç seçmen CHP'li de bu eleştiriyi getirdi. Yani konuşurken
1: klimayı kapatabilir miyiz
0: siz
1: arkadaşlar?
0: Diyor, hani siz diyor konuşurken diyor evet. Bunları diyor niye söylemiyorsunuz diye bana bile sitem ediyorlar. Hani kaldı ki bir CHP'liye. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün mesela grup konuşmasından, programın başında grup konuşmalarından örnek verdiniz. Kemal Bey de mesela çok ciddi suçlamalarda bulundu. Diyor ki işte
1: evet. Ben dinledim tabii.
0: Yolsuzluklara mı, işte hırsızlara mı, şunlara mı, bunlara mı filan diye saydırdı.
2: Malı götürenler.
0: Malı götürenler saydırdı. Şimdi
1: hatta bir şey söyledi. Yani alkol sağlığa zararlıdır ama şöyle bir cümle kurdu. Elinde viski kadehiyle evinde siyaset yapanlara yer yok artık dedi. Ya bu cümleyi kurdu yani. Hani böyle bir cümle kurdu. Ben
0: hayır, söylediği şeyler
1: gerçekten söyledi yani.
0: Birçoğu doğru da olabilir.
1: Bunu herhalde AK Parti'ye, Alişer öyle değil mi? Bunu AK Partili birine söylemedi herhalde.
3: Kemal Bey bu arada bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki döneminde genel başkanı iken de söylemişti. Tam alkol sağlığa zararlıdır, ben de hatırladım. Rakı sofralarında partiyi kurtarmaya çalışanlardan arındıracağım partiyi demişti. Evet. Yani böyle bir şiarı var, daha önce de söylediği bir şey.
0: Ama bir eleştiri...
3: Kendi parti içinde söylüyor, yani daha ağır lafları da var.
0: Ama, şimdi ama bir eleştiri getireyim mesela.
1: Bu söylediğini herhalde yeni partiye söylüyor. Yani bugün grupta yeni parti dışında bir şey var mıydı sence?
3: Nasıl yani?
1: Tabii ki yeni parti dışında bir hedefi yani, var mıydı Kılıçdaroğlu?
4: Var, çok... Çok önemli şeyler söyledi.
1: Var mıydı?
3: Var yani.
1: Mustafa tamamlasın geliyor.
0: Mesela genel çerçevede çizdiğimiz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı var. Doğru mu? Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız. Yani Sayın Özgür Özel'e söylerken bir ölçüde bunun müsebbibi kim? Ekrem İmamoğlu.
3: Abi tek bir şeyle katkı olsun diye hemen ikinizin birden yanıtını vereyim mi? Bak ne söylediklerini konuşacağız ama ne söylemediği üzerinden bir bakalım mı? Selahattin Demirtaş çıkacak dedi. Mızraklı evet. Çıkacak dedi. Evet.
2: Osman Kavala
3: çıkacak dedi. Çıkacak. Avukatlar çıkacak dedi. Ama kimin çıkmayacağını söyledi mesela. Belediye başkanları çıkacak onu, demedi.
0: İmamoğlu ben saymadan demedi. Söylüyorum.
3: Yani o susarak da söylediği şeyler evet. Oldu yani. Şimdi
1: ben saymadan bir şey soracağım.
3: Belediye başkanlarının hiçbirini saymadı mesela.
1: Bu iyi hatırlatma Alişer'in ki. Hani bunları söylüyor genel başkan. Kürsüde bunları söylüyor. Bunu CHP zihniyeti, CHP'li bir refleks olarak düşünmek lazım. Mesela bu isimleri sayıyor. O çıkacak, bu çıkacak, bu çıkacak. Hani CHP'li biri mesela şöyle demez mi? Ya tamam da hani İmamoğlu içeride, o içeride, bu içeride hepsini anladık. Ama bunlar da senin belediye başkanlarındı. Ya sen hiç olmazsa bunlardan, ya onlardan sen bahsetme.
0: Tam da, tam
1: ya da,
0: da oraya
1: bundan da bahset ben, demez mi CHP'liler?
0: Tam da oraya gelecektim.
1: Evet buyur.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
1: yani
0: genel başkan iken
1: olabilir.
0: Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanı değil miydi?
1: Evet belediye başkanıydı.
0: O halde bence kendine de sormalı.
1: Kemal Bey'e mi?
0: Tabii ki. Hayır, Kemal Bey kendini de sorgulamalı bu durumda.

0: bugün bunları söylüyorsanız, hani bu eleştiriyi...
1: Sana özel bir şey soracağım.
0: Bu eleştiriyi getiriyorsanız...
1: Bir saniye, sana özel bir soru. Bu cümleyi yeni parti kurulmadan önce de kuruyor muydun mesela? Diyor muydun? Ya bunlarla ilgili Kemal Bey sen de bir kendini sorgula diyor muydun?
0: Ya şimdi genel başkan olana kadar, Mutlak Buttan'la birlikte genel başkan olana kadar ben söylediğini duymadım. Söylemiş midir bilmiyorum ama...
2: Kemal Bey sessizdi o dönemde. Hiç

0: yüzüne tükürülmesi gerekir imasına gelen bir açıklama yaptıktan sonra hırsızların yüzüne tükürülür diyerek ona yanıt vermişti Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bunun dışında ara dönemde hiç konuşmadı.
1: Peki geleceğim. Alişer, bütün bunlar, bu 500 bin istifa, İmamoğlu zamanında diyor CHP kaynakları, bize bu açıklamayı yaptılar. O onun döneminde kaydolanlar şimdi gidiyorlar. Gerçek CHP'liler gitmiyorlar diyorlar. Böyle midir? CHP'liler istifa etmiyor mu?
2: Biraz istatistik, neyse şimdi seksist örneğini vermeyeyim. O Alex Ferguson'a yüklenen bir şey vardır. İstatistik etek gibidir der yani.
1: Evet.
2: Söylememiş olayım da. Yani şimdi istatistiğe nereden baktığına bağlı. Bunun karşısında ben de çıkıp şunu söylesem mesela yanılır mıyım? 91 tane Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği milletvekili de gitti. Bunların hepsini Kemal Kılıçdaroğlu belirlemiş.
1: Doğru ya, 91 tane vekil yani, ya.
2: Neresinden baktığımla alakalı bir şey. Şimdi doğru. Bu tabloda şunu söylemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, anlayabiliyorum. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler, onunla beraber gelenler gitti. Bu kadar. Şu cümle için sadece bu açıklanmış bir şey. Yani
0: Özgür Özel'in belirlediği ve seçimi kazanan 14 Büyükşehir Belediye Başkanı'nda 9 tanesi kalacağı söyleniyor. Bu da ayrı bir paradoks.
2: Ya öyle işte, yani söylemeye çalıştım o. Daha çok eleştirilerimin daha büyük tarafı belediye meselelerine gelecek zaten. Onları da yapacağım da, ama oraya bakarsan da ben de bunu söylerim. Yani 91'i de gitti. Kardeşim hani o zaman bunu ne konuşacağız diye. 145'in 91 değil mi? Büyük de
0: 138.
2: Yani az uzda değil. Dolayısıyla hani buralar çok... Şimdi kötü olan şu, genel buradan konuştuğumuzdan da anladığım o. Benim de gerçekten bu 3-4 gündür böyle hani dışarı çıktığım zaman her iki tarafla da konuşan böyle gazeteci gibi gelip giden insanların söylediği, yani esnafından sokakta karşılaştığım insanlara, bu meseleden kopamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, yani biz burada Cumhuriyet Halk Partisi için kavga dediğimiz zaman bile kıyametler kopuyordu. Bu öyle bir şey değil falan filan. İşte geldiğiniz noktada ama buna düştünüz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birbiriyle kavga eder bir görüntü veriyor. Yeni ve yavaş yavaş bugün efendim?
1: Yeni parti
2: bu şeyi, bu görüntüyü
0: verirken...
2: İYİ Parti'yle
0: kavga eden başkası.
2: İYİ Parti de bu kavgadan avucunu oluşturarak var da beklenti içerisinde. Onu da şu ayrı konuşuruz. Tam oraya geleyim. Madem öyle bağlayayım, kafamdaki aslında oydu.
1: Başkası kim?
2: Bu kavgadan dem vererek süreçte
0: çok
2: konuşuyor.
0: Çok temel önemli partilerinden biri.
1: Evet.
2: Bu kavgada Cumhuriyet Halk, yani bu düne kadar ana muhalefet partisine oy verenler gönüllerinden kopuyor. Yani artık oraya oy vermez hale geliyorlar. Birbirinizi yediniz, başaramayacaksınız, bu işi yapamayacaksınız diye. Kaybeden gene eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler ya da bugün Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin inandığı siyasetçiler oluyor. Bu kavga onlara hiçbir şey kazandırmayacak bir kavga. İlk gün söylediğim, yeniden de söyleyeyim. İyi Parti meselesinde şöyle söyleyeyim, hani dilimin herhalde şey yapması da oradan oldu. Bu meselede diğer muhalefet partileri de şu an avuçlarını oluşturarak bekliyor herhalde oradan küsenler.
1: Yani sizinle olmayacak bu iş deyip diğer muhalefet partisine gitmesi gereken seçmen ya da gidecek seçmeni bekliyorlar diyorsun.
2: Evet, yani öyle bir beklenti içerisindeler. Ama bu, hani şeye döneceksek, bugün yapılan konuşmalara, şeye, Özgür Özel'in söylediği önemli bir şey var. Parti içerisinde
1: ne diyor?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu delege feodalliğine karşı söylediği önemli bir şey var. Yapabileceğinden emin değilim. Çok yakından takip edeceğim. Umarım yapar.
1: Alişer, buyur gel, sana dinletelim.
2: Güzel konuşuyor.
1: Gel. Yapıp yapmayacağını bak, bir ver sesi Kerem. Kerem ver sesi. Gelsin.
3: Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
2: Genel başkanı değil ama il, ilçe ve belediye başkanlarını doğrudan seçme meselesi Sayın Bakan hatırlayacaktır. 1989 ve 91 yılında SHP tarafından...
4: Başkanlık sistemi gibi bir durum değil mi bu?
2: Efendim?
1: Ne gibi?
4: Başkanlık sistemi.
1: Yani nasıl
2: doğrudan hani seçmenin başkanı seçmesi.
4: Yani Cumhurbaşkanı seçtiğiniz seçmesi gibi genel başkan seçeceksiniz.
1: Bir saniye. Bir daha dinleyelim o zaman.
5: Siyasi parti kanunu değişmeden
1: Müftüoğlu.
0: Teknik
1: bak,
0: bir şey.
1: Bak bir daha dinliyoruz. Bak tam şunu söylüyor. Al başa al.
0: Formülüze edecek.
1: Başa al, ver bir daha.
0: Adayı da seçtirecek.
1: Bakın bir daha veriyorum. Ver.
3: Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak.

0: Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
1: Ver açıklamayı.
2: Şunu,
1: şu açıklamayı bir verle de.
2: Şu kısmı önemli.
1: Hepsini alacağım görüşlerinizi. Ver açıklamayı. Artık eski nesil siyaset anlayışı bitecek. Ertuğrul Akar böyle hiç Özgür Özel'in söylediklerini bir ciddiye almıyor. Böyle duruyor. Yani önemli bir grup toplantısı.
3: Ya çünkü gene milleti aldatmaya çalışıyor.
1: Ya nasıl aldatmaya çalışıyor?
3: Yani ya anlattıkları hikaye.
1: Sen grup salonunu gördün mü?
3: Düğün salonu mu?
1: Grup salonu, toplantı gördüm. Salonu gördün mü?
3: 3-5 kişi toplamış.
1: 3-5 kişi olur mu insanlar şey tıklım? İşte ya Sevin
2: Faruk Aksoy, bir hatırlatma yapayım ama. Ertuğrul'un inanmamasında haklı bir gerekçe var. Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına aday olduğunu da çıkıp ön seçim vaadinde bulunmuş. Ve uygulamalardan ilçe başkanlarını, işte belediye başkan adaylarını mobil uygulama üzerinden seçen bir proje üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ön seçim de yapmadı.
4: Şimdi terk edeceğiz diyor ama.
1: Terk edeceğiz. Şöyle diyor. Artık eski nesil siyaset anlayışı bitecek. Yeni nesil siyaset kurulacak. Delege sistemine dayalı ya. Örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Yeni partiye kaydolan her vatandaş partinin siyasi kurucusu olacak. Her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı. Hadi ya ilçeyi bunları geçtik. Genel başkanı doğrudan seçiyor.
3: Bak bunların siyaset anlayışı bile teşkilat yapısıyla ilgili ya. Hala koltuk peşinde ya. Hala koltuk hesabında ya.
5: Adam genel başkan,
3: ya arkadaş ülkeyle ilgili olacak. Şey konuş ya. Ülkeyi konuş. Ya,
1: tamam,
3: ülkeyi,
1: o ayrı bir şey de. Şimdi bak o
3: ya
1: ayrı bir şey de.
3: Bana ne senin genel başkanını kim seçecek ya? Özgür Özel. Milleti ne ilgilendirir seni? İlçe başkanını kim seçecekse seçecek arkadaş.
1: Ya anladık da.
3: Kimi ne ilgilendirir ya?
1: Ya tamam da.
3: Bunun demokrasiyle ne alakası var? Parti yapısı içerisinde demokrasi
1: olmaz ki zaten var. Ya. Şöyle bir alakası var. Galiba geldiği partiden, yani CHP'deki kurultay meselesiyle ilgili.
3: Pavyonda pazarlık yaparken öyle demiyordun. Pavyonda pazarlık yaparken öyle konuşmuyordun ama. Ya ona mahkeme, delegeye sahip çıkıyordun ama.
1: Onlara mahkeme bakıyor. Biz bakmıyoruz onlara. Biz
3: ben söylüyorum. Benim işim yorum yapmak. Avukatın işi okuyorum yapmaktır. Söylüyorum, soruyorum.
1: Evet.
3: İddialar var.
1: Sor buyur.
3: Para verdim diyen var. Para aldım diyen var. Pavyon önünde pazarlık yaparken delegeye konuşmuyordun ama. Sarılmıştın delegeye. Bana ne senin ilçe başkanını kim seçecek arkadaş ya? Yeter ya, bıktık ya. Ülkeyle ilgili ne konuşuyorsun sen? Türkiye'nin 100 yılıyla ilgili ne anlatıyorsun sen? Biz gitmişiz %15 Çerkük petrolüne ortak olmuşuz. Dünyaya açılmaya baş. Sen anlattığın şeye bak. Bana ne arkadaş ya? Senin ilçe başkanını beni ne ilgilendirir ya? Bak siyaset anlayışları dahi baştan koltuk üzerine kurulu ya. Özgür Özel'in koltuk üzerine kurulu siyasetini biz konuşmak zorundayız ya. Bana ne kardeşim, seni kim seçecek?
1: Peki
3: ya?
1: Geleceğim. Evet Alişer.
5: İlk bir iki cümlesi.
1: Ertuğrul sevmedi bu sistemi.
5: Yok, bence o yayın akışını sevmedi. Sana eleştirirler ben. Evet. Özgür Özel çok seni eleştiriyor. Bunu niye konuşuyorsunuz kardeşim diyor yani.
1: Bunlar önemli işler ama.
2: Özgür Özel bunu konuştuğu için konuşuyor.
5: Delege meselesini niye biliyor musun? İki cümleyle söyleyeyim de bilgi en azından vereyim. Abi, ben tabii, yorumları tabii. Ustatlar yapsınlar.
3: Eleştirileri sana yapıyor diyor.
5: Sen konuşturuyorsun burada bizi yani. Bak buraları evet. Çıkardı. Abi delege meselesinin özü şu. Bugünkü kavganın sebebi çünkü delege meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi delege genel başkanı bir şekilde belirlerdi. Delege kimin olursa olsun şey yapamazdı. Gideyim mi geleyim
1: mi? Geri mi?
5: Ledinizi kapatmayayım. Güzelliklerim.
1: Tamam.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani az önceki ilk turda da konuştuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu bana bu kurultayı yaptırmıyorlar dediği mesele de aslında siyasi bir karar. İstese kurultayı yaptırmak için en azından başvuru yapardı. Kurultayı yaptıramayacağını ona mahkeme söylerdi. Bak oraya da girmedi mesela, o riski de almadı. Siyasi bir karar olarak bu delegeyle ben kurultaya gitmem diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Çünkü delege genel başkanı belirler. Yani hep derler ya, mezardan Atatürk ya da İnönü gelse bu delege istemiyorsa onu seçtirmez diye, öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yapı vardır. Kendince Özgür Özel şimdi bu açıklamasıyla ben bunu yıkacağım diyor. Doğrudan üye bu işi seçecek diyor. Bu iş 89 ve 91'de CHP yaptı bu işi. Hatta 89 yerel seçimlerindeki başarı da buna bağlandı.
1: Tabii.
5: Ama sonra delege yapısında olduğu
6: yanlış
5: gibi...
6: Yanlış bilgi olmasın da onu bir düzelteyim. Ben? Yanlış bir bilgilendirme olmasın da şöyle. Siyasi partilerde, sözünü kesiyorum Ali de. Siyasi partilerde 3 tane seçim sistemi vardır.
1: Evet.
6: Bir eğilim yoklaması yapılır. Eğilim yoklamasını da böyle yapabilirsiniz. Yani üyeler oy verir, siz onu genel merkeze belirlersiniz. Ertuğrul biraz önce söylediği gibi değiştirebilirsiniz. Bir de hakim huzurunda ön seçim vardır.
1: CHP hakim huzurunda ön seçim, evet.
6: Hakim huzurunda ön seçim yaptı.
5: Yani, orada da genel başkanı değil zaten. Aslında belediye başkan CHP adaylarını falan belirlemiş. Yok,
2: yani aday bir milletvekili.
6: Milletvekilinden hakim huzurunda ön seçim
4: aday seçiminden.
6: Bir aday seçimi yani. Bir de
4: Genel başkan seçmiyorsun.

0: meclisinden yapılır. Üç seçim şekli vardır. Evet. Özgür Bey'in söylediği hikaye. Bu Ertuğrul'un dediği
1: yani
0: gibi.
1: Ben
0: hikaye
1: doğru, mi? Bu, tabii öyle. Bu, yani bak, ben de tam onu söyledim. Genel başkanı bile seçilemez. Siyasi partiler kanunu
0: var. Siyasi partiler kanunu değişmediği müddetçe bunu uygulayamaz.
2: Benim anladığım şu, Faruk Aksoy, benim anladığım şu bak.
3: Prosedür uygularız diyor ama orada.
2: Yani siyasi partiler kanununun teknik bir unsuru olacak diyor. Yani şunu aslında söylemeye çalışıyor. Benim anladığım şu.
4: Ne?
2: Üyeler ilçe başkanını seçti. Bu dijital ortamda mı, sandıkla mı artık, evet. Bu kısım kapalı bize. Evet. Oradan bir isim çıktı. Kim çıktı? Faruk Aksoy. Evet. Tek liste olarak delegelerin huzurunda
0: sunacağız.
2: Normal seçime girer gibi girer. İkinci bir liste çıkarılamaz. Çünkü sandıktan çıkan isim olduğu için bu işi teknik bir prosedüre indirgemiş olurlar. Ne olur? İlçe delegeleri sadece tek bir adayı seçmek üzerine seçime girerler ve bunu gerçekleştirirler. Anladığım, yani kastettiği Özgür Özel'in bu. Evet, bunu il ve genel başkanlık için de yapacak ama az önce söylediğim anımsatma önemli. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerken delegeye vaat olarak sunduğu ön seçimi yapay zeka ile gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Ön seçim vaat edip yapay zeka ve 6 tane 7 tane anket şirketinden çıkan öne çıkan isimleri biz listelere koyduk açıklaması yapmıştı. Ön seçimi de böyle formülize etmişti.
4: Ya siz bu üye işini, Ali Şersen de galiba, bu üye işini niye uygulanabilir bulmadınız?
1: Ama kim kanun belirleyecek? Ya bir kere zaten kanunda genel başkanı
4: partinin
1: çok isterim bu arada ön seçimde bütün partilerde keşke ön seçim olsa. Milletvekilleri hayır, yani dahil böyle seçilse. Çok isterim ama
4: bu Özgür Özel meselesi değil.
1: Evet, siyasi olarak olsun keşke.
4: Bugün AK Parti'nin kaç üyesi var?
2: 11 milyon 709 bin 913.
4: AK Parti dijital ortamda kongresini yapsın. Genel başkan burada Erdoğan. İşte karşısında da X kişi ya da bir iki kişi daha aday olsun, fark etmez. 10 dakika içinde o 11 milyon üyenin herhalde oy kullanacak 10,5 milyonu Erdoğan'a oy verir. Şimdi yeni parti aynı şeyi yapsa Özgür Özel herhalde seçilir. Şimdi üyeli bu dijital ortamda, elektronik ortamda, seçimlerin bile elektronik ortamda yapılacağının düşünüldüğü bir yerde neden üye genel başkanı seçmesin ilkesel olarak? Ona niye karşısınız?
5: Abi delegenin mantığı ne?
2: Ben ilkesel olarak karşıyım demiyorum.
4: Bir şey değil bu. Hayır,
2: ben ilkesel olarak karşıyım demiyorum ama ben...
4: Ne olarak diyorsun?
0: Hukuk yapılmaz yani.
2: İlk söylediğini, yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adaylığına giderken belediye başkan adayları ve milletvekilleriyle ilgili ön seçim vaadinde evet bulunmuş bir uygulama yazıyoruz. Bir uygulama yazıyoruz. Her üyemiz girecek oradan kendi ili ilçesiyle ilgili seçimleri yapacak ve biz de buna göre belirleyeceğiz demişti.
4: Evet.
2: Ön seçim vaadinde de bulunmuştu. Bunları gerçekleştirmedi. Yani o günkü vaatlerini ortaya koymayan Özgür Özel'i ben hatırlatıyorum.
4: Anladım.
2: Yani bunu yapabilir mi?
5: Bir şey söyleyeceğim.
2: Bunu yapar. Yani şu anda teknik olarak bunu bir uygulama üzerinden gerçekleştirir. Şu an 300 bin üyesi var diyelim. 500 bin üyesi olur ileride. 500 bin üye de Özgür Özel'i seçer. Ama ciddi bir seçim söz konusu olduğunda, mesela güçlü bir aday söz konusu olduğunda bu sefer mevcut genel başkanın lehine oylar hileyle bu tarafa belirlendi tartışması çıkabilir.
1: Kamyonla üye taşıma diye bir şey o zaman 89'da konuşulan şeyin başı.
4: Üye taşıma olacak.
1: Üye taşıma, yani gidip öyle akrabasını köyden aşiretten akrabaları abi üye yapma. Yani şimdi delegenin bile hepi topu bin küsür delegenin bile tartışıldığı şu günlerde üyeler daha büyük bir tartışma konusu olacaktır. Ve hani kara bir şey yapacak. O sürdürülebilir.
4: Olmaz diyorsun ya.
1: Keşke tabii yapsa. Umarım yapsa. Demokrasimiz ona müsaade etsin.
4: Ertuğrul. Değil.
5: Abicim,
4: sen neye itiraz ediyorsun?
5: Dünyanın hiçbir yerinde evet böyle bir mantık yoktur ya. Bizim bırak bu sistemi konuşmayı, bu saçma bir şey zaten de. Genel seçimlerde dahi delege sistemine geçmeyi konuşmamız lazım. Daraltılmış bölgeye geçmeyi konuşmamız lazım. Ya bırak bu saçmalığı. Böyle bir demokrasi yok.
2: Öyle bir şey olur mu?
5: Nasıl?
2: O zaman seçmenin iradesinin temsilinde ciddi sıkıntı yaratır.
3: Genel seçimlerde delegeyi nasıl konuşacağız?
5: Hayır, şu anlamda daha kısıtlı, daraltılmış bölge sistemiyle milletvekillerinin halkın karşısına doğrudan geçmesini konuşmamız
0: seçim
5: lazım.
0: Seçim sistemini kastediyor.
2: O ayrı.
0: Seçim
2: o
3: ayrı. Hani bunun aksine tam karşıtı mı söyledi?
4: Karşıtı. Evet. Hayır, bence de karşılığı.
5: Tam karşıtı bir şey.
2: Evet.
5: İki. Halkın seçtiği kişilerin seçeceği kişi de aynı mantıkta işler. Eskiden Cumhurbaşkanı kim seçerdi?
2: Meclis seçerdi.
5: Tamam. Aynı şey, aynı mantık.
0: Evet, doğru.
5: Yani burada delegeyi
2: sence halkın seçmesi mi daha doğru, meclisin seçmesi?

0: Bence halkın seçmesi daha doğru.
1: Bence Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi doğru.
2: Tabii ki. Milletvekilleri
3: halkın seçmesi doğruysa
2: meclis açısından
3: parti başkanını üyenin seçmesi niye yanlış olur?
2: Niye biliyor musun?
4: Cumhurbaşkanımız Erdoğan ya ondan
3: önce. Olur mu ya? Bence halkın seçmesi
4: kimin seçileceğine bağlı.
3: En doğru karar.
2: Bak. Şimdi bir partide üye sayısı fazla olan partiler için bu fiziki imkansızlık demektir. İki, fazla masraf ve para gideri demektir. Üç, siyasetin finansmanını yönetilemez hale getirmek demektir. Dört, eğer bu sistemi onaylarsak bundan sonra kimse siyasi partilere parayı nereden aldın? Pavyonda $1000'lık sana kim verdi? Niye buna para verdin? Niye hediye aldın diye soramaz. Ben o zaman
1: ama delege sisteminde de aynı şey çıkıyor Ertuğrul. Şimdi delegeleri daha kolay etkileyebildikleri için delege ve yakınları üzerinden onlara maddi imkanlar sağlayıp elinde tutuyor.
2: Doğru.
1: Belediye başkanları partiyi yönetmeye başlıyor.
2: O zaman
1: öbür türlü olursa
2: haklısın.
1: Ne olur? İşte o ilçede 10 bin üyesi varsa 10 bin üyeye bir imkan sunamayacağı için dolayısıyla belediye başkanlarının partiyi kontrol etme ihtimali zayıflar. Ama bu peki uygulanabilir
2: ama
1: burada, mi? Burada tabii
2: de
1: tartışmalı.
2: Doğru. Ama burada peki da şunu söyleyeyim. Belki de konuşmamız ve netleştirmemiz gereken en önemli şey ahlaki duruştur. Ya yani delegede de, üyede de.
3: Siyasetinde genel bir mesele.
4: Ama üyede ama çoğulcu olması işliyor biraz şey. Yani çok şükür memlekette 10 bin kişilik pavyon olmadığı için abi senin örneğin üzerinden söyleyeceğim. Yani dolayısıyla üye sayısının çoğalması, katılımın artması daha
1: sağlıklı bir demokrasi. Stadyum kapatabilirler. Stadyum kapatabilirler.
2: Kapatırlar, bölüşürler
5: şey,
2: gece gece.
5: Parantez açabilir miyim?
3: Lütfen.
5: Şimdi yani bir kere bence bu Özgür Bey'in önerdiği şeyi umarım yapabilirler.
4: Keşke.
5: Bu yapılabilirse Türkiye siyasetinde bir devrim olur.
3: Ben bunu Özgür Bey dedi diye demiyorum. Yeni siyaset parti falan benim için
5: bunu Özgür Bey değil.
3: Ben siyasetin
5: sokaktan geçen herhangi biri diyorsa da çok doğru. Ama
3: tabii
5: Özgür Bey çok doğru bir şey söylüyor.
3: Bence de.
5: Umarım yapabilirler.
3: Ha, bu, ama şunu bu kendi ifade adına yanlışı var doğrusu var onu bilemem. O ayrı bir şey. Ama bu, üye parti için ya adam Anadolu'da teşkilat kurmuş, üye olmuş,
5: şey
3: orada oturuyor, bekliyor. İnsanlar bütün partilere. Ben, adam 50 sene Doğru Yol Partisi teşkilatı
2: bekliyor. Üye delege seçiyor işte.
4: Buradan da izin
2: ya üye delege seçiyor.
4: Ben iki cümle bitirip ben oturayım.
3: Tabii,
4: çünkü
3: lütfen.
4: Şunu
3: bu hemen geliyorum.
4: Tamam. Çok
5: özür dilerim. Ayakta bekletmeyin zaten. Aynen onu şey yapmamız
4: bütün
5: lazım.
4: Bütün hikayede aslında mesele şu. Özgür Özel'i şöyle anlamak lazım diyecektim bitirebilseydim. Şu
3: tabii.
4: Özgür Özel dili delege sisteminden yandığı için bir partiyi bırakıp zaten yeni partiyi kurdu.
3: Onda böyle bir derdi var.
4: Geldiğinde en azından bir sonrakilerin bu derdi bırakmayayım. Ha. Derdinin bu olduğunu da aslında çok bak, net anlatıyor
3: çok,
4: burada.
3: Çok işte iyi bir parantez açtın. Yani şöyle.
4: İşim bu ama.
3: Mesela şimdi Özgür Özel gerçekten buna ilkesel olarak inanıp da söylediğine inansa herkes tamam diyecek. Ama burada abi diyor, yani Alişer çok iyi bir şey söylüyor.
4: Ben bu derdinden kaçtım zaten.
3: Dili yandı yani diyor, onun için diyor. Şimdi bunu bu şekilde söylüyor diyor. Ha o tamam, ona bir şey demem. Ama ilkesel olarak bir üye, partinin üyesinin genel başkanı seçmesi kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey mi?
5: Şimdi yani bu devam edeyim kısaca.
3: Evet.
5: Sırf Alişer Bey'in şimdi söylediğinde bence Alişer Bey tam olarak onu söylemeye çalışmıyordu ama öyle söylemeye çalıştığını varsayayım.
3: Evet.
5: İlkesel olarak bir düzenleme iki türlü gelir. Ya bir şeyden ağzınız yanar düzeltmek istersiniz. Hı hı. Ya da ileri bakarsınız ya bu ilkesel olarak yanlıştır bundan ağzımız yanabilir dersiniz baştan söylersiniz. Özgür Bey şimdi ağzı yandığı için mi söylüyor geçmişten beri bunu savunuyor ayrı bir mevzu. Ama buradaki mevzu burada önemli olan şey bu Türk siyasetinde iyi bir şeylerin getirebileceği. ama şunu da bu şerhe düşmem lazım. Mevcut siyasi partiler kanunda bunu yapmak çok zor. Çünkü siyasi partiler kanunda gerçekten delege düzenleniyor. Kurum olarak delegeli sistem düzenleniyor. Zaten Özgür Bey de bunun farkında olduğu için diyor ki hani siyasi partiler kanunu bir teknik anlamda bypass edebileceğimiz bir anlayış getireceğiz diyor. Ben bunu şuna benzettim. Amerika'da mesela partiler, bir sürü parti vardır ama biz iki tane partinin adını biliyoruz orada. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Evet. Partiler bir ön seçim yaparlar. Legal bir ön seçim.
3: Evet.
5: O legal ön seçimden sonra başkan adaylarını koyarlar. Başkan adayları yarışır. Sonra başkan adayları beraber kimler seçtir biliyor musunuz aslında? Orada temsilciler meclisini oylarsınız.
1: Senato. Tabii.
5: Temsilciler meclisi 524 üye galiba. 524 tane üye. Orada tekrar başkanı seçer. Biz ama şunu biliriz orada. Ya mesela Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisindeki sayısı fazlaysa biliriz ki başkan işte Cumhuriyetçilerin başkanı içeride seçilecek.
3: Evet.
5: Ama teoride pratikte böyle olmakla birlikte temsilciler meclisindeki insanlar mesela Cumhuriyetçilerin çok oy almasına rağmen yok arkadaş ben reyimi değiştiriyorum. Demokrat adayı kullanabiliyor, oyumu kullanacağım da diyebilirler. Bu şu anda bildiğim kadarıyla Amerikan tarihinde hiç olmadı. Ama bu olabilir. Eğer bir

0: benzetme yapılacaksa, o yüzden bu örneği uzun uzun anlattım. Bir siyasi parti, bugün yeni parti, inşallah yarın başka partilerde. Böyle bir noktada bir doğru anlamda yapılabilen bir yoklama, bütün seçimlerin yapıldığı bir yoklama, delegeyi manevi anlamda bağlayacak. Tıpkı işte Amerika'daki temsilciler meclis üyesini ya da demokrat ya da cumhuriyetçi üyesini bağladığı gibi bir sistem yapılabilir. Ama bu, bakın, hep felsefe, hep şey. Bizim çok net bir şekilde siyasi partiler kanunu bunu evretmemiz
1: Anladım.
0: Gerekiyor.
1: Peki.
0: Yani biz bunu mantıkla, iyilikle, ilkeyle aşacağız.
1: Peki.
0: Zor.
2: Bilmiyorum, Üstad katılır mı? Peki. Şimdiki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de müsait değil buna aslında.
1: Neye?
2: Bu Özgür Özel'in...
1: Yani üyenin genel başkanı seçmesine müsait değil mi bu sistem?
2: Müsait değil. İki, Türkiye'deki sosyolojik toplumsal durum da olmaz. Yani dünyanın hiçbir yerinden mesela aşiret diye bir kavram yoktur. Yani şimdi bizim Doğu, Güneydoğu gerçeğimiz var. Oradaki halkların, insanların toplu hareket etme gerçeği var. Mesela dünyanın hiçbir yerinde İstanbul'a gelip de Iğdırlılar Kalkındırma Derneği, Sivaslılar Kalkındırma Derneği kurulmaz. Şimdi her gittiğimiz yerde bir koloni oluşturuyoruz. Öyle bir milletiz biz. Şimdi üyeye bunu devşirdiğin zaman delegeden daha beter bir model ortaya çıkma riski var bu defa.
1: Anladım. Taşıma... Yani Berlin... Ama Berlin, Bavyeralılar derneği olmaz
3: seçilirken,
2: yani.
3: Delegeyi seçilirken de o kriterler göz önünde bulundurularak ya da milletvekili listesini yaparken de bu bahsi geçen aşiret kriterleri bulundurularak.
1: Evet abi, seni tekrar buraya alacağım. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu bir verin arkadaşlar. Faruk, Mehmet abi gel.
4: Bir şey de söyleyeyim mi?
1: Ya sen gençsin ya.
4: Tabii.
1: Bakma.
4: Yok, problem gençsin. Yok. Bak, buyur. Ben şey de söyleyeyim. Şimdi 91'de.
1: Evet.
4: Bak, 91'de milletvekili sayısının iki katını çıkardık. Yani bir bölgeden 6 milletvekili çıkıyordu. 12 tane yazıldı.
1: Doğru muydu o?
4: Tabii. Hem parti oy veriyorlardı hem de milletvekiline oy veriyorlardı.
1: Yok, o değil, o değil. Milletvekili sayısını artırılması.
4: Hayır, artırmıyor milletvekili sayısını.
1: Ha, öteki şey, parti 12, içindeki şey diyorsun. Tabii, tamam.
4: Bak,
1: tamam,
4: hayır, parti içi değil. Genel seçimleri söylüyorum.
1: Bir milletvekiline
4: Hayır, şöyle bak. Öyle değil. Anlatayım. 91 seçimi hatırlar arkadaşlarım. Şimdi bir bölgeden 6 milletvekili mi çıkıyor?
1: Evet.
4: 10-12 tane milletvekili listesi yazıyor bir parti. Hem parti oy veriyor,
1: hem milletvekili.
4: Hem de milletvekili.
1: Vekili tercih ediyor yani.
4: Tabii, vekili tercih ediyor.
1: Tamam.
4: Bak, o vekil eğer partinin aldığı oydan %15 fazla alıyorsa birinci tura bire çıkıyor. En üste çıkıyor.
3: Hatta Tayyip Bey'in
4: sıralama,
3: değil mi? Tayyip Bey'in katıldığı
4: 91'de
3: seçimde.
4: Tayyip Bey'le biz beraber katıldık. Tayyip Bey o seçimi kaybetti. Birinci sıradaydı. Mustafa Baş ikinci sıradaydı. Mustafa Bey %15'i geçti. Tayyip Bey'in üstüne geldi. Tayyip Bey o dönemde milletvekili aldı. 9 gün sonra kaybetti. Biz de tercihle seçildik. Hüsamettin Özkan'la ben o zaman DSP'den iki tane biz.
1: Tercihle seçildik.
4: Tercihle seçildik. O, yani iki kat. En doğal şey bu. Yani en demokratik ortamda bu. Hem partiye oy veriyorsun hem adaya oy veriyorsun.
1: Peki. Bak neler oluyor burada. Şu görüntüyü bir daha alalım mı arkadaşlar? Şu görüntüyü bir başa alın. Şunu. Şu görüntüyü bir başa alın. Bu ara Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'deki bu tabela işi... Her yerde bir şey. Tabi burada şey, bir durum yok.
3: Aynı grup
1: bu
3: salonu olduğu
1: grup
3: için.
1: Salonu. Yeni Parti'nin tabelası iniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası geliyor mu? CHP'nin tabelası indi. Şey, pardon, Yeni Parti'nin tabelası indi. CHP'nin tabelası takıldı. 2 saat önce Yeni Parti tabelası vardı. 2 saat sonra CHP tabelası vardı.
4: Evet.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yani içimden bir ses sanki bu işin çok uzun sürmeyeceğini söylüyor. Hani bu iki parti nihayetinde sanki öyle ya da böyle ya o yeni partililer geri döner ya bunlar oraya gider. Bir şey olur yani.
4: Oraya gitmezler de geri döner.
1: Hiçbir şey olur gibi.
4: Ama burada bir şey unutmuşlardı ayrıntı olarak. Sağ tarafta bir saat var.
1: Saat, evet.
4: Saat Cumhuriyet Halk Partisi var üzerinde. Onu unutmuşlar bu saat.
1: CHP'nin saati kalmış mı? Bak, evet. Güzel ayrıntı.
4: Yani İYİ Parti... yani
1: zamanı CHP belirliyor.
3: Onu keşke çekseydiniz.
4: Evet.
3: Sayın Bakan. Yani o kare
1: şey
3: Yeni Parti grubu yapılırken gazeteci arkadaşlarımız CHP'nin saatinin bulunduğu bölümü ya kameramanlar ya
1: bir
3: muhabir arkadaşlar.
1: Bu da şey, şu şurası gösteriyordum. Bir saniye. Gürsel Erol.
4: Evet.
1: Gürsel Erol.
4: En azından.
1: Ayaküstü hemen soracağım. Diyor ki o uzlaşma için ben aracıydım diyor.
4: Üç
1: aracılardan
4: vardı.
1: Biriydim.
4: Ali Öztunç. Ha,
1: yani
4: Erol'a
1: işte Kılıçdaroğlu'na meclis başkanlığı teklifi şu bu falan. Sonra Gürsel Erol işte gittik geldik diyor, hani karşılıklı onu söyledik bunu söyledik falan. O arada diyor bizim teklifimiz, yani birlikte kalalım teklifine karşı Özgür Özel dedi ki diyor öyle olursa %10 oy alamayız. Şimdi bu iki parti birleşse.

0: Gerçekten bu sefer seçmen siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz der mi?
1: Demez.
0: Ya niye o zaman Özgür Özel niye %10 oy alırız anca ya dedi?
1: Özgür Özel bakın dikkat edin. Daha ilk başta genel başkan olduğu zaman dedi ki bir hafta sonra iki ay sonra dedi hemen kurultay yapacağım. Program evet. Kurultay. İki ay sonra dedi tüzük değiştireceğim kurultay yapacağım. Hiçbirini yaptı mı? Hiçbirini yapmadı. Olduğu gibi seçime gitti. Yapay zekayla
0: şimdi diyor ki birinci parti olmazsam diyor. Belirtti. Birinci parti olmazsam ertesi gün kurultayı topluyorum ve bırakıyorum.
1: Evet bırakır ama iki ay sonra derler ki yeni gelen arkadaş gelir. İki ay sonra derler ki efendim dönün geriye geldi. Biz bak gidemedik.
0: Mehmet abi sen bu salonda mıydın?
1: Evet salonda.
0: Bir sesi versenize Kılıçdaroğlu'nun sesini.
2: Bir Türkiye.
0: Bir duyalım.
2: Ben veriyorum. Siz yola çıkacağız. Evet. Ve Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız. Bir Türkiye. Bunun sözünü ben veriyorum. Siz de söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hep beraber yapacağız hep beraber. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız hep beraber. Hep beraber adaleti getireceğiz hep beraber. Hep beraber soygun düzenini bitireceğiz hep beraber. Hepinize selamlar saygılar sunuyorum. Sağ olun.
0: Bir şey söyleyeceğim. Söz bir iki sorun var Mehmet abi. Söz veriyorum dediğinde sen de söz dedin mi?
2: Dış kapısına
0: herkes, herkes dediğine göre ben de dedim diyor.
1: Herkes dedi tabii.
0: Peki ikinci soru. Başa bir alsanız arkadaşlar. Başa bir alın. Başa baş tarafı bak baş tarafı.
1: Saati burada görebilirsiniz.
2: Yola çıkacağız. Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız.
0: Tamam dur. Dur şimdi dur. Dur. Erman Hoca gibi olduk da dur. Bu
3: tartışmalı
0: bu olsun. Yeniden diyor Türkiye'yi. Bu yeniden dediği Türkiye hangi dönemde Kılıçdaroğlu'nun kastettiği Türkiye?
1: Yani Kemal Bey'in genel başkanlığı bıraktığı dönemdeki bu aradaki boşluk
0: dönemi. O zaman Türkiye aydınlık
1: boşluk
0: böyle
1: dönemini
0: acayip
1: söylüyor.
0: Güzel miydi?
1: Ya tabii kendine
0: o zaman
1: göre
0: güzel değilse bugün
4: AK
0: niye
4: AK Parti
0: böyle?
4: Yönetiminden memnun olduğunu mu söylüyor?
0: Bence öyle.
1: Kendine göre bir genel başkanlığı döneminde ciddi bir çalışma yaptığını ifade etmeye çalışıyor. Ama buradaki esas konulardan bir tanesi oradaki insanlar hak, hukuk, adalet diye bağırıyorlardı. Arkadan da dördüncü de ekleyelim diye ahlak, ahlak diye de bağırmaya başladılar. Ahlak. Yani din mi ahlak mı diyorduk ya, işte önce ahlak gelir, dinden önce gelir. Ahlak bizim zaten bu arkadaşlarla ayrılış nedenimiz ahlakla ilgili. Başka bir şey yok ki, ideolojik olarak çok fazla bir sorun yok.
0: Şimdi bak diyor, Mehmet abi şurada ikimiz ayaktayız, ekranda görünüyoruz. Bu cümle var ya aslında çok ağır bir cümle.
1: Ağır,
0: yani
1: ben de,
0: bütün siyasi şeyleri bak, tartışabiliriz ama mesela bana şimdi şunu söylesen. Faruk, desen şimdi, ki Faruk ben bir daha senin programına gelmiyorum. Bu ahlaki bir mesele desem ben çok kötü şeyler ama hissederim Faruk, yani. Şöyle, ama hani niye, ne demek istiyor Mehmet abi derim yani.
1: Ama Faruk,
0: gerçekten.
1: Niye ayrıldık biz? Ya niye bu kavgalar çıktı?
0: Hani ahlaki i̇şte bu, dediğin
1: tabii
0: için
1: ahlaki söylüyorum. Nedenlerden sonra bu delegeler.
0: Bu sizin meseleniz.
1: Hayır bu delegeler niye böyle ben aldım verdim. İşte biraz önce Ertuğrul anlatmaya çalıştı. Ben para verdim aldım götürdüm savcıya götürdüm dedi. Niye bu kurultay iptal edildi? Neden bu mahkeme koridorlarına düştük? Neden bu arkadaşlar, iki arkadaş genel merkeze giremedi? İki İzmir milletvekili, biri dışarıda, biri içeride. Bunların sebebi kim Faruk? Bunları hiç görüşmüyoruz. Niye bu durumlara geldik? Şimdi ayrı tabelleri konuşuyoruz, ayrılıkları konuşuyoruz,
0: saat
1: kadroları
0: kalmış,
1: konuşuyoruz.
0: CHP'nin saati kalmış.
1: Tabii
0: orada.
1: Saati kalmış. Neden bu duruma geldik biz? Yani bir tane, iki tane, üç tane belediye başkanının yaptığı, parti üzerinden zenginleşmek için yaptığı uygulamalar hayır dediğimiz için. 2-3 aydır ben 2 yıldır çaba sarf ediyorum.
0: Anladım.
1: Parti diyorum zenginleşme yeri değil. Cumhuriyet Halk Partisi zenginleşme yeri mi? Böyle bir duruma geldik. Ahlak üstünlüğümüz yok. Biz Adalet Partisi'nden önce biz AK Parti'den daha üstün diye bakıyorduk. Bize diyorlardı hep söylüyorum. Ya bunlar iş yapamaz ama bunlar yetim hakkı yemez, para yemez. Bunlar fakirin fukaranın hakkına dokunmaz diyorduk. Ve böyle belli bir konuma geldik ki belediye başkanları bu işin içinde bulundu.
0: Peki.
1: Uşak'taki, Manavgat'taki. Şimdi biz bundan ayrıldık.
0: Şimdi şu Menderes Belediyesi'yle konuşacağız.
4: İşte, yürüyen para benim diyor şimdiki.
1: Şimdi,
4: ben yürüyen parayım
1: evet,
4: diyor.
1: Şimdi
4: Menderes Belediye Başkanı.
0: Ben yürüyen para mıyım diyor.
1: Şimdi Faruk evet. Milletvekilleri, milletvekillerinin her taşın altında çıkınca Özgür Bey dedi ki ya 3-4 tane arkadaşın gitsin aklansın. Desin ki arkadaş bak benim hakkımda böyle bir dava var. Ben meclise gidiyorum. Kaldırın benim dokunulmazlığımı. Ama Özgür Bey dedi ki arkadaşlar kalsın kenara. Ama onlar niye yönetim almadı? Çünkü biz haklı çıktık. Biliyorduk ki bu arkadaşlar bu işlere karışmışlar. Öyle veya böyle. Böyle bir iddia var.
0: Peki.
1: Gerçekten karışmışlar.
0: Peki.
1: Onları istifa ettirmedi ve partiyi böldü Faruk.
0: Peki.
1: Sırf işte arkadaşlar.
0: Mehmet abi çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul birazdan alacağım seni buraya. Bir kalabalık göstereceğim. Ne diyorsun merak ediyorum da Müftüoğlu. Kılıçdaroğlu'nun hele son bölümde böyle bayağı bir coştu. Yani hep beraber hep.

0: beraber dedi falan. Yani o da heyecanlı bir konuşma yaptı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun özellikle bugün, Alişer itiraz ediyor buna, ben yeni parti dışında bir hedefi olduğunu düşünemedim konuşurken. Bu konuşmada başka birilerine işaret var mı? Başka bir yere işaret ediyor mu?
1: Başka bir yere işaret ediyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 sene önceki Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuştu yine. Hep beraber Aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz mi demiş.
0: Evet, hep beraber Aydınlık Türkiye'yi diyor, Yeni Türkiye'yi diyor. Bayağı ciddi şeyler söylüyor yani. Şimdi, hani bir dönem çok iyi Türkiye, Kemal Bey genel başkanlıktan gittikten sonra Türkiye bayağı bir karanlık döneme gark olmuş gibi.
1: Şimdi Kemal Bey daha önceki konuşmalarına da baktığımız zaman buna benzer konuşmalar yapıyordu. Bu yeni bir konuşma değil açıkçası. Ama şuna bakalım, Türkiye nerede duruyor şu anda? Hangi Aydınlık Türkiye'den bahsediyor? Türkiye yüzyılından bahsedilen, terörsüz Türkiye'den bahsedilen ve hedefin, çıtanın yükseltildiği bir Türkiye'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanma noktasında ciddi sorunlar yaşarken.
0: Evet.
1: Şimdi sormazlar mı? Sen önce partini bir toparla, ondan sonra Türkiye'yi, Aydınlık Türkiye'yi yap, Türkiye'nin geleceğine dönük hedeflerini belirle diye sormaz mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durumu kamuoyu yakından takip ediyor, biliniyor. Ama siz orada hani şey misali, biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz, Aydınlık Türkiye'yi tekrar kavuşacağız. Bu ara dönemde Aydınlık Türkiye'yi kayıp mı ettik, ne yaptık yani? Türkiye nereye gitti? Karanlık bir ülkede mi yaşıyoruz biz? Yani bu çok sakat bir ifade. Aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Yanlış bir ifade açıkçası. Kaldı ki bugün Türkiye'nin durduğu yer, hı hı, hakikaten bölgesinde, çevre ülkelerinde, Avrupa'yı da içine katarak söylüyorum, en modern, en aydınlık, en huzurlu, en güvenilir ve en toplumsal barışın tesisi noktasında gayret gösteren ve bunu iradesiyle ortaya koyan bir yapısı var.
0: Acaba bunu sadece az önce dediğim gibi yani yeni partiye yönelik mi söylüyor?
1: Ya ona da söylüyor.
0: Yoksa bir bütün Türkiye eleştirisi mi yapıyor?
1: Hayır, ona
0: Kemal
1: da
0: Bey?
1: Ona da
2: Türkiye
1: söylüyor ama
2: yapıyor, yeni partiye göre de yapıyor.
0: Ona da yani yeni partiye sanki söylüyor gibi.
1: Hayır,
0: yani
1: yeni partiye de söylüyor ama bu genel bir çerçeve çizmeye çalışıyor.
2: Alamadığı paralar hepsi birden, onların hepsi birden kavradı yani.
0: Evet.
1: Genel bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Genel çerçevenin içine de yeni partiyi içine koyuyor.
0: Evet.
1: Ama siz öncelikten hedef kitleniz yeni partinin içinde olanlar, yeni partidir hedef kitleniz. Cumhuriyet Halk Partisi için diyorum.
0: Evet.
1: Siz genel bir çerçeve çizdiğiniz zaman vatandaş da size sorar ya, siz hala kavga ediyorsunuz, Aydınlık Türkiye'den bahsediyorsunuz diye sormaz mı?
0: Sorar. Kesinlikle. Sorar yani, doğruya doğru. Hani biz sadece makul, mantıklı yani hadisenin gelişine göre nasıl bir anlam ortaya çıkıyor.
1: Ama oradaki konuşmasından, sevgili Faruk, oradaki konuşmasından ben şu anlamı da çıkarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kongre yapsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak seçime gireceğini mesajını da vermiş oldu.
0: Kazanır mı?
3: Kurultaya mı?
0: Dur. Evet.
4: Kurultayda yani, değil mi?
1: Kurultay,
4: CHP kurultayında aday olur diye.
1: CHP kurultayı ben tek aday olarak girileceğini düşünüyorum. Başka bir aday çıkmaz.
0: Aslında öyle bir şey olabilir mi o zaman?
1: Yani, olacaktır diye
0: bu
1: düşünüyorum.
0: Bu kadar demokrasi, bu kadar Mehmet abi, bu kadar hani şimdi çok sesli Türkiye, aydınlık Türkiye, şimdi tek başına aday olmaz.
3: Aday var ama. Adaylar yani var zaten. Gürsel Erol'un aday
2: Gürsel
3: çıkacağı.
2: Gürsel Erol aday olacağı söylüyor.
1: Aday çıkacağı Kemal Bey, Mehmet Bey. Anladım. Mehmet Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizden iyi biliyor ama
0: bilir.
1: Şimdi kaç yıldır dedi, ben partinin içine giremedim dedi Mehmet
3: Bey. Şu an ne oldu, ben de onu merak
1: ama,
3: ediyorum. Ama üye oldunuz mu?
1: Şimdi Mehmet Bey şu anda
3: hala partinin üye olamamış.
1: Hayır,
2: ama şu an parti meclisini bekliyoruz işte.
1: Bak şu anda Mehmet Bey'in üzerinden gitmek istemezdim ama Mehmet Bey şu anda bile partinin resmi olarak partili değil, resmi olarak.
3: Doğru.
1: Hani bir görevi yok Mehmet Bey'in. Ama çarpışıyor, partisi için mücadele ediyor. Doğru mu? Şimdi Kemal Bey çağırıp da Mehmet Bey size şu görevi veriyorum niye demiyor?

0: Parti meclisini toplayamaz.
1: Parti meclisi toplaması geçmesi lazım. Bizim ihraç edildiğimiz
2: için. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala kendi içinde de bir sorun var. Bir şey daha söyleyeyim o zaman.
3: Hangi dönemde ihraç
2: edilmişler yani?
3: Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilmiş.
1: İşte Canan Kaptancıoğlu
2: bir şey daha söyleyeyim.
4: Şimdi, ya onu ben biliyordum söylemedim.
2: Şimdi Kemal Bey'in...
4: Aferin Ferhat, iyi yap.
2: Kemal Bey'in Gürsel Tekin'le ilgili bir tartışma işine girdi Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Evet.
2: Hani Kemal Bey diyor ya belediye başkanları partiyi yönetmemeli diye.
1: Doğru.
2: Şimdi eski belediye başkanları şu anda partiyi yönetmeye çalışıyor.
1: Ama şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
3: Hangi eski belediye başkanları? İlgili kavgalar.
2: Bakırköy eski Bülent belediye Kerimoğlu, başkanı işte ne bileyim. Ataşehir belediye gezdi. Başkanı Bakırköy şey pardon Beşiktaş mıydı?
3: Sarıyer.
2: Birçok eski belediye başkanları şu anda partiyi yöneten pozisyonunda.
1: Ben bilmiyorum valla.
3: Mehmet Ali Yüce daha iyi hatırlamıyorsam.
0: Çelişkiyi nerede görüyorsunuz abi? Onu tamamlayamıyorum.
2: Çelişki... Ama
0: bunlar eski belediye başkanı.
2: Tamam da
3: İl belediye başkanı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu hani o eleştiri şöyle diyordu. Yani mevcut ya İstanbul'dan parti yönetme diyordu hani. Yani
1: tabii,
0: açık
1: tabii.
0: Dolayısıyla şimdi, mevcut bir yani, tamam işin belediyesi belediyede ol diye.
1: Mehmet abi biliyorsun belediye başkanları egemenliği kurdu.
2: Şöyle bir algı oluşur. Eski belediye başkanlarının yönettiği bir parti durumuna düşerseniz o zaman siz partiyi siz yönetiyor anlamına gelmez.
1: Ama eski belediye başkanından tamam, böyle
2: ben onu anlatmaya çalışıyorum.
4: Peki. Peki çok teşekkürler. Peki bu durumu anladık. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri o meclis dışında mıydı o görüntüler? Grup salonunun
1: dışında.
4: Önünde mi?
1: Toplantı bittikten sonra üyeleri çağırdı bir hatıra fotoğraf çektirmek için.
4: Buyur gel sana bir şey göstereceğim. Buyur. Bak önemli bir görüntü ama lütfen. Şimdi neden? Çünkü geçen hafta söylenen şeylere karşı bu görüntüleri de senin yorumlamanı istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına sığmayan vatandaşlar mı Mehmet abi?
1: Hayır, grup toplantısı bitti.
4: Bitti dışarı çıkan.
1: Kemal Bey dedi ki arkadaşlar dedi bu tarihi günü dedi anısı olarak çünkü belli bir yıl sonra.
4: Fotoğraf çektirelim.
1: Fotoğraf çektirelim.
4: Şimdi geldiniz fotoğraf çektirmeye. Çektim,
1: fotoğraf çektiriyorlar evet.
3: Arınmış CHP fotoğrafı mı?
1: Arınmakla alakası yok vatandaş.
4: Arınmış CHP fotoğrafı.
1: Bakın arınma derken Faruk şunu yanlış anlamasınlar. O hani 500 kişi falan ayrıldı ya.
4: Evet.
1: Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi. Ve onlar ayrılsın ister miyim Faruk? Öbür dönemde gelsin, Ekrem Bey döneminde gelsin, ne gelirse gelsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yolmuşlar.
4: Ama CHP,
1: onların bir tanesinin gidişi,
4: şimdi sizin üye
1: gidince,
4: yani
1: üye gidince arınmış olmuyor.
4: Yani sizin partiden arınmayı yanlış anlamayın. Dediler bak, arınmayı, ki bunlar Ekrem İmamoğlu'nun üyeleri dediler.
1: Tabii olabilir, diyebilirler öyle.
4: Evet.
1: Ama ben diyorum ki gittikleri için üzülüyorum ben de. Niye giderler Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Gitmeyin.
4: Ertuğrul Akar'ı niye buraya kaldırdık?
1: Soru bitireyim.
4: Çok... Evet,
1: cümlemi bitireyim. Ben diyorum ki biz arınmayı nereden yapacaktık Faruk? Bu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden zenginleşen partiyi kullanarak kendi nüfuslarını artıran eşini, dostunu, ailesini bu siyasi partiyi kamufle ederek elde edenlerden arınmak istiyoruz. Ya biz üyelerden niye arınalım? Onlar bizi seçmişler. Onlar bizi milletvekili yapıyorlar.
2: Kalabalık
1: yöneticilik
2: kalabalık?
1: Yapıyorlar.
4: Şimdi, peki. Çok teşekkür.
1: Şimdi bir şey öyle ilgili. 4 tane belediye başkanı yaptığı yanlışlıklarla ilgili söylüyoruz.
4: Evet abi. Alişer bana nasıl bakıyor biliyor musun? Şöyle bakıyor.
1: Ali kızıyor musun?
4: Yok buraya da doğru bakarken bir kast ajansı tartışması vardı. Hani kast ajansından birileri geldi. İşte para verdi. O kast ajansı oraya... Arkadaşları gönderdi, vatandaşları
1: o da
4: gönderdi. Hani eleman demiyorum tırnak içinde ama yani CHP'liymiş gibi birilerini gönderdi. O kalabalık olsun falan. Şimdi Alişer böyle bir bakıyorsun, bir şüphen mi var?
0: Hayır canım tam tersi. Ben o kast ajansı meselesinin işgüzarlık olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ayıp olduğunu hep söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da 700 kişilik salonu dolduramaz mı ya kurban olayım? Sen ben gitsek doldururuz yani. Kast ajansına mı ihtiyacı
3: ama
0: var?
3: Ama CHP'nin işgüzarlık... geçmişinde kast... Var ya kültürü.
1: Nerede
3: var? Neşe Bacı da var.
4: Ertuğrul.
3: Neşe Bacı.
4: Ertuğrul
3: ardından Laka. Zeynep diye bir tane kız çıkıp o da kast ajansına kayıtlı olduğu çıkmıştı. Çiftçi Zeynep'im ben, emekçi Zeynep'im falan deyip o da kast ajansı çıkmıştı. Bir de bu olunca üstüne ister istemez tabii
1: ya bunlar böyle iş güzel yapan bir adamın
4: bu görüntüler, Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar istifa, 91 vekil gitti. O oldu, bu oldu. Tamam kast ajansı şu bu, işin esprisi bir tarafa. Ama... bir kalabalığı meclis önünde bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi o son bölümde söylediği gibi hep beraber ayağa kaldıracağı görüntüler mi bunlar?
5: Ya şimdi siyaset

0: siyasette bu işler olur. Bak, siyaset yapan herkes şunu bilir. Eğer bir toplantı yapacaksanız, evet, özellikle küçük salon seçersiniz mesela. Özellikle insanlar dışarıda kalsın diye.
1: Çok.
0: Bu bir görürsün algıdır tabii ki. Bu kalabalıklar siyasetin şov tarafıdır. Hmm. Üyeler de böyledir. Bu işin şov tarafıdır, görsel tarafıdır. Anlamı odur sadece. Şimdi burada da evet bir destek görüntüsü var ama bu vatandaşlar zaten içerideydiler ve dışarı çıkmışlar. Doğal olarak genel başkanlarına bir sevgi var. Buradaki sevgiyle birlikte nasıl denir mesela yeni partiye Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibine karşı da CHP'yi koruma içgüdüsü de var burada biraz. Yani Kemal Bey'e olan teveccüh,
1: evet,
0: ama bir yandan da ya siz yanlış yaptınız, bakın biz partimizin yanındayız. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir savunma içgüdüsünü de görüyoruz burada. Şimdi bu tür kalabalıkların, şimdi mesela bunların sorsak %70'i üye değildir.
2: Yok yok, ertesi
1: üye değildir ya. Üye değil mi? Hayır, bir dakika. Salondaydı. Mehmet abi şöyle, salondaydı. Salondaydı. Oradaki gelen Cumhuriyet Halk Partililer, CHP üyeleri değil.
2: Hayır, kadın kolları bir şeydi. Üyeler geldi zaten. Kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, yeni atılan yönetim kurulu üyeleri onlar vardı. Bak. Zaten sonra bütün illerden geldiler. Yani yalnız Ankara'dan gelenler değil. İllerden gelen milletvekilleri,
1: kaç kişi vardır salonda ortalama?
2: İşte o salon herhalde yani 1000-1500 kişi.
3: O kadar kapasitesi yok.
2: Dışarıdakiler, dışarıdakiler.
3: 600 küsür, bunu tartışmıştık.
2: 1000 kişi.
3: Çünkü evet. Özgür Özel'in son yoğun katılımlı grup toplantısında büyük ya salon olarak CHP'li geçiyor.
2: Burası büyük salon.
3: Maksimum 600-700 kişi alabilir.
1: Hayır, diyor ki üye değildi. Niye üye olmasın yani?
3: Yok, ya üyedir veya değildir de
0: yapar.
2: Evet. Hepsi üye değil.
0: Üye yani sayısıyla siyasi partilerin gücünün şeyi yoktur, alakası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı kaç? 2 milyon bile değil.
1: Değil.
0: Aldığı oy daha fazla tabii, kat be kat. AK Parti 12 milyon alıyor, 30 milyon. Şimdi buna bakmayacaksınız. Burada önemli olan şey partinin ortaya koyduğu politika, ideolojik sistemdir. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Şimdi Özgür Özel tamam bir parti kuruyor. Bana göre ahlaki zeminden kopuk bir çalışma. Bu ben genel bir tablo çizmeye çalışıyorum. Netice itibariyle millet şuna bakacak. Kardeşim sen bize ne vereceksin, buna bakacak.
1: Ne vereceksin?
0: Bir de şu
1: Kılıçdaroğlu,
0: mantığı, bak,
1: Kılıçdaroğlu
0: bir de ben şu
1: söylediğin
0: mantığı,
1: beklentiyi karşılar mı?
0: Bak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü geldiği noktayla bıraktığı nokta aynı değil. Bir kere bunu bir kabul edelim biz. Bak,
1: hangisi daha iyi?
0: Bugünkü daha iyi.
1: Daha
0: niye?
1: İyi.
0: Daha iyi. Niye? Bu benim dünya görüşümle
1: ilgili
0: bir şey.
1: Biz bir potansiyel, pozisyon, oy tamam, potansiyeli, heh, partinin durumu açısından diyoruz.
0: Burada bana göre yaratılan rüzgar geçici. Çünkü baba Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
1: Yeni partideki rüzgar
0: yeni
1: geçici.
0: Yeni partideki rüzgar,
1: anladım,
0: geçici.
1: Peki.
0: Baba Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku, bu iş öyledir. Ben neneme de sorsan zamanında derdim ki ya hangi o partiye oy vereceksin? Mesela bizim burada Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Diyor ki 3 hilal gördüm basarım der. Hı. Mesela sonraki dönemde AK Parti kuruldu. Reis için ampulü gördüm basarım der mesela. Şimdi bu iş böyle. Altı oku gördüm basarım. Ne olursa tabii, olsun. Tabii. Şimdi Anadolu'da bu var.
3: Bayrak oy derler.
0: Bak.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Anadolu'da yani İstanbul dışında istifa eden üye sayısı beklenenin altında. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? İstanbul'la bağlantılı bir konuşma yapmamamız gerektiğini, sürekli sosyal medya ve meclis önündeki kalabalıklarla Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yorumlamamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Anadolu başka bakıyor olaya. Anadolu şu anda izliyor. Özgür Özel ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bu çok önemli. Biz şuna bakıyoruz. 1000 kişi toplandı. Nerede? İstanbul'da. Bu değil yani mevzu. Hani bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi için de böyle değil. Yeni Parti yönetimi için de böyle değil. Ama mesela şöyle bir durum söz konusu. Özgür Özel diyor ki biz diyor yeni bir sistem getireceğiz. Doğru mu? Ya burada bile hukuksuzluk peşinde adam ya. Şimdi ben bir hukukçu olarak takıntılıyım böyle şeylere kardeşim. Sen gözümüzün içine baka baka yeni bir demokratik sistem getireceğim deyip bu demokratik sistemin de temelini kanunu dolanmaya bağlıyorsun ya. Diyorsun ki seçim kanunu var, siyasi partiler kanunu var. Bu siyasi partiler kanunu dolanarak yapacağız. Ya kardeşim bunun üzerine bir siyaset kursana, iktidarı bunun üzerine sıkıştırsana, demokrasi diye vatandaş

0: Vatandaşa gitsene. Bunun siyasetini yapacağına, kanunu dolanacağız diye gözümüzün içine bakarak nasıl konuşabiliyorsun ya sen? Bir siyasi parti liderisin
1: mesela artık üyenin ya. Genel başkanı seçecek demesi vatandaşa gitmek demek değil mi?
0: Ha, gidemezsin, bu kanun olmaz. Ya
1: bu kanun bağlayıcı diyorsun.
0: Bir dakika, hukuk devleti değil miyiz? Sen daha bismillah ilk adımdan hukuku dolanacağım diye başlayamazsın ya.
1: Peki.
0: Böyle bir şey olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Peki. İşte.
1: Sen bu kalabalıktan...
0: Bu kalabalığın da bir anlamı yoktur. Özgür Özel'in de kalabalığının bir anlamı yoktur. Bunlar geçici. Göreceğiz, süreç ilerliyor. Daha
1: Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bitirecek. Eşittir AK Parti dışında kimsenin bir anlamı yoktur.
0: Ama bir dakika, bak bir şey söyleyeceğim.
1: Buyur, şaka yapıyorum.
0: Bak bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 120 yıl sonra neredeyse petrolden pay aldı Kerkük'te.
1: Anlattık biz haberde detaylı.
0: Bu
1: Gülbenk yanlarla başlayan süreçlerden bahsettik.
0: Yani bu petrol işleri çok önemli bir iştir. Bak bunu konuşmamız lazımdı. İki, hemen oturuyorum. Bak Türkiye'de bunlardan daha önemli büyük bir problemimiz var bizim. Gazetecilerin bulaştığı para işleri. Bak bunları bizim bu yeni partiyi konuşmak yerine oturup kalkıp onları konuşmamız lazım. Her şeyi yöneten, yönlendiren, bilgi veren her şey gazetecilerin elinde.
1: Güzel. Ben onları bizim çok konuştum.
0: Bunu konuşmamız lazım ama
1: ben onları çok konuştum.
0: Özgür Özel müsaade etmiyor. Şunu da eleştireyim. Ya kardeşim siz Cumhuriyet Halk Partisi şeyi hani arınalım gitsinler noktasındasınız. Dönüyorsun bu defa da Gürsel Tekin'i il başkanlığından aldık. Başka bir tartışma yaratıyorsun. Ya yani bir karar verin, biz de ona göre hareket edelim yani.
1: Güzel. Şimdi buyur. Onları ben o kadar çok konuştum ki hatta onları çok konuştuğum için artık konuşmuyorum. Onları çok konuştum. O bahsettiğim başlık.
0: Büyük işler.
1: Ama başlık teklifleri için teşekkürler. Ama onlar çok acayip işlerdir. Yani bu memlekette insanların her daim haklı haksız kim hangi karanlık mahfillerle ne işler yapıyor? Kim gerçekten hayatını bir cam bardak gibi ortaya koyabiliyor? İster gazeteci ister siyasetçi. Fark etmez, esnaf, iş adamı, televizyoncu, sporcu fark etmez. Böyle şeffaf, bembeyaz. Her zaman ben tartışma programlarında örneği vermiştim, yine vereyim. Hayat şöyle beyaz bir kağıttır. Herkes anayasasını, kendi anayasasını bu beyaz kağıda yazar. Yani toplumsal anayasadan öte herkesin bireysel bir anayasa yazma hakkı vardır. Buradan aşağı yazacaksın. Faruk Aksoy ne iş yapıyor? Bu çocuk ne kazanıyor? Bugüne kadar nasıl gelmiş? Mesleği nedir? Eşittir toplayacaksın altına, eşittir diyeceksin. Karşısında aklı hayale gelmedik bir mal varlıkları, bir acayip ilişkiler çıkıyorsa sen gel bakalım Faruk Aksoy, sen nasıl yaptın bu işleri diye soracaksın. Bu hayatın düsturudur, şeffaf devletin, demokratik devletin temelidir. Bunu kurarsan, 25 yıl ders anlattım ben bu ülkenin çocuklarına, bunu anlattım. O çocuklar bu ülkede yarın idareci olacaklar, ülkeyi yönetecekler. Biz bu bir günlük devlet değiliz. Hani o açtığın konuları hayatımı vererek konuştum ben. Ama mevzu başka şimdi. Ama konu teklifin için teşekkürler. Ferhat Murat bir gelir misin? Neden? Çünkü Menderes Belediyesi işini açıyoruz.
2: Açalım.
1: Şimdi Kerem getir. Gerçekten Ertuğrul kızdığım için söylemiyorum. Konu tekliflerin çok iyiydi. Çok teşekkürler.
0: Yok,
1: çok haklısın. Şimdi İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon. Bir kere herkesten bir bu meseleyi genel çerçeveyle değerlendirmesini isteyeceğim. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında. Peki bu İlkay Bey niçin gözaltında? Bir, rüşvet. İki, irtikap. Resmi belgede sahtecilik. Görevi kötüye kullanma. İmar kirliliğine neden olma. Bu suçlamalar dolayısıyla gözaltında. Menderes Belediyesi'ne operasyon. Buyur.
2: Şimdi hakikaten özellikle sabah saatlerinde öğrendiğimiz bir haber oldu. Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon. İzmir'in yaklaşık 66-68 bin nüfusu bir ilçesi.
1: Evet.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi çok da büyük bir farkla kazanmadığı bir ilçe. Yani %46'ya %41'lik bir sonuçla AK Parti'nin ikinci sırada olduğu bir ilçe.
1: Evet.
2: Bu belediye başkanı 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel CHP'sinin aday gösterdiği bir isim. İlk defa belediye başkanlığına başlıyor ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadınla ne yapıp ne ettiğini aslında bizatihi itiraf ediyor.
1: Bir saniye. Şimdi görün

0: Görüntüleri buzladığımız için söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani bu iddialar gerçek mi değil mi? Yazışmaları vermiyoruz. Çünkü böyle bir şey zaten hakkımız değil.
1: Evet.
0: Ama buzladığımız için şeyi getir. Okunmuyor, görünmüyor. Kime ait olduğu belli değil. Yazışmalar belli değil. Getir. Şimdi bu yazışmalar, bu yazışmaların açık hali bende var. Sizde de vardır.
1: Evet.
0: Bunlar açık hali var. Yani ne yazışıldı, ne olduğu, ne karşılıklı ne yazdıkları belli. Bunlar yani söylediğin şeyin belgesi bu. Bu yazışmalar.
1: Sadece bu değil.
0: Hayır. Bu yazışmalar bunu söyleyeyim. Bu yazışmalar var. Ama burası açık söyleyeyim mahkeme değil. Kimseyi yargılamıyoruz, tabii, sorgulamıyoruz. Sadece bugüne kadar, bu saate kadar kamuoyuyla paylaşılan bilgileri ekrana getiriyoruz. Bunlar oldu. Hı hı. Şimdi tekrar öteki bilgi ekranını göreyim. Buyur devam
1: Şimdi
0: et.
1: Şimdi burada tabii aslında neleri itiraf ediyor? Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı, şu anda firari olan Rüzgar isimli Belediye Başkan Yardımcısı aracılığıyla rüşvet işlerini gerçekleştirdiğini, kendi üzerine bulaştırmamaya gayret ettiğini,
0: evet,
1: sadece Rüzgar isimli Belediye Başkan Yardımcısıyla geçmişten kaynaklı olarak birkaç açığının bulunduğunu, ancak önümüzdeki dönemde ve mevcut süreçte bu açıkları vermediğini ve Rüzgar'ın herhangi bir operasyon olması durumunda ortaya çıkacağını ve kendisinin bu durumdan kurtulacağını iddia ediyor. Bunun yanı sıra tabii sadece bu değil. Bilirkişi kayıtları var, ses kayıtları var. Rüşvet pazarlığının ses kayıtları bilirkişi raporuyla da onaylandı ve soruşturma dosyasının içerisine girecek. Yine imar müdürü, belediye başkan yardımcıları gözaltına alındı sabah saatlerinde. Burada mesela enteresan olan şey şu sevgili Faruk Aksoy. Ya bu iddiaları ben özellikle yazışmaları midem bulanarak okudum. Onu söyleyeyim açık bir şekilde. Ve milletin parasını ben seçim dönemim içerisinde görev süren boyunca küpü doldurmakla meşgulüm anlayışıyla yönetildiğini görünce de ayrıca üzüldüm. Ama burada önemli olan şey şu. Bugün biz grup toplantısını konuştuk. Menderes Belediyesi'ne dair Özgür Özel grup toplantısında ne söyledi? Savundu. İşte bu siyasidir. İzmir Menderes Belediyesi'ne yapılan operasyon yine iktidarın tırnak içinde yargı kolları tarafından yapılmıştır filan demedi. Niye demedi ya da diyemedi?
0: Niye demedi?
1: Niye sen savunmadı ya da?
0: Hayır, niçin demedi?
1: Şimdi ortada
0: orada çok konusu
1: açık,
0: geçti mi?
1: Seçik,
0: bilsin. Yani grup toplantısında.
1: Grup toplantısında hiç geçmedi Menderes
0: konuşma,
1: meselesi.
0: Konuşma bir başlık açıldı mı açılmadı?
1: Hiç açılmadı. Menderes
0: açılmalı mıydı sence?
1: Siz bu insanı İzmir'de Menderes'lerin karşısına çıkartıp buna oy verin diyorsanız, o sorumluluğu hissederek ya diyeceksiniz ki bu benim arkadaşım suçsuzdur ya da bir öz eleştiri vererek Uşak'ta da o öz eleştiri
0: veririm. Devam edelim. Mesela Uşak'la ilgili bunu söyledi. Yani bu söylediklerini söyledi. Şimdi herkesin hakkını teslim edelim. Mesela o da çıktı dedi ki çok özür dilerim, hata yapmışız. Uşak Belediye Başkanı'nı hani devam ettirip belediye başkanı o konuda özür diledi, onu biliyorum.
1: Ama ilk başta
0: bunu dilemedi diyorsun.
1: Şimdi çıktılar, dediler ki başkanımızın arkasındayız. CHP'nin o dönem genel kadın kolları genel başkanı Asuka'ya çıktı. Biz dimdik başkanımızın arkasındayız, dik dur eğilme dedi. Şimdi bunun gibi birçok olay var. Yani Giresun'daki...
0: Alişen bir şey söyleyecek.
1: Söylesin tabii.
2: Herkesin yorumunu da merak ettiğim için bir gözlemimi aktarayım.
0: Evet,
2: yeni
0: lütfen.
2: Parti genel başkanı olduğundan beri hiçbir yolsuzluk ve bu dosyalarla ilgili konuşmadı. Sinem Hanım için de konuşmadı mesela. Yani Üsküdar'la ilgili de hiçbir şey demedi. Hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmadı.
0: Yani yeni parti kurulduktan sonra
2: bu bilinç,
0: bu tartışmalara hiç yeni partiyle ilgili bir şeyi eklemiyor.
2: Yani hani
0: onu mu anlayacağız?
2: Ben biraz öyle oldu. Öyle okuyorum. Sadece bu değil yani. Dolayısıyla 3-4 gündür şimdi, bir haftada üçüncü değil mi, işte Üsküdar tutuklandı.
1: Üsküdar.
2: Etimeskut tutuklandı. Etimeskut. Şimdi bu gözaltı, işte gidişatı, bu hiçbir, yani onlar için de konuşuldu.
3: Fatih Altaylı'nın
1: şimdi enteresan da
4: konuştu sanki.
3: Konuştu.
2: Orada var ama ben
3: orada
2: bir sosyal, orada soru üzerine bir cevap veriyor şimdi. Orada
3: Fatih Altaylı yani YouTube kanalında var.
2: Almadı. Onun ayrı tutuyor.
3: Hem İzmir Belediye Başkanı'na ilgili.
1: Keşke bir siyasi parti kurarak, yeni bir siyasi parti kurarak bu iddialardan arınabilmek ve kurtulabilmek mümkün olsa. Ama 31 Mart 2024'te ön seçim vaadiyle genel başkanı seçilip ardından yapay zeka ve anket şirketlerinden oluşturduğunu iddia ettiğiniz aday listeleriniz, bir sürü, bakın yargılaması bitenler var, Manavgat'taki bu baklava,
0: evet,
1: kutusu,
0: evet,
1: hapis cezasıyla ilk derece

0: Mahkeme tarafından karar verildi. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı, Etimesgut Belediye Başkanı işte polis zannederek kürsüde demişti ya, işte Behzat Komiser Etimesgut'u çok ciddi bir seviyeye getirecek. Rüşvet, irtikap ve benzeri suçların yanı sıra bugün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Esrar testi dedi. Testi pozitif çıktı. Kanında tespiti yapıldı. Dolayısıyla bu kişi diyor ki, İlkay Çiçek isimli belediye başkanı, ben yürüyen parayım diyor. Kız arkadaşı olduğu iddia edilen şahsa. Şimdi aslında siz yeni bir parti kurarak bunlardan kendinizi arındırabiliyor olsanız bu keşke mümkün olabilse diyeceğim ama diyor, yürüyen parayım evet diyen şahıs aslında bir taraftan şu mesajı da veriyor. Özkan Yalım'la beraber ya da bugün evet uyuşturucu testi pozitif çıkan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gibi ben yürüyen Özgür Özel ve ekibinin arkadaşıyım diyor aslında. Ya şimdi bakın, bu kadar hatalı tercih aynı anda gerçekleştirilebilir mi? Diyelim ki siyaset üzerinden bu size yapılıyor. İktidar yargı farlarını açtı, sizi izliyor. Sizin belediye başkanlarınızın diğer tüm belediye başkanlarından daha özenli hareket etmesi gerekmez mi? Daha özenli hareket etmesi gerektiği bir noktada falso üzerine falso yapabilecek birçok açığı ortaya seren bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Gerçekten evet, Türkiye adına üzücü. Ben açıkçası ben de farklı konular konuşmak isterim. Yolsuzluk konularını aylardır konuşuyoruz. Yılla oldu artık. 19 Mart 2025'ten bu yana, hatta daha öncesinden bu yana İstanbul'daki ilçe belediyeleriyle başladık bunu konuşmaya. Biz yaklaşık 2 senedir Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını konuşuyoruz. Ve buna sahip çıkıldığını görüyoruz maalesef ağırlıklı bir Özgür Özel ekibi tarafından. Dolayısıyla bence bu iddiaların doğru olmamasını temenni ederim. Menderes halkının hizmeti için gönderilen bütçenin Menderes halkına aktarılmasını, belediye başkanının kendi ifadesiyle küpünü doldurmasına aktarılmamasını dilerim. Ya da imar rantlarının belediyenin kullanımına değil de belediye başkanlarının ya da kişilerin şahsi zenginleşmesine harcanmamasını temenni ederim ama peki, görüntü maalesef şu peki anda gerçekten ciddi derecede teşekkürler sıkıntılı.
1: Teşekkürler. Gerçekten enteresan.
2: Bir ekleme, yani, birkaç ekleme yapabilir
1: miyim? Tabii yapacağız. Araya gitmeden hızlıca yap, onları hızlıca dönünce devam yani edeceğiz zaten.
2: Mesele yani yüz kızartıcı, utanç verici. WhatsApp mesajlarını ben de okudum ama tabii şeyi de hatırlatmakta fayda var yani. Mahkemeye tabii sadece WhatsApp mesajları üzerinden bir karar vermeyecek. Hatta hukukçular daha iyi söyler ama tek başına bu WhatsApp yazışmaları bir delil olarak da dosyaya girme ihtimali biraz daha zayıf hale gelebiliyor. Masak raporu, kendisinin iftiraları, itirafları ve üzerine atılı suçları söylemek lazım. Dolayısıyla adam WhatsApp görüşmelerinde ben o sırada sevgilime hava yapıyordum dese her şey boşa çıkabilir. Bir onu şey yapayım ama bir seçmen olarak da şunu da eklemem lazım. Bence bugün benim acilen...
1: Bu arada Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı.
2: 58. galiba.
1: Efendim?
2: 57 mi? 58
3: 57
2: mi? 57, 58 yani olmuş.
1: Bu yeni son...
2: Neyle ilgili bilgisi acaba? O önemli.
1: Bu ne demek şimdi?
2: Bir içine bakabilir. Muhtemelen vardır. Hangi dosyadan açıklanmış? Neyi?
1: Kerem, detaylı bilgi var mı? Bir
2: ben o izninle o iki cümle şeyi atıyorum söyleyeyim.
1: Evet söyle de bir atsın.
2: Ben bir seçmen bir olarak yani özellikle de Etimesgut'takiler adına da düşüneyim. Ben bugün Ata, çok şey mesaj bakalım geldi. Etimesgut Belediye Başkanı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıkması bugün şu dakika itibariyle Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını gerektirir. Yanıldım evet, desin. Özür dilerim.
1: Bu konuyu yukarıda yani biz açık konuşan ya insanlarız. Arkadaşlarımızla tartıştık. Sevgili Kerem'le, Fatih Sadırlı'yla tartıştık, konuştuk yani hani yayına hazırlanıyoruz yani. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani her şey
2: belediye başkanısın
1: ama
2: ya, bir zahmet
1: test
2: yani.
1: Test meselesi falan çünkü toplumsal rol model hani öyle değil mi? Hani
4: kamuoyunun önünde
1: yani. Seki meseleler tartışılabilir. Yani
4: örnek olman gerekir.
1: Sevgilisine yazmış, sevgilisi bilmem ama kime yazmış, başka şeyler tartışılabilir.
2: Ama yani tabii
1: tartışılır yani. Tartışılmamalı ama tartışılır.
0: Kendi özel hayatına ilişkin içerikler değil burada. Onun altını çizelim. Belediyede yaptığını iddia ettiği meseleleri yazıyor. Hemen zaten soruşturma devam
1: ama
0: ediyor.
1: Ali Şerif söylediği de önemli. Şu yazışmalar. Ben bunları kız arkadaşıma hava ama olsun yani diye yazdım derse diyor, hepsi havada kalır.
2: Daha güçlü deliller var.
0: O şöyle. Bu dosyada İstilerinin gerçek karşılığı Cumhuriyet yoksa, ilgili şahıslardan alışverişleri tespit
2: edilirse... Dolayısıyla masak raporu lazım, izlediğine dair bilgi var.
1: Hepinizi aydınlatıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımız memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından

tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup 28. dönem Manisa milletvekili ve CHP genel başkanı olan Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31.03.24 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına aday gösterilmiş.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa işte falan falan falan falan maddeleri uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. İçeriye dönünce Onur İste'ye hemen sözü vereceğim. Çok kısa bir ara.

0: Döndük. Tabii son dakika bilgisi ekranlarda. Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı sayın seyirciler. Dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke bakanlıkta. Onur iste ne oluyor? Nedir?
1: Bu Özgür Bey için fezleke için mi soruyoruz?
0: Evet.
1: Şimdi aslında bu Cumhuriyet Başsavcılıklarının açıklama yapması bir basın bürosu eliyle yeni bir alışkanlığımız. Eskiden yoktu. Cumhuriyet Başsavcılıkları iddianameleriyle konuşurlardı. Ya da işte bir esas hakkındaki mütalalarıyla konuşurlardı.
0: Evet, evet.
1: Yeni yöntemimiz aynı zamanda bir basın bilgilendirmesi yapılmasını da öngörüyor. Bana evet. kalırsa burada yargının siyasallaştığı yönündeki eleştirilere de hizmet ediyor bu tarz. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi
0: yani düzenler. Yargının siyasallaştığını mı gösteriyor?
1: Bu eleştirilere hizmet ediyor bu. Yani şu anlama söylüyorum. Yani böyle bir Türkiye siyasetinin en temelindeki ana muhalefet partisinin genel başkanına ilişkin bir fezleke hazırlıyorsanız zaten siyasi muhatapları nasıl gidecek bu? Başsavcılık hazırlar. Hayır, hayır. Adalet Bakanlığı'na gider, Adalet Bakanlığı meclise gönderir. Adalet Bakanlığı bu açıklamayı yapar.
0: Gerçekten hukukçu olmadığım için izleyicilerimiz gibi bazı şeyleri öğrenmek için soruyorum ben. Yani harbiden bilmediğim için. Mesela Özgür Özel'le ilgili fezleke hazırlandı. Bunun duyurulması, bilinmesi bir partinin genel başkanı yani 91 milletvekiliye gitmiş. Ha bu önemli midir? Bu hata mıdır? Mesela bilinmemesi mi gerekirdi?
1: Şöyle,
0: onu diyorsun.
1: Buna ilişkin net bir yasak yok ama adli yargının teşkilat kanununda böyle bir madde de yok. Yani bir basın bürosu.
0: Duyurulmaması gerekir diyorsun.
1: Yani mesela Danimarka'da olsaydık eğer acaba bu açıklama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mesela bugün bir sürü soruşturma var. Her biri için basın açıklaması
0: Özgür
1: yapılmıyor.
0: Özel her biri değil.
1: Değil, değil mi? Doğru. Burada işte Cumhuriyet Başsavcılığı bir her ne kadar idarenin yani bunu teknik konuşacağım şimdi.
0: Evet.
1: O kusura bakmasınlar yok, izleyenler ama yine de burada teknik söyleyeceğim. Her ne kadar savcılık teşkilatı yargı sistemi içinde idarenin bir parçasıysa da yasal sistem
0: evet.
1: açısından.
0: Evet.
1: Buna rağmen yine de yargı sisteminin bir parçası. Öyle olduğu için daha soyut kalması, doğrudan basın açıklaması yapmaması bence daha uygundur.
0: Yaptı. Bunun
1: çünkü bu şu anlamda
0: yanlış. Bunun kötü tarafı nedir?
2: Kendi görüşü.
1: Şu anlama evet benim görüşüm. Yani
0: yaptı
1: bu,
0: mesela.
1: Bunu yapan arkadaşlar çok doğru yaptıklarını da düşünüyorlar. Yani kimse şey değil. Yani bu fikir ayrılığı
0: hani ben
1: benim bahsettiğim.
0: Mesela bu açıklama yapıldı ya böyle.
1: Bu şu anlama
0: dezavantajlı tarafı.
1: Bunun şu anlama gelebilir. Özellikle isim kullanılan basın açıklamalarında çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı bir Emniyet Müdürlüğü değil. Lekelenmeme hakkının ihlali olabilir. Başsavcılık gibi yargısal unsuru olan bir merciğin yaptığı açıklamanın
0: evet.
1: Suç şüphelisi, bugün Özgür Bey yarın başkası, suç şüphelileri konusunda toplum içindeki lekelenmeme haklarını halal getirebilir. Aa başsavcılık diye bu açıklama yaptı. Google'da çıkacak bunların hepsiler. Özgür Bey için sorun değil. Özgür Bey politik bir açıklama
0: mi?
1: Yapacak bunları. Ama
0: evet.
1: Özgür Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey burada bu konu değil. İkinci söyleyeceğim
0: ben.
1: De şu.
0: Bir gel lütfen gel. Buna
1: buradan
0: bir
1: daha rahat ederim gerçekten.
0: Buradan görebiliyor musun?
1: Görebiliyorum.
0: Peki.
1: Okay, gözlerim
0: tamam.
1: iyi benim.
0: Tamam görüyorsan
1: Görüyorum.
0: Sorun değil ama görebiliyorsan.
1: Görüyorum
0: eğer.
1: Gayet iyi.
0: Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında işte 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup
1: o zincirleme
0: mesela burada itirazın buna mı?
1: Zincirleme
0: bunun sebebinin
1: kez,
2: hayır, şeffaf,
0: açıklanmasına mı?
2: Şeffaf toplum açıklayayım. Deyip de şeffaf bir şekilde kamuoyunun dosya numarasını da bilmesi, hangi suçlamayla karşı karşıya Aa, olduğunu belirtmesi
1: yok, bu biraz
2: rahatsız edici tarafı
1: hukuk
2: nedir?
1: Hukuk sistemi içinde tartışma şudur. Şimdi şeffaf toplum bir siyasi parti liderinin mesela mal varlığıdır. Bir kamu görevlisinin
2: tamam,
1: mal varlığıdır.
2: Tamam.
1: Aktifler hepsi
2: tamam.
1: yani.
2: Karşı karşıya olduğu iddialar.
1: Hepsidir. Böyle bir noktada Cumhuriyet Başsavcılığı ya da bir yargı merciği.
0: Evet.
1: Kesinleşmiş bir hüküm açıklarsınız zaten. Ama bir yargı merciği rüşvetten dolayı biri soruşturuluyor dediğiniz zaman o kişinin lekelenmeme hakkını helal getirirsiniz. Ama bunun aksi görüşte var saygı duyuyorum. Hiç katılmamama rağmen. Geleceğim ikinci nokta şu. Şimdi kamu görevlisi kavramı var burada.
0: Evet.
1: Yani teknik hukuk açısından söyleyeyim. Özgür Bey başka bir isim için de aynı şeyi düşüneceğiz. Burada isimleri çıkartın oradan lütfen. Rüşvet suçu özgü fail gerektirir. Bu ne demek? Sadece belli failler rüşvet suçunu işleyebilir. Söz gelimi bir özel şirketin genel müdürü...

0: rüşvet suçunun faili olamaz. Evet. O ancak unsurları oluşuyorsa başka suç, güveni kötüye kullanma gibi suçlar olabilir. Rüşvet suçunun faili olabilmeniz için
1: evet.
0: O sırada o görevi kamu görevlisi sıfatıyla yapıyor olmanız gerekir. Siyasi parti yöneticiliği bir kamu görevlisi anlamına gelmez bizim hukukumuzda. Velev ki iddialar doğru olsun, doğrudur yanlıştır, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Bu bahsedilen şey rüşvet suçuna isabet eder değil ilk bakışta gördüğüm kadarıyla.
2: Bir soru sorayım.
0: Bir şey
1: diyor daha ifade edeyim. Diyor ki bu diyor kamu görevlisi değil diyor.
0: Kendini doğru ifade etmek istiyor.
1: Böyle bir şey zaman yöneltemezsin diyor.
2: Tamam. Kamu görevini belirleyen kişi olma görevi ne olur? Ki kamu görevlisini belirliyor.
3: Belediye
2: başkanı. Muhittin yani. Böcek kamu
0: şöyle,
2: görevlisi.
0: Bizim ceza hukukumuzda çok temel bir yasak vardır. Kıyas yasağı.
1: Evet.
0: Benzeterek mesela şöyle ifade edelim. Suçu bir elbise gibi görelim. Olayı da bir cansız manken olarak görelim. O elbisenin cansız manken üzerine cuk oturması gerekiyor. Dar gelmeyecek, geniş durmayacak. Bu yorum biraz genişletici, kıyas yasağını genişletici bir yorum olacaktır. Ha bu arada bu bahsedilen dosyanın içeriğini bilmediğim için dosyada etik dışı bir şey var mı?
1: Evet.
0: Başka suç var mı bilmiyorum. Ben bir prensipten bahsettim.
1: Anladım.
0: Ama bakın şimdi tekrar birinci konuya dönelim.
1: Hızlı dönelim.
0: Hemen konu şu. Bahsettiğim şey belki de başka bir şey var dosyanın içinde bilmiyorum.
1: Bu biraz sürpriz oldu
0: ama
1: şimdi son dakika.
0: Bilmiyorum ben başka bir şey var belki.
2: Rüşvet
0: ama
2: suçlamasını biliyorum da o zaman da şuraya götürmez mi bizi sevgili Onur İster?
3: Bu konuda ne diyorsun?
2: Bütün genel ediyorum. Başkanlar eğer kamu görevlisi değilse aday gösterme karşılığında tüm adaylardan rüşvet alabilir gibi bir sonuç çıkmaz mı karşımıza?
0: Yani aslında çıkmaz nasıl olsa bir cezası yok. Çünkü bu konuda yok. Siyasi partiler kanunu 112. maddesi
4: olur,
0: var.
4: Milletvekilleri, bak milletvekilleri kamu görevlisi mi?
0: Kamu görevlisi tabii
1: görevlisi
0: ki. Milletvekili sıfatıyla bunu yapmıyor.
1: O da diyor ki.
0: Milletvekili sıfatıyla yapmıyor.
2: Genel başkan
4: sıfatıyla milletvekili diyor.
1: Genel başkan olarak burada kamu görevlisi değil.
0: Ya ben polis memurudur, kamu görevlisidir. Görevin ifası esnasında. Eve giderken başka biriyle trafikte kavga eder bu kamu görevlisi değil. Hayır, bu ama, buradaki yani mesela bir kanun teklifi
4: milletvekili olduğu dönemi kastediyor.
0: Olabilir o dönemde olabilir ama dönem milletvekili görevi içinde değil bu. Bir siyasi partili yönetim siyasi parti görevlisi. Burada şu önemli işte bakın.
1: Bir cümle.
0: Bakın çok iyi bakın dosya içeriğini bilmeden
1: bir saniye.
0: Ben dahil olmak üzere. Evet. Dosya içeriğini bilmeden bir açıklamayla nasıl insanların lekelenmeme hakkını
1: çok doğru.
0: Şüpheye yarattı. Bahsettiğim şey de bu işte.
1: Tamam.
0: Belki ben de yanılıyorum.
1: Tamam çok doğru. Çok doğru.
0: Ama
1: çok
0: dosya içeriğini bilmeden bir başsavcılık açıklaması yani.
1: Sen baştan beri dedin ki bunun kamuoyuyla paylaşılmaması gerekiyordu. Bu fezlekenin.
0: Bu zaten fezleke geldiği zaman fezlekeyi biz göreceğiz.
1: Tamam.
0: Fezlekeden kamuoyu aydınlanacak
1: i̇şte
0: zaten.
1: Bu fezleke kamuoyuyla paylaşılınca bu tartışma oluyor dedi.
0: Bu arada Özgür Bey'e bu zarar vermez. Ben bu hatırlatmayı Özgür Bey için yapmadım inanın. Daha sıradan vatandaşlar için.
1: Alişer.
3: İlkesel olarak söylediği pek çok şeye katılıyorum ama iş çok önemli bu arada. Yani
1: ya bence de önemli. Bu siyasi diğer fezlekelerle falan ilgili değil. Bu bir şeyin bir şey başlangıcı gibi görünüyor. Yani.
3: İlki bilgi vereyim çünkü ben
1: bir
3: sana.
1: Bir şey başlıyor bu akşam yeniden çok, şimdi burada.
3: Çoktan
2: yani yeni parti kurarak geçmişinden kurtulamıyoruz.
1: Hayır onu bilmiyorum. Ben hayır, önümüzdeki şeyi diyorum.
2: Yani onu gösteriyor yani.
1: Özür dilerim. Yani bir şey başlıyor. Bu akşam bir şey başlıyor tekrar yeniden.
3: Özgür Özel hakkında benim hatırladığım 56 tane fezleke vardı hali hazırda. Bu iki fezleke yeni değil bu arada onu söyleyeyim ama fezlekelerin hakkındaki fezlekelerin 54'ü yani bu ikisi dışındakinin hepsi kürsüden yaptığı açıklamalar.
1: Tamam.
3: Dolayısıyla siyaseten.
1: Evet.
3: Bu ikisi zaten ilk çıktığı zamanlarda çok konuşulan, çok tartışılan ve içinde rüşvet iddialarının da olduğu,
1: evet, evet.
3: Para toplandığı olduğu için zaten büyük
5: yetkisizlik
3: büyük dosyalardı zaten. Ama şimdi iki dosyanın birleştirildiğini görüyoruz burada. Bu önemli. Antalya ve Ankara'dan gelen fezlekeler birleştirilmiş.
1: Ben de onu söylüyorum. Bu
3: yani
1: çok önemli bir şey.
3: Muhittin Böceğin ve Özkan Yalım'ın öyle hatırlatmak lazım kamuoyuna. Bir de bir diğer önemi de şu. Şimdi bir avukat arkadaşım da aynı şeyi söylemiş burada. Meselesi.
1: Ne diyor avukat arkadaşınız?
3: Zincirleme rüşvet.
1: Evet.
3: Suçu meclise ilk defa gelmiş bir şey olabilir diyor. Buna
1: bunu
3: bakmak
1: söylüyorum.
3: Da
1: yani bu yeni bir şey. Bak az önce işaret etmeye
0: yani zincirleme ben de aynı şu şeyi demek. Pardon. Doğru açıklayalım. Doğru anlamak için. Zincirleme şu demek. Klasik ceza hukuku derslerinde verdiğimiz örnek.
4: Sürekli yapıyor.
0: Bir kahvehane çırağısın.
1: Evet.
0: Bir tane orada 500 tane küçük şeker kübü olan bir tane şeker kutusu var.
1: Evet.
0: Onu götürmek istiyorsun 100 tanesini. Bir kere de karar veriyorsun bugün. Hı hı. Sonra ama bir kere de 100 tane şekeri cebe atarsan yakalanırsın.
1: Evet.
0: Her gün bir tanesi.

0: almaya başlıyorsun. Buradaki hukuki tartışma şu. Acaba çalınan 300 tane, 100 tane ayrı şeker için 100 çarpı hırsızlık suçundan mı ceza verelim?
1: Bir suçtan.
0: Yoksa bir suçtan arttırarak
2: mı?
0: Zincirleme bu işte.
2: Anladım.
0: Yani bir suç kararıyla birden fazla aynı ihlali yaptın demek.
2: Çok iyi anladım. Çok teşekkür. Çok iyi anladım.
3: Yani aslında siyasi yorumunu ben ortaya atayım. Genel iddianamelerde ve fezlekede de hatırladığım kadarıyla şöyle. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, pardon daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için, bu iki her iki fezlekedeki ortak şey buydu galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için hem Ankara'da hem şeyde Antalya'dan gelen iddiaların birleşmesi, öyle bir zincirleme mi? Yani amaç belli. Bu amaç için bir orada bir burada bir işi yaparak
0: İnanın bunların şey yapılması hani hukukçu gibi. Olarak özellikle lekelenmeme hakkı ve yani Türkiye'deki yargı sisteminin nasıl işlediğini de görüyorum. Böyle olduğu için hani bilmediğim şeyde fazla yorum yapmıyorum. Prensip olarak tek suç işleme kararı birden fazla eylem. 43. madde bu demek.
2: Yalnız
3: ama mesela Allah korusun sanki iki gün sonra Özgür Özel biz hani eskiden hatırlamak istemediğim 90'lardaki gibi meclisten alıp götürecekler noktasına geldik. Hocam hukuki lekelenmeme hakkı artık şey
0: kıldı. Çok doğru.
3: Üzülerek söylüyorum
0: çok
3: ki doğru. Naif kalıyor
0: çok
3: yani.
0: Haklısınız.
3: Bu iş çok önemli.
0: Burada
3: bu başka bir yere giden.
2: Ben size soru sorarken bir şeyi işaretleyerek soruyorum. Ben size diyorum ki sadece şu anda okuduğum fezleke tutanağı, hazırlanan tutanağı şuna bakıyorum. Bunun hukukta bir adı var mı? Tutanak diyorum ama.
0: Basın açıklaması.
2: Basın açıklaması diye yasal bir yeri yok.
3: Ama ya, işlem sıra dışı.
2: Bu bakanlığa ulaştırılan fezleke tutanağında basın açıklamasında biz buna tanığız, bunu
0: basın
2: görüyoruz.
0: Basın açıklamasının başlıkta yazdığını
2: yapıyor. Evet. Burada yeni bir şey başlıyor. Bu çok net.
4: Süreç.
2: Yani bir süreç başlıyor. Bu süreci bu akşam bununla birlikte göreceğiz. Bu başlıyor. Yani bu çok sıradan öncekiler
5: gibi
2: değil.
5: Burada şunu söylemeye mi çalışıyorsun? Diyorsun ki yani...
2: Bir şey söylemeye çalışmıyorum. Yeni bir şey bu.
5: Fezlekeler meclise gelir. Teamül olarak bu dönem sonuna bırakılır. Uygulamaya alınmaz. Ancak burada açıklama şekline baktığımızda Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılabilir.
2: Kaldırılabilir.
0: Ya bir istisna yani uygulama yapılabilir anlamda
2: söylüyorum. Bir de bunları söylerken hiç kimse ya. Açık söyleyeyim yani kaldırılsın diye söylemiyor. Yani bir durum tespiti buna bakılırsa kaldırılabilir. Yani bak, önümüzdeki
4: Faruk abi,
2: bilgilendirme bunu gösteriyor.
4: Şimdi Türkiye'de bir kere
2: evet,
4: özür dilerim abi.
2: Biraz hızlı konuşursan bak iyi kullanalım.
4: Anayasanın 83. maddesinin bir kere baştan revize edilmesi gerekiyor. Bu bir. Yani bu artık şey oldu yani saçma bir hal almaya başladı. İki, yani bir adam hakkında 50 tane fezleke ne demek ya? Yani öyle bir normalleşmiş ki fezleke işleme konulması bize ilginç gelmeye başladı ya. Ya bu adam suç
2: yerleri
4: makinesi
2: konulmamış
4: ya.
2: Mı?
4: 56 tanesi konulmamış ya. Niye? Mesela. Onu sormamız lazım. Meclis başkanının yakasına yapışıp 56 tane Ertuğrul Akar suç işlese suç makinası diye içeriden çıkarmazsın. Niye bu adamı koruyorsun diye sormamız lazımken biz ağır ithamlarla bu adamın yargılanmasını beklemek yerine diyoruz ki 57.si niye 57.sini biz meclise sunuyoruz ya? Düştüğümüz duruma bakar mısın ya? Adam diyor ki ilk defa meclise rüşvet. Bu kimin suçu, kimin utanması gerekiyor? Zincirleme suç konusunun ilk defa meclise gelmesi kimin utanması gereken konu? Bizim mi Özgür Özel'in mi? Kimin ya? Biz niye bunları tartışıyoruz? Bir adam 56 tane fezlekesi varsa milletvekili olamaz, olmamalı. İşte ahlak budur, işte siyaset budur. Biz kabullenmişiz. Biz diyoruz ki 57.si niye geliyor? Bak. Bak komediye bak ya.
1: Burada diğer fezlekeler gece miting yapmış, toplantı yapmış.
0: Şeylerle alakalı da fezlekeler lazım.
2: Toplantı yapmış.
0: Çok basit Faruk. Şeylerle.
4: Hiç önemli değil.
1: Faruk.
4: Yargılama ise müsaadesi ver. Bak
0: şimdi
4: anayasa
0: şey
4: 83 açıktır.
0: Evet,
4: abi anayasa 83 açık uygulayacaksın.
0: Bugüne kadar, yani. Mecliste terör suçunun dışında herhangi bir fezleke işleme konmamış.
4: Evet. Doğru. Doğru değil abi onu söylüyorum işte. Doğru değil yani.
2: Tamam.
3: Bir kere yaralama mı? Öyle bir şey var galiba. Bir tane öyle istisna çok az var. Yani doğru.
0: Ya o meclisteki bir şey olayından...
1: suçüstü hali o.
3: Evet, suçüstü hali, evet. Pardon.
0: Bir
3: doğru.
0: Şey yaşanmıştı doğru, galiba. Evet. Onunla alakalıydı.
1: Zaten dokunulmazlık şeyine tabi değil o suçüstü
0: evet.
1: Hali olduğu için.
0: Evet. Şimdi bu şu an yeni bir şeymiş gibi algılıyoruz ya da öyle anlıyoruz. Hani zincirleme rüşvet suçu şeklinde. Ama daha önce buna benzer rüşvetten ilgili... Bir fezleke hazırlandı mı mesela? Onu bilmiyoruz.

0: Bilen var mı? Mehmet abi yani, biliyor musun? Bir cevap alayım. Evet, hayır.
1: Mehmet abi
0: biliyor musun?
2: Bilir. Çok hatırlayamıyorum ama.
0: Hatırlamıyorsun. Peki. Yani şöyle şimdi şu var. Çok. Fezleke hazırlanmadı da suçlamalar var biliyorsun. Olsun, işte Denizhan Gözaçar. Tamam. Verildiği iddia edilen poşetler Denizli İl Başkanlığı'nın önünde.
3: Yani, rüşvetten dolayı tezek bir tarihte var mı eskilerden falan?
4: Şu an için demiyor.
0: Parlamentoyu işlemde konuşalım.
4: Parlamentoyu geçmişten bugüne. Geçmişten bugüne.
0: Geçmişte var. Peki, Müftüoğlu, Özgür Özel'in dokunulmazlığı.
4: Ben de hatırlamıyorum.
0: Böyle yakın tarihte. Uygulamaya alınmadı ama fezlekeler geldi. Arkadaşlar bir saniye. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Kaldırılır mı?
4: Bence kaldırılmaz.
0: Neye dayanarak söylüyorsun?
4: Yani artık siyasi bir partinin genel başkanı. Hani şu an Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ana muhalefet yok ama halk dilinde ana muhalefet diye dilimiz alıştığı için bu şekilde söyleyelim. Bir de önümüzdeki yani bugün daha doğrusu imzaya açılan bir terörsüz Türkiye meselesi var. Bu konuda yeni partinin de güçlü desteği var.
0: Desteği var, evet.
4: Şimdi bunlar da herhalde dikkate alınır diye düşünüyorum. Daha
0: Haziran'da
4: önemli...
0: Müftüoğlu ne oluyor biliyor musun? Haziran'da Özel hakkında fezleke hazırlanıyor. Özel'e diyorlar ki Özgür Özel'e senin hakkında fezleke hazırlanıyor Sayın Genel Başkan. O da diyor ki bizim ona bağışıklığımız aşımız var diyor. Yani biz bağışıklık kazanmışız. Bu konuda aşılıyız diyor. Yani bu hazırlanır, sorun değil, bize bir şey yapmaz diyor. Biz bu konuda aşılıyız diyor yani. Bağışıklık kazanmışız diyor. Bitirelim şöyle, yani senin sözünü. Bu gelişme yeni parti ile ilgili Veli Ağbaba, diğerleri gider mi?
4: Diğerlerine muhtemelen gidilir çünkü yani ana suçu... Hani şu an tabii ki masumiyet karnesi var, ayrı bir mesele. Ama suç işledikleri ya da suça teşvik ettikleri yönündeki iddialar üzerinde diğerlerinin isimleri daha öne çıkıyor. Onlarla ilgili olabilir. Çünkü hatta Sayın Özgür Özel onları dahi ayrı tutuyor. Yani en azından yönetime almadı mesela. Anladım. Partinin kuruluş aşamasında.
2: Parti yönetimini aldı onları.
0: Grup yönetimini aldı.
4: Çok önemli grup bir şey değil yani. Evet. Grup yönetimi çok önemli. Partinin aktif yöneticileri değiller.
0: Anladım.
4: Sadece Özgür Özel var şu an yönetici olarak. Şimdi bunu da dikkate aldığımız zaman diğerleri için böyle
0: evet
4: bir
0: abi,
4: şey...
0: Evet abi geleceğim. Bir soruyla geleceğim.
4: Olabilir ama ben bir genel başkana, genel başkan olmuş, partinin başına geçmiş biri için fezleke hazırlanıp dokunulmazlığın kaldırılması... parlamentoda farklı bir takım şekillenmelere de yol açabilir. Yani.
0: Ne gibi?
4: Şimdi komisyonlar kurulacak. Hani şu an meclis tatilde ama tabii çalışıyor, ayrı bir mesele.
0: Evet.
4: Bu şey sonrasında komisyonlar çalışacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı temsilciler, üyeleri olacak komisyonlarda. Dolayısıyla meclisin çalışması gerekiyor. Cumhuriyet Yeni Parti'nin bu çalışmalara katılmaması meclis çalışmalarını sekteye uğratacak.
0: O anlamda diyorsun. Peki.
4: Yani bunu da göz ardı etmezler diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Mehmet abi, fezleke, dokunulmazlık vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyecek? Dokunulmazlık kalksın diyecek mi?
2: Ondan önce çok üzüldüm.
0: Bu önemli bak, buna bir cevap ver. CHP dokunulmazlık kalksın. Şimdi bugün ben mesela Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Zaten Kılıçdaroğlu, dur şunun için diyorum bak, Kılıçdaroğlu şöyle diyor. Yani o kadar net cümleler kuruyor ki bu soruyu mecburen sormamız gerekiyor. Kemal Bey tam olarak şu cümleyi kuruyor. 5 numaralı bilgilediğini bir getirin arkadaşlar. 5. Hızlıca bir getirin. Şey kalsın Özgür Özel fezleke meselesi. Sadece şunu hatırlatmak için. Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz. Biz kim olursa olsun Beytül Mal'a el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakırız dedi bugün. Şimdi
5: niye kesmedi?
0: Şimdi şeyi getirin. Hazırlanan fezlekeyi getirin. Basın açıklamasını getirin. Getirin. Basın açıklamasını bir göreyim. Gelsin. Bak burada da diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığımız memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel

0: Özel hakkında 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu hazırladığı bu basın açıklaması birebir örtüşüyor. Yarın mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalksın diyecek mi?
1: Eğer yolsuzlukla, rüşvetle geliyorsa kaldırır. Hiç tereddüt etmiyorum. Bakın,
2: ben de şunu soruyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 4000 sayfalık 143 eylemden oluşan bir yargılama süreci var. O cümleleri sarf edip partiden ihraç edemiyorsun, bir de arınacağız diyerek.
1: Yani şöyle,
2: somut eyleme dönüştürememe şimdi, gibi bir problemi var bence Kemal Bey. Söylemiyle eylemi birleştiremiyor.
1: Bir anlatayım.
0: Buyurun,
1: şimdi,
0: buyurun anlatın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi bir...
3: Bu arada ben bir düzeltme yapayım. Meclis tatilde değil, demin hani tatil...
0: Yok yok, biliyorum, biliyorum. Ben onu bozmadım. Sen konuşmanı şey yaptın diye. Sorun değil, onlar hata değil.
3: Tatil şimdi, değil yani.
0: Değil, hata değil onlar. Önemli değil.
1: Ferhat kardeşimin söylediği şeye cevap vereyim. Şimdi... Özgür Bey yönetimi zamanında bu komisyon kurulmadı parti içerisinde. Hep diğer yargılar kurdu ama Kemal Bey gelir gelmez bu belediye başkanlarının yaptığı işlerle ilgili parti içinde bir komisyon kuruldu. Bütün hukuk ordusuyla. Şimdi onlar da zannediyorum ki Ekrem Bey'le ilgili çalışma var. Bugün de konuşurken onlarla konuştum. Bugün yarın önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in üyeliğinin askıya alınması ya da alınmaması ile ilgili bir karar verecek.
2: O Sayın Bakanım çıktı Sözcü TV'de yargılama süreci sonlanana kadar yok, böyle bir şey yapmayacağız.
1: Ama o komisyon şimdi bir rapor hazırlıyor.
2: Ne münasebet
1: onu
2: demiştim.
1: Getirecektir. Faruk, burada esas üzüldüğümüz konu ne biliyor musun? Bir genel başkan hakkında.
2: Evet.
1: Bakın fezlekeler bir insanların bazen onurudur. Gece çıkarsın, meydan okursun, siyaseten güç verirsin, mitinglere katılırsın, işçiler dövülür, onların arasına gidersin, bazı şeylere güvenlik kuvvetlerle hakaret edersin. Bu fezlekeler gelir, doğalır böyle. Gece uzun zamanda mitingler yaparsın, bunlar fezlekedir. Bunlar fezleke siyaset adamına bir yerde de güç verir.
4: Öyleyse ama yani hak arayışındaysa
1: tabii,
4: falan.
1: Değil. Böyle hak arayışlarıyla ilgili bu güç verir. Ama burada bir genel başkan hakkında bir iddia var. Ve bu iddia bir devlet kurumundan, çok önemli bir kurumdan geliyor. Ve biz bu iddiaya meydan okuyamıyoruz. Beni esas üzen taraf bu. Bizim geleneklerimizde...
0: Yani biz derken kim?
1: Cumhuriyet Halk Partisi, işte Özgür Bey'i onu kastediyorum.
0: Şimdi Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi
1: şimdi ayrıldı.
0: Değil ki.
1: Ama bak şimdi ayrıldı diyorum. Şimdi genel başkan Özgür Bey çıkıp buna meydan okuması lazım. Eğer genel başkansa diyecek ki kardeşim ne bu iddialar ya? Öbür iddiaları koyayım. Ne bu iddialar diyecek ya? Benim hakkımda en küçük bir şaibe varsa, ailemde, çocuklarımda bunlardan bir kuruş parası geçtiyse ben genel başkanlığını seçim kaybettiğimde bırakacağım değil. Bu iddiaların bir tanesi gerçek bile olsa ben siyaseti de bırakıyorum, genel başkanlığını da bırakıyorum demesi lazım. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Faruk, Deniz Baykal'la ilgili hakkında bir şaibe çıktı. Dediler ki kızın hesabına bu kadar para yatırıldı. Bütün dünyadaki bankalara yazılar yazdık, araştırdık. Geldi dedi ki tek bir kuruş ailemin, çocuklarımın, benim bir tek kuruş çıktıysa dedi ben CHP genel başkanlığını ve siyaseti bırakıyorum dedi. Meydan okuyacak genel başkan. Özgür Bey için fırsat. Onur söyledi teknik açılar işte açıklanır, açıklanmaz. Belki de açıklanmaz, doğru olabilir. Birlik kirliliğinden kurtulmak için. Ama bu Özgür Bey için bir fırsat. Ben öyle görüyorum. Özgür Bey çıkıp böyle kendini arındıracak, baba yiğitlik yapacak, böyle bir onurlu bir mücadele içine girecektir. Hakkında böyle bir iddia
0: peki,
1: var.
0: Peki nereye gidiyor bu iş?
1: Bak hakkında böyle bir iddia var.
0: Bu nereye gidiyor? Mesela bu yeni parti bu işten nasıl etkilenecek?
1: Ama bu yeni parti
0: mesela
1: neyle ilgili ki?
0: Yeni parti, Özgür Özel,
1: yeni
0: kurucular,
1: partiden çok daha
0: Veli
1: önce,
0: Ağababa vesaire.
1: Bakın,
2: ama miras taşıyor Özgür
1: tabii,
2: Özel.
1: Tabii.
0: Bütün bunlar.
1: Yeni partiden daha önce yapılan, madem böyle bir suç varsa eğer, bu iddiadır. İddia olarak bakıyorum ben. Ama bu yeni partinin daha önceki düz milletvekili yaptığı dönemlerden bu tarafa geliyor. Şimdi genel başkan olması onun o dönemde yaptığı şeyleri kapatmaz eğer yanlış bir şey varsa. Bu iddiadır. Ümit ederim çıkmaz. Ümit ederim ki göğsünü gere gere aklanır. Veli Bey de aklanır. Özgür Bey de aklanır.
2: Burada
1: ama bizim esas bize esas üzen kavga siyasi kavgadır. Kardeşim bu teknik taraflara bakmayacaksın. Bir partinin genel başkan hakkında bir cumhuriyet savcılığında böyle bir iddia var. Bu iddianın karşısında o partinin genel başkanı duruşu nasıldır?
0: Yalnız
1: ben ona bakarım.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Toplum da buna bakıyor Faruk.
0: Burada gerçekten
1: toplum da buna bakıyor.
0: Bir yer orası. Diyor ki 28. dönem Manisa milletvekili ve CHP genel başkanı olan Özgür Özel'in.
1: Evet. Onu kastediyorum. Ben de onu söylemeye
0: çalışıyorum. Sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak
5: Ama suç tarihini yani iddia Ali olan Şer, suç tarihini
4: işlendiği, ifade. İşlendiği zaman için söylüyorum.
5: Ha, o sırada suçta...
4: Yok şeyi...
6: Hayır, adayların belirlendiği tarih. Parti meclislerinde belirleniyor ya. Genel başkan sıfatını taşıdığı için... Özgür Özel.

0: o tarihte. Çünkü Kasım 2023'te seçilmişti biliyorsunuz. Evet,
1: ondan bahsediyorlar.
0: O yani. Dönem içerisinde genel başkan sıfatını kullanarak yetkisini işte Muhittin Böcek veya X kişi şeklinde kullanabiliyor.
2: Bu iddiaları yapan Alişer, insanlar hakkında evet. Tek gidip bir dava açmadı. Ne Antalya Belediye Başkanı hakkında dava açtı, ne oğlu hakkında dava açtı, ne Uşak Belediye Başkanı götürdüm, poşeti koydum dedi oraya. Denizli'ye onun yardımcısı geldi, Manisa Belediye Başkanlığı'ndan verdim dedi. Bunların hakkında hiçbirisinde dava açmadı.
3: Mehmet abi dedi. Sen diyorsun ki bu fezleke, bu dokunulmazlık, bir kere bir dokunulmazlık kalkmalı.
2: Ya zaten bizim
3: yani kendisi hesap vermeli.
2: Biz kürsü dokunulmazlığının dışında bütün dokunulmazlık kalkması için imza veriyoruz zaten. Biz milletvekili olmadan önce taahhütname verdiğimiz zaman mal varlıklarımızla ilgili, diğer konularla ilgili diyoruz ki kürsü dokunulmazlığının dışarısında bütün dokunulmazlıkların kalkmasıyla ilgili bir dilekçe veriyoruz biz milletvekili adayı olurken. Kürsü dokunulmazlığının dışında ama parlamento ve genel kanun böyle olmadığı için dokunulmazlık ancak 3'teki çoğunlukla ya da meclis oylarsa kalkıyor.
3: Anladım.
2: Başka türlü kalkmıyor.
3: Alişer, bu iş nereye gidiyor? Mesela Özgür Özel, dokunulmazlık. Daha açık sorayım ya. Özgür Özel tutuklanır mı?
4: O sorunun yanıtını bilsem siyasette iyi bir yere gelirdim diye tahmin ediyorum daha da geçmişte. Zor. Yani, pek çok denklem var. Şimdi Mehmet abinin de söylediği şeyler doğru.
5: Şimdi bir örnek vereyim. Dönemin 1985 yılında eski devlet bakanı ve milletvekili İsmail Özdağlar hakkında rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddiasıyla fezleke hazırlanmış. Evet. TBMM kararıyla dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce doğru Divan'a sevk edilmiş. Ama Yüce Divan yargılaması sonucunda rüşvet iddiasında delil yetersizliğinden dolayı beraat etmiş.
3: Ama ne oldu? Özal ona ne demişti biliyor musun? Çok iyi hatırlıyorum.
2: Kore Aydın da vardı. Hep
3: evet. Kore Aydın Özal da vardı. Yani bu kadarcık bir paraya ihtiyacın vardıysa biz sana verebilirdik İsmail demişti. Evet. Çok iyi hatırlıyorum doğru, yani. Kesin. Çok çok önemlidir. Hatta İstiklal Caddesi'nde bir gazete bayinde o küçük bir büfe altta böyle orada hani eski gazeteleri oraya plastik şeklinde böyle yapıştırdıkları. Orada o manşet durur. Yani geçerken görebilirsiniz. Orada durur o.
5: 90'da,
3: ben o siyasi tarihi iyi
5: 1990'da
3: biliyorum. Evet, Yüce Divan meselesi vardı.
5: 90'da da Yüce Divan'a sevk
2: evet,
5: var.
2: Vardı.
5: Safa Giray ve Cengiz Altınkaya gibi isimler vardı işte o dönemlerde evet. De.
0: Var çok,
2: çok var.
3: Ama Özal görevden çok almıştı. Yani bakanlıktan falan almıştı.
2: Evet.
6: Zaten bu delil yetersizliği muhabbeti komik bence de. Yani hukuktan bunu kaldırılması lazım tamamen de.
3: Alişer sorumun arkasındayım. Ben ciddi
5: program
3: olarak soruyorum.
5: Program sonrası sana bir şey
3: bu
5: diyeceğim.
3: Bu fezleke Özgür Bey'in ta tutuklanmasına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı mı?
4: Vallahi hani
3: bak açık açık soruyorum.
4: Hukuku değil ama siyasi gözlem olarak mesela şu bu okuduğumuz ifade sadece Veli Ağbaba ile ilgili olsaydı ben oraya gider derdim sana. Benim siyasi olarak okumalarım, beklentim Özgür Özel'in çevresindeki yakın isimlerden özellikle de Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığını kaldırılacağını ve bir mahkeme süreciyle karşı karşıya geleceği yönünde okumalarım vardı. Anlayışım o yöndeydi ama meselenin içerisinde Özgür Özel'le beraber görünce ikisinin iki dosyanın birleştirilmesiyle beraber gidince Özgür Özel hani hukukta tabii ki mahkemeye çıktığı zaman hepsi eşittir. Ahmet de olsa, Özgür Özel de olsa, ben de olsam, Özgür Özel de olsa evet. Ama siyasi karşılığı öyle çok kolay bir şey olan değil. Dolayısıyla atılan adımların biraz karşılığını da düşünerek şu an bir tutuklama olacağını sanmıyorum. Oraya gideceğini sanmıyorum ama bir demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya devam eder. Ne karşılığında olacağını ileride göreceğiz.
3: Bak şöyle bir şey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin soru üzerine Leyla Şahin Usta şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz oluşmadı demiş iki hafta önce.
4: İki hafta oldu. Evet. Ama böyle ayaküstü sorulan bir şey. O AK Parti'nin açıklaması diyebileceğim bir şey değil bence.
3: Evet iddianamelerle aynı isimler, iddianamelerde aynı isimler geçiyor hatırlatılması üzerine usta. Ama iddianame dediğiniz gibi bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Mecliste daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor. Bizim mecliste şu anda öyle bir gündemimiz yok. Şimdi bunu iki hafta önce AK Partili önemli bir isim söylüyor. Yani yok böyle bir gündemimiz yok diyor. Tamam AK Partili birinin söylemesi yargının söyleyeceği ya da yargı çalışmalarını bağlamaz. Ama biraz sürpriz.

0: Müftüoğlu, en son Özgür Özel'in tutuklanmasına kadar gidecek bir süreç midir bu?
1: Yani şu an için bence zayıf bir ihtimal. Yani meclise gelecek, şimdi Adalet Bakanlığı fezlekeyi meclise gönderecek.
2: Abi Özgür Özel, efendim? Az önce ifade etmeye çalıştığım şey dedi. Sana da onu sorayım. Ben sorabilir miyim izninle bir soruyu? Yani çünkü lütfen. Beraber düşünmek istiyorum.
0: Ama biraz yüksek sesle sor lütfen.
2: Beraber düşünmek istiyorum ya da herkese ben sorayım.
1: Bana yani zor sorular sormayın.
2: Özgür Özel, yani sonuçta öyle ya da böyle ikinci büyük partinin genel başkanının tutuklanması tek başına hukuki bir karar değildir. Bunu siyasi sonuçlara da bakılarak atılacak bir adımdır diye yorumluyorum. Katılır mısın? Öyle söyle. Bak kolaylaştırdım.
1: Ama hayır, şu an öyle bir tutuklama gibi bir durum zaten yani söz konusu
3: yok,
1: değil.
3: Yok, yani. Olmaz. Daha uzun.
0: Ya yine birçok şey yani. İlkes oluyor diyorsunuz.
1: Bence yalnız bir şey
0: zincirleme diyorsunuz.
1: Ama pardon, zaten pardon. Bunu konuşuyor bak, olmamız burada bile Türkiye için çok şükür.
2: Ve şey gerçekçi olan
4: ana muhalefet şey partisinin genel başkanının tutuklanması ne demek ya? Bunu ya nasıl böyle akıllı insanlar olarak konuşabiliriz?
3: Üstad biz ya, onu konuşmuyoruz. Biz suç işlediği iddia eden kişilerin parti kurup kurtulmaya çalışmalarını Üstad konuşuyoruz.
4: Hayır, şu anda
3: aslında onu konuşmamız an, lazım. Hayır, bizim dememiz lazım ki ya senin hakkında bu iddialar var. Rüşvet almışsın belediye başkanından. Sen nasıl kurtulmak için parti kurabiliyorsun? Sen nasıl bir belediye başkanını kurtarmak
4: bunu
3: için
4: bir siyasetçi parti olarak kurabiliyorsun diye ama bu hukuki soru
3: olur
4: değil
3: mu? Tam hukuktan
4: politik soru sorun. Bunu bir şey söyleyemem.
3: Hukuktan kurtulmak için siyasi parti kurmak mı gerekiyor? Meşru mudur bu?
4: Bu zaten bu tespit çünkü politik bir tespit.
3: Tabii ki hukukla politika iç içedir zaten. Hayır, şöyle, ayrı düşünemezsin. Ayrı düşünecek olsak Mehmet abinin sorusu hukukun, mantıklı gelmez zaten. Hukukun, aslında haklı.
4: Üstad.
3: Siyaset hukuku tutacak. Maalesef biz bunu kabul ediyoruz.
4: Şöyle.
5: Tutuklanma kararına biz nasıl geldik?
4: Soru
5: belki
4: sorudan geldi.
5: Tutuksuz yargılanacak yani. Yani bir yargılama olacak. Dokunulmazlık aktıktan sonra tutuklu yargılanacak diye bir şart tutuyerek genel başkansa.
1: Biz çok erken karar verdik ya.
4: Zaten işte ya, Adalet Bakanlığı'na, hayır Adalet Bakanlığı'na bir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını bize getirdiği yerlere baksana biz de hakikaten
1: hayır bakın
0: peki bir dakika Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama yapabilir. Sonra devam edin. Bir saniye. Şimdi AK Partili önemli bir isim diyor ki böyle bir gündemimiz yok diyor iki hafta önce.
1: Evet. Arkadaş şu an meclisin gündemi konuşacak mıyız bilmiyorum.
3: Vakit
1: ama.
0: Ya şu anda.
1: Hayır meclisin gündemi terörsüz Türkiye. Ve imzalar atıldı. İlk imzayı hocam, da MHP lideri gündemi, Sayın Devlet Bahçeli attı.
0: Hocam meclisin gündemi terörsüz Türkiye'de. Yarın Türkiye'de elbette terörsüz Türkiye. Yani bütün haber bültenlerinde gün akşama kadar evet bundan bahsediyoruz. Çerçeve yasa hazırlandı. İmzalar atılıyor. Mesele bir yere geldi vesaire. İyi de flaş Özgür Özel'le ilgili fezleke hazırlandı. Şimdi öyle bir noktaya getirdiniz ki ben yaptım sanki bunu. Fezlekeyi ben hazırladım, ben yolladım Adalet Bakanlığı'na.
1: Hayır, ben demek
0: ortada
1: istediğim şu.
0: Ortada var. Hayır. Yani koskoca Türkiye'nin ikinci partisinin genel anladım başkanı hakkında hayır, demek, fezleke hazırlanıyor.
1: Demek istediğim
0: şimdi bu,
1: şu.
0: Bu gece vakti durduk yere Allah Allah niye oldu? Yani bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Birdenbire sizin için de sürpriz değil mi bu?
1: Yok, olabilir. Tabii ki
0: ben anlamadım yani. Sanki sıkıntı biz çıkarmışız gibi bir şey oldu.
1: Ama kaçıncı fezleke diyoruz? 58. fezleke.
0: Normal yani olur böyle. Arada şimdi, bir fezleke hazırlanıyor.
1: Hani fezlekeler yani hazırlanıyor ama peki meclise gelmesi, peki meclisin fezlekeler için toplanması
3: imkansız gibi bir şey yani o. Günün sonunda hiçbir
0: öyle
3: şey
0: mi
3: olmadı.
0: Tabii. Yani ya bu fezlekeyle ilgili herhangi bir şey olmaz. Ya, normal öbürleri
3: abicim,
0: gibi devam eder.
3: Herkes 600 vekil de birbirini koruyor. Kimse kimseye yarın bir gün kendine dönecek işe onay vermez. Hiç kimse
2: ya
3: yapmaz bu işi. Milletimiz bilsin. Bu işler öyle değil ya Allah aşkına.
5: Burada tabii tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmamak lazım.
3: Vallahi hepsi de aynı.
5: Altını
3: peki. Abi hiç hepsi
5: peki,
3: de aynı.
5: Şöyle, peki geçmişte ama Ertuğrul o zaman geçmişte neden İşte bazı isimlerin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Terör hariç de kaldırılanlar oldu.
2: Çok
5: ya da terör
2: kaldırılanlar tabii.
5: İşte az önce örnekleri verildi.
0: Anladım.
5: Yani koruma peki maksatlı ben baktıklarını düşünmüyorum ama Türkiye'nin konjonktürü odağında değerlendirme yapılabilir. Neticede yargı kararı siyasi değildir ama meclise geldiği için siyaset kurumunun karar vereceği bir nokta olduğu için siyasi bir takım parametreler aslında göz önünde bu bulundurulabilir.
4: Aslında bu bir soruşturma engeli teknik olarak. Yani
5: evet.
4: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturmayı yapma yetkisi şu an için yok. Bunu düşürecek evet bir şüphe var. İşte bunu fezleke olarak gönderecek. Sonra soruşturma başlatacak. Eğer mesela uyduruyorum milletvekili X kişisi için söyleyeyim. Yani şunu ben siyasallaşma evet, evet örneği olmasın diye özellikle hiç üzerine önemsizleştirmeye çalışıyorum ama mesela milletvekili görevlisi, milletvekili olduğu için birisi hakkında milletvekili olarak görevi kötüye evet kullandı. Kamu görevlisi değil evet mi? O görevi, o sıfatı itibariyle bir şey yaptı. Bu fezleke

0: gelir. Eğer meclisten soruşturulsun yani fezlekenin onayı yani dokunulmazlığının kaldırılması kararı çıkarsa o milletvekilinin yargılanma yeri Yüce Divan.
1: Doğru.
0: Anayasa Mahkemesi üyeleri aynı zamanda ikinci şapkaları var. Yüce Divan
1: Evet,
0: şapkaları.
1: tabii.
0: O davayı açmak yetkisi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında değil. Artık bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına havale eder. Belki de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı o davayı açmaz.
2: Ya Faruk,
1: Evet,
2: teknik
1: o da
2: konuları
1: ayrı bir konu.
2: tartışıyoruz. Bu ahlak
1: Peki,
2: çöküntüyü hiç konuşmuyoruz ya.
1: şu önemli.
2: Ya bir ahlak çöküntü
1: ya
2: değil mi bu?
0: Çünkü konuyu bilmiyoruz Sayın Bakan.
2: Siyasetin
0: ya bilmediğimiz konuda yeni bir siyasi yola girmiş bu genel başkan hakkı bu fezlekenin gönderilmiş olması zaten
1: söylemiyorum.
0: Bu akşam
1: gazete
0: suçtu sensin.
1: Şimdi Mehmet Müftüoğlu orada Faruk Aksoy'a sahip çıkayım televizyonculuk ve gazetecilik yapan birisi olarak.
3: Ben hallederim. Sahip çıkma şöyle. Ya arkadaş.
1: Ya bak bir kişi sahip çıkacak onu bile istemiyorsun.
3: Çıkma.
1: Ben senin
3: kendi kendime
1: geleceğim.
3: Sahip çıkarım. Şöyle.
0: Suçlu
3: ya
0: Faruk.
3: Ya burada biz yayın yapıyoruz ya. Şimdi burada ne var? Başlıklarımız var işte CHP'deki hikayeler, yeni partinin grup toplantısı bilmem ne falan falan. Türkiye'nin gündemi. İnsanlar bunu konuşuyor. Şimdi yayının son 40-45 dakikasında birdenbire flash bir gelişme oluyor.
2: Çok.
3: Bugün yeni parti genel başkanı ilk kez grupta konuşuyor. İlk kez yeni bir şey oluyor falan. Ve bu akşam bir fezleke hazırlanıyor. Yani o gönderiliyor falan. Şimdi siz hepiniz medya dünyasının içindesiniz, biliyorsunuz bu işleri. Ya bu sizce önemli bir başlık mıdır, değil midir?
1: Ben abi, söyleyecektim ama söyletmedim. Buyur, o yüzden söylemiyorum. Yani.
3: Peki söyleme. O zaman konu kapanmıştır.
4: Ya hayır, önemli başlıktır canım.
2: Çok
4: önemli başlık değil demiyorum.
5: Bu saatte yani açıklanması bile bu da tartışmamız için
3: yani
5: yapılmıştır. Ya şimdi biz de yine bilmedik bu dünyada.
4: Ya programın başında ne demiştiniz? Program başında Türkiye'de gazeteciler, televizyoncular, yorumcular konu bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor.
5: Muhammed Salah'la başladık.
3: Muhammed Salah'la başladık. Peki Müftüoğlu. Terörsüz Türkiye dedin ya 10 dakika. Terörsüz Türkiye ile ilgili DEM'den de bazı açıklamalar geliyor.
4: Evet.
3: Hızlıca yorumlayalım. DEM'in bazı şerhleri de var. Yani bazı noktalarda bunlar tam olmadı gibi bir şey var. Orada bir sıkıntı var mı?
4: Şimdi sıkıntı ya kimseyi zaten memnun edemezsiniz. O ayrı bir mesele. Yani herkesin aynı noktada buluşması gerçekten çok zordur. Neticede insanız. Ama çok önemli bir eşik geride bırakıldı. Şunun da altını çizmek lazım. Hani çerçeve yasağının içinde ne var diye hep konuşuluyor. Ne hazırlanacak? Ya bu kadar hızlı mı hazırlandı diye. Ya arkadaşlar çok erken unutuyoruz. Mecliste, meclis başkanlığı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir komisyon kuruldu. Ve bu komisyon çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda bir rapor sunuldu ve ortak rapor hazırlanarak bütün partilerin oraya komisyona üye veren herkes İYİ Parti'nin dışında altına imza koydular. Ve bu komisyonun yayınladığı rapor, bildiri raporunda herkes mutabık kaldı. Dolayısıyla bu rapor aynı zamanda çerçeve yasanın da kapsayıcısı olacağı şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki eklemeler olabilir. Daha bir takım yeni eklemeler de olabilir. Onun evet. Tam içeriğini bilmiyorum ama muhtemelen salı günü bu mesele netleşecek. Mecliste bunu net olarak göreceğiz. Gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli 2 yıl önce Terörsüz Türkiye adını koyduğu günle bugün arasında bir tane terör eylemi gerçekleşmedi.
5: Bir kişi ölmedi. Ya.
4: Bir bundan şehidimiz gelmedi. Bir kişi hayatını kaybetmedi. Bir olay yaşanmadı. Ve bu ne kadar kıymetli olduğunu tabii bilmek açısından gerçekten önemli. Bu kıymeti bilerek yarın mecliste atılacak adımlar, bugün imzalar toplandı nihayetinde. Muhtemelen pazar günü komisyona gelecek. Bildiğim kadarıyla, aldığım bilgilere göre salı günü bu iş neticeye kavuşturulacak. Umarım ki her kesimin memnun kalacağı bir durum ortaya çıkar. Rahata ereceğiz. Çünkü Terörsüz Türkiye sadece şehitlerle birlikte yaşadığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. Ama biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak bir adım atılmıyor. Sadece şehit gelmesin, bir olay yaşanmasın, maddi, manevi, insani bir

0: kaybımız olmasın artık. Bunun için adım atılırken buna niye karşı çıkalım biz? Ya da kim karşı çıkacak buna? O açıdan ben kıymetli buluyorum. Umarım bunun selamete ermesi açısından, tabii ki DEM içinde bazı gruplar vardır, buna itiraz ediyorlar ama yani itiraz etmek...
1: İtiraz değil de orada bazı şeyler var. Onları mesela hani dağ kadrosu Türkiye'ye giremeyecek. Bazı maddeler var. Yani burada iki akşam önce...
2: Evet.
1: Haber, değil mi onlar? Önemli
3: yönetici
1: şeyler.
3: Kadrosu,
1: mesela onlar
0: yönetici, yönetici,
1: sanırım
2: yönetici kadrosu
0: kabul ya 400'e, yani. 400'e yakın bir yönetici kadrosu varmış. O da zaten yurt dışında yaşıyorlar. Yani sınırımızın ötesinde de değiller. Yurt dışındalar.
2: İçinde değiller, evet.
0: Yani ülkemizin içinde değiller, sınırımızın hemen yanı başında değiller, yurt dışındalar. Onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle bir bağları kalmamış. Dolayısıyla onların varlık göstermesi de imkansız. Ama hemen hani işte daha öncesinde biliyorsunuz ki silahları yaktılar. Sembolik dahi olsa, kısmen dahi olsa teslim olanlar oldu. Bunun artık sahada net olarak görülmesi, MİT başkanımızın gayreti çok önemliydi. Sahadaki MİT mensuplarımızın sahadaki çalışmalarının artık fiili olarak bunu canlı gözlerle görülmesi tabii ki süreci hızlandıracaktır.
1: Anladım.
2: Kesinlikle.
0: Ben ama bu konuda hakikaten emeği olan gerçekten MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı'nın Sayın Numan Kurtulmuş'un meclis çatısı altında olağanüstü bir çaba göstererek suhuletle bu işi koordine etmesi gerçekten çok önemliydi.
1: Tabii.
2: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani özellikle Numan Kurtulmuş'tan başlayayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak siyasi polemiklerden uzak, günlük siyasi tartışmalardan azade bir şekilde
1: makamı da
2: yönetti.
1: Zaten onun gerektiriyor.
2: Parlamenter tabii. Bir yönetim sistemini aslında burada uyguladı. Bunun altını çizelim. Tabii 40 yıllık bir ayak bağı prangalardan kurtulma sürecindeyiz. Mutlaka ki herkesin farklı şeyler, talepleri olacaktır, istekleri olacaktır ama burada önemli olan nokta Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği gibi şehitlerimizi zaten biz unutamayız. Şehitlerimizin her birinin kanı bu vatan toprağının zaten varlığıyla eşdeğer bir şekilde değerlendirilecek bir mesele ama aynı zamanda yeni şehitlerin gelmeyecek olması, Türkiye'nin yaklaşık 3 trilyon dolar para harcadığı bir beladan kurtuluyor olması, yıla vurduğumuzda 75 milyar dolardan bahsedeceğiz. Ve bugün belki sokakta birçok sorun, emeklilerin problemi, ekonomideki sorunların birçoğunun olmayacağı bir dönemi karşımıza çıkartacağı sonucunu da bize gösterirdi. Tabii Sayın Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik adına açtığı bu ufuk gerçekten çok önemliydi. Az önce söylediğimiz gibi Numan Kurtulmuş'un milli iradenin tecelligahı mecliste bu çatı altında bu süreci yürütmesi, birleştirici bir süreç ortaya koyması ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında devlet iradesini çok net bir şekilde masaya yansıtarak karşımıza çıkarttığı, İyi Parti hariç diğer partilerin katılım gösterdiği, bence Türkiye'nin aslında demokratik olarak belki de hep beraber bir araya getirdiği çok önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Ve önümüzdeki yıllara prangalarımızdan kurtulmuş bir şekilde gidebilmek adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ferhat, yaşla ilgili yorum alacağım senden. Onun için kısa bir son 2 dakika bırakacağım. İzledim. Ertuğrul, bu konuyla ilgili 2 dakika böyle.
4: Şöyle değerlendiriyorum ben, evet. Bu işi. Bir evin babası düşünün. Borcu harcı her şeyi var. Tefecinin eline düşmüş. Ama zaman geçtikçe borcu kapatmaya çalışıyor. Tefecilerden kurtulmaya çalışıyor. Yatırım yapıp para kazanmaya çalışıyor. Bunların hepsi tabii bir süreçtir. PKK'dan kurtulmamız, işte Kerkük Petrolü'ne %15 ortak olmamız, Kalkınma Yolu Projesi, Suriye Projesi, evet. Libya Projesi, Akdeniz Projesi, Rusya ile olan ilişkilerimiz, NATO ile olan silah ticareti ilişkilerimiz, babanın yatırım yapıp kazanç beklemesi, şirket kurup o kazancı alıp evlatlarına yedirmesi gibi devletimizde, hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de, devletin her kadrosu da şu anda yatırım aşamasında tefecilerden kurtardılar bu ülkeyi. Yani IMF'den kurtardılar, faiz baronlarından kurtardılar, terör örgütlerinin maalesef ki sömürüsünden. Yani yıllarca biz terör, yani FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü fark etmiyor. Bu sömürülerden kurtardılar ve bugün gelinen noktada terörün olmayışı bize petrol, bize doğalgaz, bize ticaret olarak ve ülkemizin bulunduğu jeopolitik

0: Politik önem çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük silahı bence jeopolitik durumudur, pozisyonudur. Yani Asya'nın ve Avrupa'nın merkezi olmak, dünyanın kalbi olmak çok önemli. Terör olmadığı zaman bunu da kullanacağız. Evet, maddi sıkıntılarımız var. Bugün geçtiğimiz süreç bir ekonomik sıkıntı yaratıyor ama tekrar söylüyorum, o örnek verdiğim o babanın yatırım yapması gibi ülkemiz yatırımlarını tefecilerden kurtulduktan sonra yapmış, dönüşü olacaktır bunlar.
1: Teşekkürler. Onur iste.
2: Şu isim de mesela çok kıymetli mesela. Milli dayanışma ve toplumsal yani bütünleşmeyi
1: güçlendirme. Bunun için yapılıyor deniyor.
2: Evet.
1: Bir tek cümle. Bir problem çıkar mı yoksa terörsüz Türkiye tamam yasalaşır çıkar mı? Bir cümle.
3: Yani bir cümleyle bence açıklanamaz bu ama o zaman şöyle diyeyim.
1: Tabii tabii.
3: Yasanın içeriğini ben bilmiyorum. Yasayı bir görmek lazım. Yasanın içeriğini anladığım kadarıyla milletvekilleri de bilmiyor. Henüz. Ama milletvekilleri teklif edecekler ve milletvekilleri kabul edecekler. Tabii. Bunu şeffaf bir şekilde tartışmamız lazım.
1: Tabii.
3: Sadece yasanın içeriğine ilişkin kamuoyunda dolaşan söylenti ve şayialara ilişkin bir fikrimiz var. Ben şöyle çok özetle ifade edeyim. Türkiye'de bir tane adam bulamazsınız ki terör devam etsin. Terörlü Türkiye.
1: Doğru.
3: Tabii ki herkes terörsüz Türkiye.
1: Doğru. Doğru.
3: Ancak burada şunu da ifade edelim. Bu PKK isyanı Cumhuriyet tarihinin en önemli kayıtlarından bir tanesidir. Ama önceki devletimiz olan Osmanlı Devleti'nde de buna benzer isyanlar olmuştur.
1: Tabii tabii isyanlar vardı.
3: Cumhuriyet tarihinde de ilk isyan değildir. Hepsini de devlet bastırmıştır bir şekilde. Bu noktada yenisi olmasına yeni bir hamle yapmak çok şeydir, değerlidir. Buna mukabil bu hamleyi insan kaynağını öldürecek, yeniden insanlarımızı kaybetmeyelim, yeniden çocuklarımızı daha göndertmeyelim diye yapmak lazım gelir. Bu noktada hani Cumhuriyet'in değer harçlarının tartışılma konusu yapılmayacağını umuyorum.
1: Yok yapılmaz.
0: Tabii, tabii. Öyle bir şey yok.
3: Öyle olmuyor.
1: Ferhat Murat, Mehmet abi bir cümle söyle. Ferhat sen tabii. Lütfen gel böyle.
4: Bir cümle. Ben iki çok cümle az. Şu şeye laf edeyim. Varsa Altin. Şeyi konuşacaksın, yaşı konuşacaksın diye anladın mı? Şu süreçle ilgili iki cümle.
1: Bir cümle, evet.
4: Özür
1: arkadaşlar
4: Ferhat,
1: bir iki dakika.
4: Bakma.
1: Bir cümle, evet.
4: İlk gün söylediğim şeyi tekrarlayacağım.
1: Yaklaşık yaşı da verin siz.
4: Yaklaşık 1,5 yıl önce söylemiştim. Süreç gittiği nokta itibariyle Gazze'deki çocuğun umudu olacak demiştim. Altında hala bunu taşıyarak söylüyorum. Sebebi de şu. Dün Neçirvan Barzani Şam'daydı. El Şara ile görüştü. Ve Mazlum Abdi, SDG'nin komutanı bunu tarihi olarak nitelendirdi. Ve Şam'dan Bağdat yönetimine bir mesaj verildi. İran nüfusunu azaltın. Bu süreç sayesinde oldu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile birlikte İran'ı bombalıyor ama Kürt kartını oynayamadı. Bu süreç sayesinde
1: çok
4: oldu.
1: Çok güzel ya, bu çok iyi.
4: Suriye, SDG ile Şam entegrasyonu sağladı ve iç savaş büyümedi. Bölgemize namlular dönmedi. Bu süreç sayesinde
1: çok
4: oldu.
1: Doğru.
4: Ama komisyonda bulunan 8 tane milletvekiliyle konuştum. Neyi imzaladıklarını bilmiyorlar. Süreci toplumsallaştırmamız ve şeffaflaştırmamız lazım.
1: Tartışacağız.
4: Yarın yani. Öbür gün referandumda kıyma parası yüzünden tepki gösterilip siyasete alet olursa bu süreç hepimiz altında kalırız.
1: Tabii çok iyi şeyler sığdırdın.
4: Ben öyleyimdir genelde abi.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. Abi bir cümle şu tabii. Yaşı bir Ferhat'tan tabii. Alacağım. 2 dakika var zaten.
5: Bu süreç çok önemli.
1: Bir cümle lütfen.
5: Her tarafın mutlu olması, memnun olması mümkün değil. Ama hükümet kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığı düşüncesindeyim. Ama DEM Parti bundan bazı kendi içerisindeki işte gruplar açısından sıkıntılar vardır. Ümit ederim onlar türbün oynamadan bu yasanın çözerler. Çerçevesi çıktıktan sonra çözerler diye
1: teşekkürler.
5: Düşünüyorum. Teşekkürler. Desteklemek lazım yani. Bir tabii, tribüne tabii. Girmeden desteklemek tabii. Lazım sonuna kadar.
1: Tabii. Yaş kararları açıklandı. Çok 2-3 dakika böyle.
0: Evet, çok Ferhat, kısa nedir? Özetleyeyim. Şimdi aslında tabii geçtiğimiz yıllara döndüğümüzde Türkiye'nin gündeminin kilitlendiği meselelerden birisi neydi? Yaş kararlarıydı.
1: Doğru.
0: Çünkü işte Genelkurmay başkanlarının daha yoğun bir şekilde konuşulduğu, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olduğunu çok net bilindiği, aynı şekilde Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın da çok net bilindiği bir Türkiye'yi yaşıyorduk. Ama şu anda topluma çıkın, muhtemelen Genelkurmay Başkanı'nın ismini bile bilen kişi sayısı çok sınırlı çıkacaktır. Ama şimdi bugün tabii çok farklı gelişmelerle karşınızdayız aslına bakarsan. Niye? Bir kere yenilikler var ama öncelikle en önemli karar neydi? Hava Kuvvetleri Komutanı'nda değişim. Normal şartlarda 2 yıl daha görev yaş haddinden yapabilecekken...
1: Vakit çok az, 1,5 dakika var. Neden değişti?
0: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu aslında yeni bir isme, yani
1: normal.
0: Kime? Rafet Dalkıran'a, Orgeneral Rafet Dalkıran'a bir alan açılmak için yapılmış olabilir. Yeniden çalışılmak istenmiş olsaydı, yaşı müsait süre, 65 yaşında, 67 yaşına kadar yaş haddinden emeklilik gerçekleştirilebiliyor. Bu değişim gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra tabii kadrosuzluğu biraz açmak gerekir mi bilmiyorum
1: ama. Bir dakika
0: yani,
1: var.
0: Şeye

0: Geçelim. Daha önemli kadın generalimiz oldu. Hava kuvvetlerinde ilk
1: Özlem
0: defa.
1: Karapınar.
0: Ama Türkiye'de 5 generalimiz var. Onları da birazdan anlatacağım. Alper Gezer Avcı, hava pilot albay artık Tuğgeneral rütbesiyle 30 Ağustos'tan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevine devam edecek. Yani astronotluğunun yanı sıra generallik unvanı da eklemiş oldu. En önemli bana göre kararlardan bir tanesi albay Özlem Karapınar'ın Tuğgeneral olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda komuta edecek olması. İlk defa 2022'de bizim kadın generalimiz oldu. Tabii Özlem Karapınar'ın hayat hikayesi çok ilginç. Tıp fakültesini kazanıyor ama aynı zamanda
1: tercih ediyor.
0: Hava Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'ne den gelen teklifi, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu'ndan gelen teklifi kabul ettiği için dönüp doktor olmak yerine kadın pilot olmayı tercih ediyor. Asker olmayı tercih ediyor ve kariyer planını değiştiriyor ve ardından ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli general unvanını
1: Peki,
0: kazanıyor.
1: Peki Hava Kuvvetleri Komutanı olur mu?
2: Komutanından bir tanesi.
0: Yani gidişata bakarsak yaşı olabilir. Da müsait olursa mümkün olabilir.
3: Genelkurmay
0: kadın
3: Başkanı olur inşallah.
0: Kuvvet Komutanı Hayır, veya o ilk kara, kadın.
1: Bir dakika Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan oluyor.
3: Bu gelenektir değişebilir
0: yani. Teamüldür o. Yazılı Peki. bir kanun değildir.
1: Peki.
0: 5 tane bizim generalimiz
1: Çok
0: oldu. Hemen söyleyeyim. Yani. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli. Generalimiz Özlem Yılmaz 2022'de olmuştu. Gülden Mat Şakir 2025'te olmuştu. Deniz Kuvvetleri'nde Tuğamiral 2023 yılında Gökçen Fırat olmuştu. Şimdi birlikte aynı zamanda Özlem Karapınar'la birlikte Armağan Özel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 Ağustos'tan itibaren Peki. general olarak görev
1: yapacak. Bir de bakıyormuşuz Tuğgeneral Karapınar Hava Kuvvetleri Komutanı.
3: Hadi inşallah.
0: Bağırın Aksoy. Özgür Özel 10 yıl önce, 13 yıl önce dedi ki 2023 Türkiye'sinde kadınlara araba dahi kullandırılmayacak dedi ama şu anda kadın generallerimiz var. Buradan Özgür Özel'e de selamlar.
1: Peki, gurur duyuyoruz. Bütün konuklarıma çok teşekkür ederim. Tek tek saymayayım, vakit daraldı. Onur İste.
4: Biz teşekkür ederiz, eksik olmayın.
1: Problem olmadı değil mi? Anlattın anlatacaklar.
4: Eyvallah.
1: Sıkıntı yok. Çok kısa bir ara, kapanış için geleceğim geri.

Tekrar döndük. Kapanış için döndük. Herkese çok çok teşekkürler. Kameraman arkadaşlarıma teşekkürler. Stüdyoda çalışıyor arkadaşlar. Evren için hazırlıyorlar stüdyoyu. Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Rejiye, yönetmenime, herkese, sevgili Kerem'e, editörüme, herkese çok çok teşekkürler. En çok da size, izlediğiniz için. Yarın akşam 19'da Habertürk'te, Ana Haber'de birlikteyiz. Evren Aydın az sonra gece raporuyla karşınızda. İyi geceler Türkiye.

Efendim merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. Memleketin siyasi gündeminde tarihi bir haftaya girilirken süreçte somut ve kritik adımlar atılıyor. Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanırken gözümüz bir yandan da ABD-İran hattında. Yani Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlayacak o önemli anlaşmada. Kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaşta sıkışıp kalan Trump'ın elinde hangi seçenekler var? Birazdan gece raporunda masaya yatıracağız. Hoş geldiniz gece raporuna, Evren Aydın ben. Hemen özetlerimize geçelim. Çerçeve yasa, yeni adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın meclise sunulacak. Ve teklifin 7 Ağustos'ta yani Cuma günü de Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos'ta da genel kurulda görüşmesi ve ardından da yasalaşması bekleniyor. Detaylara birazdan bakacağız. Ve önemli sıcak bir gelişme, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığın kaldırılması için hazırlanan fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Birazdan kıymetli konuğumuzla bu önemli gelişmeyi detaylandıracağız. Ve futbol diyeceğiz. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah transferinde büyük bir başarı imza attı ve Bordo Mavili ekip Mısırlı Yıldız'la tüm şartlarda anlaştı. Bu kritik transferinde perde arkasındaki tüm detaylar gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. En sıcakla başlayalım mı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in sahip olduğu nüfus ve yetkiyi kötüye kullanarak 2024 yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Muhittin Böcekoğlu'ndan değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi.

0: Özel'in aynı şekilde uçak belediye başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke düzenlendi ve fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Şimdi bu kritik öneme sahip gelişmeyi Habertürk Ankara temsilcisiyle Sayın Nasuhi Güngör'le konuşacağız, değerlendireceğiz. Nasuhi Güngör, hoş geldiniz Gece Raporu'na.
1: Teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun efendim. Şimdi sürecin teknik detaylarını ve sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini herhalde en iyi anlatacak isimlerden birisiniz memlekette, ama öncelikle siyaset gündemini sarsan bu kritik gelişmeye dair ilk yorumunuzu alarak başlayalım. Buyurun.
1: İşin açıkçası hani böyle bir fezleke süreci Ankara'da çok da büyük bir sürpriz değil. Uzun zamandır yani kulislerde bu fazlasıyla konuşuluyordu. Ama hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasayla ilgili bir gündemin olduğu bir dönemde böyle bir hazırlığın ortaya çıkması belki birçok tartışmayı beraberinde de getirecek. Gerekçe malum, arkadaşlarımız ekrana veriyorlar. Zincirleme rüşvet suçlaması Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili fezleke hazırlanmış durumda. Siyasi tarafını tartışarak mı devam edelim sevgili Evren, yoksa nasıl işleyecek bundan sonraki hukuki süreç, oradan mı devam edelim?
0: Evet efendim, aslında yani çok da sürpriz bir gelişme olmadığının altını çizdiniz Ankara siyaseti için ve o zaman şöyle söyleyeyim, Özel hakkında efendim şu ana kadar toplamda 60-61 fezleke olduğunu biliyoruz. Acaba bunun onlardan herhangi bir farkı var mı? Farklı bir statüde mi?
1: Şimdi buradaki sürecin biliyorsun özellikle mutlak butlan kararına doğru giden yolda işlendiği iddia edilen suçlarla da doğrudan ilgisi var. Yani buradaki rüşvet alma verme süreçleri aynı zamanda bir büyükşehir belediye başkanından doğrudan ya da dolaylı bir kısmının doğrudan, bir kısmının ise Sayın Özel'in talimatıyla alındığına dair de bir suçlama var. Yani bir açık rüşvet suçlaması bu. Dolayısıyla da bir dokunulmazlık fezlekesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu çerçevede, yani bütün dosyaları üzerinden değil, özellikle bu dosya üzerinden gönderilmiş durumda. Bundan sonra bir de elbette hukuki bir süreç var. Bu çok hızlı da işleyebilir Evren Aydın. Yani böyle bir şey de mümkün. Olabildiğince yavaş da işleyebilir. O işleyişi herkes doğrusu merak ediyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Teknik olarak hani anlattığımda bile oldukça uzun bir süreç var karşımızda. Kuşkusuz siyasi sonuçları olacaktır. Yani Özgür Özel cephesinin kurdukları yeni parti, bugün daha ilk grup toplantıları, hani yeni parti meclisini vesaire bütün organlarını oluştururken böyle bir durumla karşı karşıya kalması siyasette yine belli taşları yerinden oynatacaktır. Bakalım yani o mecliste bir oylamaya kadar gelinceye kadar epey bir süreç var ama
0: evet.
1: Tabii herkesin merak
0: nasıl
1: edeceği
0: şu. Nasıl bir süreç var efendim?
1: Acaba,
0: şimdi bütün izleyicilerimiz şöyle, bu süreci bilmiyor olabilir. O teknik detayı da alırsak sizden daha aydınlatıcı olur. Buyurun.
1: Estağfurullah. Şöyle hızlıca söyleyelim. Anayasanın 83. maddesinde düzenlenmiş bir süreç. Bu yasama dokunulmazlığının nasıl kaldırılacağına dair bir süreç. Şimdi başsavcılık bu fezlekeyi gönderdi. Adalet Bakanlığı bu fezlekeyi ilgili genel müdür tarafından usul yönünden inceliyor. Ve usul yönünden inceledikten sonra eğer uygunsa Cumhurbaşkanlığına sevk ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafı ise bunu bir üst yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Şimdi bu üst yazıdan sonraki hikayede şöyle bir şey var. Bir karma komisyon meselesi var. Karma komisyon adalet ve ilgili anayasa komisyonundan üyeler tarafından oluşturulan bir komisyon. Karma komisyonda ise kura çekme yöntemiyle 5 tane üye belirleniyor. Bu 5 üye bu konuyla ilgili bir hazırlık süreci, bir hazırlık komisyonu oluşturuyor ve incelemeye başlıyor. Bir ay içinde burada raporun sonuçlanması gerekiyor. Yalnız tabii burada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ister kendileri doğrudan giderek isterlerse de bir başka milletvekili üzerinden savunma yapma hakları var. Bu tamamlandıktan sonra tekrar karma komisyona getiriliyor. Karma komisyon 2 karar verebiliyor Evren Aydın. Burada işte kritik bir nokta var. Ya dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bir karara varıyor ve bu aslında genel kurula sevk anlamına geliyor, veya dokunulmazlığın kaldırılmasının o yasama yılının sona ermesine kadar, yani milletvekili sürecinin sona erdiğinde ortaya çıkmasına karar veriyor.
0: Geleneksel İkincisinde olarak da yaşanan bu oluyor değil mi efendim, bu ve benzer ya süreçlerde?
1: Çok belli olmuyor ama şöyle de olabilir. Yani genel kurula da sevk edilebilir. İşte o genel kurul aşamasında ise bir oylama söz konusu. Ya şimdi bütün bunlarda tabii şöyle bir şey ortaya çıkmasın. Yani bütün mekanizmalar dediğim gibi olağanüstü hızlı işleyecek vesaire. Şimdi milletvekillerine Evren Aydın genel kurulda da kendilerini savunma hakkı veriliyor. Yani bu oylama genel kurulda yapılacak salt çoğunlukla. Yani katılanların

0: tekrar söylüyorum, salt çoğunlukta yarıdan bir fazlası. Ama hiçbir şekilde de üye tam sayısının 1/4'ünden az olmaması kaydıyla, yani daha fazla teknik detay verip kafaları karıştırmıyorum ama dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilebilir. Ondan sonrasında bu yargı sürecindeki dosyanın savcılığa iadesi, eğer dokunulmazlık kaldırılır, resmi gazetede yayınlanırsa Adalet Bakanlığı aracılığıyla yeniden ilgili savcılığa gönderiliyor ve bu süreçte de yargılama başlıyor. Hani böyle bir durum var. Orada Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu ilgili dava için söz konusu olacak. Bir dava açılacak ve yargılama süreci başlayacak. Yani oldukça uzun bir zincir bu. Ama belki tekrar ifade etmiş olacağım ama ne kadar hızlı işleyeceği, işlemeyeceği tabii o Adalet Bakanlığı'ndan tamamdır, usule uygundur denip Cumhurbaşkanlığı'na, oradan üst düzeyden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, oradan karma komisyon, hazırlık komisyonu, savunmalar, tekrar karma komisyon, oradan çıkacak karara göre oylanması ya da yasama yılının sonuna ertelenmesi, sonrası ise eğer dokunulmazlık kalkarsa resmi gazetede yayınlanıp Özgür Özel'in ve arkadaşının Özgür Ağbaba'nın, Veli Ağbaba'nın yargılanma süreci başlayabilir. Bunların her biri hukuki ihtimaller sadece.
1: Evet, hukuki ihtimalleri böylece masaya yatırmış olduk Sayın Nasuh Güngör'le. Peki efendim, siyasete yansımalarını tabii soralım. Onu öyle kapatalım bu bölümü. Şimdi yeni parti kurarak da siyasete yeni bir çıkış yapmak isteyen Özgür Özel var. Kendisinden siz nasıl bir tepki bekliyorsunuz bu yeni sürece? Yani hodri meydan tarzı bir tepki mi verebilir, yoksa başka bir tepki mi görebiliriz Özgür Özel'den? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Ya hiç kuşkusuz çok sert tepkisi olacaktır. Yani bunu aslında öngörmek için Ankara'da siyaseti bir parçacık izlemek bile yeterli, senin söylediğin gibi. Çünkü burada mutlak butlan kararının ardından çok hızlı gelişen bir partileşme süreci ortaya çıktı. Daha yavaş olması bekleniyordu ama iki sebepten olmadı bu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi erkenden en kısa zamanda kurultay yapılması taleplerine tedbir kararının buna hukuken mani olduğu gerekçesiyle cevap verdi, olumsuz yanıt verdi ve dedi ki ben kurultay sürecimi Eylül'de başlatacağım. Olağanüstü değil, olağan kurultay yapacağım. Bu süreci de işte Ocak'ta, Şubat'ta tamamlamayı öngörüyorum. Evet. Bu bir engeldi Özgür Özel ve arkadaşlar için. Bir diğer engel ise bu dosyanın Yargıtay'dan erken bir karara ulaşması. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının onaylanıp onaylanmayacağı meselesiydi. Burada da adli tatil sürecinde bu meselenin ortaya çıkmayacağı, yani yeni bir kararın hızlıca ortaya çıkmayacağı kesinleşince Özgür Özel ve arkadaşları partileşme sürecini hızlandırdılar. Şimdi bu aşamada bu zaten onların bir elbette meydan okuması veya sert tepkisiyle karşılaşacaktır mutlaka. Siyasette de atmosferi bir hayli ısındıracaktır. Bu çerçeve yasa tartışmalarına da yansıyacaktır mutlaka. Hani onu da söylemiş olalım. Yani bu konuda olumlu görüş vereceklerine dair bir izlenim vardı Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni partinin, ama bakalım o öyle devam edecek mi? Bu da belki ilk sınav alanlarından bir tanesi olacak.
1: Yani siyasetteki farklı konulara, farklı başlıklara da temas etmesi muhtemel bir
0: kesinlikle yansıyacak
1: olduğunu söyleyebiliriz, değil mi?
0: Evet.
1: Peki, yansıyacak. Var mı efendim eklemek istediğiniz?
0: Ya şöyle tekrar söylüyorum, hani bu fezleke meselesi hani Ankara'da takip edenler açısından sürpriz değil ama dediğim gibi işte bakmak lazım. Yani işleyiş hızlı devam edecekse bunun hukuki süreçlerinin ve sonuçlarının da daha hızlı karşımıza çıkabileceğini öngörebiliriz. Şimdilik hani Adalet Bakanlığı'ndan başlayarak, ilgili genel müdürlük tarafından yapılacak incelemeden başlayarak nereye gideceğini izlemek gerekiyor bizim açımızdan.
1: Peki. Efendim çok sağ olun. Sıcağı sıcağına yarın yeni günün doğmasıyla birlikte herhalde Ankara'da en çok konuşulacak, tartışılacak başlıklardan biri olacak bu. Ama biz sıcağı sıcağına önceden size değerlendirdik. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'e teşekkür ediyoruz. Gece raporuna konuk olduğu için sağ olun efendim.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Evren. Sağ ol.
1: Devam edelim bu sıcak gelişmeyi konuştuktan sonra. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin yarın meclise sunulması planlanıyor. Teklife ilk imza atanlardan biri de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli oldu. AK Parti grubu, Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti gruplarını da ziyaret etti. Peki yarın neler yaşanacak? Takvim tam olarak netleşti mi? Bu soruların yanıtlarıyla devam edelim yolumuza.
2: Artık yarın inşallah veririz.
3: Teklife imzalar atılmaya başlandı. AK Parti grubu muhalefeti ziyaret etti. Çerçeve yasa teklifinin 5 Ağustos çarşamba günü meclise sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzacı olarak imza attı. İlk imza atan isimlerden bir diğeri ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'da imza atanlar arasında yer aldı.

0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta da teklife imza attı.
1: Çalışan Partisi ve AK Parti'de bırak ortak imzalarımızı verdik ama diğer partilerimiz de açık, taktı kendini.
0: AK Parti grubunda bir gün önce MHP, DEM Parti ve Hüdapar'la görüşmeler yapılmıştı. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel muhalefeti ziyaret etti. Önce Yeni Yol Partisi'nde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile yaklaşık 40 dakika görüşme yapıldı. Bir sonraki görüşme ise CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp ile oldu.
2: Bilgi aldık. Genel Başkanımızla, MYK üyelerimizle ve milletvekili arkadaşlarımızla görüşüp size de bilgi geçeriz.
0: AK Parti heyetinin yeni partiyle yaptığı görüşmede ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yer aldı. Görüşmede çerçeve yasa teklifine dair bilgi verildi.
3: Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünülüyor. Ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanıyor anlıyoruz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Gül ve Cüneyt Yüksel son olaraksa İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz yer aldı. Tüm bu temaslarda hedef, teklifin ortak imzayla sunulması. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10'da kapalı grup toplantısı yapacak. İki isim milletvekillerini yasa teklifine dair bilgilendirecek. Kapalı grup toplantısının ardından teklifin aynı gün içinde bir basın toplantısıyla meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü ise Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.
4: Efendim, Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının da kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı. Yapay zeka destekli analizler ve finansal iz sürme kapasitesini güçlendirileceğini söyleyen Çiftçi, hiçbir suç yapılanması alan bırakmayacaklarını ifade etti.
5: Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı.
6: Hedefimiz, suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemize güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı katıldı. Toplantıda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. Sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler

0: arasında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler de değerlendirildi.
1: Gece raporunda rotamızı bir anda Çanakkale'ye çevireceğiz. Zira endişe edici bir durum var mı orada bakacağız. Ezine ilçesinde otluk alanda bir yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Detaylar şimdi gazeteci Alican Zeray'da. Alican, nedir son durum?
2: Evet, şu anda sevindirici haberler geldi, gelmekte. Onu hemen aktaralım. İşte senin de söylediğin gibi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bugün akşam saatlerinde 19.20 sularında çıkan orman yangında sevindirici gelişme yaşandığını söyleyebiliriz. İşte Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere jandarma ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Bölgede 25 aracı, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 trailer, 4 itfaiye aracı ve toplam 161 personel görev yapıyor. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece olması nedeniyle tabii havadan söndürme çalışmaları değil, karadan devam ediyor. Yoğun şekilde sürdürülüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan son açıklamaya göre yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi. Ayrıca yangının enerjisinin önemli ölçüde düşürüldüğünü belirtilirken ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız devam ettiğini ifade edelim. Şu an itibariyle en önemli gelişme yangının ilerleme hızının kırılmış olması. Ekipler gece boyunca soğutma ve kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor bu anlamda. Peki. Biz de bu alana baktığımızda Maki ormanlığı, yani böyle ormanlık alandan fazla zirai alanlar var bu bölgede. İşte ormanın ilerlemesinde rüzgarın tabii etkisi var. Zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkıyor ormanın yangının rüzgarın hızı ama dediğimiz gibi tam böyle ormanlık alanlar yok orada. Artık alevlerin teslim aldığı bölgelerde kontrol altına alınmış durumda. Şu anda tabii sadece orman ekipleri, itfaiye ekipleri değil, köylüler de burada. Yakın çevre köylerden de gelenler var. Onlar da traktörlerin arkasına bağladıkları su tankerleriyle, ilaçlama aletleriyle, işte o depolarıyla yangına müdahale ediyorlar. Ve şu anda da dediğimiz gibi rüzgarın etkisiyle aslında etkili oldu. İşte bu tarım arazileri var, buğday ekili araziler özellikle hasat edildikten sonra.
1: Peki, Ali Can Zeray, teşekkürler. Bölge.
2: Ve bu yüzden de alevlerin ilerlemesi Peki. kolaylaştı. Dediğimiz gibi şu anda büyük ölçüde yangına müdahale ediliyor ve sevindirici haber sabahın ilk ışıklarında gelir diye düşünüyoruz diyelim.
1: Gazeteci Ali Can Zeray, çok teşekkürler. 4 saattir devam eden bir yangın ama iyi haber şu, enerjisi düşürüldü. İnşallah ilerleyen saatlerde de yangının tamamen söndürüldüğü haberini de paylaşırız. Devam edelim gece raporuna. En düşük emekli aile tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. En düşük emekli aile tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi.

0: Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda dolaylı da olsa görüştüğünü söyledi. Boğazın açılması için belgenin de son aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu arada İran Dışişleri de Umman'la görüştüklerini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.
1: ABD, İran'la Hürmüz konusunda anlaşabileceğini söylüyor. İran ise Umman'la görüştüğünü belirtiyor. Boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman ve Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin nihai sonuçları daha sonra açıklanacak dedi. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili ise, ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman ve Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Pakistan hükümet kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge

0: hazırlığında olduğunu belirtti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin belgeyi nihai hale kavuşturmak için son aşamada olduğunu aktardı. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyledi. Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir hizmet ücreti talep ediyor bilgisini paylaştı. ABD Hazine Bakanı Bessent, Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio'da Hürmüz konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
1: Evet, açıklamalar bir anlamda olumlu ama ABD ve İran'ın masaya oturup oturmayacağı konusunda soru işaretleri halen var. İşte bu kritik dönemde Reuters Haber Ajansı da İran'ın savaş stratejisini anlatan bir analiz yayınladı. Oldukça da dikkat çekici. Analizde İran'ın Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını bir baskı unsuru olarak kullanarak Amerika'yı uzun vadede yıpratmayı hedeflediği belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere ihtimali güçleniyor. Analistler İran'ın savaş stratejisinin baskı olduğunu değerlendiriyor. Tarafların masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analize göre İran, Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedefliyor. Tahran'ın kesin bir askeri zafer arayışından ziyade gerilimi kontrollü biçimde tırmandırarak Washington üzerindeki maliyeti artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Analize göre İran'ın stratejisinin temelinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taleplerini kabul etmenin daha az maliyetli olduğuna ikna etmek var. Analistlere göre İran'ın en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'e zarar verebilmesi değil, bölge ülkelerine ve küresel ekonomiye maliyet yükleyebilmesi. Buna göre İran savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatabileceğini gösterdi. Bir diğer tehdit de Kızıldeniz ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik. Bu da küresel ticaretin korunmasının maliyetini artırmayı ve Washington'ın bu baskıya ne ölçüde katlanacağını test etmeyi amaçlayan bir strateji olarak görülüyor.
1: Amerikan basınına yansıyan bir iddia bu. Amerika'nın İran'a karşı yaptığı operasyonlarda Washington'ın gelişmiş mühimmat stoklarının büyük bölümünün tükenmeye başladığı öne sürüldü. Bir başka iddiaya göre de Pentagon, İran'a baskı uygulanmasını sağlayacak yeni fikirler peşinde.
0: ABD'nin uzun menzilli füze stokları tükenmek üzere iddia Reuters haber ajansından. Dört kaynağa dayandırılan habere göre ABD ordusu 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandı. Tomahawk seyir füzesinin de neredeyse yarısı tükendi. Bu silahlar uzak mesafelerden yüksek hassasiyetli hedefleri vurabilmeleri nedeniyle ABD'nin en önemli askeri üstünlük araçları arasında gösteriliyor. Yalnızca İran'a karşı değil, olası bir Rusya ve Çin krizinde de kritik önem taşıyor. Habere göre stoklardaki azalmanın nedenlerinden biri de pilotlu savaş uçaklarıyla düzenlenecek riskli operasyonlar yerine uzun menzilli füzelerin tercih edilmesi oldu. ABD Merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre Patriot füzelerinin %65'i, TAAT sistemlerinin ise %38'i kullanıldı. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti. Pentagon'a ilişkin bir diğer iddia ise CNN'den geldi. CNN, Pentagon'un İran'a karşı uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla sıra dışı fikir istediğini iddia etti. ABD basınındaki iddialara göre Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın vurulması, daha geniş çaplı hava saldırıları düzenlenmesi ve kara harekatı seçeneği bulunuyor.
1: Efendim, Türk futbolunda bugün çok önemli bir gün. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'la nihayet anlaşmaya vardı ve yarın Muhammed Salah'ın Trabzon'da olması bekleniyor.
3: Yılın transferi gerçekleşti. Mısırlı yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu.

0: Bordo Maviler 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli isimle 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Muhammed Salah, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek. Mısırlı Yıldız, Perşembe günü Papara Park'ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Salah, Trabzonspor'da beklendiği üzere 11 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 9 yıllık Liverpool kariyerinde adını dünyanın en elit futbolcuları arasına yazdıran Muhammed Salah, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Salah, 3 kez de yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca toplam 694 maçta görev yapan Salah, 334 gol, 171 asist üretti.
1: Bu yılın transferini HT Spor İstihbarat Şefi Sayın Sezgin Gelmez ile konuşacağız. Sezgin Gelmez, hoş geldiniz Gece Raporu'na, Habertürk ekranına.
2: Evren Aydın, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Aslında biz bu transfer haberi ilk çıktığı günden beri Gece Raporu olarak tüm detayları, tüm yaşananları izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Dün de sevgili Atay'la konuşmuştuk, bugün de sizle konuşacağız efendim. Yani gerçekten bir yılan hikayesi. Öncelikle Beşiktaş'la adı anıldı Muhammed Salah'ın. Hatta anlaşmanın yapıldığı iddiaları vardı ama bir anda orada ne olduysa Beşiktaş defteri kapandı ve kısa bir süre sonra da Trabzonspor'la adı geçmeye başladı ve bugün de transferin gerçekleştiğini öğreniyoruz ama perde arkasında neler yaşandı bu transferin? O detaylara en hakim isim sizsiniz. Şimdi bize anlatın lütfen, nasıl oldu bu transfer? Nasıl gerçekleşti? Islak imza sürecine nasıl gelindi ve tabii o teknik şartlar ne kadar ödenecek? Trabzonspor için ne kadar faydalı olacak? Bunları da yavaş yavaş değerlendiririz ama o perde arkasını bir alayım sizden.
2: Perde arkası tabii ki güzel bir soru ama estağfurullah diyeyim ben. Bizden çok daha iyi bilenler vardır. Trabzonspor yönetimi var bu işin içinde en başta.
1: Elbette.
2: Sayın Ertuğrul Doğan Başkan. Onların hepsi tabii ki bilgisi dahilinde ve bizim bilmediğimizde çok şey olduğuna eminim ben. Şunu söyleyeyim, biraz önce Beşiktaş devreye girdi dediniz önce. Ben bir bilinmeyeni burada şimdi açıklayayım size çünkü bu net bir bilgi. Türkiye'de Muhammed Salah'la ilgilenen ilk kulüp Trabzonspor oldu. Yani o Beşiktaş'ın 15 gün önce yaşadığı transfer görüşmelerinden önce Trabzonspor devredeydi. Trabzonspor yaklaşık Temmuz ayının başlarında Muhammed Salah'la temas kurdu, görüşüldü. Fakat anlaşmazlık sonucu...
1: Sezgin Gelmez, bunun kamuoyuna yansımaması o zaman çok büyük bir başarı değil mi?
2: Trabzonspor yönetimi
1: Trabzonspor
2: tabii ki yaptı.
1: Değil mi?
2: Tabii ki. Zaten dikkat edin, perde arkasına yavaş yavaş giriyoruz. Dikkat edin, iki gün öncesine kadar, pazar gününe kadar Başkan Ertuğrul Doğan'ın ağzından Muhammed Salah'la ilgili hiçbir cümle, hiçbir kelime çıkmadı ki. Tabii. Buna tüm Trabzonspor yönetimi de dahil, yönetime sorular soruldu ve bu sorularda da verilen cevap başkanımız en iyisini bilir şeklindeydi. Beşiktaş'ın devreden çıkmasından sonra Trabzonspor yeniden Muhammed Salah'la ilgilenmeye başladı, konuşuldu. Tabii oldukça yüksek rakamlar Muhammed Salah'ın transferi. Bu bir kap açıklaması gelecektir. Ondan önce ben burada rakam olarak 3, 5, 10 demeyi doğru bulmuyorum ama oldukça yüksek rakam. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Trabzonspor yönetimi, Başkan Ertuğrul Doğan sponsorlar aracılığıyla çok yüksek bir geliri Muhammed Salah'ın transferinde kullanıyor. Yani
1: ciddi bir sponsor katkısının olacağını söyleyebiliriz, altını çizebiliriz, öyle mi?
2: Net olarak söyleyebilirim. Çünkü neredeyse %60'ı civarında, %60-%65 civarında bonservis bedeli sponsorluktan gelecek. Trabzonspor'un ödeyeceği rakam daha az olacak ki. Bu tabii ki yanında artısı da var, bonusları da var. Bu rakam bu şekilde ödenecek. Perde arkası olarak söyleyebileceğim bu. Özellikle de bu transferde Trabzonspor'un eski futbolcularından Trezeguet'in çok büyük rol oynadığını söyleyebilirim. Çünkü Trezeguet'de şu anda Muhammed Salah'la birlikte Mykonos Adası'nda tatilde. Yarın da zaten İstanbul'dan kalkacak özel bir uçak ki bunda 4 tane Trabzonspor yöneticisi olacak. Muhammed Salah'ı almak için Mykonos'a gidecek. Mykonos'tan 10.30 gibi havalanacak uçak ve 10.12'de bunu da üstüne basa basa söyleyelim ki Trabzonspor taraftarı, sadece Trabzonspor taraftarı değil, tüm spor severlerin

0: ilgi odağında bir olan bir oyuncu. Ben yarın 12'de Atatürk Havalimanı genel havacılıkta sadece Trabzonspor taraftarının olacağını da düşünmüyorum. Salah'ı yakından görmek için Trabzonsporlu olmayan taraftarların da, yani bir anlamda Salah taraftarlarının da orada olacağını düşünüyorum. 12'de gelmesi bekleniyor Muhammed Salah'ın. Daha sonra sağlık kontrolünden geçecek özel bir hastanede. Sonra Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde buluşacaklar, konuşulacak. Belki de son şartlar gözden geçirilecek. Hatta orada bir imza dahi olabilir. Ama sizin de biraz önce yayında bahsettiğiniz gibi asıl imzanın Perşembe günü Papara Park'ta atılması, taraftar Trabzonspor taraftarının önünde atılması bekleniyor. Yarın 19 sularında İstanbul'dan havalanacak uçak, yani 21 civarında, 20-30, 21 civarında bir aksilik olmadığı takdirde, bunlar şu anda belirlenen saatler, Muhammed Salah Trabzon'da Trabzonspor taraftarıyla olacak diyebiliriz.
1: Evet, bütün süreç böylece önümüze serilmiş oldu. Sayenizde öğrendik sevgili Sezgin Gelmez. Arada bir ifade kullandınız. Beşiktaş'la görüşmeler durduruldu ve bundan sonra Trabzonspor cephesi harekete geçti ifadesini kullandınız. Acaba yani burada iki taraf arası bir centilmenlik anlaşmasından mı bahsediliyor? Yani Trabzonspor Beşiktaş'la arasındaki ilişkilere herhangi bir zarar gelmemesi açısından mı acaba böyle davrandı? O konuyu biraz netliğe kavuşturabilir miyiz Sezgin Gelmez?
0: Kesinlikle sizin söylediğiniz gibi ki ben pazartesi günü bunu hem HT Spor yayınlarında hem de Habertürk'te yayınlarda söyledim. Beşiktaş yönetiminin söylediği söz bu. Aynen bir daha tekrar etmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi biz masadan kalkmadık, masayı devirdik dedi. Yani Beşiktaş'la Salah'ın o yapılan basın toplantısından sonra, Sayın Önder Özen'in yaptığı basın toplantısından sonra Muhammed Salah'la hiçbir ilişkisi kalmadı Beşiktaş'ın. Trabzonspor bundan sonra devreye girdi. Yani iki tarafta ilgilendiğinde, Trabzonspor ilgilenirken Beşiktaş ilgilenirken Trabzonspor hiçbir şekilde devreye girmedi. Burada hem centilmenlik var, hem iki taraf arasındaki, iki taraf başkanının arasındaki bir uzlaşı diyelim, bu var. Bir de gerçekten inanılmaz bir menajeri var Muhammed Salah'ın. İstedikçe isteyen, yani sürekli üzerine koyan bir menajer ki burada Trabzonspor başkanını, yönetimini bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Hani böyle bir menajerle nasıl anlaşırdı? Mutlaka bunun hikayeleri de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Yani iki taraf asla ve asla fiyat yükseltmemek için birbirlerinin yoluna taş koymadılar diyebilirim.
1: Böylece iki takım arasında, iki kulüp arasında da ilişkiler bozulmamış oldu. Hem de transfer gerçekleşti. Sezgin Gelmez, son birkaç dakikam neler katar Trabzonspor'a, bunu konuşalım dilersen. Hem de Türk futboluna. Şimdi Trabzonspor'un ileri hattına baktığımda şimdi Muçi, Salah, Aral Şimşir ve Onuachu olacak sanırım. Neler katar bu Trabzonspor lige?
0: Sadece Trabzonspor'u katmayacak tabii ki, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani bir Galatasaray'da Osimhen, bir Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Beşiktaş'ın alacağı forvet var. Beşiktaş'ın elindeki, evet, futbolcular mükemmel. Yani gerçekten kıran kırana bir şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Bu kesin. Ve ligimiz bu transferler sayesinde her zaman için daha üste koyuyor ki, Trabzonspor'un burada bir de Avrupa defteri var. Avrupa'da mücadele edecek. Ben her zaman için şunu söylüyorum. Evet, üç büyüklerimiz her zaman için bu Avrupa Kupası'na gidemiyor ama Trabzonspor'da mutlaka ama mutlaka Avrupa'da sesini duyurması gereken bir kulübümüz ki biz bunu çocukluk yaşlarımızdan beri o Liverpool zaferleriyle Trabzonspor bize bunu alıştırdı. Hani hep söz vardır o sene bu sene diye, Trabzonspor'un şampiyonluğu içinde, Avrupa'daki bir başarısı içinde, belki bir final içinde gayet olumlu bir sene olacak. Yani transferler söylenecek bir söz yok. Yani Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesine, Trabzon'a gelmesine kimsenin söyleyecek bir sözü, eleştiri bazında söyleyecek bir sözü olduğunu düşünmüyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum sevgili Evren. Merak ettim.
1: Şimdi Sezgin tabii Gelmez, ki Muhammed Salah, siz bunlardan bahsederken Trabzonspor'dan da kamuoyuna duyuru başlığıyla açıklama gelmiş ve profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır dedi. Güzel de bir tesadüf oldu. Buyurun lütfen tamamlayın.
0: Evet, evet, isabet olmuş. Hayırlısı olsun. Tabii ki bu resmi bir açıklama. Her şeyden daha önemli. Şunu

0: söylemek istiyorum. Merak ettim, nedir forma satışı, taraftarın forma ilgisi nedir diye düşündüm ki bunu daha Muhammed Salah adı geçtiği anda Beşiktaş için de Trabzonspor için de hep aklımdan geçen bir soruydu. Çünkü Trabzonspor taraftarının Trabzon şehrini sadece şehir değil Anadolu'nun Avrupa'da yaşayan Trabzonsporluların inanılmaz bir forma bağımlılığı, kulüp bağımlılığı var. Şu anda basılmış olan forma sayısı Muhammed Salah 11 numaralı forma, 11 Salah yazan forma 110 bin adet basılmış durumda. 100 bin adet yolda, yani önümüzdeki hafta sonuna kadar, bu hafta sonuna kadar diyeyim, bugün günlerden salı, önümüzdeki hafta sonuna kadar 200 bin formanın üzerinde bordo mavili Salah formasının satışta olması ve bunun da çok kısa bir sürede tüketilmesi bekleniyor. Ki özellikle de Avrupa'ya gidecek formalar, Mısır'da, Orta Doğu'da satılacak formalar, Kuzey Afrika'da satılacak formalar. Yani gerçekten Trabzonspor burada kendi adı kadar Türkiye'nin adını, Türk futbolunun adını da duyuracak durumda. Evet. Yani söyleyecek bir söz bulamıyorum ben. 200 binin üzerinde forma şimdilik. Tabii gözlerde
1: gerçekten ister istemez. Gerçekten haklı sayılır bir rakam. Yani Sayın Başkan görevini yaptı diyorsunuz. Şimdi sıra herhalde biraz o bordo maviye gönül veren taraftarlara gelmiş sırada. Onlar da o görevi herhalde yapacaktır gibi duruyor. Çok sağ olun efendim. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'le adeta bu yılan hikayesine dönen Salah transferi perde arkasında neler yaşandığını konuştuk. Sağ olun efendim katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Trabzonspor'a Türk futboluna hayırlı olsun.
1: Sağ olun efendim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz Gazze konusuyla. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması içinde kritik bir bekleyiş devam ediyor. Mutabakata bağlı olunduğunu belirtmişti ama Barış Kurulu'ndan şimdi resmi yanıt bekliyor.
2: Hamas Barış Kurulu'nun Gazze planına bağlı olduğunu bildirdi. İsrail'den Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyiz açıklaması geldi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada Filistinli gruplarla birlikte ateşkesin tüm maddelerine uyulacağı vurgulandı. Açıklamada Mladenov ve Arabulucu kardeşlerimizden üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz ifadesi yer aldı. Açıklama, Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlanmasının ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, daha önce Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, ABD Başkanı Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ikinci aşamanın hayata geçirilebileceğini savunuyor. Netanyahu ise İsrail'in çekilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koştu.
3: Güvenlik çıkarlarımız konusunda kararlıyım. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan geri çekilmeyeceğiz.
2: İlk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin durumuna bakacağız. Bekleyişleri devam ediyor diyebiliriz. İspanya Dışişleri Bakanlığı da göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Bu kritik dönemde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de konuştu. Ona göre yaşananlar Avrupa Birliği'nin sınır korumadaki zayıflığını gösteriyor.
4: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
5: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
4: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
1: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerle göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
4: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
6: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketlerde tespit edildi.
4: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
6: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
4: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
6: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
4: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
1: Efendim, TÜİK 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara dair istatistikleri duyurdu. Buna göre çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre az da olsa azaldı.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Suça sürüklenen çocukların %41,6'sı yaralama olayına karıştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43,9'unun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.

0: Efendim, özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Son örnek ise Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde darp edildiği iddiası var. Az evvel de söyledim, benzer vakalar daha önce de yaşandı. Peki bu şiddetin önüne geçmek, engellemek için neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini anlattı. Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş'a.
1: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
2: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
3: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
2: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
3: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
4: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik.
2: Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
5: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz. Bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
2: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
3: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
0: Maalesef rastgele açılan ateş bu kez neredeyse bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Karan'ın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 2 haftadan fazla süren yaşam mücadelesini kazandı çocuk ama önünde şimdi çok riskli bir ameliyat var.
6: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
7: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
8: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
9: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
6: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
7: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
6: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
7: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır.
6: Karan ve olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
8: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma.
6: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
7: Biz hem ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın

0: başlamasını istiyoruz.
1: Hatay'da kum yüklü bir kamyon yokuşu çıkmayı beceremedi, bir apartmanın bahçesine uçtu. O kazada kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
2: Annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış da annemin üzerine geldi.
3: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. Olay Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
2: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
3: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
2: Torunları var annemin. Burada torunlar top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
3: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Çevre kirliliğine dikkat çeken, daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun da değil.
4: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
3: Plastik atığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
4: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
3: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
4: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
3: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
4: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
3: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
4: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
3: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
5: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
1: İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıda düşünülen bulgulara rastlandı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve çalışmalar da durduruldu. Şimdi konut inşaatı devam edecek mi etmeyecek mi kimse bilmiyor.
6: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
7: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra İnşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
6: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
7: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devamı.

0: Devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
1: Gece raporunda gecenin nabzını tutmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Yeniden merhaba efendim. Habertürk'te gece raporundasınız ve gece raporunun ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni bir güne, 5 Ağustos Çarşamba gününe adım atmak üzereyiz. Yeni bir güne yeni başlıklarla başlayalım. Çanakkale'de Ezine'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Bu arada Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yaş kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Bu arada bir diğer önemli gelişme, Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verildi. Ve ekonomi, en düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri vardı. Bu ödemeler 7 Ağustos tarihinde yapılacak. Ve İran Savaşı, savaşın ekonomik sıkıntıların ve tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddiası var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın savaş boyunca tam 28 kez istifa etmek istediği öne sürüldü. Pezeşkan ise bu iddiaları yalanladı. Bu arada zorunlu askerlikle ilgili yeni düzenlemelere imza atan ülkelere Danimarka da katıldı. Ülkede zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine de ülkede başlandı. Bu arada tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili de yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi. Günün özetine, satır başlığına baktık. Hemen bir Çanakkale'ye doğru uzanalım. Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Ezine Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 2 itfaiye aracı ve 130'dan fazla personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma içinde. Hadi gelin siyasette devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste ilk açık grup toplantısında verdi mesajlarını. Özel, partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini artık terk edeceklerini söyledi. Bu arada yeni partiye katılma çağrısı da yaptı.
1: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
2: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
1: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
1: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
1: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tam 3 yıl aradan sonra ilk kez meclisteki grup toplantısında konuştu. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu hesap sormaktan da vermekten de çekinme istedi.
3: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur.
2: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmale el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
2: CHP grubu yeni partinin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
3: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namersiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
2: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
3: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
0: Siyasilerin mesajlarına bakmaya devam edelim. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da çerçeve yasaya dair konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını ifade etti Bakıran. Muazzam bir eşlikteyiz. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
4: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
2: Çerçeve yasayla ilgili bu mesajları verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi.
4: Çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yılı kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Tek bir yasal düzenleme 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisi

0: Bahçettin'in grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
1: Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği, Orta Doğu'nun kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Tahran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Körfez'e kadar geniş bir coğrafyanın geleceğini de aynı zamanda ilgilendirecek. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
0: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda parti genel merkezinde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifi oldu.
2: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından da yaş kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Bu arada 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
3: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 olmak üzere toplam 4 tüm generalde Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral kor amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
2: Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda dolaylı olarak görüştüğünü söyledi. Boğazın açılması için de bir belgede son aşamada olduğu belirtiliyor. Bu arada İran Dışişleri'de Umman'la görüştüklerini ve bu görüşmelerinde olumlu seyrettiğini bildirdi.
3: ABD, İran'la Hürmüz konusunda anlaşabileceğini söylüyor. İran ise Umman'la görüştüğünü belirtiyor. Boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman ve Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin nihai sonuçları daha sonra açıklanacak dedi. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili ise ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman ve Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Pakistan hükümet kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlığında olduğunu belirtti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin belgeyi nihai hale kavuşturmak için son aşamada olduğunu aktardı. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyledi. Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir hizmet ücreti talep ediyor bilgisini paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant, Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
2: Bu arada İran'da karar vericiler arasında bazı görüş ayrılıkları yaşandığı iddiası da var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın bu süreç boyunca tam 28 kez istifa etmek istediği öne sürülürken Pezeşkan'dan bu iddialara yalanlama geldi.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan 28 kez istifa etmek istedi denildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in bir daha istifa ederse kabul edeceğiz dediği iddia edildi. İddialara Pezeşkan'dan yalanlama gecikmedi. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in ailesiyle akrabalığı bulunan Muhammed Harazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın göreve gelmesinden bu yana 28 kez istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Hamaney'in Pezeşkan bir kez daha istifa ederse bu defa kabul edeceğiz diyerek Pezeşkan'a son bir uyarıda bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Pezeşkan ve istifa seçeneğini gündeme getiren bazı üst düzey isimlerin geri adım attığını iddia etti. Pezeşkan'dan iddialara yalanlama gecikmedi. Görüntülü bir mesaj paylaşan İran Cumhurbaşkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevine devam edeceğini söyledi.
5: İstifa edecek olursam bunu resmen açıklar ve kamuoyuyla paylaşırım. İstifa etmiyorum. Görevimin sonuna kadar da mücadele edeceğim.
0: Pezeşkan silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını da belirtti. Bazı çevrelerin İran lideriyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
2: Bir gece raporu klasiği olarak Orta Doğu'yu son gelişmeleri konuşacağız. Kimler bize eşlik edecek merak ediyorsunuz, hemen söyleyeyim. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sun Özcan bizlerle, her iki konuma da öncelikle hoş geldiniz diyeyim.
6: Teşekkürler Evren Bey, iyi geceler. Hocama selamlar.
2: Peki, selamlarınızı aldık
7: Merve
2: hemen.
7: Hocam, iyi akşamlar.
2: Vaktimiz kısıtlı Merve Hocam. Gelişmeler de bir hayli fazla. Şimdi savaşta 23. haftadayız. Çatışmaların bir sonu yok. Görünen o. Ama Trump'a baktığımızda şimdi hocam bir çıtayı yükseltiyor. Piyasaları bir sarsıyor. Ardından son anda bir daha çıtayı düşürüyor ve o saldırı tehdidinden geri adım atıyor. Yani görünüşe göre anladığım kadarıyla bu stratejinin müzakereleri ve İran'ı Tahran tarafında etkileyeceğini umuyor. Yani son olarak yine İran'ı bir anlaşma yapması veya felaketle sonuçlanacak saldırılara maruz kalması konusunda son bir şans daha verdi. Nasıl görüyorsunuz? Hürmüz konusunda da çözüm üretme çabaları devam ederken dün de biraz aslında konuklarımızla değerlendirdik ama biraz karamsar bir tablo çizilmişti dün. Bugüne ilişkin gelişmeler seni ne anlatıyor? Diplomasiden yana kısaca efendim umudunuz var mı?
6: Diplomasi hiçbir zaman masadan kalkmıyor ya da rafa kalkmıyor diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey var, siz de belirttiniz, bence son derece önemli. Bence artık bu savaşta döngüler savaşı demek gerekiyor. Çünkü sürekli olarak piyasalara endeksli, enerji sektörüne endeksli şekilde ilerleyen bir savaş süreci var. Trump'tan çok sert söylemler duyuyoruz. Ondan sonra işte karşılıklı olarak taraflar misilleme sürecine geçiyor. Sonra görüşmeler başladı deniyor. Sonrası da biraz yumuşama. Ondan sonra yeniden sert söylemler. Yani biraz da artık şunu demek gerekiyor. Piyasalar ne zaman hareketleniyorsa Trump o zaman görüşmeye başladık diyor. Fakat şunun altını çizmek gerekiyor Evren Bey. İran'ın anladığı görüşmelerle Trump'ın anladığı ya da bize söylediği görüşmeler arasında dağlar kadar fark var. Her biri farklı anlam yüklüyor. Amerika Birleşik Devletleri görüşme dediği zaman sanırım konuşmalardan bahsediyor ama İran görüşme dediği zaman daha resmi uluslararası hukuk kapsamında müzakerelerden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki kavram karmaşasını giderme konusunda zaten tarafların farklı yaklaşımları var ve sanırım bunu da biraz böyle kavram karmaşası olarak bırakmak istiyorlar. Çünkü her biri açısından sürekli olarak bir son şans söylemi var ama ne zaman bu son şans karşımıza çıkacak? Bir yandan da şunu görmek gerekiyor. Bu süreç içerisinde enerji sektöründen tutalım da savunma sanayi alanında silah satan, füze satan pek çok firma, pek çok şirket inanılmaz karlar elde etmeye başladı. Yani sizin benim gibi hane halkları doğrudan etkiliyor. 8 milyar insanı etkileyen bir savaştan bahsediyoruz ama günün sonunda diplomatik pencereyi sadece hava almak için açıyorlar gibi bir durum var. Maalesef artık hani bunları söylememiz gerekiyor. Çünkü tarihsel olarak da ne böyle bir savaş süreci ne de bu tip bir diplomasi masasının arka plandığı bırakıldığı dönemleri hiçbirimiz görmedik. Ve burada masaya gelmezsen alternatif diplomasi değil kuvvet kullanımıdır diyen Trump'ın da aslında tamamen bunu zaman kazanma ya da seçimler odaklı olarak ilerlettiğini görüyoruz. İran'ın aslında masada çok güçlü bir pazarlık unsuru var. Bunlardan bir tanesi sizin de sorunuzda belirttiğiniz Hürmüz ama bir ikincisi var. O da nükleer gündem. Nükleerle alakalı da şu ana kadar uzlaşı sağlanmadı ama ben İran'ın kalkıp da nükleer gündemle alakalı geri adım atacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki baskıları bu şekilde devam ettiriyor İran. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde şunu söylemek gerekiyor. Amerika'nın elindeki en son kol, en büyük belki saldırı unsurlarından bir tanesi nükleer bağlamda okunması gerekiyor. Ama ben sürecin o noktaya geleceğini düşünmüyorum. Fakat bize maalesef ki uzatılmış bir savaş döngüsü sunuyor taraflar. Ve günün sonunda Gazze'de, Lübnan'da silahların susmadığı, İsrail saldırganlığının devam ettiği ve İsrail sanki bu denklemde hiç yokmuşçasına hareket eden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gerçeğini çok net olarak görüyoruz. Tabii bence burada bazı nedenleri de İran'ın kendi içerisinde savaş baskısıyla yaşadığı yapısal sorunlarda aramak gerekiyor olabilir. Çünkü karar alma sürecinde ikilik yetki sorunları karşımıza çıkıyor. Ekonomik olarak sorunlar var. Enerji ülkesi olmasına rağmen enerji altyapıları ve enerji sisteme dahil etme krizi ya da geçtiğimiz günlerde yine sizle bu ekranlarda konuştuğumuz gibi savaşın yayılım eğiliminde olduğu Hazar'dan tutalım da Mısır'a, Suudi Arabistan'a kadar genişleyebileceği potansiyelin ortaya konulduğu bir denklem var. Dolayısıyla diplomasi nerede? Diplomasi sadece arada tarafların nefes almak için açtıkları bir pencere haline geldi ne yazık ki. Ben de burada çok olumlu bir tablo çizemiyorum.
2: Peki İskender Hocam, gerçekten bu pencere, diplomasi penceresi, yani hiç de alışık olmadığımız bir şekilde Merve Hocamızın söylediği gibi gerçekten sadece hava alınmak için mi yapılıyor, yoksa yani şunu da anlamaya çalışıyorum. Şimdi Hürmüz konusuna bir de bağlayayım konuyu. Yani Tahran Hürmüz'de çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak için bir hizmet ücreti talep ediyor. Bu konuda dönem dönem farklı talepler oluyor. Eğer yani Tahran bundan geri adım atmazsa teorik olarak yani Trump'ın önünde ne gibi seçenekler var hocam? Amerikan donanmasını mesela kullanarak yani Hürmüz Boğazı'nı zorla açabilir mi? Tabii bu Amerikan gemilerini işte füzelere ve insansız hava araçlarına maruz bırakacak. Bunu göze alabilecek bir noktada mı Trump sizce?
7: Şimdi tabii Hürmüz'den başlarsak, Hürmüz bu savaştan önce açık konumdaydı. Meselenin ana gündemini nükleer konusu oluşturuyordu. Merve Hoca da söyledi. Fakat gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri için Hürmüz'ün açılması, İran tarafında ise özellikle bu 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatındaki ablukanın kaldırılması, dondurulmuş varlıkların bırakılması, savaş tazminatı gibi maddi meseleler var ve saldırmamazlık noktasında güvence verilmesi. Şimdi tabii hem 12 gün savaşı hem 2026 savaşını düşündüğümüzde taraflar arasında bir ortak zeminde buluşamama, bunun da çatışmayı sürdürme eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Ama özellikle 1 Mart'ta başlayıp 17 Haziran'a gelinceye kadar Trump'ın çok sert söylemleri vardı. İran'ı yeryüzünden silmek gibi, medeniyeti ortadan kaldırmak gibi, ama 17 Haziran'daki mutabakatta gerek İran'ın içerisindeki sorunlar, Müşteba Hamaney'in hayatta olup olmaması, bir önceki liderin cenazesinin bile kaldırılamaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle saldırı noktasındaki mühimmat ve diğer konulardaki eksikliği ve hazırlanma noktasındaki zaman ihtiyacı, Trump'ın önündeki seçimler, Dünya Kupası vardı biliyorsunuz, bunları da çok konuşmuştuk ama özellikle 8 Temmuz'da İran'ın Hürmüz'deki Umman açıklarındaki 3 gemiye yaptığı saldırı

0: Tekrardan bizi yaklaşık bir ay olacak bu sorunun içine çekti. Tabii İran tarafından bakarsak aslında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran tarafından bakarsak bu savaşın devam etmesini isteyen İran'daki sertlik yanları Amerika Birleşik Devletleri'ne de özellikle askeri endüstriyel kompleksteki bazı grupların bu konudaki baskıları olduğu gerçek. Ama gerek CENTCOM'un gerek Pentagon'un yaptığı açıklamalarda ki bunlar tabii kulis bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda gerek İsrail'i koruma noktasında gerekse de Basra'daki Amerikan çıkarlarını askeri anlamda sürdürme noktasındaki sıkıntılarını bize gösteriyor. Çünkü gerek uçak gemilerinin geri çekilmesi, bu enerji piyasalarındaki önemli tedarikçiler, taşıma kapasitesi olan ülkeler Kuveyt, Suudi Arabistan, hatta Ürdün gibi genel olarak Orta Doğu jeopolitiğinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı ve bunun da daha ileri gitmesini istemiyor. İran tarafında ise gördüğüm bir ateşkes sürecinin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin kendi aleyhine yönelik avantaj sağlama girişimi. Bir başka deyişle de bu konuda da analizde var. Düşük yoğunluklu çatışmayı ateşkesten öncelediği noktasında bir düşünce var. Yani İran sürdürülebilir bir çatışma ortamını aslında kalıcı ateşkesten de daha kendisi için fayda gördüğüne dair yorumlar da var. Bu tabii İran'ın altyapı tesislerinin vurulmasını, ekonominin zorlanmasını, hatta bir görüşe göre de İran halkının yönetimi olan tepkilerini de perdeliyor. Yani bunu da ortadan kaldırıyor. Tabii bu ne kadar sürdürülebilir, ne kadar kontrol altına alınabilir? Çünkü İran'ın da özellikle gerek dondurulmuş varlıkları gerek bu restorasyon sürecinde 300 milyar dolara kadar lanse edilen bu rakamlara ihtiyacı olduğu Hürmüz'den işte haberinizde verdiğiniz gibi önce ilk söylemde 2 milyon dolarlık bir geçiş ücretinden Arakçı'nın sözlerinde İstanbul Boğazı gibi ya da uluslararası boğazlar gibi geçiş kontrolü ve seyri sefer güvenliği ile alakalı daha cüzi bir ortalama fiyatını ABD ve Umman'la özellikle görüşülen dair de bilgiler geliyor. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Kasım ayındaki seçimlere giderken Trump'ın bu çatışma ortamını çok daha fazla sürdürmek istemediği bir gerçek. Fakat İran'ın saldırılarına da karşılık vermek zorundaydı. Çünkü bunu yapmasaydı biz inandırıcılığı noktasında zaten hep şüphe duyuyorduk. Ama bu sefer Amerikan halkı nezdinde ABD çıkarlarını ve güvenliğini sağlayamayan bir başkan olarak da ön plana çıkacaktı. Bu noktadaki askeri karşılıklı durumu anlayabiliriz. Bir mütekabiliyet var. Fakat ben özellikle gerek demin de dediğim gibi askeri istihbarat bilgilerini İran'ın işte sizin de haberinizde verdiğiniz gibi Pakistan kaynaklı bilgilere göre arkada bir diplomatik şeyi var, trafiği var. Ben bunun güçlenerek gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu noktada ABD'nin şu anda savaşa çok hazır olmadığı, askeri akıllı mühimmat ve diğer konularda çok net görülüyor. İsrail'in tabii bu noktada alarma geçtiği, ABD'ye savaşı çekmek istediği bir gerçek. Lübnan'daki konumunu güçlendirmek istiyor. Gazze konusunda ABD bir plan ortaya attı. Eğer İran'da da barışı sağlarsa ya da bir ateşkes sürecini konumunu güçlendirebilir. Ama birazdan konuşuruz. Bir nükleer meselesi de var. Suudi Arabistan'daki ABD'nin yaptığı anlaşma bu nokta tabii çok hassas. Bunun da aslında kontrol altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla sorunuza Trump'ın gerektiği zaman askeri opsiyonlar, gerektiği zaman diplomatik seçenekleri bir arada kullandığı karmaşık, garip bir süreci beraberinde götürdüğünü söyleyebiliriz şu aşamada
1: Yani
0: ABD'nin.
1: efendim sürecin karmaşık noktaya gelmesi noktasında şu da çok tartışılıyor Merve Hocam. Gerçi bunu birçok yayında da defalarca konuşmuştuk. Yani İran içindeki o iktidar mücadelesinde İran'da karar verici heyet arasında da bir anlaşmanın olmadığı yönünde bu konu da çok tartışıldı. Özellikle bugün haberlerimizde de paylaştık. Yani savaş süreci boyunca Pezeşkan'ın tam 28 kez istifa ettiği iddiaları var. Bu da İran'daki o liderlik ve müzakere süreci hakkında bize neler anlatıyor? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle haklısınız Evren Bey. Şimdi az önce de değindik zaten. Karar alma sisteminde ikilik var. Bir yetki sorunu var ve buradaki sorunlar birbirini besleyecek şekilde savaş sürecinde karşımıza çıkmış oluyor. İran'da zaten hemen şunu hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayındaki savaş sonrası da ekonomik kriz daha da derinleşti. Hatta Şubat'ta 28 Şubat'taki savaş başlamadan önce İran'da protestolar vardı. Ulusal güvenlik odağından hareketle devrim muhafızları etrafında toplananlar. Bir de daha böyle ılımlı söyleme sahip olan işte Pezeşkian gibi isimler bizim karşımıza çıkıyor. Yani biraz daha belki

0: bu yapısal sorunları net olarak görmek gerekiyor. Hatta belki şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Müşteba Hamaney'in nerede olduğu, nasıl bir süreç içerisinde sistemde devam ettiğini dahi bilmediğimiz bir İran yönetimiyle karşı karşıyayız. Bence bu açıdan da Müşteba Hamaney'in babası kadar tartışmasız bir pozisyonda olup olmadığının dahi sorgulandığı bir durum var. Şimdi bu açıdan Pezeşkiyan'ın 28 kez istifa ettiği iddialarında sivil hükümetin kendisini karar süreçleri dışında hissettiğini de görüyoruz. İddialar olsa dahi, bu net olarak kabul edilmiş ya da reddedilmiş olsa dahi, hani varsayımsal olarak söylüyorum, burada hükümet kendisini sistemin dışında görüyor. Ve dolayısıyla bu da savaşın devam eden süreci içerisinde ikili bir yapıyla sistemin devam ettiğini gösteriyor. Devrimci yaklaşım, güvenlikçi kurumlar ortaya çıkarıyor. Daha liberal söylemler, Arakçı ya da Pezeşkiyan gibi isimlerde büyük ihtimalle diplomatik çözümler üzerinden bir arayış içerisinde. Şimdi buradaki süreç ne oluyor o zaman? Doğrudan müzakere masasında kilitlenmiş oluyor. Az önce de hani belirttik aslında. Diplomasi bir pencere haline getirdi taraflar. Amerika Birleşik Devletleri kendi için kullanıyor mu? İran kullanmıyor mu? Bence bu yapısal sorunlar içerisinde aynı şeyi İran da kullanmış oluyor. Çünkü bir yanda Pezeşkiyan, Arakçı gibi isimler, bir yanda Besiç, bir yanda devrim muhafızları ekseninde şekillenen süreçler ve devlet nereye gidecek? Devlet ne yapacak? Bu sorunun yanıtını arayamıyoruz. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı aranamıyorken aynı zamanda ekonomi üzerindeki sorunlar devam ediyor. Sürdürülebilir sınırlar yok şu an İran'ın dış politikasında bence. Bu sürdürülebilir sınırların olması zaten diplomasi masasında net tavır takınmalarını ortaya çıkaracak. Ama tabii bir yandan da uluslararası baskılar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail nezdindeki baskılar var. Fakat ne olursa olsun günün sonunda bu sorunun ilk aşamada İran'ın kendi içerisinde çözmesi gereken bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor. Toplumsal meşruiyet sorununa doğru evrilen ama otomatik olarak rejimin çökeceği, rejimin değişeceği gibi başlıklarla okunmaması gereken bir durum var. Siyasal sisteme yönelik koşulsuzluklar var. İşte Hamaney'in cenazesine aslında büyük katılımı gördük. Rejime dair yaklaşımları net olarak belki de gördük. Fakat günün sonunda kendisini revize etmek isteyen bir sistem, kendini yeniden kurgulamak isteyen bir sistem de var. Savaş süreci içerisinde biz bunları da görüyoruz. Bu nedenle az önce de hocam belirtti. Savaş karmaşık ağlarla karşımıza çıkıyor ama sadece dış politika ya da küresel eksende değil. Bence İran'ın geleceği ekseninde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Bunun yapısal problemlerinin çözülmesi son derece önemli. O zaman işte şunu da belki sorgulayacağız. İran açısından caydırıcılık nedir? Füze kapasitesi mi? Amerika'ya taviz vermeme konusu mu? Nükleer gündem mi? Yoksa Hürmüz'de kazanılmış konum mu? Çünkü Hürmüz'de kazanılmış bir konuma doğru gidecek İran arayışı da var. Yani artık dünya 28 Şubat 2026'ya dönmeyecek. Bunu net olarak görüyoruz. Ama bu bugünün konusu değil. Bu 1980 itibariyle ya da işte 1980'de karşımıza çıkan İran-Irak Savaşı ile birlikte gelen askeri doktrini de şekillendiren Hürmüz üzerinde etki etmenin getirmiş olduğu bir arayışın yansıması. Dolayısıyla buradaki normalleştirmeler ya da rasyonelite arayışları tamamen değişmeye başladı Evren Bey.
1: Peki. İskender Hocam dinledik Merve Hocam'ın analizini. Gerçekten önemli noktalar da var arasında. İran'da uzun yıllara dayanan bu yapısal sorunların sizce şu anda sürdürülemeyen müzakere sürecine etkisi nedir? Olumlu veya olumsuz tabii.
2: İran'da tabii şu anda bir yönetim kadrosunda çok ciddi bir değişim var. Mevcut durumda da Müşteba Hamaney'in hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Babasının cenazesi kaldırıldı. Orada bile bir görüntü, bir video, bir mesaj, bir fotoğraf bile verilmedi. Yani hayatta olduğuna dair. Devrim muhafızlarının çok ciddi anlamda sisteme hakim olduğu bir anlamda askeri bir yönetimden bahsedebiliriz. Tabii bu İran'daki 79 devrimindeki Velayet-i Mutlaki Fakih'in, yani Humeyni'nin kurduğu sistemin bir anda ortadan kalktığını bize göstermez. Zaten devrim muhafızlarının kurulma sürecinde de rejimin ayakta kalması önemliydi 82'den sonra İran-Irak savaşı başladığında. Dolayısıyla dönüşen bir İran var. Trump'ın özellikle savaş sırasında bu yeni kadrolarla anlaşabileceği noktasında çok manipülatif, bazen doğru bazen yanlış birçok bilgi verdiğini, mesaj verdiğini de gördük. İran içerisinde özellikle Arakçı ve Galibaf'ın müzakere yanlısı olduğu ama İran medyasının da bir kesiminin çok ciddi savunduğu, Şahinler olarak da adlandırılan kesimin ise üçüncü kez bir saldırıyla karşılaşmamak için ciddi şekilde müzakere edilmesi gerektiği ve gerekirse

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına varıncaya kadar saldırmamazlık garantisi alınması noktasında bir şeyi var, isteği var. Tabii İran meseleye başlarken hatırlarsanız Umman'daki ve Viyana'daki görüşmeler, Viyana'ya gidecek görüşmeler akamete uğramıştı Şubat ayının sonunda. Nükleer konuda tavizler vermişti ama bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz. İran tarafı Hürmüz'ün özellikle dünya ekonomisine ve ABD-İsrail çıkarlarına verdiği zararı net gördü. Yani İran'ın kısa sürede yönetimi, İran yönetiminin devrileceği, İran'da bir darbe olacağı, eski Şah'ın oğlunun yönetimi devralacağı şeklindeki beklentilerin karşılanmadığını görürsek İran'ın bu savaşı aslında kendisi açısından bir zafer olarak okuması normal. Ama gördüğü büyük zararlar var. Yani ekonomik anlamda, sosyo-kültürel anlamda İran'da barış istiyor aslında ama bu barışı kendi şartlarıyla, kendi perspektifinden istiyor. Bu sefer çünkü bakın 8 Temmuz'daki saldırı olmasaydı biz 60 günlük süreyi konuşacaktık. Bu ateşkes süreci, barış inşa süreçlerini. Orada ne oldu acaba? İran neden o Umman'daki gemilere saldırı düzenleyip Amerika Birleşik Devletleri üzerine çekti. Dolayısıyla daha uzlaşılması gereken konular var ama en büyük problem Merve Hoca'nın da söylediği gibi taraflar meseleye aynı perspektiften bakmıyor. Yani masaya oturan iki kesim var ama ikisi de çok farklı şeyler söylüyor. Ortak bir zemin asgari müştereklerde buluşmadığınız zaman da bu noktada tabii uzlaşmaya varmak, sonuca varmak, neticeye varmak çok zor. ABD için, Donald Trump için Kasım ayındaki seçimler tamam mı, devam mı gibi bir seçim olacak. Çünkü kendisi dördüncü defa tırnak içinde söylüyorum. Biden'a kaybettiği seçimleri de aslında kendisinin kazandığını ama orada da hile yapıldığını söylemişti. Ve bu anayasayı değiştirme tartışmalarını gündeme getirmesi, Avrupa'daki işte bu aşırı sağa kayan dünyadaki ırkçılık vesairenin yansıması olarak düşünürsek bir Trumpizm ve Amerikan siyasetinin dönüşümü bakımından da bu iddialarını güçlendirmesi için Kasım ayını hasarsız geçmesi lazım. Ama bir taraftan da Orta Doğu'da barış istiyor aslında. Çünkü Çin meselesi, diğer konular, dünya ekonomisinin istikrarı, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yönelik elde edeceği kazançlara doğru bakıyor. Çünkü bir iş adamı edasıyla, kâr zarar mantığıyla. Bunu da Amerikan halkına çok iyi pazarlaması gerekiyor ve bu sınavı da geride bırakması gerekiyor başarılı
1: Peki.
0: anlamda. İran bunu da kullanıyor ve aslında bu sürecin birazcık daha diplomasiye doğru evrileceğini düşünüyorum ben şahsen. Yani çünkü çatışmanın sürdürülebilirliğinin ve uzamasının iki tarafa verdiği çok ağır maliyetler var. Ve burada da artık yavaş yavaş bu sınıra doğru geldi gibi duruyor Evren Bey.
1: Artık sınır noktasına geldik diyoruz ama o kim hangi maliyeti ne kadar üstlenecek? Kim barışı, kim savaşı istiyor? Herhalde kısa süre içinde bu sorulara da yanıt bulacağız gibi duruyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya. Sağ olun hocam. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve
0: İyi
1: Suna
0: akşamlar.
1: Özcan. Kıymetli katkıları oldu gece raporuna. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
2: İyi
0: İyi akşamlar.
2: Günler.
0: Sağ olun.
1: Devam ediyoruz gelişmelerle. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta Hazar Denizi olmuştu. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemi hedef almasıyla tırmanan gerilim ise duruldu. Tahran yönetiminden ise Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi.
3: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükselmişti. İran'dan Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen ay Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması yapılmıştı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin saldırı için özür dilediğini öne sürdü. Rızai, bunun üzerine İran'ın Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planının iptal ettiğini savundu. Operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen rota dışında herhangi bir geçişe izin vermeyeceğiz dedi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Ukrayna'nın İran gemisine saldırısında bir mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukraynalı mevkidaşının saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.
1: İsrail Savunma Bakanı ile Ordu Komuta Kademesi arasında komuta değişimi krizi çıktı. Merkez Bölge Komutanı'nın görevden alacağının açıklanması krizin ardından yalanlandı.

0: İsrail'de savunma bakanı ile ordu komuta kademesi arasında komutan değişimi krizi patlak verdi. Savunma bakanı Katz, merkez bölge komutanı Tümgeneral Avi Blut'un yerine Dado Bar Khalifa'nın atanacağını açıkladı. İsrail ordusunda gerilim tırmandı. İsrail'in Kanal 15 televizyonuna göre Katz'ın yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Netanyahu'nun ofisinde hareketli saatler yaşandı. Netanyahu'nun yakın çevresi kararın arka planını öğrenmek için Savunma Bakanı Katz'la temasa geçti. Haberde Katz'ın "Onu ben kovmadım. Genelkurmay Başkanı Dado Bar Khalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti. Şimdi ise bana karşı tavır alıyor" dediği aktarıldı. Krizin ardından yazılı açıklama yapan Katz, komutan görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor ifadesi kullanıldı. Yerel basına göre krizin perde arkasında Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimcinin serbest bırakılması kararı yatıyor. Merkez Bölge Komutanı Avi Blut'un söz konusu yerleşimcinin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Savunma Bakanı Katz'ın tepkisini çektiği belirtiliyor. Temmuz 2024'ten bu yana görevde olan Blut'un normal şartlarda 3 yıl daha görevde kalması öngörülüyordu.
1: Efendim, zorunlu askerlikle ilgili yeni düzenlemelere imza atan ülkelere Danimarka da katıldı. Ülkede zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarılırken yeni uygulama kapsamında ilk grupta askerlik hizmetine başlamış oldu.
0: Danimarka'da zorunlu askerlikte yeni döneme girildi. Askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Danimarka'da uygulanmaya başlayan yeni sistemle birlikte 1600 genç kışlanın yolunu tuttu. Yeni düzenlemeye göre askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun gerçek operasyonlarında bizzat görev alacak. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği savunma gününe çağrılacak. Uzmanlara göre yeni modelle birlikte kısa sürede savaşa sevk edilebilecek hazır askeri birlikler yetiştirmek de hedefleniyor. Aalborg Üniversitesi'nden Avrupa Güvenliği uzmanı Trautner, Kuzey Avrupa'da artan savaş riskinin bu değişimi zorunlu hale getirdiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da birçok ülke benzer adımlar atmıştı. Almanya zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasını gündemine alırken orduyu hızla büyütme planlarını açıklamış, İsveç ve Letonya'da zorunlu askerliği yeniden devreye sokmuş.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ve Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını ifade etti. Kerkük petrollerindeki ortaklıkla Kalkınma Yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirten Zorlu, Türk devletleriyle turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını müjdeledi.
1: Kalkınma Yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın İnşası da bir anlaşmayla kaydalandı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
2: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
1: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar, biz Türkiye yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara teknik destek sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
1: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'den Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.

0: Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi için üniversitelere işbirliği çağrısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Kurum, üniversitelerimizin birikimini COP31'in teknoloji projeleriyle bir araya getirmek istiyoruz dedi.
1: Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
2: Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi üniversitelere çağrıda bulundu. Kampüslerde ortak dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti.
1: İlk dönüşümü burada yapmamız lazım ki kısmen birçok üniversitemizde iklim teknolojilerinde ortak araştırma kapasitesi oluşturmak, uluslararası bilim ağlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye'nin üniversiteleri de İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyaya örnek olmalı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Üniversitelere de rol düştüğünü vurguladı.
1: Üniversitelerimizin bilgi birikimini ülkemizin çözüm üretme kapasitesiyle buluşturalım. Türkiye'nin bilimsel gücünü küresel ölçekte daha görünür kılalım. Geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. Bu süreci birlikte inşa edelim.
2: Yükseköğretim Başkanı Erol Özvar da üniversitelerin zirve öncesi hazırlıklarından bahsetti.
3: COP31 kapsamında kurulacak YÖK pavilyonu bu bakımdan son derece önemlidir. Burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanları araştırmalarını paylaşacak, yeni ekipler kuracak ve ortak proje fikirleri geliştirecektir. COP31'in öncelik alanı üniversitelerimizin farklı disiplinlerdeki kapasitesini ortak hedefler etrafında bir araya getirecektir.
0: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu ay içinde büyük bir araç ihalesi düzenleyecek. İhalede lüks otomobiller, ağır ticari araçlar ve motosikletler satışa sunulacak. TMSF farklı şirket gruplarına ait araçları satışa çıkartıyor. Farklı günlerde yapılacak ihalelerde 106 araç satışa sunulacak. Araçlar arasında lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik binek araçlar bulunuyor. İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihinde TMSF'nin İstanbul'daki binasında yapılacak. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşulları ise TMSF'nin internet sayfasında yer alıyor. Mersin'de çarptığı motosikletten düşenlerin üzerinden aracıyla geçen o sürücü çok konuşulmuştu. Hastaneden taburcu olan yaralılarsa yaşadıkları dehşeti bakın nasıl anlatıyor.
4: Psikolojikmen çok kötü durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz. Çocuklarım travmalar geçiriyor.
2: Önce çarptı, sonra yaralıların üzerine araç sürdü. Ölümden dönen aile yaşadıkları çifte şoku anlattı.
4: Her şey bitti dedim ya, hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
2: Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü.
4: Çocuklarım parktaydı, oyun oynuyorlardı. Eşimi çocuklarımı almak için motorumla gittim. Bir araç hiç kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı.
2: Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.
4: Çarpmanın etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de. Ondan sonra şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
2: Baba Adem, anne Şeyma Nur'la çocukları, 7 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Nisa Aksaç ölümden döndü.
4: İki kolumu görüyorsun abi alçıda. Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var. Çocuklarımın vücudunda yaralar var. Kırıklar var.
2: Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
4: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik. Kazadır, insan olur, yapar. Sıkıntı yok. Eğer bizim üzerimizden bilerek geçmeseydi biz kesinlikle kazadır derdik.

0: insanlık hali derdik, hiç sesimizi çıkarmazdık. Ama bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı abi.
1: Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü M.Y. yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu.
0: Buna da şükür ediyoruz abi. Ama onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın.
2: Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen o gencin videosu sosyal medyada viral olmuştu. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu ama arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. İrem Şimşek 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu. Sırada onun hikayesi var.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu, dünyada bir ilke imza attı.
0: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
1: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
0: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
1: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
0: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
0: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
1: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran genç sporcunun yeni hedefleri var.
0: Bir sonraki hedefim Atlantik Okyanusu'ndan kitesurf ile geçmek.
2: Tarım arazilerinin üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
3: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
2: Avrupa tarihinin en sıcak, en boğucu, en kurak yazlarından birini tecrübe ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Fransa'da ise binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de ise son 115 yılın en kurak Temmuz ayındayız. Bu arada aşırı sıcakların gıda

0: fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Leros Adası'nı ziyaretteydi. Marina'da demirli bir Türk bayraklı tekne gördü. Rotasını değiştirdi, gitti. Türk vatandaşlarıyla sohbet etti. İşte o anlar.
2: Türk bayraklı tekneyi görünce rotasını değiştirdi, turistlerle ayaküstü sohbet etti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirerek Türk turistlerin yanına gitti. Mitsotakis geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesi karşısında bulunan Eşek Adası'ndaki sınır karakolunu da ziyaret etmiş, kapıda vize uygulamasına olan ilgideki artışa dikkat çekmişti. Mitsotakis'in Türk turistlerle kurduğu samimi diyalog da iki ülke arasındaki turist trafiğindeki artışın yansıması olarak değerlendirildi.
0: Noktalıyoruz efendim. Gece raporunun sonuna geldik. Birazdan Nurdan Üsref gelişmelerle karşınızda olacak. Mutlu geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 40.

Güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin bugün meclise sunulması planlanıyor. Teklifi ilk imza atanlardan birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. AK Parti grubu Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti gruplarını ziyaret etti. Peki yarın neler olacak? Takvim netleşti mi? Ayrıntıları haberimizde izleyelim.
1: Artık yarın inşallah veririz.
2: Teklife imzalar atılmaya başlandı. AK Parti grubu muhalefeti ziyaret etti. Çerçeve yasa teklifinin 5 Ağustos çarşamba günü meclise sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzacı olarak imza attı. İlk imza atan isimlerden bir diğeri ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'da imza atanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkan Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta da teklife imza attı.
3: Çalışan Partisi ve AK Parti'ye bırak ortak imzalarımızı verdik ama diğer partilerimiz de açık, taktı kendini.
2: AK Parti grubunda bir gün önce MHP, DEM Parti ve Hüdapar'la görüşmeler yapılmıştı. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel muhalefeti ziyaret etti. Önce Yeni Yol Partisi'nde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile yaklaşık 40 dakika görüşme yapıldı. Bir sonraki görüşme ise CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp ile oldu.
4: Bilgi aldık. Genel Başkanımızla, MYK üyelerimizle ve milletvekili arkadaşlarımızla görüşüp size de bilgi geçeriz.
2: AK Parti heyetinin yeni partiyle yaptığı görüşmede ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yer aldı. Görüşmede çerçeve yasa teklifine dair bilgi verildi.
5: Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünülüyor. Ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanıyor anlıyoruz.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Gül ve Cüneyt Yüksel son olaraksa İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkanı

0: Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz yer aldı. Tüm bu temaslarda hedef, teklifin ortak imzayla sunulması. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10'da kapalı grup toplantısı yapacak. İki isim milletvekillerini yasa teklifine dair bilgilendirecek. Kapalı grup toplantısının ardından teklifin aynı gün içinde bir basın toplantısıyla meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü ise genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını söyleyen Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
2: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
3: Çerçeve yasayla ilgili bu mesajları verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi.
2: Çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yılı kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Tek bir yasal düzenleme, 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
2: Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği, Orta Doğu'nun kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Tahran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Körfez'e kadar geniş bir coğrafyanın geleceğini de aynı zamanda ilgilendirecek. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
3: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda parti genel merkezinde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifi oldu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in sahip olduğu nüfus ve yetkiyi kötüye kullanarak 2024 yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlundan değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi. Özel'in aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke düzenlendi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında konuştu. Özel, partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. Yeni Parti'ye katılma çağrısı da yaptı.
4: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
4: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifa

0: vakalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
1: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
0: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
1: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
2: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclisteki grup toplantısında konuştu, temiz siyaset vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu hesap sormaktan da vermekten de çekinmeyiz dedi.
3: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.
0: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorundayız.
0: CHP grubu yeni partinin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
3: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
0: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
3: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beşikçioğlu hakkındaki ihbarlar üzerine uyuşturucu testi için kan, idrar ve saç örneği alındı. Beşikçioğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uyuşturucu kullanımına ilişkin ifade verdiği "İçtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği öğrenildi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yaş kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst düzey rütbeye terfi etti.
4: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
4: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 olmak üzere toplam 4 tüm generalde Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral kor amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.

0: Dış gündeme göz atalım. Şimdi de Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda dolaylı olarak görüştüğünü söyledi. Boğazın açılması için belgenin de son aşamasında olduğunu belirtti. İran Dışişleri ise Umman'la görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.
1: ABD, İran'la Hürmüz konusunda anlaşabileceğini söylüyor. İran ise Umman'la görüştüğünü belirtiyor. Boğaz'ın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman ve Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin nihai sonuçları daha sonra açıklanacak dedi. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili ise, ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman ve Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Pakistan hükümet kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlığında olduğunu belirtti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin belgeyi nihai hale kavuşturmak için son aşamada olduğunu aktardı. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyledi. Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir hizmet ücreti talep ediyor bilgisini paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant, Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdülkod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. Suriye resmi haber ajansı Sana'daki habere göre, Şara, Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da

0: bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esat Şeybani ile Deri Zor Valisi Ziyad El Ayşin de görüşmeye katıldığı belirtildi. Görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bekleyiş sürüyor. Mutabakata bağlı olduğunu belirten Hamas, Barış Kurulu'ndan resmi yanıt bekliyor. İsrail ise Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor.
1: Hamas Barış Kurulu'nun Gazze planına bağlı olduğunu bildirdi. İsrail'den Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyiz açıklaması geldi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada Filistinli gruplarla birlikte ateşkesin tüm maddelerine uyulacağı vurgulandı. Açıklamada Mladenov ve Arabulucu kardeşlerimizden üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz ifadesi yer aldı. Açıklama Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlanmasının ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov daha önce Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, ABD Başkanı Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ikinci aşamanın hayata geçirilebileceğini savunuyor. Netanyahu ise İsrail'in çekilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koştu.
2: Güvenlik çıkarlarımız konusunda kararlıyım. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan geri çekilmeyeceğiz.
1: İlk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya geldi. Evet, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Zubi ve Dibeybe ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Zubi ve Dibeybe görüşmede Türkiye'nin Libya'da oynadığı etkili ve yapıcı rolü takdir ettiklerini belirtti. Kalın, Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın korunması amacıyla verdiği güçlü desteğin devam edeceğinin altını çizdi. Kalın, Ankara'da Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile de bir araya geldi. Görüşmede Libya'da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar ele alındı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta Hazar Denizi olmuştu. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla tırmanan gerilim duruldu. Tahran yönetiminden Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması yapıldı.
3: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükselmişti. İran'dan Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen ay Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması yapılmıştı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin saldırı için özür dilediğini öne sürdü. Rızai, bunun üzerine İran'ın Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planının iptal ettiğini savundu. Operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Rezai, Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen rota dışında herhangi

0: bir geçişe izin vermeyeceğiz dedi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Ukrayna'nın İran gemisine saldırısında bir mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukraynalı mevkidaşının saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.
1: Değerli izleyiciler, sıcak gelişme ile ilgili bir son durumu hemen aktarmış olalım sizlere. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Detaylara da baktığımızda Rus güçleri Kiev'e yeni bir saldırı düzenledi. Başkent balistik füzelerle hedef alındı. Ekranlarınıza da yansıyor görüntüler bir yandan. 20 katlı bir apartmanın saldırı sonrası alev aldığı bildirildi. Büyük bir alanı kaplayan yangın çıktı ve kentten dumanlar yükseldi. Hava savunma birliklerinin saldırı sonrası da faaliyete geçtiği belirtildi. Tekrar etmiş olalım, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Günlerdir zaten hareketli saatler yaşanıyordu bölgede. Rus güçleri Kiev'e yeni bir saldırı düzenledi. Başkent balistik füzelerle hedef alındı ve 20 katlı bir apartmanın saldırı sonrası alev aldığı bildirildi. Kiev'in de yine Rusya'ya saldırıları da olmuştu. Misillemeler geldi denilebilir. Rusya'dan büyük bir alanı kaplayan yangından bahsediyoruz ve kentten gördüğünüz üzere de dumanlar da yükseldi. Hava savunma birliklerinin saldırı sonrası da faaliyete geçtiği belirtildi. Gelen gelişmeleri ışığında sizlere aktaracağız.

0: Ve yeniden yurda döndüğümüzde Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, yine bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına hatırlayacaksınız aktarıldığı tespit edilmişti ve aynı soruşturma kapsamında da gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Suça sürüklenen çocukların %41,6'sı yaralama olayına karıştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43,9'unun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.
0: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Detayları birlikte bakalım.
1: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor. Muvazzaf

0: bağlı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
1: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketlerde tespit edildi.
0: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
1: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
0: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
1: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
0: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
2: Antalya'da 25 yaşındaki genç zeytinlikte elleri arkadan bağlı vaziyette ölü bulundu. Polis ekipleri cinayet ihtimaliyle inceleme başlattı.
3: Elleri arkadan bağlı yerde yatıyordu. Zeytinlikte ölü bulunan gençle ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikten geçen bir kişi elleri arkadan bağlı bir erkeğin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde yerde yatan 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine cinayet büro ekipleri de çağrıldı. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimalinin değerlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kayseri'de bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Bir cana mal olan o kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcular şoförün hız yaptığını iddia etti.
4: Otobüste yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
0: Kimi kaza anında uyuyordu, kimi dışarıyı izliyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Otobüs yoldan çıktı, devrildi.
5: Şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz.
0: Hatay'dan aldığı yolcularla yola çıkan otobüs Giresun'a gidiyordu. Otobüs Kayseri'ye ulaştığında şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi.
6: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi.
5: Muavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
0: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'de çarptığı motosikletten düşenlerin üzerinden aracıyla geçen sürücü çok konuşulmuştu ve hastaneden taburcu olan yaralılar yaşadıkları dehşeti anlattı.
7: Psikolojikmen çok kötü durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz. Çocuklarım travmalar geçiriyor.
0: Önce çarptı, sonra yaralıların üzerine araç sürdü. Ölümden dönen aile yaşadıkları çifte şoku anlattı.
7: Her şey bitti dedim ya. Hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
0: Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü.
7: çocuklarım parktaydı.

0: Oyun oynuyorlardı. Eşimi çocuklarımı almak için motorumla gittim. Bir araç hiç kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı.
1: Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.
0: Çarpmanın etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de. Ondan sonra şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
1: Baba Adem, anne Şeyma Nur'la çocukları, 7 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Nisa Aksaç ölümden döndü.
0: İki kolumu görüyorsun abi, alçıda. Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var. Çocuklarımın vücudunda yaralar var. Kırıklar var.
1: Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
0: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik. Kazadır, insan olur, yapar. Sıkıntı yok. Eğer bizim üzerimizden bilerek geçmeseydi biz kesinlikle kazadır derdik, insanlık hali derdik, hiç sesimizi çıkarmazdık. Ama bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı abi.
1: Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü M.Y. yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu.
0: Buna da şükür ediyoruz abi. Ama onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın.
2: Hatay'da kum yüklü kamyon yokuşu çıkamayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada uçan kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
3: Annem incir toplarken, kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri geri kaymış. Daha annemin üzerine geldi.
1: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. Olay Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
3: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
1: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
3: Torunları var annemin. Burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
1: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kayseri'de gençler arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı halde kavgaya müdahale eden polislere karşı gelip sonra da kaçmaya çalışan gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı.
4: Niye kaçıyorsun o zaman? Niye kaçıyorsun o zaman?
5: Ya lan
4: niye kaçıyorsun?
5: Abi bir şey yapmadım ben de, kavga benim niye var?
1: Kavgaya müdahale eden polislere karşı geldiler. Kaçmaya çalışınca polisi peşlerinde koşturdular. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki A.Ö ile A.Y. arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk bıçakla yüzünden yaralandı. Onu hastanelik eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada 20'li yaşlardaki 4 genç olay yerine geldi. İddiaya göre olayla ilgileri olmadığı halde polise karşı mukavemet gösterdiler. Polis gözaltına almak isteyince de kaçmaya çalıştılar.
5: Abi.
6: Direm. Yürü yürü. Bak.
5: Abi bir dene bırak.
6: Bak şu hareketleri bırak. Bırakma.
5: Yok.
6: Abi gel. Yürü bırak. Yok.
1: Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki A.Ö.'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı. Yapay zeka destekli analizler ve finansal iz sürme

0: kapasitesini güçlendirileceğine dikkat çeken çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacaklarını söyledi.
1: Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı.
2: Hedefimiz, suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemize güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı. Toplantıda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. Sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler arasında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler de değerlendirildi.
0: Maalesef rastgele açılan ateş bu kez neredeyse bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Havuzda oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan çocuğun önünde şimdi riskli bir ameliyat var.
1: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki Kara'nı ölümle burun buruna getirdi.
3: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
4: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
5: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
1: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
3: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
1: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
3: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır.
1: Karan ve olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
4: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma.
1: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
3: Biz hem ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
0: Çevre kirliliğini dikkat çekerek daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun değil.
6: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
1: Plastik atığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
6: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
1: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
6: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı.

0: Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
1: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
0: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
1: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
0: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
1: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
2: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
3: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
3: Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi için üniversitelere işbirliği çağrısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Kurum, üniversitelerimizin birikimini COP31'in teknoloji projeleriyle buluşturmak istiyoruz dedi.
4: Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
1: Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi üniversitelere çağrıda bulundu. Kampüslerde ortak dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti.
4: İlk dönüşümü burada yapmamız lazım ki kısmen birçok üniversitemizde iklim teknolojilerinde ortak araştırma kapasitesi oluşturmak, uluslararası bilim ağlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye'nin üniversiteleri de iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyaya örnek olmalı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Üniversitelere de rol düştüğünü vurguladı.
4: Üniversitelerimizin bilgi birikimini ülkemizin çözüm üretme kapasitesiyle buluşturalım. Türkiye'nin bilimsel gücünü küresel ölçekte daha görünür kılalım. Geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. Bu süreci birlikte inşa edelim.
1: Yükseköğretim Başkanı Erol Özvar da üniversitelerin zirve öncesi hazırlıklarından bahsetti.
5: COP31 kapsamında kurulacak YÖK pavilyonu bu bakımdan son derece önemlidir. Burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanları araştırmalarını paylaşacak, yeni ekipler kuracak ve ortak proje fikirleri geliştirecektir. COP31'in öncelik alanı üniversitelerimizin farklı disiplinlerdeki kapasitesini ortak hedefler etrafında bir araya getirecektir.
3: Spordaki, futboldaki gibi bir

0: Gelişmeyle devam edelim. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'la anlaştı. Salah'ın yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
1: Yılın transferi gerçekleşti. Mısırlı Yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo Maviler 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli isimle 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Muhammed Salah, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek. Mısırlı Yıldız, Perşembe günü Papara Park'ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Salah, Trabzonspor'da beklendiği üzere 11 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 9 yıllık Liverpool kariyerinde adını dünyanın en elit futbolcuları arasına yazdıran Muhammed Salah, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Salah, 3 kez de yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca toplam 694 maçta görev yapan Salah, 334 gol, 171 asist üretti.
0: İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı. Durum yetkililere bildirilince çalışmalar durduruldu. Konut inşaatının devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
2: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
3: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra inşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
2: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
3: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
0: Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekorunu imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan zorlu ve meşakkatli yolculuğunu adım adım takip etti. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberinden detayları izleyelim.
4: Her bir kovanda bir tane kral çağrı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
5: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
6: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
4: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
5: Yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
4: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
5: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2000 civarı arı türü var.
4: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun 2 katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
5: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
4: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi, arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
5: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekoru'nu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel.

0: Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
1: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak. Yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
2: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
0: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
1: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
0: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
1: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
0: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
3: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmekte. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
4: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
1: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
4: Sahte bal nasıl anlaşılır?
1: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
0: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
3: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
1: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
5: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreyi aşkın bir alana yayılan mercan ormanı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
6: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
7: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
6: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan, su altı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
7: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
6: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
7: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada. Ve bu da Ege Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
6: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
5: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Evet, bugün önemli gelişmeler yaşandı ve sıcak gelişmeler vardı. Son durum aktarmıştık sizlere bir önceki bültende. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Detaylara baktığımızda da Rus güçleri Kiev'e yeni bir saldırı düzenledi ve başkent balistik füzelerle hedef alındı. 20 katlı bir apartmanın saldırı sonrası alev aldığı da bildirildi. Büyük bir alanı kaplayan yangından bahsediyoruz ve kentten dumanlar da yükseldi yangın sonrasında. Hava savunma birliklerinin saldırı sonrası da faaliyete geçtiği belirtildi. O yangından, o patlamayla ilgili görüntüler de ekranlarınıza yansıyor, tekrar etmiş olalım. Değerli izleyiciler, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Rus güçleri Kiev'e yeni bir saldırı düzenledi ve başkent balistik füzelerle hedef alındı. 20 katlı bir apartmanın saldırı sonrası alev aldığı da ekranlarınıza yansıyor. Tabii ki saldırı sonrasında da yangın çıktı ve yangın büyük bir alana yayıldı ve dumanlar yükseldi. Hava savunma birliklerinin saldırı sonrası da faaliyete geçtiği belirtildi. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre yaşananlar AB'nin sınır korumada zayıflıklarını gösteriyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
2: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
0: Avrupa tarihinin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı.

0: kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklıkların gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
0: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevleri havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ezine Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 trailer, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonuç verdi. Alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Aydın'ın Çin ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çin'in Kavşit mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmiş, 3 mahalle tebir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesiyle yangın 4 günde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydın Valisi Osman Varol, yangınla ilgili 2 bilirkişi raporu olduğunu belirterek tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını söyledi. Kerkük petrollerindeki

0: Ortaklıkla Kalkınma Yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirten Zorlu, Türk devletleri ile turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını ifade etti.
1: Kalkınma Yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kaydalandı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
2: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
1: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar, biz Türkiye yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
1: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'de Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.
0: Irak'ın Necef kentinde başlayan Erbain yürüyüşü Kerbela kentinde sona erdi. Hem Irak'ın farklı kentlerinden hem ülke dışından ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'in türbesine gitti, ağıtlar yaktı, dualar etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de törene katılanlar arasındaydı.
3: Necef'ten yola çıktılar. Kerbela'da buluştular. Hazreti Hüseyin'i türbesi başında andılar. Görüntüler Erbain yürüyüşünden. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem Irak'ın farklı şehirlerinden hem ülke dışından çok sayıda insan Kerbela'da bir araya geldi. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Abbas'ın türbelerine gitti, ağıtlar yaktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da törene katılanlar arasındaydı. Arakçı önce Necef kentindeki Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Erbain yürüyüşüne katıldı. Kerbela kentinde dualar etti. Erbain Arapça'da 40 anlamına geliyor. Yürüyüş, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'le beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününde düzenleniyor. Tutulan yasın sona ermesini simgeliyor.
0: Husilerin ablukaya alındığını açıkladığı Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Hindistan bandıralı yük gemisi battı. Husilerin kontrolündeki Hudeyde kenti açıklarında seyreden gemi saldırıya uğradı. Patlayıcı yüklü tekneyle hedef alınan Hint gemisi battı. Gemideki 14 mürettebatın hepsi kurtarıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetinde bulunan havalimanını kamikaze İHA ile hedef aldıklarını iddia etti. Saldırıya dair Suudi Arabistan'dan da henüz açıklama gelmedi. Husiler 20 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlattığını duyurmuş, iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlemişti. İran'da savaşın ekonomik sıkıntılarının ve tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş boyunca 28 kez istifa etmek istediği öne sürülürken Pezeşkiyan'dan da iddialara yalanlama geldi.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi denildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in bir daha istifa ederse kabul edeceğiz dediği iddia edildi. İddialara Pezeşkiyan'dan yalanlama gecikmedi. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in ailesiyle akrabalığı bulunan Muhammed Harazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın göreve gelmesinden bu yana 28 kez istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

0: sürdü. Hamaney'in Pezeşkian bir kez daha istifa ederse bu defa kabul edeceğiz diyerek Pezeşkian'a son bir uyarıda bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Pezeşkian ve istifa seçeneğini gündeme getiren bazı üst düzey isimlerin geri adım attığını iddia etti. Pezeşkian'dan iddialara yalanlama gecikmedi. Görüntülü bir mesaj paylaşan İran Cumhurbaşkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevine devam edeceğini söyledi.
1: İstifa edecek olursam bunu resmen açıklar ve kamuoyuyla paylaşırım. İstifa etmiyorum. Görevimin sonuna kadar da mücadele edeceğim.
0: Pezeşkian silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını da belirtti. Bazı çevrelerin İran lideriyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkian, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
2: Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen gencin videosu sosyal medyada viral hale geldi. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu ama arkasından farklı bir hikaye çıktı. İrem Şimşek, 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu. Hikayesini ondan dinleyelim.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu, dünyada bir ilke imza attı.
0: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Hı hı. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
1: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
0: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
1: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
0: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştık.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
0: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
1: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran genç sporcunun yeni hedefleri var.
0: Bir sonraki hedefim Atlantik Okyanusu'ndan kitesurf ile geçmek.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Tabii Türkiye'nin konuları, siyasi arenadaki tartışmalar, karşılıklı düellolar, atışmalar bitmiyor. Tabii televizyon programları içinde hiç sıkıntı çekmiyoruz. Yani konu bolluğu yaşayan bir ülkeyiz. Her hafta bunu tekrar ediyorum ama yani Türkiye'de herhalde tartışma konusu ne olacak, bugün ne tartışacağız diye soran, merak eden ya da bunu dert eden bir televizyoncu, gazeteci yoktur. Çünkü her güne yeni bir konumuz var.

0: Bu anlamda çok iyi, bereketli bir meslek icra ediyoruz. Yine gerçekten aynı duygularla, aynı keyifle değerli konuklarım hoş geldiniz diyeceğim tek tek ama önce konulardan bahsedeyim hızlıca. Yeni parti ilk grup toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıktı. Bir konuşma yaptı. Bugün epey şey söyledi. Bir de bir dil sürçmesi yaşadı. Yani bazı alışkanlıklar bir günde iki günde bitmiyor tabii. Cumhuriyet Yeni Partisi derken tekrar geri adım attı, baştan aldı. O görüntülere tek tek bakacağız. Özgür Özel Yeni Parti grup kürsüsünde konuşurken kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsüne çıktı. Kemal Bey özellikle konuşmasının sonuna doğru öyle bir yükseldi ki Türkiye'yi arındıracağız, tertemiz yapacağız dedi. Yani kirli siyasetle, akçeli ukçeli işlerle işimiz olmayacak, Türkiye'yi toparlayacağız dedi. Sevigen burada bu akşam. Gerçekten Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da böyle bir potansiyel, böyle bir enerji, böyle bir ivmeye sahip mi? Bunların hepsini Sayın Bakan'a soracağım. Tabii bu arada belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Menderes Belediyesi ile ilgili gelişmeler var. Onlara bakacağız. Menderes Belediyesi ile ilgili gelişmeler var ama Etimesgut'la ilgili de konuşulması gereken birkaç başlık var. Onlara da bakacağız. Onları da detaylandıracağız. Bir iddia var. Deniyor ki 14 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek. Bu da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde bir İzmir hediyesi. Böyle dillendiriliyor. Yani tartışılıyor. Gerçekten öyle mi? Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? Yeni partiye geçmeyeceğini açıklamıştı. Yani yeni partiye katılmayacağını söylemişti. Ama iddia edildiği gibi gazetecilerin, farklı kesimlerin kulislerde tartıştığı gibi 14 Ağustos'ta Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı? Katılacaksa gerekçeleri nedir? Katılmayacaksa neye göre katılmayacak? Konuklarımla tartışacağız. Kerem bir şey söylüyorsun. Ha, CHP'ye de dönebilirmiş. Yeni iddia bu yönde. Gerçekten öyle mi? İşte yine bak Sevigen'e çok iş düşecek. CHP'ye de dönebilirmiş. Ama döner mi dönmez mi bilemeyiz. Yaş kararları Yüksek Askeri Şura. Ana haberde biraz önce anlattım. Gerçekten bir kadın generalimiz var artık. Bu çok önemli bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir gurur tablosu olarak verdim. Ve terörsüz Türkiye sürecinde de artık çerçeve yasaya imzalar atılıyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı. MHP'deki isimler imzaladı. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da imzaladı. Yani çerçeve yasa tamamen netleşti, ortaya çıktı. Ve çerçeve yasayla birlikte o yolda artık sona doğru gelinmiş oluyor. Hızlıca konuklarıma merhaba diyeyim. Ondan sonra da araya gidip dönelim. Mehmet Sevigen eski devlet bakanı. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Ertuğrul Akar en son anons edeceğim. Çünkü en son geldi o. Onun için bir cezalı hali var onun. Ferhat Murat. Ferhat Murat hoş geldin. Çok hoş teşekkürler. Bulduk. Alişer Delek gazeteci. Alişer hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Müftüoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Doktor Onur İste hukukçu. Sevgili Onur hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Bu hafta artık adınla hitap ediyorum. Ve Ertuğrul Akar meslektaşın, hukukçu. Niye geç kaldın Ertuğrul? Trafik mi var?
5: Arabanın yakıtı bitti.
0: Nasıl yakıt bitti? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından özellikle grup toplantılarında gerçekten ilginç konuşmalar vardı. Yani hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu enteresan cümleler sarf ettiler. Görüntülerle, ledlerle, konuşmalarıyla nedir ne değildir'e başlayacağız. Çok kısa bir ara.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
0: Döndük, başlıyoruz. Şimdi

0: Özgür Bey'in sesini bir açalım.
1: Siyasette geçmişte rakip olduk. Ağır eleştirilerimiz oldu. Muhalefette buluştuk. Birlikte sohbetlerimiz oldu. Ve siyaseti bıraktığını, bundan sonra siyaset yapmayacağını açıkladı. Bu vesileyle Sayın Davutoğlu'nu, ailesini bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.
2: Sondaki dil hareketi önemli.
1: Gülme. Gülme olur o kadar.
2: Alışana kadar
3: ama normal. Ama güzel.
1: Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
3: Güzel ya. Yani şimdi ne diyeceğiz mesela? Özgür Özel. Bedeni yeni partide, ruhu CHP'de mi diyeceğiz?
4: Yani tabii sıcak bir görüntü bu. Yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e büyük emek verdi. Bizim varoluşumuz nedenimiz siyasi partilerdir. Özgür Bey sıradan eczacı bir kalfasıydı. Ama bu parti aldı Özgür'ü, adayı yaptı, belediye başkanı adayı yaptı. Bu parti getirdi, milletvekili yaptı, grup başkan vekili yaptı ve genel başkan yaptı.
3: Tabii.
4: Özgür Bey'in bu partiye böyle büyük borcu var. Ama maalesef arkadaş, böyle belli bir arzusu, daha iyi oy alacağız. Umutla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktı gittiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabii atamamış içinden, doğru. Ama bana göre gitmeselerdi, kalsalardı, madem mücadele edeceksiniz, burada mücadele edin. Çünkü bu partiye her şey verdi. Faruk, biz olmasaydık, ben Gazmanpaşa'da Kürt Mevlid'in oğlu olarak çalışan bir müteahhit olurdum. Belki Türkiye'deki en zengin müteahhitlerden birisi olurdum. Genç yaşta inşaat yapıyordum, babadan kalma. Ama kaç tane bakan var, kaç tane milletvekili var? Her şeyimizi biz bu partilere borçluyuz. Türkiye'nin geleceği de böyle. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP. Biz buralardan kolay kopamıyoruz. Kolay değil. Ben mesela bak 10 yıldır partiye girmek için...
3: Kopamamış işte yani. Onu tabii göstermiyor
4: duygusal,
3: mu?
4: Duygusal olarak kopamamış.
3: Kopamadığını gösteriyor
4: tabii
3: biraz.
4: Tabii duygusal olarak kopamamış. Ama isterdim ki kalsaydı...
3: Diyor, kime gülme diyor orada?
4: Orada acaba? Bir arkadaşları...
3: milletvekili arkadaşlarım.
4: Milletvekili değil, orada izleyicilerden birisi. He. Onu uyarıyorlar. Diyorlar ki işte yeni parti diyorlar. Söyleyince o da ilk gün hat olur diyor. Çok sıcak bir görüntü.
3: Bir daha versene Kerem. Bir daha bir duyalım mı şöyle?
1: Ette geçmiş.
3: Ver baştan.
1: Mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.
3: Gülme diyor ama kendi de gülüyor Özgür Bey. Bir de dilini ısırıyor değil mi Ertuğrul?
2: Ya güzel, dilini, bu
3: böyle dilini de bir ısırıyor yani.
2: Siyasilerin bu yumuşak tavırları güzel, sıcak görüntüler önemli Türkiye'nin normalleşmesi için. Şey yapma, şimdi beni yumuşatma, dur. Birazdan.
3: çok sert söyleyeceğin şeyler mi var? Gayet şeydi yani, biraz dinlediniz mi toplantıyı?
4: Büyük bir kısmını dinledim tabii.
3: Yani olumlu bir toplantıydı diye.
4: Öyle.
3: Hani çok fazla bir şey yoktu mesela, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çok sert sözlerle falan yüklenmedi, bir şey söylemedi.
4: İşte artık bundan sonra partiyi işte davet etmedik, davet edeceğiz. Çağıracağız belediye başkanlarını, belediye meclisi milletvekillerini, gelin gibi. Cuntacılar, muntacılar dedi. Bazı kelimeler kullandı. Hiç yakışmıyor. Yani bu partiye genel başkanlık yapmış bir insan gerideki partisine.
3: Cuntacılar dedim ya, ben kaçırmışım. Öyle
4: ağır bir
5: itamlara.
3: Ben orada salata yapıyordum. Hep dinliyordum.
4: Ağır bir itamla bulmaları doğru değil. Doğru değil. Yani Özgür Bey daha genç tabii. Yani devlet adamı konusunda daha bir tecrübe kazanacaktır muhakkak, inanırım. Ama bana göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakması lazım. Kendi partisinin işine bakması lazım.
3: Evet.
4: Madem bu ülkeyi düşünüyorsan işine bak kardeşim. Büyüteceksen büyüt, çalışacaksan çalış. Türkiye için neler söyleyeceksin onlara bak. Hangi kadrolarla çıkacaksın?
3: Onlara
4: bir kadronu
3: bak.
4: Kadronu görelim. Bir Türkiye'deki planlı programını görelim. Programın içerisinde inceleyeceğiz. Çünkü zannediyorlar ki böyle bir hava var, geldi gitti. Bu böyle olur ilk dönemlerde. Yani yeni bir açarsın, yeni bir heves, yeni bir hız gidersin. Ama söyleyeceğin şeyler yavaş yavaş oturmaya başladığı zaman, hep söylerim, kum saati gibi. Cumhuriyet Halk Partisi yukarıda inceydi. O kum saatinden aşağı doğru aktı. Şimdi aşağıda büyüdükçe yukarıda telaş başlayacak.
3: Şimdi Mehmet abi, gerçekten bu yeni parti

0: Senin böyle olacağını mı düşünüyorsun?
1: Ya ben şöyle, eğer ciddi
0: ya şimdi şeyde... hani konuşacağız. Ama... bir sürü başlık var da. Bak... Mesela bir şeye güveniyorlar elbet. Öyle görünüyor yani.
1: Ya Faruk'cum neye güveneceksin? Siyasi partiler neye güvenir? Bunun sermayesi millettir. Hmm. Millete neye ikna olur? Programa bakar. Benim adıma ne yapacak diye bakar. Dış politikaya, iç politikaya, bir de kadrolara bakar.
0: Doğru.
1: Bak şimdi bakıyorum ben mesela. Diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorum. Bir adam Hakan Fidan'ı görüyorum, Murat Kurum'u görüyorum, genç adamları, Ticaret Bakanlığı'nı falan görüyorum. Diyorum ki ben Cumhuriyet Halk Partisi bir fırsat. Kemal Bey'le konuşurken bu fırsattan, bu krizden faydalanıp biz de bu Türkiye'nin gerçek yüzlerini ortaya çıkartalım. Bir bakıyoruz Boğaziçi mezunları, çocuklar, bugün bir arkadaşım söyledi. Hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Ama bizim yukarıda Boğaziçi'nden kimse yok. Hmm. Ama aşağıdan oy veriyor. O da bakıyor yukarıda, diyor ki ya Özgür Bey'in etrafındaki arkadaşlara bakıyorum. Ben Boğaziçi mezunum ama bizden hiç kimse yok Türkiye'yi yönetecek. Bir fırsat bulamamışlar, bir şans. Ama yukarıdaki insanlara, Veli'ye bakıyor, Ali Mahir'e bakıyor. Bir de kendilerine bakıyorlar ve siyasetten kopuyorlar. Benim endişem bu.
0: Yani ama şimdi şöyle, şöyle. Bu şimdi, bu yeni parti kurulalı ne zaman oldu?
1: Yok ben parti genelde söylüyorum.
0: Genel söylüyorsunuz, anladım ama. Yani bu söylediğiniz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Boğaziçi Üniversitesi mezunları oy veriyor. Ama yönetiminde, yukarıda, idarede kimse yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir sorunu değil mi? Yani bugünkü sorunu mu?
1: İşte ben genel sorun diyorum. Kendimi yani
0: genel bir sorun diyorsun.
1: Ama dikkat et, eski kadrolara baktığımız zaman, bak Deniz Baykan'ın kadrolarına bak, Onur Öğmenler, Şükrü Elektağlar, efendim söyleyeyim Şef Erdemler, İlhan Kesici'de bir kadroya bak. Ama şimdi kim var kadroda Özgür Bey'in yanında? Bir de böyle bakıyor insanlar kadroya.
0: Bu yani, kadro bu kadro iyi değil mi?
1: Ay şimdi tabii ki iyi değil. İnşallah ümit ederim ki seçime doğru iyi kadrolar çıkartır. Allah aşkına şimdi Uşak Belediye Başkanı ne diyordu? Ya diyordu Özgür Bey gelince ben Ulaştırma Bakanı olacağım Türkiye'de. Şimdi Uşak Belediye Başkanlığı'nda Özgür Bey'in kazandığı bir iktidarda Ulaştırma Bakanı olduğunu düşünün Faruk. Ben kıskanıyorum, ben Türkiye'ye teslim etmem. Ben Türkiye'liyim. Bayrağımı,
0: Ferhat Murat'a bir soralım mı onu? Uşak Belediye yani. Başkanı, Ulaştırma Bakanı olursa ne olur?
2: Yani ne olur? Çok ilginç olur, öncelikle onu söyleyeyim.
0: Ne olur mesela?
2: Teknik olarak şu an olamaz zaten. Muhtemelen ceza alacak, siyasi yasak gelecek ama yani bakıldığında bir cepten alıp diğer cebe koyma modelinin normal, legal veya herhangi bir sorun teşkil etmediği bir süreç karşımıza çıkabilir. Bunu ifade edebilirim. Şimdi açıkçası Uşak Belediyesi'ndeki skandallar bize birçok şeyi gösterdi. Yani belediyeyi bir kendi malı mülkü gibi kullanmanın gayet doğal olduğunu, belediye personellerinin kendi eğlence tesislerinde çalıştırıldığını, sigortasının oradan ödetildiğini, Uşak sporlu futbolcuların sigortalarını yine belediyeden yapıldığını, Uşak spor için toparlanan paraların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketinin SGK borçlarında kullanılabilmesinin normal karşılandığını ve en ilginç tarafı, bunu çok daha artırabilirim, İlk günden Uşak Belediye Başkanı'nın az çok tiniyetinin bilinmesine rağmen arkasında durulması bence çok garipsenecek bir pozisyondu. Ben
0: bugün... Olmazdı diyorsun yani. Ulaştırma yani, Bakanı olmazdı.
2: Bu diyorsun. Millet Özkan Yalım'ı Ulaştırma Bakanı yapacak bir ferasette değil.
0: Ayrıca bunu Sevigen söylediği için bu diyor. Şu az önceki Özel'in açıklamasını Kerem getirebilir misin? Biraz önce hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik söylediği. Şimdi bunu bugün grup toplantısında dedi ki Özgür Özel, şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Bunu da ayrıca bir konuşacağız, 700 bin istifa. Şimdi artık vakittir. Darbecilerden, butlancı, bunu mu diyorsunuz? Tabii. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Kendi partisiydi. Kendi döneminde bu cuntacı.
0: Bu söylemler ağır söylemler.
1: Ağır söylemler tabii. Cuntacı ne demek? Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi. Sen bu partiden var oldun. Hmm. Yani bir de tabii Kemal Bey'in en çok Özgür Bey'in siyasi hayatında en büyük etkisi olan liderlerden bir tanesidir Kemal Bey. Şimdi Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. İsterseniz de istemezseniz de, beğenseniz de beğenmezseniz de.
0: Evet.
1: Siyasette varoluşunuzun tek nedenlerinden bir tanesi budur. İstediğiniz kadar yetenekli olun Faruk. Eğer arkanızda bir güç yoksa.
0: Şimdi bak biz bize konuşuyoruz
1: tabii,
0: biz bize konuşuyoruz şimdi. Ben yani milletten ayrı gayrı yok.
1: Yok.
0: Şimdi Mehmet abi, bu partiyi sen kurmuş olsan ve bu yaşananlar böyle olsa, mesela hani Özgür Özel'in konuşması ağır, sert diyorsun. Evet. Mesela bugün ilk grup toplantısında Mehmet Sevigen kürsüde. Ne derdin? Yeni partiyi kurmuşsun. Yani kurduğunu farz et. Ne dersin yani bunlar?

0: çok sertse sen ne deyip de çağırırdın partine CHP'lileri?
1: Şöyle, zaten gizli gizli çağırıyorlar zaten. Şimdiki çağırma açık olarak çağırdılar. Daha
0: açıktan
1: önce,
0: söylüyor. Bekledik diyor bak burada söylüyor. Zaten.
1: Var bir kere ben olsaydım ayrılmazdım partiden.
0: Tamam ayrıldın.
1: He, çünkü diyor ya 2 milyon oy var. 2 milyon oyla seçilelim. Hodri meydan diyor ya.
0: Evet.
1: Yeni kurultay yapılacak. Kemal Bey alıp evine götürmeyecek bunu. Eylül'de kurultay yapacak. Kurultayda bu üyelerden seçilecek delegelerle yapılacak.
0: Doğru.
1: Uzaydan insan da gelmeyecek.
0: Doğru.
1: Madem bunların hepsine güveniyorsun kalırsın partide. Ha, madem ayrıldın. Madem ayrıldın gittin artık kendi işine bakacaksın. Madem oraya
0: ha, çıktın. CHP ile uğraşmayacaksın.
1: Tabii Türkiye ile ilgili güzel şeyler
0: yani CHP'ye söyleyeyim. Yönelik yeni partiden her CHP sözcüğünün geçtiği cümle yanlış mıdır diyorsun?
1: Yanlıştır diyorum. Çünkü niye fark? Bak bu sistemde maalesef. Evet. Yani maalesef demiyorum. Bu sistemde doğru olan şey ikinci turda beraber belki de aynı insan oy vereceğiz. Yani aynı aday olacak, iki turlu olacak. Eğer ilk turda kazanamazsa bir partinin Cumhurbaşkanı adayı, ikinci turda iki parti kalacak. Belki de muhalefet birleşip aynı adaya oy vereceğiz. Böyle bir ortamda yukarıdakilerin
0: kavga... O kadar sert konuşmayalım
1: insanları,
0: diyorsun.
1: Tabii gelmesin,
0: CHP'lilerin kendi arasında tabii kendisi, sert konuşmaması
1: Kemal
0: lazım
1: Bey
0: diyorsun.
1: Biliyorsunuz açıklama yaptı. Yeni partiyle ilgili bütün milletvekillerine ve bütün arkadaşlarına evet. Sakın bu tartışmalara girmeyin. Siz kendi işinize bakın diye Kemal Bey bu taraftan mağdur olması
0: var mı? Bir şey sorayım yaptım. Kısa bir cevap hem de yormayayım oturtacağım. Evet. Şöyle mesela Özgür Özel değil mi dedi ki geçen hafta dedi değil mi Kerem? Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili öyle demedi mi? Ben
2: evet, kapalı,
0: geçen hafta bugün dedi.
2: Kapalı grup
0: yani ben dedi öyle demedim mi Alişer?
2: Konuşmayın dedi. CHP, kapalı grup toplantısında ilk grup toplantısında CHP'yi konuşmayın eleştirmeyi
0: evet.
2: Bırakın.
0: Ne oldu mesela bu hafta ne değişti?
2: Herhalde beklediği bir şey olmadı. Şimdi beraber okumak lazım tahmin üzerine yürütüyorum. Geçen hafta onu söyleyen ama bu hafta butlancı, darbeci diye ortaya böyle büyük laflar söylemesinin evet. Arasında bir de gene bu açıklamada çıkın gelin partiye katılın diyor mesela. Ya beklediği katılım olmadı.
0: Ha,
2: ya
0: geçen haftadan bir... bu yana beklediği kadar istifa olmadı. Onun için mi dedi diyorsun?
2: Hem o hem istifa hem de belediye başkanlarının herhalde tavırları. Bu gri alanda kalanlara yönelik ifadeler bunlar. Bence CHP'de kalan ve gri alanda kalanlar, üçüncü yolcular kendilerini nasıl adlandırıyorlar ya da çoğu belediye başkanı özellikle büyük isimler şey dedi ya biz partimize kalacağız. Kemal Kılıçdaroğlu değil CHP'li olarak kalacağız. Oralarda pek istediğini alamamasından kaynaklı bir söylem değişikliği var. Çünkü kendisinin ifadesi yani yapma esprisini bile yapmayın artık CHP'yi...
0: Öyle demişti yani ben de onu şey yaptım.
2: Bugün grup toplantısını dinledim memlekete yönelik çok da böyle bir şey duyamadık yani.
0: Evet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... CHP kaynakları, önemli kaynaklar Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Habertürk'e özel.
1: Var, yani bu geçmeden bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii tabii. Bir geri gel Kerem. Bir geri gel lütfen.
1: Bir
0: Gökhan.
1: Bir kere buradan herkesten rica ediyorum.
0: Arada sevgili Onur, müdahale etmek istediğin yere müdahale et. Konuşmaya dahil olun. Ama ayrıca geleceğim zaten.
1: Bir de çok rica ediyorum. Siyasilerden, gazetecilerden. Ya butlancı ne demek kardeşim? Bu partinin bir ismi var ya.
0: Ya şöyle değil mi şimdi? Ama hani butlancı ne de ben söyleyeyim ne
1: ama
0: demek?
1: Ama kardeşim butlancı hani mutlak, mutlak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ismi var.
0: Ya öyle değil mi? Mutlak butlan.
1: Ya fark gelmiyor. O karar verildi.
0: Onun için demiyor mu?
1: O bir karar. Ama şimdi mutlancı CHP. Mutlancılar bunlar. Ya böyle bir şey olur mu? Fark bu ismi var CHP. Cumhuriyet Halk Partisi mi partinin ismi? Öbürüne nasıl iyi parti? Biz diyor muyuz ki mutlancı onlar diyebilir. Diyebilir arkadaşlar. Esat mutlancı sensiniz. Diyebilirler. Ama demiyorlar. Ne diyorlar? Yeni parti. E bu tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim. Özlük bir tarih
0: hayır,
1: belli
0: şöyle olur, yani. Tarih Cumhuriyet belli Halk Partisi'ne bir şey mi diyor?
1: Ya bana göre hakaret
0: yoksa yönetimine mi söylüyor?
1: Ya bana göre hakaret olacak.
0: Hayır şöyle ya anlaşılsın
1: yönetimine
0: diye.
1: Yönetimine söylüyor doğru.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de bir şey söylüyor.
1: Ama mutlancı CHP.
0: Yoksa CHP'nin şu andaki yönetim kadrosuna yani Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına mı söylüyor?
1: Ya Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına söylenmiş gibi olabilir. Doğrudur onlara söylüyorlardır. Haklı olabilirsin.
0: Evet.
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyorlar. Çünkü onlar yönetiyor arkadaşlar. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Bir de yeni parti vardır. Herkes yoluna devam edecektir.
0: Bu kimse kimseyle ilgili konuşmasın.
1: Ya pardon gruptayım. Gittim gruba gittim bugün. Çok da heyecanlandım. Ecevit böyle titrerdi kürsüye çıkarken.
0: Aha.
1: Dedim ki hep derdim Sayın Ecevit. Efendim niye heyecanlanıyorsunuz? 500 bin kişiye Taksim'de 305 bin hitap ediyorsunuz.
0: Ne diyordu derdim. Ecevit?
1: Derdi ki ya bu heyecanımızı kaybedersek siyasette şey olamayız derdi böyle. Yaşayamayız.
0: Ben onu o haber bizi... sunarken hissediyorum. Her akşam her haberde.
1: Tabii.
0: Bir heyecan duyman gerekir yani
1: tabii,
0: bir şey için bir şey yapıyorsun.
1: Heyecanın kaybolursa
0: tabii,
1: derdi.
0: Tabii. O olmaz başka derdi. Doğru.
1: Bir hanım boynuma sarıldı başladı ağlama.
0: Dedi ki bugün mü?
1: Bugün.
0: Ne diyor?
1: Diyor ki ya birleştirin bizi. Ben dedim Mehmet Bey burada oturuyordum. Özgür Özel'in aynı salonda yaptık.
0: Evet.
1: Burada oturuyordum ve kalkmadım.
0: Siz

0: Sonra yaptınız.
1: Tabii.
0: Ya böyle karşılaştınız mı?
1: Yok, onlar çıkmışlardı biz gittiğimiz zaman.
0: Ya şimdi düşman değilsiniz ki canım. Değiliz yani tabii. Karşılaşabilirsiniz. Hayır, selam.
1: Tabii birkaç içeride oturan insanlar da vardı.
0: Evet.
1: Bırakmamışlar. Hem öbürünü izlemişler hem Kemal Bey'in toplantısını.
0: Her iki tarafı da izleyenler var.
1: Tabii. Ve boynuma sarıldı. Bak dedi, ben burada ayrılmadım. Yüreğimin birisi burada, birisi burada. Ben en çok kızdığım konu bunlar. Özgür Bey, dört tane belediye başkanını feda etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi böldü gitti Faruk.
0: Bak şimdi.
1: Bunun için çok net.
0: Yeni partililer oturmuşlar.
1: Bir kısmı.
0: Mesela.
1: Yeni partili değil. Hem Cumhuriyet Halk Partili.
0: Yo, anladım. Ama onu da dinlemiş ya.
1: Tabii dinlemiş.
0: Salondaki fiziki durumu anlamak için soruyorum.
1: Evet.
0: Ve oturmuş. Özgür Özel'in konuşması bitti. Salon boşaldı. Siz geleceksiniz.
1: Evet.
0: Oradan kalkmayan birini kaldırmıyorlar mı?
1: Hayır,
0: mesela
1: kalkmıyor.
0: Orada oturuyordur. Özgür Özel gelir. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Hani ona yönelik ağır cümleler sarf eder. Bir provokatif bir şey olur.
1: Yok, vatandaş bunlar. Yani hanımlar.
0: İyiymiş yani.
1: Bir hanımdı. Boynumuza sarıldı böyle. Baktım duygulanmış böyle. Diyor ki ya işte birleştirin falan diyor. Ya ayrılan biz değiliz ki Faruk.
0: Anladım.
1: Biz buradayız. Ya Altıok için durulur orada Faruk. Altıok için ya. Bırak bunu bak. Eğer CHP bunlar mutlaka Kemal Bey ve arkadaşlar olmasaydı kızabiliriz, etkilenebiliriz. Ya gerçekten bu parti kapatma yoluna giderlerdi. Bu partinin mal varlıklarına el koyarlardı. Böyle bir düşünce yok mu? İş Bankası'nın mal
0: varlıkları. CHP'nin mi?
1: Tabii. Böyle bir mücadele yok mu? Bu yalnız Kemal Bey ile Özgür Bey'in kavgası mı? Bu uluslararası
0: niye kapansın mücadele... CHP?
1: Şimdi ya kapatmak istemiyor.
0: Bu çok daha ciddi bir şey. Böyle şey olur muydu yani sence? Yani CHP kapatılmaya mı giderdi yani? İlginç bir şey söylüyor
1: ya
0: şimdi.
1: Ya kayyum olsaydı ne olurdu Faruk?
2: Ben Sayın Bakan'la aynı fikirde değilim bu konuda. Yani normal bir hukuk devletinde gitmezdi. Biz de hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak anayasamızda da öyle yazdığına göre gitmezdi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'da bu samimiyetini ben ondan şöyle anlardım. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bir bölge adliye mahkemesinin 3 tane hakiminin kararıyla atandıktan sonra şunu diyebilirdi mesela. İş başa düştü.
0: Evet.
2: Bunu anlayabilirim. Ama en yakın zamanda kurultaya götüreceğim deseydi Sayın Bakan'ın aynı fikirde kesin olacaktım.
1: Ama dedi Onur.
2: Demedi Sayın
1: ama
2: Bakan.
1: Ama bak bunlarla kurultaya yani gitmek mümkün değil Onurcuğum. Bak bu delegeler zaten hepsinin hakkında soruşturma
2: değil
1: var.
2: Değil Sayın Bakan.
1: Hayır, Kemal Bey dahil bak. Özgür Bey dahil.
2: Gerçekten.
1: Masak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakın, bu oy kullanan delegeler hakkında yalnız İstanbul'dakilerle değil. Bütün delegeler hakkında mal varlıkları, ailelerinin,
2: Sayın
1: kendilerinin
2: Bakan, orada belki
1: soruşturma var.
2: Belki şöyle bir ters açıdan ben size ifade edeyim. Şimdi bu siyasi partiler kanunu 112. maddesi var. Aslında mutlak butlana gerekçe olan da o maddeden dolayı açılan bir soruşturmanın iddianame yazıldıktan sonra yargılamaya, kovuşturmaya dönüşmesi.
0: Evet,
2: daha az
0: evet.
2: Böyle teknik terim kullanayım. Şimdi o yargılama devam ediyor Sayın Bakan ve oradaki yargılananların sayısı belli. Hafızam yanıltmıyorsa da hafızayı beşer nisyenle maalesef 18 kişi. Zaten o orada yargılananlar dışındakilerle kurultay yapıldı. Ya onlar olmaksızın yapıldı.
0: Evet.
2: Öyle olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu görüyoruz. Yani hani kendisi dışındaki herkes, bunu tırnak içinde ifade edeyim, benzetmek hani şey olmaz. Yanlış emsal olan benzetme de hata olmaz. Sanki kendisi dışında herkesin arınmaya ihtiyacı var. Bir tek onun yokmuş gibi bir yaklaşım tarzı var. Halbuki bizim
0: bu da
2: mantığı
0: çok söyleniyor ama. Yani bir Kılıçdaroğlu mu ama arınmıyor herkese? Bu da söyleniyor.
2: Bizim
0: ama
2: mantığımız da, yani bizim mantığımız da şudur.
0: Evet,
2: yargısal anlamda ceza hukuku anlamında.
1: Şu bilgiyi kaçırmış olabilirsin.
0: Evet.
1: Bak onu şu bilgiyi kaçırmış
3: İstanbul
1: olabilirsin.
3: İstanbul delegeleri de iptal
1: İstanbul'daki
3: oluyor ya.
1: İstanbul'daki delegeler
2: olur,
1: vardı ya.
2: Evet. 260 onlarsız delege. Yaparsınız o zaman.
1: Hayır, İstanbul'daki 260 delege vardı ya.
2: Onlarsız da yaparsınız.
1: Tabii bak kurultayı. Onlarsız yapıldı zaten
2: evet.
1: Kurultay biliyorsun.
2: Evet.
1: Fakat geride kalan diğer delegeler hakkında 700 delege hakkında ve kim kaçırmışsındır girip bakarsın görürsün. Cumhuriyet Savcılığı MASAK'la beraber işbirliği yaparak bütün hepsinin mal varlıklarını, ailelerini araştırma
2: bakın,
1: içinde.
2: Bir şey bulmadılar. Ve şimdi
1: bugün müracaat et, hepsi birden
2: bir
1: çıkar sorsan.
2: Bir şey bulmadılar. Mesela,
1: hayır bulmadılar değil, devam ediyor.
2: Bir cep telefonundan
1: bahsediyor. 3-4 arkadaşım daha dün gitti. Hayır. 3-4 arkadaşım soruşturmaya dün gitti.
2: Şöyle,
1: delegeler.
2: Bunlar mesela siyasi mahvillerde değerli sohbetler olabilir. Buna mukabil hukuki karşılığı olmayan şeyler. Yani bir savcılığın iddianame düzenlemesi bile bir insanın suçlu olduğuna doğrudan
1: değil,
2: şey değildir.
1: Ben.
2: Ama
0: değil.
2: Salt böyle iddianame düzenlenmemiş bir soruşturma var diye.
1: Tabii.
2: Ya biz işte
1: ama bu
2: Özgür Bey'den alıyoruz, Kemal Bey'e veriyoruz. Hadi onu verdim. Hadi yargıyı tartışmayacağım. Tartışırım da.
1: Tabii.
2: Şimdi konu olmadığı için ifade edeyim.
0: Evet.
2: Kemal Bey şunu yapsaydı. Yani muhalif. Bu arada aslında en önemli sorun ne biliyor musunuz Sayın Bakan? Partiler kime aittir? Mesela bir siyasi parti, bunu AK Parti içinden Milliyetçi Hareket Partisi için...
0: Partiler üyelere ve millete aittir ya. Üyelerine aittir.
2: Daha çok oy verenine ve gönül verenine...

0: Cumhuriyet üyesine aittir.
1: Şimdi
0: yani.
1: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu da kabul edelim. Diğer partilerde de vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olmak pek kolay bir şey değildi. Bakın Ecevit ekolünden veridir bu. Yani çok da yeni, kendini korumak için üye olmak kolay değildir. Ama siz üye olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama evinde böyle altı okresi başından bir sürü amca görürsünüz Anadolu'da. Sayın Bakanım çok daha iyi bilirler benden bunu.
2: Kendini milletten mi koruyor bu arada?
1: Böyle değil. Mantıkları şu. Katıldığım için söylemiyorum. Mesela Yeni Parti de bunu eleştiriyor. Belki konjonktür olarak bir dönem doğru olmuş olabilir ama bence şey değişti Ferhat Bey. Yani sistem o korumacılığa ihtiyacı yoktu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine. Evet. Hani bir elin işte bir örgütle elin oraya girip partiyi dizayn etmesinden çekiniyorlar. Halbuki evet. Tam tersi şey. İyi bir şey değil yani bu. Bunu eleştirerek ifade ediyorum. Kesinlikle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bunu söyledi. Biz bunu yaptık. Aynı hataya düşmeyeceğiz dedi. 80 sonrasında belki bir dönem anlamlıydı bu. Ama 90'larda, 2000'lerde, 2020'lerde anlamsız.
2: Anlamını kaybetti artık.
1: Anlamını kaybetti.
2: Anladım.
1: Şimdi böyle bir yerde parti kimin? Parti aslında ilçe teşkilatında çok çay götüren abimin de ama en az onun kadar ve hatta belki ondan daha fazla manevi anlamda bile hiçbir menfaati olmaksızın işte evinin bir köşesine altı ok resmini asan kişi.
2: Evet,
1: parti.
2: Evet.
1: Şimdi böyle bir yerde biz aslında siyaseti böyle bir sanat haline getirmiş, meslek haline getirmiş insanların duygularını mı önceleyeceğiz? Yoksa oy vermiş ama manevi olarak hiçbir menfaati olmuyor. Maddi zaten yok da manevi olarak dahi hani ben bilmem nerenin başkanıyım deme onurunu ve
2: İkincisini
1: gururunu dahi
2: yaşamam. İkincisini önemsemek lazım.
1: Evet. Böyle bir noktada
2: evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu bu ikinci dediğimiz insanlara büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Haklıydı, haksızdı, çok iyi şeyler yaptı. Yine bu da ayrı. Bence haksız da ayrı ama aksini savunanlara çok saygı duyuyorum. Hiçbir şey söyleyemem buna. Buna mukabil bir şey yapıldı. Bir içeride bir genel başkanlık yarışı yapıldı ve Türkiye tarihinde bu siyasi partiler kanunu altını çiziyorum. Çünkü siyasi partiler kanunumuzun pek demokratik olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Bu siyasi partiler kanununa rağmen hiç mevcut bir Sayın Bakanım ya ben korsan bildiri vermiş gibi oldum.
2: Yok. Sorun değil. Sorun
3: yok,
2: değil.
3: Yok,
2: sorun değil.
1: Bu siyasi partiler kanununa rağmen
2: evet.
1: Genel başkan olmayan birisi o esnada genel başkanın dolaylı olarak atadığı delegeler tarafından genel başkan seçildi.
2: Evet.
1: O biraz önce bahsettiğim o altı oku evinde olan o amca var ya, o şunu hissetti bir süre sonra. Yani Butlan geldikten sonra, Butlan kararı çıktıktan sonra. Arkadaş iyi kötü bir değişim hissi vardı. İyi kötü biz Kılıçdaroğlu'nun peşinden gittik ama olmadı. Ve parti kendi dinamikleri içinde yeni bir genel başkan seçti. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yargı kararıyla artık bunu tanımıyor, hazmedemiyor. Ve bu hazmedememeyi de oy veren de hazmedemiyor. Onu evet. da ifade edeyim. Mesela bir AK Partili seçmen şunu düşünebilir. Kendi zaviyesinden haklı da olabilir. Diyebilir ki ya arkadaş işte yargı kararı var bilmem ne falan. Ama gel de gönül veren adama sen bunu söyle. O yargı kararının sahihliği vesaire ayrı konu. Yani orada bir değişim iradesine karşı görünüyor Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Onur iste şunu diyorsun. Bu delegelerle de kurultay yapılabilir. Yapılabilirdi diyorsun.
1: Hukuken yapılabilirdi ama bir tek
2: Sevgen ifade de diyor ki olmaz bunlarla ilgili iddialar var. Bu delegelerle CHP kurultay yapamaz. Yapsa seçtiği başkan da tartışmalı olur.
1: Yapıldı, yapıldı zaten. O yüzden zaten hukuki yarar yoktu bu kararın
3: bu delegelerle 3 defa kurultay yapıldı.
2: Evet.
3: Bu delegeler yapıldı kurultaylar 3 defa.
2: Şimdi
3: üç defa da sakatlandı.
1: Ama siyasi partiler kanunu gerçekten tartışmamız lazım. Böyle delegelik şöyle bir şey artık. Genel başkan delegeyi seçer, delege onu seçer. Bir artık hakikaten ya, oy verenin, gönül verenin oy şey seçtiği bir sistemi konuşmaya
2: ihtiyacımız var. Arkadaşlar böyle Türkiye'de. Ben demiştim diye bir şeyimiz vardır bizim. Herkes o hakkını bir kullanır hayatta. Bir kere daha söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi ben Sayın Özgür Özel'le bir yayın yaptım. Sayın Özel'e bunu söyledim o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Yani dedim ki CHP bir yenilik yapsın, bu delege sistemini kaldırsın, dijital dünyadayız. Yani partilerin genel başkanlarını üyeler seçebilir, cumhurbaşkanı adaylarını üyeler belirleyebilir. Belirler yani, hani bu kadar teknoloji gelişmiş. Ha şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında yapamadıkları bir şeyi burada yapmaya çalışıyorlar.
1: Aslında siyasi
2: böyle olmaz. Siyasi o zaman hayır demişti.
3: Siyasi partiler kanunuyla ilgili bir şey yok.
2: Tıpkı senin söylediğin gibi.
1: Maalesef bunu hep beraber konuşmak lazım.
2: Siyasi tıpkı senin söylediğin gibi. Yani, hayır demişti o zaman. Yani. Şimdi galiba CHP'de olmayan şeyleri yapamadıklarını burada. Öyle değil mi Ertuğrul Akar?
4: Hepsi hikaye.
2: Nasıl hikaye?
4: Hepsi hikaye, masal. Ya arkadaş, gerçekleri görerek konuşmadığımız için

0: Türkiye'de siyaset ilerlemiyor. Ya bir kere üyelerle, gönül verenlerle siyasi partiler dizayn edilemez ya. Böyle bir hikaye yok ya. Yani ben partinin genel başkanı olacağım, oy alacağım. Bütün siyasi riskleri ben alacağım.
1: Evet.
0: Ama her şeye üyeler karar verecek. Böyle bir dünya yok.
1: Ya nasıl yani?
0: Bir
1: tam anlaşılabilir
0: olmaz.
1: Bir şey değil. Bak, bütün genel başkanlar, üyeler ne diyorsa onu yapar.
0: Hiçbir genel başkan üyenin dediğini yapmaz kardeşim.
1: Neden?
0: Siyaset böyle işler. Ekibini kurar, siyasi sorumluluğu olduğu için, siyasi hesabı kendisi verdiği için üyeleri bazı siyasi partiler temayül yoklamalarıyla gazını alırlar. Hiç de umursamazlar hangi üye kime oy vermiş. Çoğu zaman il başkanı, milletvekili, belediye başkanı için yoklama yaparlar. O birinci çıkan ismi seçmezler bile. Bak seçmezler bile.
1: Delegeyi kim belirliyor?
0: Bak delegeyi genel başkan ve ekibi belirler.
1: Hayır, başka bir şey söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Şimdi bir parti neden üye sayısını billboardlara yazar, şehre yazar, işte 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon bak, üyemiz oldu der.
0: Farklı
1: üyelik
0: bir şey.
1: Bu kadar basit bir şey mi?
0: Evet.
1: Parti üye sayısıyla büyük
0: basit
1: bir parti
0: bir şey.
1: Olur yani.
0: Tamam. Bu bir güç göstergesidir.
1: Evet.
0: Üyelerin gelişi, artışı bu noktada o siyasi partiye bir eğilimin olduğunu gösterir ve vatandaşlar nezdinde daha kabul edilebilirlik kazanır. Bu ayrı bir şeydir. Ama delege sayısıyla üye sayısı aynı şey değildir. Üye sayısıyla alınan oy aynı şey değildir. Ve Türkiye'de lider partisiyle mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti kendini nasıl konumlandıracak bilmiyorum. Bu partilerin yapıları farklıdır. Yani AK Parti ile MHP ile bunların teşkilat yapısı, üye yapıları, delege çalışmalarıyla Cumhuriyet
1: evet.
0: Halk Partisi'ninki %1 milyon farklıdır. Birisi ideoloji ve lider üzerine kuruludur. Bir diğeri demokrasi adını verdiği gereksiz tartışmalar üzerinden yürür. Mesela buna da demokrasi der. Üyeye soruyorum der ama hiç sormaz. Üyeyi nasıl kullanır? Mesela Ekrem İmamoğlu'na yaptığı gibi hiç alakasız bir seçim uydurur. Oraya götürür ilkokul çağındaki çocuğa da oy verdirir.
1: Üyeleri ben sana buraya getireceğim, rakamlarla göstereceğim ama önce bir şu
0: mesela
1: istifa...
0: diyor ki üye 700 bin gitti. Yalan.
1: Evet.
0: 700 bin diye bir şey yok. 100 küsur bin var. O da zaten Ekrem İmamoğlu'yla beraber gelenler. O dönem bir taşıma su, değirmen çevirmeye çalışmışsa o gitti. Gidebilir de önemli değil. Mevzu
1: bu arada
0: değil.
1: Bu arada Kerem, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden Habertürk'e yapılan açıklamayı bir getir ekrana. Getir ekrana, onu bir görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli kaynaklar, tam merkezden önemli kaynaklar Habertürk'e şunu söyledi. Sayın seyirciler bakın. CHP'den kaç kişi istifa etti? Bu CHP'den yapılan açıklamalardır. Partiyi bağlayıcı açıklamalardır. Evet. Yani isimleri söylemiyoruz ama bağlayıcı isimlerdir. CHP'nin üye sayısı önceki yönetimde 1 milyon 400 bin kişiydi. İmamoğlu kampanyasıyla bu rakam 1 milyon 900 bin kişi oldu.
0: Ya, İBB'den kaynaklı taşımadır o.
1: Efendim?
0: O
1: taş...
2: 500 evet, bin kişi doğru. Artmış.
1: 500 bin kişi artmış mı?
3: 350-400 bin kişi.
1: Şimdi ağırlıklı olarak son 2 yılda üye olanlar istifa ediyor. İstifa eden kişi sayısı 450-500 bin kişi. İstanbul'da istifa edenler ortalamanın üstünde. Doğu ve Güneydoğu'da istifa edenler ortalamanın altında. Şimdi burada Müftüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bize dedi ki CHP'den şu anda istifa edenler İmamoğlu döneminde CHP'ye üye olanlar. Bunu CHP söylüyor.
3: Evet.
1: Biz söylemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi
3: doğru.
1: Bunu söylüyor. Bu sence haklı bir izahat mıdır, haklı bir açıklama mıdır? Bu kadar mıdır? Mesela bir ilçe söyleyeyim. Karasu ilçe teşkilatı istifa etti. Çok az kişi bıraktılar orada. Eski başkanlardan biriyle konuştum. Dedim ki neden orada bazı üyeleri bırakıyorsunuz? Çünkü CHP içinde kurultay olursa, CHP kurultay yaparsa orada da Kemal Bey'e karşı seçimi almak için bunu yapıyoruz dediler. Bak böyle de bir şey var. Bu rakamlar sana inandırıcı geliyor mu?
4: Çok inandırıcı değil ama şimdi mantıken düşündüğün zaman
2: Ekrem İmamoğlu döneminde gelen 500 bin kişi vardı.

0: Onlar gitti. Yani biz arındık mesajı da veriliyor burada. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Evet. Ben Rize'den de örnek vereyim. Mesela Rize'de bütün ilçeler dahil olmak üzere, belediye CHP'li belediyeler, belediye başkanları dahil olmak üzere tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye geçtiler. Geçerken görünen kısım, yani vitrinde olan isimlerin adı geçiyor istifa noktasında. Ama orada üye olan kişilerin isimleri tabii ki kamuoyunun önüne çıkmıyor. Belli ki daha çok istifalar var ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Ertuğrul üyelerden bahsetti. Üyelerin hiçbir önemi yok filan diye bahsetti ama şimdi
1: önemi yok değil. Lider noktasında öyle belirleyici politika verilemez.
0: Şöyle yani. Ama şimdi ilçelerde delegeler üyelerden oluşuyor.
2: Mahalle seçimlerinde.
0: Evet.
3: Tabii canım.
0: Üyelerden oluşuyor. Üyelerden delege oluşuyor. İlçe delegeleri daha fazla oluyor. Şimdi ile geçerken il delegeleri biraz daha azalıyor. Genel merkez delegesi de sınırlı bir şekilde. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç kişiydi?
4: İstanbul milletvekili 1200. Sayısı kadar.
0: 1200.
2: Ya onlar o kadar önemli değil. O ayrıntılar.
0: Evet.
3: Milletvekili çıkaracağı sayının iki katı.
2: Doğru. O kadar önemli değil. Toptan bakarsak, özür dilerim. Toptan bakarsak, yani diyor ki burada 500 bin istifa var. Yani o küçük rakamlara üye geldi gittiden öte, hani daha büyük görmek istiyorum fotoğrafı. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu döneminde CHP'ye üye olanlar şimdi de istifa ettiler. Bizden giden yok diyor. Bu doğru mudur, değil midir? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi yani tabii ki doğru olup olamayacağını bilemiyoruz ama bu karşılıklı bir psikolojik üstünlük, yani kamuoyunu kendi yanına çekme gibi bir durumla da karşı karşıya. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sahada karşılığımız kalmadı ya da karşılığınız yok diye karşı tarafın bir algısı var. Yüksek perdeden bir algı oluşturuldu. Bu algıyı kırmak için de hayır kardeşim, bizim sokakta da karşılığımız var. Eğer Yeni Parti'ye tam anlamıyla bir destek olsaydı, biz üyelerimizi hala koruyoruz. Üyelerimizden eksilme yok. Sadece kendi dönemlerinde gelen üyeler gitti şeklinde bir savunma yapıyor. Ama kamuoyunda, yani sahada gördüğümüz tabloda şunu gösteriyor. Hani ben de sokaktayım, ben de vatandaşların arasında geziyorum. Hani inanılmaz derecede Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir tepki var. Sayın Özgür Özel'e de bir kızgınlık var. Yani aslında seçmen, Cumhuriyet Halk Partili seçmen bunu dengeliyor. Kızgınlığı da var ama bir taraftan diyor ki, az önce evet. Onur söylemişti. Yani bir diyor, bir şey yakalamıştık. İşte biz iktidarı özlemiştik. İktidara doğru bir yürüyüş vardı.
2: Bu sekteye uğradı gibi düşünüyor.
0: Bu sekteye uğradı şeklinde düşünenler var. Diğer tarafta da kardeşim, biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasında niye duralım? Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'ndan mı ibarettir? Sadece Ekrem İmamoğlu'nu korumak için mi Cumhuriyet Halk Partisi siyasi duruşunu, politik girişimlerini bu şekilde mi yürütecek şeklinde bir eleştiri var. Ama her iki tarafa da baktığında ikisi de haklı ama durdukları yerde de taban diyor ki kardeşim, beni ilgilendirmiyor. Yani seçmenin, ben birkaç seçmen CHP'li de bu eleştiriyi getirdi. Yani konuşurken
2: bu arada klimayı kapatabilir miyiz
0: siz
2: arkadaşlar?
0: Diyor, hani siz diyor konuşurken diyor, evet, bunları diyor niye söylemiyorsunuz diye bana bile sitem ediyorlar. Yani kaldı ki bir CHP'liye. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün mesela grup konuşmasından, programın başında grup konuşmalarından örnek verdiniz. Kemal Bey de mesela çok ciddi suçlamalarda bulundu. Diyor ki işte
2: ben dinledim tabii.
0: Yolsuzluklara mı, işte hırsızlara mı, şunlara mı, bunlara mı filan diye saydırdı.
3: Malı götürenler.
0: Malı götürenler saydırdı. Şimdi
2: hatta bir şey söyledi. Yani alkol sağlığa zararlıdır ama şöyle bir cümle kurdu. Elinde viski kadehiyle evinde siyaset yapanlara yer yok artık dedi. Ya bu cümleyi kurdu yani. Hani böyle bir cümle kurdu. Ben
0: hayır, söylediği şeyler
2: gerçekten söyledi yani.
0: Birçoğu doğru da olabilir.
2: Bunu herhalde AK Parti'ye

0: Akşener öyle değil mi? Bunu AK Partili birine söylemedi herhalde.
1: Kemal Bey bu arada bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki döneminde genel başkanıyken de söylemişti. Tam alkol sağlığa zararlıdır ben de hatırladım ya. Rakı sofralarında partiyi kurtarmaya çalışanlardan arındıracağım partiyi demişti. Evet. Yani böyle bir şiarı var. Daha önce de söylediği bir şey.
2: Ama bir eleştiri...
1: Yani parti içinde söylüyor. Yani daha ağır lafları da var
2: ama Kemal Bey. Ama bir eleştiri getireyim mesela.
0: Bu söylediğini herhalde yeni partiye söylüyor. Yani bugün grupta yeni parti dışı

0: mesela genel çerçevede çizdiğimiz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı var. Doğru mu? Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız. Yani Sayın Özgür Özel'e söylerken bir ölçüde bunun müsebbibi kim? Ekrem İmamoğlu.
1: Abi tek bir şeyle katkı olsun diye hemen ikinizin birden yanıtını vereyim mi? Bak ne söylediklerini konuşacağız ama ne söylemediği üzerinden bir bakalım mı? Selahattin Demirtaş çıkacak dedi. Mızraklı evet. Çıkacak dedi. Evet.
2: Osman Kavala
1: çıkacak dedi. Çıkacak. Avukatlar çıkacak dedi. Ama kimin çıkmayacağını söyledi mesela. Belediye başkanları çıkacak onu, demedi.
0: İmamoğlu ben saymadan demedi. Söylüyorum.
1: Yani o susarak da söylediği şeyler evet. Oldu yani. Şimdi
3: ben mesela bir şey soracağım.
1: Belediye başkanlarının hiçbirini saymadı mesela.
3: Bu iyi hatırlatma Ali Şerinki. Hani bunları söylüyor genel başkan. Kürsüde bunları söylüyor. Bunu CHP zihniyeti, CHP'li bir refleks olarak düşünmek lazım. Mesela bu isimleri sayıyor. O çıkacak, bu çıkacak, bu çıkacak. Hani CHP'li biri mesela şöyle demez mi? Ya tamam da hani İmamoğlu içeride, o içeride, bu içeride hepsini anladık. Ama bunlar da senin belediye başkanlarındı. Ya sen hiç olmazsa bunlardan, ya onlardan sen bahsetme.
0: Tam da,
3: ya
0: tam da oraya gelecektim.
3: Bahset ben, demez mi CHP'liler?
0: Tam da oraya gelecektim.
3: Evet buyur.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yani genel başkan iken olabilir. Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanı değil miydi?
3: Evet belediye başkanıydı.
0: O halde bence kendine de sormalı.
3: Kemal Bey'e mi?
0: Tabii ki. Ay Kemal Bey kendini de sorgulamalı bu durumda. Yani bugün bunları söylüyorsanız, yani bu eleştiriyi...
3: Sana özel bir şey soracağım.
0: Bu eleştiriyi getiriyorsanız...
3: Bir saniye, sana özel bir soru. Bu cümleyi yeni parti kurulmadan önce de kuruyor muydun mesela? Diyor muydun? Ya bunlarla ilgili Kemal Bey sen de bir kendini sorgula diyor muydun?
0: Ya şimdi genel başkan olana kadar, Mutlak Butlan'la birlikte genel başkan olana kadar ben söylediğini duymadım. Söylemiş midir bilmiyorum ama...
4: Kemal Bey sessizdi o dönemde.
0: Hiç konuşmadı. Şimdi genel başkan olduktan sonra bunlar söyleniyor. Daha doğrusu
2: sadece
0: ayrışma söyledim. Yaşandıktan sonra.
2: Gökhan Zeybek bir televizyon kanalında kendisinin yüzüne tükürülmesi gerekir imasına gelen bir açıklama yaptıktan sonra hırsızların yüzüne tükürülür diyerek ona yanıt vermişti tamam, Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bunun dışında ara dönemde hiç konuşmadı.
3: Peki geleceğim. Alişer bütün bunlar bu 500 bin... İstifa. İmamoğlu zamanında diyor CHP kaynakları. Bize bu açıklamayı yaptılar. O onun döneminde kaydolanlar şimdi gidiyorlar. Gerçek CHP'liler gitmiyorlar diyorlar. Böyle midir? CHP'liler istifa etmiyor mu?
1: Biraz istatistik. Neyse şimdi seksist örneğini vermeyeyim. O Alex Ferguson'a yüklenen bir şey vardır. İstatistik etek gibidir der yani.
3: Evet.
1: Ben söylememiş olayım da yani şimdi istatistiğe nereden baktığına bağlı. Bunun karşısında ben de çıkıp şunu söylesem mesela yanılır mıyım? 91 tane Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği milletvekili de gitti. Bunların hepsini Kemal Kılıçdaroğlu belirlemiş.
3: Doğru ya, 91 yani tane vekil yani, gitti ya.
1: Neresinden baktığımla alakalı bir şey. Şimdi bu tabloda şunu söylemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ekibi anlayabiliyorum. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler onunla beraber gelenler gitti. Bu kadar. Şu cümle için sadece bu açıklanmış bir şey. Yani
2: Özgür Özel'in belirlediği ve seçimi kazanan 14 Büyükşehir Belediye Başkanı'nda 9 tanesi kalacağı söyleniyor. Bu da ayrı bir paradoks.
1: Ya öyle işte yani söylemeye çalıştım o. Daha çok eleştirilerimin daha büyük tarafı belediye meselelerine gelecek zaten. Onları da yapacağım da ama oraya bakarsan da ben de bunu söylerim. Yani 91'i de gitti kardeşim hani o zaman bunu ne konuşacağız diye. Evet. 145'in 91 evet. Değil mi? Büyük de
2: 138.
1: Yani az uzda değil. Dolayısıyla hani buralar çok şimdi kötü olan şu genel buradan konuştuğumuzdan da anladığım o. Benim de gerçekten bu 3-4 gündür böyle hani dışarı çıktığım zaman her iki tarafla da konuşan böyle gazeteci gibi gelip giden insanların söylediği yani esnafından sokakta karşılaştığım insanlara bu meseleden kopamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti hani biz burada Cumhuriyet Halk Partisi için kavga dediğimiz zaman bile kıyametler kopuyordu. Bu öyle bir şey değil falan filan işte geldiğiniz noktada ama buna düştünüz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birbiriyle kavga eder bir görüntü veriyor. Yeni ve yavaş
2: parti.
1: Yavaş bugün efendim.
2: Yeni parti
1: bu şeyi bu görüntüyü
2: İyi Parti
1: verirken,
2: ile kavga eden başkası.
1: İyi Parti de bu kavgadan avucunu oluşturarak var da beklenti içerisinde. Onu da şimdi ayrı konuşuruz. Tam oraya geleyim madem öyle bağladım kafamdaki aslında oydu.
3: Başkası kim?
1: Bu kavgadan eden mi? Süreçte
2: çok
1: konuşuyor.
2: Temel önemli partilerinden biri.
3: Evet.
1: Bu kavgada Cumhuriyet Halk yani bu düne kadar ana muhalefet partisine oy verenler gönüllerinden kopuyor. Yani artık oraya oy vermez hale geliyor. Birbirinizi yediniz, başaramayacaksınız, bu işi yapamayacaksınız diye. Kaybeden gene eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler yahut da bugün Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin inandığı siyasetçiler oluyor. Bu kavga onlara hiçbir şey kazandırmayacak bir kavga. İlk gün söylediğim yeniden de söyleyeyim. İyi Parti meselesinde şöyle